0: Kalk hadi. Dubai'yi kontrol etme vakti. Hadi amacaş.
1: Hayır.
0: Hayır. Kız kardeşime evlilik teklif ettiğine pişman mısın?
1: Nasıl pişman oldum, senin nişan partisi planlanman dostum.
0: Biliyorum. Al bakalım. İç şunu. Büyük büyük annemin akşamdan kalma tedavisi.
1: Oo, leş gibi kokuyor. Tanrım.
0: Ya döküyorsun.
1: Bir kez övürme refleksini atlattığında o kadar da kötü değil yani.
0: Evet.
1: Rory.
0: Dubai'yi kontrol edeceğim. Kız kardeşim plaja indi. Sana bir şey göstermek istiyor.

0: Merhaba. Bunları daha önce görmemişsindir.
1: Ne o? Vay canına.
0: Popoma mı bakıyordun?
1: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Belki.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Bu abinin hatası.
0: Ama hoş kokuyorsun.

0: Tüm bunları geride bırakmaya hazır mısın?
1: Sen nereye, ben oraya.
0: Tamam da Singapur'da böyle yerler olmayacak.
1: Geri geleceğiz.

0: Lanet olsun.
1: Köpek balığı! Köpek balığı! Köpek balığı geliyor! Kaçın!
2: Yardım getir! Git yardım getir!
3: Rory!
2: Herkesi sudan çıkar! Joey, bana yardım et!

Tuttum seni, tuttum seni. Lan hayır.

0: Kambur balinaların doğu sahil suları boyunca yıllık güney göçü boyunca insanların tetikte olması gerektiğini söyleyen Surfline sözcüsü Jeff Tripp, balinaları körfez boyunca takip eden büyük köpek balığı toplulukları gördüklerini belirtti. Şu anda yaptıkları şey yavru balinaları avlamak ve yem olarak göçü çevreleyen balıkları kullanmak. O halde plajlara gidiyorsanız lütfen uyarı levhalarını gözlemleyin ve sadece flamalar arasında yüzün. Bu alana gelecek ay büyük beyaz köpek balıklarının gelmesi bekleniyor. İşin iyi tarafıysa buradaki doğu sahilinde göz alabildiğince uzanan mavi gökyüzüyle muhteşem bir gün oluyor. Ancak denizciler ve rüzgar sörfçüleri için hiçbir işaret belirmiyor. Hiç yüzey rüzgarının olmamasının...
1: Köpek balığı saldırısı can kurtaranın ölümüne sebep oldu.

0: Arabayı otoparka çekmemiz gerek. Burada duramayız.
1: Tamam tatlım, buraya gel.
2: Geliyorum.
3: Evet, lütfen.
0: Merhaba.
4: Merhaba.
0: Cesp geldi mi?
4: Henüz gelmedi, güvendesin. Bu arada günaydın. Evet. Neden burada duruyoruz? Hey, Kyle!
0: Şşş!
4: Kötüsün sen. Hey!
0: Kapa çeneni!

0: Ne yapıyorsun burada?
1: Beni korkuttun.
0: Mutlu yıl dönümleri.
1: Hatırladın.
0: Fazla değil. Sadece Sydney'e giderkenki şarkı listesi kadar.
1: Teşekkür ederim. Sana da mutlu yıl dönümleri tatlım.
0: Bana bunu çalmadığını söyle.
1: All right.
0: Tamam bak onu yerine koy.
1: Ama o zaman sana verecek bir şeyim kalmaz.
0: Fark etmez, düşünmen yeter. Onu geri koy. Tamam. Hadi ama. Tamam.
2: Umarım bir şeyleri bölmüyoruz. Gerçekten hoş bir ceket.
1: Teşekkür ederim.
2: Bahsever'in bir sürü cebi vardır değil mi? Bir baksak nasıl olur?
0: Parasını ödeyecek. Bana inanmıyorsanız maaş çekiminden kesin.
2: Maaş çekimi? Hayal dünyasında yaşıyorsun be evlat. Kovuldun. Sen de hırsızlık, mülke zarar verme. Polisi çağırdın bile.
3: Bu sabah bütün o kuşları gördün mü? Binlerce olmalı. Kargalar, sığırcıklar falan ve... ve daha pek çoğu.
4: Ne zaman geri döndün?
5: Tina. İstediğin bu muydu?
6: Josh bu...
2: Tanrım Josh, bir kendine bak. Git ve temizlen. Hayır, müşteri tuvaleti olmaz.

0: Çağrınızı aldım.
1: Lanet olsun.
2: Kafanın etrafında heyecan verici bir şeyler duymaya başladın mı? Ofis mağazanın arka tarafında. 10 dakika içinde nakit para kamyonu geliyor. O yüzden çıkmak için 5 dakikan var.
3: Bu iş bittiğinde ödeşiriz. Kardeşim aklınınca seni onun etrafında görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı?
2: Dediğin gibi olsun.

0: Bu sefer cezalandırılmasını istiyorum.
1: Bunu çalmadı. Bu ona ait.
2: Bunu yapmayacağını ikimiz de biliyoruz.
0: Kes artık. Çünkü bu sefer çok yakın.
2: Neye? Beni tutuklamaya mı? Evet, birinci sınıf ebeveyn baba.
0: Cemil, sen bunun için fazla akıllısın.
2: Orijinalliğini kaybettiğin için üçüncü sınıfa düştün.
0: Tamam, tamam, buna ne dersin? Bu kez sana işlem uygulayacağım. Günü kilit altında geçirebilirsin.
2: Bunun ne işe yarayacağını sanıyorsun?
0: Belki de ihtiyacın olan uyandırma servisidir.
2: Defol.
0: Annem bunun hakkında ne düşünürdü, bir fikrin var mı?
2: Git başımdan.

0: Ne oluyor?
1: Parayı bana ver.
0: Lanet olsun dostum, kasada para yok.
1: Parayı bana ver.
0: Pekala, tamam, sakin ol, sakin ol.

İndir şu lanet olası silahı, yoksa bu sürtüğün işini bitiririm. Para nerede? Sen silahları indir dedim. İndirin. İndirin.

0: Babam tamamen...
1: Baban haklı James.
0: Sen de mi yoksa?
1: Bugün senin yüzünden işimi kaybettim.
0: Kimin umurunda? Zaten işinden nefret ediyordum.
1: Benim umurumda, tamam mı?
0: Senin için bu kadar önemliyse gidip aptal işini geri alacağım, tamam mı?
1: Jamie, bak.
0: Hayır, izle.

0: Sen buraya gel. Buraya gel.
1: Hayır.
0: Hayır, şuraya gel. Geride dur.
1: Hayır.
0: Geride dur. Geride dur.
2: Ne yaptın sen böyle?
1: Josh.
3: Geri çekil. Hadi.
0: Hey hey hey hey. Kahramanlık etme adamım. Geride dur. Geride dur.
3: Tina.
4: Hayır.
0: Kes şunu.
3: Gel buraya tatlım.

0: Kimseyi gördün mü? Kimse yok mu? Ha? İmdat! Biri yardım etsin! İmdat!
1: Hey, buradayım.
0: Tina nerede? Tina nerede? Aman tanrım.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Sadece sakin ol.
1: Ona yardım edebilir misin?
0: Sakin ol.
1: Neler oluyor? Az önce ne oldu?
0: Onu sudan çıkarmamız gerek. Onu bu rafın üzerine kaldırmama yardım et. Gidip bu ayağı sarabileceğimiz bir şeyler bulmanı istiyorum. Havlular, elektrik bandı falan her neyse.
1: Tamam.
0: Her ne olursa.
2: Baba! Baba!
3: Tanrım. Jamie!
2: Baba!
3: Jamie!
2: Baba!
0: Elini ver.
3: Jamie.
2: Baba! Baba!
3: Dışarı nasıl çıktın?
2: Arabadaydım.

0: ayaktaydım. Beray. Ray. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ray hala otoparkta.
1: Unut gitsin evet.
0: Ray hala otoparkta.
1: Unut gitsin. Burası suyla doluysa aşağısı da dolmuştur.

0: Tina? Tina! Pekala. Yardımına ihtiyacım var. Babana yardım etmeni istiyorum, tamam mı? Ellerini buraya koy ve dizine baskı uygula. Bunu benim için yapabilir misin? İyi olacaksın. Tina! Tina. Hey. İyisin. Bana bak. İyisin, tamam mı?
1: Ne oldu? Herkes nerede?
0: Geralt.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Biraz susar mısın lütfen?
2: Nereye gitti? Duyuyor musun?
3: Susmadığın için duyamıyorum.
2: Yardım ettiğim için gerçekten üzgünüm Kyle.
1: Arkanda, arkanda!
0: Hadi gürültüyü sen bul. Bul onu. Aferin bulayım.

0: Sesimi duyan var mı? Hey! Kimse var mı?
1: Lanet olsun.
0: Olamaz. Olamaz. Bu da ne? Ah.

0: Hazır mısın?
1: Buradan çıkmamız gerek. Burada kalamayız. Yardım çağırmalıyız.
0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.

0: O da ne? Nereye gitti?
1: Herkesi sudan çıkarın.
0: Ne?
2: Herkesi sudan çıkarın.
3: Neler oluyor?
2: Tiran! Sudan çıkın hemen.
3: O tarafta çıkış yok.
2: Acele edin.
3: Kapalı.
2: Çıkın sudan.
0: Çabuk ol, yürü.
3: Neler oluyor?
2: Tiran, Steven çıkın sudan, hadi.
3: Collins.
2: Tiran.
0: Nerede o, nereye gidiyor?
2: Tiran.
0: Nerede?
4: Yardım edin lütfen, yardım edin.
3: Geri çekil.

0: Lanet olsun.
1: Nereye kayboldu?
2: Onu gördün mü?
3: Bunu yapan ne olabilir? Burada ne var?
4: Orada.

0: 150 santim falan olmalı.
1: Ne 150 santim olmalı?
2: 160.
1: 160 mı? Ne demek istiyorsunuz?
0: Sırtının üstünden kuyruk üstüne kadar 180 santim.
1: Bu ne ağlama geliyor?
2: 3,5 metrelik bir köpek balığı demek.

0: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Sakin ol bebeğim.
0: Bu arabadan çıkmak zorundayız. Burada daha fazla kalamam.
1: Bana ayakkabını ver.
0: Anlamadım.
1: Ön camı kırmak için sivri uçlu bir şey lazım. Ayakkabılarını ver.
0: Çıldırdın mı sen? Bunlar tam $300.
1: Ama zaten ıslanacaklar. Ver hadi.
0: Olmaz.
1: Heydir.
0: Sana ayakkabımı vermiyorum.
1: Onlar orijinal değil.
0: Hatırlatırım. Bana onları geçen Noel'de verdin ve $300'luk olduklarını söyledin.
1: Hatırlatırım. Söylediğimi biliyorum ama değiller, tamam mı?
0: Bana sahte ayakkabı aldın.
1: Şu an sana söylemeseydim bilemezdim.
0: Sana inanamıyorum. Sahte ayakkabı.
1: Hadi ver şu ayakkabını. Ne yapıyorsun?

0: Teşekkür ederim.
1: Buradayım. Hey, buradayım, baksana.
0: Tuhaf oğlan sen misin?
1: Aman tanrım. Seni göreceğimi, gerçekten sevineceğimi hiç düşünmemiştim.
0: Birilerini buldun mu? Başka birileri var mı?
1: Her yerde cesetler var.
0: Rampayı kontrol ettin mi peki?
1: Tamamen sıkışmış, içeri giremiyorum. Telefon falan var mı orada?
0: Ha, hayır yok. Hayır.
2: Lanet olsun Kyle. Kyle!
0: Ne var?
1: Aman tanrım, lanet olsun.
0: Lanet olsun. Sorun yok. Sanırım gitti. Aman tanrım.
3: Dostum, bu olamaz. Bu kesinlikle olamaz. Sen bir polissin değil mi? Bir şeyler yapmak zorundasın. Tanrı aşkına bir şeyler yapsana.
2: Bir fikrin var mı?
3: Bunun komik olduğunu mu sanıyorsun?
4: Komikten öte ironik.
3: Sahi mi? Lütfen paylaş. Eminim şu anda hepimiz güzel bir ironik gülüş yapabilirdik.
4: Bir düşünün. Günde 8 saat, haftada 6 gün burada kendini yırtıyorsun. Doğru mu? Muhtemelen önümüzdeki 40 yıl boyunca bu şekilde sürüneceksin. Yani her ne şekilde olursa olsun bu yer er ya da geç seni öldürecekti.
3: Lanet bir aşağılıksın. Bilmeni isterim. Öldürdüğün kadın adı Julie'ydi. Ve benim arkadaşımdı.
4: Ben kimseyi öldürmedim.
3: Fark etmez. Senin soygunun sırasında öldü. Bu senin suçun adi herif. Buradan sağ çıkarsak yemin ederim bunu sana ödeteceğim.
2: Geri geliyor. Neden sürekli aynı şeyi yapıyor? Yani daireler çizip duruyor.
5: Çünkü bizim ne olduğumuzdan emin değil. Meraklı.
3: Neyi merak ediyor?
6: Bir köpek balığı sadece bir tek şeyi merak eder. Bizim yemek olup olmadığımıza karar vermeye çalışıyor.
7: Bu da neydi?
8: Bekleyin millet.
7: Bekleyin.

0: Başka bir sorunumuz var.
1: Sen ne diye gülüyorsun ha?
2: Çünkü kablolar suya değdiğinde bu mekanın Noel ağacı gibi aydınlanacağını fark ettim.
3: Jessup, elektriği nereden kesebiliriz?
4: Ambar. Bütün güç kontrol üniteleri ambarda. Ben giderim.
1: Ne?
5: Herkes lafın sonuna doğru gitsin. Ayrıca olabildiğince fazla gürültü çıkarın.
4: Oraya doğru yüzeceğim.
6: Josh, hayır. Yani yapamazsın. Koluna bir baksana. Köpek balığı direkt üstüne gelecek. Bu kolla yapamazsın.
4: Başka bir seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum.
0: Durun. Bir fikrim var.
1: Onu görebiliyor musun?
5: Evet görüyorum ama senden sır olarak saklıyorum. Çünkü sana sürpriz olsun istiyorum.
1: Çok düşünceli olduğun için sağ ol Kyle. Bu bir erkek arkadaşta her zaman hayal ettiğim bir özellik. Ah, buna daha fazla dayanamam. Seni şaşırtabilir ama ben böyle durumlarla başa çıkabilecek donanıma sahip değilim. Arkaya. Arkaya bulayım. Bir şeyler yap. Bir şeyler yapmak zorundasın.
5: Ne gibi lanet olası şeye gitmesini söylemek mi?
7: Net olsun.
1: İmdat! Yardım et! Yardım edin!
7: İçeri girin, içeri, içeri!
5: Yardım et! Bir şeyler yap!
7: Tamam.
5: Yardım et!
7: Tamam, arabada durun. Orada durun. Olabildiğiniz kadar sessiz ve hareketsiz
5: ne,
7: kalmaya çalışın.
5: Ne çıldırdın mı sen?
7: Bak dinle, beni dinle.
5: Neden suya atlayıp bir tur atmıyorsun
7: lan? Sadece beni dinle. Hareket etmemelisiniz, tamam mı? Çığlık attığınız sürece köpek balığı gelmeye devam eder. Gir ve bekle. Köpek balığının bana doğru gelmesini sağlayacağım, tamam mı?
5: Dur. Ne dedin sen?
7: Onu buraya çektiğim zaman siz de şurada duran karavanıma doğru yüzeceksiniz.
4: Bu çılgınlık. Bebeğim bana bak. Sakın kımıldama. Olabildiğince sessiz kal. Bunu yapabilir misin?

0: İşe yarayacağını düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Bir cheeseburgeri asla ambalajlı yemezdim. Ama tabii ben köpek balığı değilim.
2: Al.

0: Bak. Beni tanımıyorsun. Ama Tina Singapur'a geldiğinde...
1: Bunu bilmek istemiyorum.
0: Bilmelisin. Biz asla... Orada olduğu süre boyunca... Seni özledim. Olanlar... Senin hatan değildi. Söylediği buydu.
2: Hey, biraz su buldum. İyi mi?

Geri dön. Tamam mı? Sadece geri dön. Hazır mısın?

Hey. İyi misin? Bak. Bunu birlikte aşmayı denemek zorundayız. Tamam mı? Biliyorum. Ne zaman bitecek? Neden bunlar oluyor? Neden? Annem ölüm döşeğindeyken 2 yıl önce öldü. Çok hastaydı. Denedim. O ölmeden birkaç ay önce ayrıldım ve dayanamadım. Amerika'ya gittim. O öldüğünde orada değildim. Yani bu benim hesaplaşmam. Hayat seni harcarım diyor. Bundan nasıl kaçabilirsin ki?

0: ver. Bunun bir sırrı var. Nazik bir şekilde yapmalısın. İki plastik parçasını soyarak ayır. İşte böyle bak. Al.
1: Sağ ol. Öldürülen kız arkadaşın mıydı?
0: Jolie mi? Hayır, sayılmaz. Onu ve her şeyi biliyordum ama...
1: Onun yerine benim olmam gerekiyordu. Hızlı bir giriş çıkış, başka kimse yok. Sanırım dedikleri doğru. Bırak şeytan eline tutsun, Tanrı sana bunu ödetir.
2: Onu buradan uzaklaştıramayacağız, değil mi?
3: Buna inanmıyorum. Hayır. Onu buradan uzaklaştıracağız.
2: Güzel.

0: İşe yarıyor. İşe yarıyor. Hadi gidin gidin.
1: Hadi hadi hadi.
0: Gidin gidin hadi. Yüzün. Yüzün. Hadi yüzün. Tırmanın. Tırman.
2: Üzgünüm Bully. Lanet olsun. Geri çekil.

0: Eğer çıkabilirsen yardım bul ve onları buraya getir.
1: Tabii tabii, olur.
0: Hazır mısın?
1: Hadi bakalım.
2: Yapabilirim!
3: Hemen çek!
2: Yapabilirim, iyi ben!

0: Benimle konuşmayacak mısın yoksa?
1: Hayır.
0: Heyder, ben...
1: Sus! Deneme bile! Katil!
0: Ben katil değilim.
1: Evet, öylesin. Sen bir köpek katilisin. İnsan katilinden bile daha beter. Nasıl yapabildin?
0: Heyder, başka şansım yoktu ama.
1: Hadi oradan. Senin her zaman seçeneğin vardır zaten. Katil.
0: Her neyse.

0: Hey! Hey! Şu boru beni taşırma ha! Bu taraftan çıkamıyorum. Şu kapıya ulaşmak istiyorum. Ne dersin?
1: Bilmiyorum, dene bakalım.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Onu görebiliyor musun? Bilmem, el lambası olan sensin.
1: Lanet olsun.

0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: İyi çıkarıyorsun. Aynen devam et.
2: Başaracak mı?
3: Kapa çeneni bebeğim. Hadi.
0: İyi gidiyorsun, evet. 2 metre falan kaldı. Yani tutsun, dayan. Tut. Yani tutsun.
2: Çabuk,
0: hadi,
2: çabuk.
0: Yürü. Hadi.
2: Hadi.
1: Elini ver, tutsun seni dostum.
2: Hayır. Çabuk.

0: Böyle oturup onun bizi teker teker avlamasını beklemeyeceğiz.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: En azından kendi ecelimle öleceğim ve zamanını bu lanet balık belirlemeyecek.
1: Peki aklında ne var? Onu yakalayacak mısın?
0: Niye olmasın?
1: Yakalayabilirsen ne yapacaksın ki? Ateşi yakıp ona tartar sosu mu hazırlayacaksın?
0: Onu bu rafa bağlayacağım ve çıkışa doğru çılgınca yüzeceğiz. Buradan defolup gideceğiz. Tek ihtiyacım olan şey bir kancı.
1: Herkesi kurtaramazsın dostum. Bunu anlamış olmalısın.

0: O kadar da imkansız değil. Köpek balığının dikkatini dağıtabilirsek oraya yüzüp kancaları alabilirim.
1: Ben yapacağım.
2: Ne? Hayır baba, olmaz. Bu bacakla yapamazsın.
1: Bacağım bunu yapmamın sebebi.
2: Baba lütfen.
1: Kızımı koru. Ne olursa olsun onu buradan çıkart, tamam mı?
3: İyi misin?

0: Mesele ne? Onu tanıyor musun yoksa tanımak mı istiyorsun?
1: Tanırdım.
0: Demek tanırdın. Çünkü bakışlarına bir şeyler olduğunu çok belli ediyorsun.
1: Uzun zaman önceydi.
0: Güven bana. Burada yaşadıklarımız bildiğimiz her şeyi bize unutturacak.

0: Tina.
1: Mecbur değilsin. Bunu yapmak zorunda değiliz Josh.
0: Hayır, mecburum. Sana karşı dürüst değildim. Duba'yı her zaman ben kurardım. O gün Rory benim için yapmıştı. Ama orada benim olmam gerekiyordu.
1: Josh.
0: Kendimden nefret ettim. Ama olanları bilmeden önce her şey bir anda kayıp gitti. Üzgünüm. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok üzgünüm Tina. Sadece üzgünüm.
1: Mesele şu ki Josh, bana asla üzgünüm demek zorunda değildin. Tüm yapman gereken bunu kendine söylemendi. Orada olacaktım.
2: Hey, orada hepiniz güvende misiniz?
0: Evet,

0: Neden yemi almadı?
1: Bana sorarsan bu gayet açık. Sadece birkaç saat geçtikten sonra canlı yem tercih etmeye karar verdi.
0: Hiç komik değil.
1: Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Yere yat! Geri çekil! Geri çekil! Bu son kurşunu sana sakladım Doyle.
2: Seni adi pislik.
1: Sensin o.
3: Cesetteki maskeden ne haber?
1: O ben değilim dostum. Kendimize bir köpek balığı alsak nasıl olur? Oldukça iyi bir fikir değil mi? Daha iyi yeme ihtiyacımız var. Bu da oldukça leziz görünüyor değil mi Doyle?
2: Kör bir bendin. Bunu yapmak istemezsin.
1: İstemez miyim?
2: İstemezsin.
3: Daha önce yaptığın şu an önemli değil. O halde onu bırak ve bir çözüm yolu bulalım.
1: Sen kapa çeneni polis. Zırvalama, birini vurdum. Bundan öteye gitmiyor. Şimdi buradan çıkıyorum ve bu lanet köpek balığını avlıyorum. Ne olacaksa olsun. Görelim bakalım. Ne olacaksa olsun.
0: Hayır.
1: Hayır. Kim onu kurtarmayı düşünürse o da gider.

0: Yardım etmek mi istiyorsun? Canlıyı mı istediğini mi düşünüyorsun? Pekala. Ona istediğini verelim.
1: Ah!

0: Kimsenin bizim için geleceğini sanmıyorum. Eğer gelecek olsalardı çoktan burada olurlardı.
1: Bilmiyorum. Belki de deniyorlardır ve bizim gibi aynı dertle boğuşuyorlardır.
0: İşaret. Biliyorum. Yaşasın. Sen iyi bir köpeksin.
1: Kalk.

0: Ne yapıyorsun?
1: İşaret falan veriyorum. Bu da ne?
0: Buray. Tanrım, Buray. Ha, gidip onu almalıyım.
2: Jamie. Hayır. Jamie.
3: Peşinden git lütfen.

0: Orada bir yerde biliyorum.
1: Tamam, burada bekle.
0: Orada mı? Kimseyi gördün mü?
1: Pekala, yardım et bana. Kapıyı kapatmalıyım. Böylece aşağı katın kapısını açtığımızda otoparka doğru suya kapılmayız.

0: Jamie!
1: Hayır! Ray!
0: Köpek balığı var! Sudan çabuk. Çıkın hadi!
1: Gidin! Gidin! Gidin hemen!
2: Elini ver!
0: Yok! Hadi!
1: Babamın arabası bu. Silah var.
0: Ne?
1: Arkada silah var.
0: Diğer tarafa git. Köpek balığın üzerine çek.

0: Herkesi rampanın arkasına götürün ve sudan uzak tutun.
1: Ne yaptığının farkında mısın?
0: Bunu bağlayacağım ve bir yol açıp bizi dışarıya uçuracağım.

0: Herkes iyi mi?
1: Evet.
0: Tina.
2: Josh.
0: Lanet olsun. Sudan çıkın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: İyi misin?
1: Kalçamı vurdum. Uf! Abla!
0: Kalk hadi kalk. Koş babaya.
1: Of. Ah! Ah! Kalçamı vurdum.
0: Çabuk ol baba, çabuk.
1: Tamam.
0: Ay! Sümüklü böcek. Her yer leş gibi oldu.
2: Gülben, hadi sen.
1: Geldim baba.

0: O sonra.
1: Ha, tamam.
0: Şimdi aç şeyi ver bana.
1: Ha?
0: Aç kızım.
1: Açayım.
0: Aç.
1: Oh, baba.

0: Bir şey yok, iyi.
1: Ok bakayım ne yazdı?
0: 15'e 10. Hani arayayım mı? Ha?
1: Yok, arama. O düşürür. Ver onu. Siz de hemen öyle panik yapmayın. Ortalığı belbeleye vermeyin.
0: İyi olacaksın değil mi baba?
1: Olacağım, olacağım.
2: Sümüklü böcekli, sümüklü böcekli satıyor. Allah kahretsin o manavı. Bir daha da alanın geli kırılsın. Zehirleniyorduk az kalsın. Gülben, ben ne yapacağım? Hep pislik içinde meyvesi sebzesi. Babanın aç kalmaması lazım. Bir şey söyle Gülben.
0: Şey abla, o aç kalmayacak.
2: Bir tane haşlanmış patatesle doyar mı adam? Bir salata koyamadık yanına. Tansiyonu yüksek mi?
0: Biraz yüksek.
2: Eyvah eyvah. Yazıklar olsun Han. Bak gitti yine işte, dayanamadı. Ne yapacağız biz şimdi? Ha? Baba şeker komasına girse, hastanelik olsa biz ne yaparız?
0: Abla. Bir gelsene, bir şey diyeceğim.
2: Kız. Söyle.
0: Hayır, duyar, bir şey diyeceğim. Bir geliver.
2: Öf, söyle.
0: Söyle. Baba aç değil ki, yemiş.
2: Nerede? Ne yemiş?
0: Odadaki dolapta.
2: Ne?
0: Vallahi.

0: Eyvahlar olsun. Babayı zehirleyecekler.
1: Abla. Orada.
0: Allah kahretmesin.

0: Sessizlik. Ne güzelmiş. Unutmuşum. Alo.
1: Maalesef okul kabul etmedi Ege'yi.
0: Neden?
1: Yeri yokmuş. Olsa da şiddete meyilli bir öğrenciyi tercih etmezlermiş.
0: Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Başka okul bakacağız.
1: Umarım bir yer buluruz. Hem dönem ortası hem de notları kötü.
0: Sen üzülme dede, buluruz.
1: Neyse, sen sıkma canını. Aldın mı ödülünü?
0: Aldım.
2: Fotoğrafını yollar mısın?
1: Paylaşayım, eş dost görsün.
0: Şimdi biz bir söyleşiye gireceğiz. Sonra yollarım.
1: Gurur duyuyorum seninle canım benim.
0: Teşekkür ederim.
1: Dikkat et, üşütme oralarda.
0: Tamam, öpüyorum. Gurur duyuyorum seninle diyor ya. Bir bilse.
3: Bir bilse seni çok mutlu etmek isteyen, sana çok aşık bir adam mı olduğunu. Sence yine üzülür mü?
0: Okul Ege'yi kabul etmemiş. Almamışlar.
3: Bu Neriman'ın okulu değil mi?
0: Hı hı. Aman zaten çok kazık bir okuldu. Gereksiz. Orada kendini dışlanmış hissedecekti belki. Belki de iyi oldu. Ben kahve alacağım, istiyor musun?
3: Sağ ol.
4: Bunları ne yapacağız? Atamayız günah.
0: Doğru dedin. Tamam, bayrama veririz. O yer. Al şunu da. Şunu bir iyice sili. Bana bak, bana. Şunu görüyor musun? Kapkara. İyice bir sileyim de. Aa, patates, patatesler haşlanıyor. Kız püre oldu. Onları çıkart da iyice bir sudan geçir. Sonra sirkeli suya bas.
4: Tamam.
0: Anladın değil mi?
4: Hı hı. Abla!
0: Kaçak var mı dolapta?
4: İyi misin?
0: Ha, koyma. Bırakma. Ne iyisi kız? Nalları dikiyordum. Ben olmasam babaya çarpacaktı.
4: Ay abla, Allah korusun. Dur, ne yapayım ben? Hemen buz getireyim mi hemen?
0: Getirme, istemez. Aklı sıra babaya iyilik edecek han. Koymuş buraya katil buzdolabını. Soluyanı mı uyuştu?
4: Allah'ım, Allah korusun.
0: Söyle bayrama da gelip alsın bu uğursuzu.
4: Hemen, dur.
0: Ana da söyleyeyim de ablasının canından ediyordu, bilsin.

0: Telefonunu verir misin?
1: Ne yapacağım?
0: Ver.
1: Ne yapacaksın?
0: Güya her şeyden uzak kalmaya geldik. Şu halimize bak. Hadi kalk gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Sessize.

0: Daha da sessize.
1: Allah Allah.
0: Hadi. Hadi çabuk ol, geç kalıyoruz.
1: Ya dağın başındayız, neye geç kalıyoruz?
0: Hadi, geç kalacağız hadi.
1: Ya nereye geç kalıyoruz?

0: Ne yapıyorsun?
1: Sen de çıkarsana.
0: Tamam. Ayakların nasır tutmasın sonra. Alışkın değil ya. Ben de taşımam seni ha.
1: Ben seni taşırım ama.
0: Nasıl?
1: Omzumda bile taşırım.
0: Sen delirdin, boynun falan kırılır.
1: Hiçbir şey olmaz.
0: Ne? İyice coştun sen. Stada mı gideceğiz?
1: Döndüğümüzde yapamayacağımız her şeyi yapıyoruz işte. Atla.
0: Dur. Sakin.
1: Evet.
0: Dur. Evet. ne ya? Böyle mi yürüyeceğiz?
1: Neden? Rahat değil misin?
0: Ay çok rahatım. Da yani... İyi tamam. Madem istiyorsun. Ama yorulursan söyle.
1: Bak şu ileride çok güzel manzarası olan bir hamak var. Oraya gidelim.
0: Sen daha önce geldin o zaman mı?
1: Bir kere.
0: Esat'la mı?
1: Yok.
0: İlla sorduracaksın yani.
1: Yalnız geldim İnci, yalnız. Tamam mı? İçin rahatladı mı?
0: İnsan böyle bir yere neden yalnız gelsin ki?
1: Çünkü henüz kaza yapmamıştık.
0: Ağzın da iyi laf yapıyor yani. Ben anlamadım kadınlar seni nasıl bu zamana kadar rahat bırakmış. Esra sana Yunan heykeli diyor biliyor musun?
1: Öyle mi diyor?
0: Hı. Yani çok hoşsun, tatlısın. O yüzden. İşte o yüzden anlamadım nasıl bu kadar yalnız kalmışsın. Hani yalnız mısın ya?
1: Seni arıyordum belki.

0: Demek böyle bir şeymiş. Çok istediğim bir şeyin olması.
1: Neydi çok istediğin? Ne oldu?
0: Bilmem. Garip geldi bir an, boş ver.
1: Ne garip geldi?
0: Sevilmek herhalde.
1: Hazır ol. Hayatın son gününe kadar şaşırtacağım seni. Hem de çok.

0: Yepyeni duruyor halbuki. Niye ıslak ki bu?
1: Sildikten ondan leş gibiydi.
0: İyi Allah korumuş Safiye Hanım. Elektrik çarpmamış.
1: İyi tamam Bayram hadi. Hadi al götür basma oraya. Oraya basma da.
0: Sağ olun.
1: Hadi sağ ol sağ ol.
2: Safiye Allah aşkına bari prizden kablodan uzak dur.
1: Senin oğlun seni düşünmemiş getirmiş ikinci el dolabı koymuş oraya. Ne yapsaydım pis pis bıraksa mıydım odanda? Gel kız yardım et bana mutfakta işim var.
3: Nerede kaldı bunlar ya acaba başlarına bir şey mi geldi?
4: Yok canım ilk kez baş başa kaldıkları için. Normal sanki.
3: Ama yani geleceğiz dediler, söz verdiler.
4: Belki toklardır.

0: Bunlar gelmiş. Geciktik biraz.
1: Gitmeyelim.
0: Ama sen istiyordun gitmek.
1: Artık istemiyorum.
0: Peki ne yapmak istersin? Göl kenarında yürüyüş yapabiliriz. Ya da baş başa yemek yiyelim dersen çok güzel bir balıkçı var.
1: Hiçbirini istemiyorum. Çok yoruldum. Odaya gidelim.
0: Olur. O zaman bir haber vereyim mi?
1: Mesaj çekersin.

0: mutlu musun?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Bitecek çünkü. Geri döneceğiz.
0: Hiç dönmemek ister miydin?
1: Nasıl? Hiç mi?
0: Hı hı. Böyle ikimiz yaşasak. Ailelerden, herkesten, her şeyden uzakta. İster miydin?
1: Şu an dünyanın en iyi fikri gibi geliyor. O yüzden cevap vermeyeceğim.

0: Abla. Abla. Kaan. Ne oldu? Korktun mu sen?
1: Yo. Sen korkma diye geldim.
0: İyi hadi tamam gel.
1: Kaan.
0: Allah merak etme ben buradayım. İyi ki buradasın. Canım.

Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Allah'ım yardım et bana.

0: Baba! Baba!
1: Gitmez o dışarı.
2: Han! Evet. Han'ın odasına bak hemen! Sürüm elini!
3: Aradılar mı seni?
4: Yok. Ben de bulaşmadım zaten. Rahat bıraktım.
3: Ha? Geldiler.
2: Ha? Ay!
4: Tuttum.
2: Ay, dur.
3: Aa, enerjiye bak.
1: Size köy ekmeği aldık.
2: Bunları da sana aldım telafi için dünü. Kendim topladım demin.
3: İyi tamam affedildiniz. Hadi geçin.
2: Ya bilim. Bunları da köyden aldık. Ay.
4: Tamam ver.
2: Dur aldım.
4: İnci yere düştü o.
2: Ne olacak canım? Ay. Bugün hava çok güzel. Ormanda yürüyüş mü yapsak?
3: Ben gelemem. Benim işe dönmem lazım.
2: Doğru.
3: Tamam üzülme. Ben hem patronla konuşacağım, halledeceğim. Sen merak etme. Tamam.
4: Pardon. Kimle konuşacaksın?
2: Ben işe geri dönmek istiyorum ya.
4: Radyoya mı?
2: Evet. Gerçi bu saatten sonra zor ama.
4: Bir dakika ya. Sen o herifle birlikte çalışmaya devam mı edeceksin? Aynı yerde.
2: Han, bir sakin. Ben Uygar'la çalışmayacağım. Zaten bu şartla geri döneceğim. Ben neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek durumdayım.
4: Olmaz İnci. O herifle çalışamazsın. Zaten geçen gün elimde kalıyordu.
2: Ne? Benim bilmediğim bir şey mi oldu sizin aranızda?
4: Önemi yok. Sana bakmak için radyoya gitmiştim. Abuk sabuk konuştu bu da.
2: E ne yaptın? Vurdun mu?
4: Vurmadım ama hak etmişti. Neyse, Esra konuşmana gerek yok. Sağ ol ama İnci orada çalışmayacak.

0: Efendim Neriman?
1: Abi baba yok. Hiçbir yerde yok.
0: Ne demek yok?
1: Sabahın köründe kalkıp gitmiş. Kapıyı da açık bırakmış. Apartmanda her yerde baktık, yok. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Dur güzelim, sakin ol. Belki yürüyüşe çıkmıştır.
1: Ya cüzdanını, telefonunu, hiçbir şeyini almamış.
0: Ben hemen yola çıkıyorum. Bir iki saat oradayım. Sen de Bayram Efendi'ye söyle. Sağa sola baksın hemen.
1: Ne oldu?
0: Babamı bulamıyorlar. Benim acil gitmem lazım. Esat sen bırakırsın kızları.
1: Dur ben de geliyorum seninle.
0: Acil gitmem lazım benim.
1: Ay tamam, biz de acil çıkarız o zaman.
2: Tabii tabii, hemen toplanırız. Sıkıntı yok.
0: Tamam hadi hadi.
1: Yok yok yok, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ona. Aklı başında adam. Bakkala gitmiştir, gelir birazdan. Abla o iş pek öyle değil de. Ne demek öyle? Ne gizliyorsunuz siz benden? Yok, tansiyonu var ya, ben onun için dedim. Ay bu adam ilaçlarını da almamış. Eyvah.

0: Sabır. Gene ne istiyorsun?
1: Babamı gördünüz mü? Size geldi mi acaba?
0: Yok, görmedim.
1: Ulan kayboldu adam. Nereye gitti bu adam? Sen koru ya Rabbim.

0: Müsaade ederseniz bir de ben bakayım sokağa. Sık gittiği bir yer var mıydı?
1: Bir parka götürüyorlarmış hava alsın diye.
0: Şu aşağıdaki park mı?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam, siz sakin olun. Bir şey olacağını sanmıyorum.
1: Baba hastaydı. İlaç alıyordu. İlacını da almamış. Üstünü bile giymeden fırlamış hemen.
2: Safiye Hanım, ben sordum, soruşturdum. Bakkala manava gitmemiş.
1: Parka bakın, parka.
2: Hangi parka? Burada 4 tane park var.
0: Tamam Bayram. Sen yukarıdakine bak, ben de şu aşağıdakine bakayım.
2: Olur.
3: Biliyordum beceremeyeceklerini. Biliyordum ya. Nasıl bıraktım?
4: Benim kullanmamı ister misin?
3: Hayır.

0: Belki yürüyüşe çıkmıştır. Doktor önermişti ya. Bu kadar panik yapmanıza gerek yok bence.
1: Babamın yapacağı iş değil bu. Habersiz çıkmaz. Hele tek başına asla çıkmaz.
0: Belki bu sefer bir değişiklik...
1: Babamın bana anlatmayın İncir.
2: Var mı kimse, görüyor musun?
3: Abla, gelen giden yok valla.
2: Yok değil mi? Dokunma oralara Gül, ben toz içinde. Ben bir şey olacak dedim. Yapma dedim, bak bizi bırakıp gitme dedim. Ah ana. Eğer babaya bir şey olursa vebal de senin boynuna.
3: Abla, ama biz de uyuyakalmışız. Biraz da bizim hatamız değil mi?
2: Yorgunluktan uyuyakaldık herhalde. Keyfimizden mi sanki? Kapat şurayı, toz oldu her yer. Değme, değme, değme. Ah ana. Yazıklar olsun sana.

0: İyi misiniz? Herkes sizi arıyor.
1: Tanışıyor muyuz? Çıkaramadım sizi.
0: Pardon. Benzettim herhalde.
1: Evim yakın. Göz aşinalığıdır belki.
0: Doğrudur.
1: İsminizi rica etsem?
0: Memnun.
1: Hikmet. Memnun oldum efendim.
0: Ben de.
2: Baba, iyi misin? Her yerde seni arıyoruz.
1: Beyefendi olmuş herhalde. Benimki ufak. Şurada salıncakların orada.

0: Hava soğumaya başlıyor. Biz sizi bırakalım isterseniz. Üşütmeyin.
1: Evet, bayağı esiyor. Şu sıralar bozdu. Ben Ömer'e sesleneyim. Ömer, hadi oğlum eve gidiyoruz.
0: Biz yürüyelim, o da gelir.

0: Abla. Dokunma, kapa perdeyi Gülben.
1: İki oldu bu. Çok teşekkür ederim.

0: Hoş geldin.
1: Aa, sen ne ara döndün? Daha geç gelecektir hani.
0: İşimiz bitti, biz erken döndük. Sen Han'la beraber indiniz.
1: Sorma, adamın hali fena. Hayır, o kadar yaşı da yok. Erken bunama demek ki.
0: Bunama mı?
1: Yazık, oğlu perişan oldu babasını o halde görünce. Han'ı benim oğlum sandı.
0: Baba, nerelerdesin sen, iyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Ne bu telaşınız ya?
0: Merak ettik seni. Bir de pijamalarınla çıkmışsın.
2: Öyle mi yapmışım?
0: Paçalarında olduğu gibi çamur böyle girmese miydi? Ay, ay, ay, ay. Gülben, sabahlık. Bu paçaları bir temizlese miydik?
3: Abla, şimdi yapma ne olur.
0: Ama hep çamur içinde.
3: Ya görmüyor musun?
2: Tamam çocuklar, kavga etmeyin, ben hallederim.
0: Yok, dur. Baba eğilme şimdi.
3: Dur baba, ben hallederim.
0: Ne yaptın, inşaata falan mı gittin? Leş gibi olmuş paçaların hep.
4: Baba, neredeydin?

0: Çok merak ettik seni. İnsan hiç haber vermeden çıkar mı?
1: Sabahtan beri ödümüz koptu. Seni meraktan mahvolduk burada biz.
2: Ya ne olur şimdi yapmayın. Ne olur ya. Gel baba. Odana gidelim.
0: Şey elleri... Abla. Tamam ben sileceğim şimdi.
1: Tamam.
2: İç baba ilacını.
1: Babacığım iyi misin?
2: İyi babam iyi. Sakin Neriman.

0: Niye bakıyorsunuz bana öyle?
1: Özledik. Ondan bakıyoruz.

0: Acıktın mı baba?
1: Üf, hem de nasıl.
2: Ne oldu? Nesi var babanın?
0: Bak söyleyeceğim. Ama sakin olacaksın.
2: Tamam.
0: Babam hastaneden çıktığından beri bazen aklı karışıyor.
2: Nasıl karışıyor?
0: Unutuyor bazı şeyleri.
2: Ne olacak peki? Ne yapacağız?
0: Ben şimdi doktorunu arayacağım. Sen sakin olacaksın. Alo Furkan Bey, merhaba. Han ben. Hikmet Bey'in oğlu. Evet, babamın durumuyla ilgili müsaitseniz sizle bir şey görüşmek istiyorum da. Alzheimer olabilir dedi doktor. Gidişata göre bakacaklar.
2: Çok üzüldüm.
0: Öyle davrandığım için özür dilerim.
2: Sorun değil. Korkmuştun sonuçta.
0: Yarın telafi edeceğim.
2: Nasıl? Ne yapacaksın ki?
0: Sabah buluşalım.
2: Yok olmaz, benim radyoya gitmem lazım. Patronla bir konuşacağım.
0: İnci, önce benimle bir buluş. Ondan sonra çok istiyorsan gidersin. Tamam mı?
2: İyi tamam. Ama bak sürprizin yine gofret balonsa vallahi kafanı kırarım.
0: Merak etme. Bu sefer bayağı şaşırtacağım seni. Size bir şey açıklamam gerek. Ama öyle bağırıp çağırmanızı, çıldırmanızı istemiyorum, tamam mı? Babamın iyiliği için sakin durun, olur mu?
3: Kesin kötü bir şey oldu. Söyle çabuk, ne oldu?
2: Allah'ım sen koru.
3: Han ne oldu? Ne oldu?
0: Bundan sonra babama daha iyi bakmamız gerek. Doktor işlerin giderek kötüleşeceğini söyledi. Ben de işten erken çıkmaya çalışacağım. Evde daha fazla vakit geçireceğim. Madem bir hemşire tutamıyoruz.
3: En doğrusu bu zaten. Sen olmayınca başımıza ne felaketler geldi biliyorsun.
2: Peki iş gezini yarıda kesmen bir sıkıntı yarattı mı?
0: Hayır.
2: Tabii. Nasılsa Esat seni idare etmiştir, doğru.

0: Yavaş. Onun biri benimdi. Bu ne açgözlülük?
1: Dede ben gelişme çağındayım ya. Aşk olsun lokmaları mı sayıyorsun?
0: Efendim buyurun. Evet dedesiyim. Bir yanlışlık olmasın. Daha dün görüştük. İmkanı yok demiştiniz. Anladım. Peki o zaman yarın gelip kaydını yaptırırız. Dünkü okul. Gelsin başlasın diyor.
1: Hakikaten mi? Ne olmuş? Başlarına yıldırım falan mı düşmüş? Niye fikir değiştirmişler?
0: Sporcu bursu vereceklermiş. Gördün mü bak, ilk defa bir işe yaradı senin şu basketbolun. Duymadın mı kızım? Sevinsene.
2: Nasıl yani şimdi? Tam burs mu verecekler? Hiçbir şey ödemeyecek miymişiz?
0: %100 burs vereceklermiş. Bana bak. Efendi efendi.

0: Gidip geleceksin okula. Bela çıkarmayacaksın.
1: Ya sana bir şey soracağım. Ege'yi kabul etmeyen okul sabah aradı. Tam burs vermek istiyorlarmış. Gelsin dediler.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Doğruyu söyle. Senin bununla bir ilgin var mı?
2: Yo, nereden çıkardın?
1: Ne bileyim, böyle bir ani değişim, bir tuhaf geldi.
2: İyi işte, mutlu olsana. Bak, o okul iyi bir okul. Neriman da çok memnun.
1: Yalnız ben gecikiyorum. Kimi bekliyoruz söylesene artık.
2: Sürpriz dedik ya.
3: Hah, Han Bey.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: İnci.
3: İnci Hanım.
4: Ufuk Bey, DSFM'in genel müdürü.
3: Tanıştığıma çok memnun oldum. Ayrıca hayranınız sayılırım.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum.
3: Hatta yan etkideyken kıskançlıktan deliriyorduk dese yalan olmaz.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Ben anlamadım, biz ne için buluştuk tam olarak?
5: Aa, sürpriz mi yoksa?
4: Sürpriz.
3: İnci Hanım, sizinle çalışmak için heyecanlanıyoruz. Derinoğlu Holding'in yeni bir konsept çalışması var. Ve bu programı sizin sunmanızı canı gönülden istiyoruz.
1: Derinoğlu sponsorluğunda mı?
4: Evet, biz holding olarak DSFM'in sponsoru olduk. Reklam için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda genç kitleye de ulaşmak istedik.
1: Ben beyefendinin radyosunda senin sponsorluğunda çalışacağım. Öyle mi?
4: Sakıncası mı var?
3: İnci.
1: Pardon, geç.
3: İnci, durur musun?
4: Ne yapıyorsun sen ya?
1: Asıl sen ne yapıyorsun?
4: Sana doğru düzgün bir iş ayarlamaya çalışıyorum.
1: Ben senden böyle bir şey mi istedim?
4: Ben istedim, yetmez mi?
1: İnanamıyorum.
4: Asıl ben sana inanamıyorum. Sana takıntılı bir adamla aynı iş yerinde dip dibe çalışmakta sorun yok mu yani?
1: Dip dibe falan çalışmayacağız, anlamıyor musun? Uygar'la çalışmam diyeceğim, kabul etmezlerse dönmeyeceğim.
4: Ben dayısıyla da birlikte çalışmanı istemiyorum. Çünkü o dayısını bahane edip her gün seni görmeye gelecek. Sana yakın olmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacak.
1: Sen bana güvenmiyor musun?
4: Konu bu değil İnci. O adam hala sana aşık. Bırak aynı iş yerinde çalışmayı, ben aynı kıtada bile olmanı istemiyorum onunla.
1: O radyoya ben çok emek verdim. Ne olur, orası benim evim gibi, artık anla bunu.
4: İstemiyorum İnci. Olmaz. Nokta.
1: Sen benim yerime karar veremezsin. Öyle bir dünya yok. Gelmiş bir de bak, sana radyo programı aldım, burada çalış diyorsun.
4: Seni mutlu etmeye çalışıyorum. Başkası olsa teşekkür eder, şu haline bak.
1: Ben başkası değilim. Evlendiğin kadın bu. Beğenmiyorsan.
4: Devam et, söyle.
1: Bana böyle bir emri vaki yapamazsın. Ne farkın kaldı şu an dedemden?
4: Aynı şey mi ya?
1: Evet, aynı şey değil. Dedemi ben seçmedim ama seni ben seçtim.
4: Ve pişmanım diyorsun. Öyle mi?

0: İstemiyorum ya. İstemiyorum, zorla mı? İnci'nin o pislikle çalışmasını istemiyorum. Ya böyle bir şeye kim razı olur Esat, sen söyle. Ha? Senin eşin eski Ayyaş sevgilisiyle birlikte çalışsın ister misin?
1: Ya bir saattir dolan dolan boynum tutuldu sana bakmaktan. Bütün şirket öğrenecek şimdi evlendiğini. Bir sakin ol. Bir otur şöyle güzel güzel konuşalım.
0: Tamam, iyiyim ben böyle.
1: Tamam. O zaman dürüstçe cevap ver şimdi. Gerçek sorun ne? O herifin Ayyaş'ın pisliğin teki olması mı? Yoksa...
0: Yoksa ne?
1: Yoksa abicim İnci'nin eski sevgilisi olması mı?
0: Fark etmez. O herif İnci'ye hala aşık. Ben biliyorum bunu.
1: Ama İnci aşık değil. Bunun bir önemi yok mu? Kız baştan söylemiş, onunla çalışmazsam gelirim demiş.
0: Bak, sırf İnci'yi döndürmek için tamam diyecek o patrona.

0: Sonra yavaş yavaş Uygar'la çalışmasının yolunu yapacak. Böyle böyle İnci'yi yeğeniyle çalışmaya ikna edecek. Bak gör.
1: Oha ya, amma yazdın. Ya Han, ya anlayamıyorum seni.
0: Neyi anlayamıyorsun Esat? Senin başına gelse görürdüm ben, böyle rahat rahat konuşabilecek miydin acaba?
1: Konuşamazdım belki ama denerdim en azından.
0: Neyi denerdin?
1: Karıma biraz güvenmeyi.
2: Efendim, bir bey geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Özelmiş sanırım.
0: Kimmiş?
2: Söylemedi. Görünce tanıyacakmışsınız. Öyle diyor.
3: Vallahi korkmaya başladım ben. Yarım saattir ağzını bıçak açmıyor. Farkında mısın? Yani en sevdiğin tatlıyı da yemedin. Yarım bıraktın. Yani her şey yolunda giderken ne oluyor kızım şimdi?
4: Her şey yolunda mı sahiden?
3: E yolunda tabii. Hayatının aşkını buldun. Sonra gittin, evlendin. Deden gitmekten vazgeçti. E işe de geri döneceksin İnce. Daha yani ne oluyor, ben anlamıyorum.
4: Hayatımın aşkını buldum, evet. Ama onu yeterince tanıyor muyum?
3: Nasıl yani, ne demek şimdi bu?
4: Hayatımı kontrol altına almaya çalışıyor gibi hissediyorum. Ya o benim sandığım insan değilse? Ya ben onu yeterince tanımıyorsam?
5: Bak, bak, bak, bak. Kızın sana neler hazırladı. Kızarmış ekmek, köy peyniri, bahçe domatesi, her şey mis gibi. Ay ben çayı unuttum, dur geliyorum. Beğendin mi baba?
6: Ne yaptı onlar? Döndüler mi balayından?
7: Sen biliyor muydun?
6: Tabii. Evlendi onlar. Haberim var.
7: Kim evlendi?
6: İlahi Safiye. Bilmiyor musun?
1: Konuşuruz gene. Ama bence dediklerimi düşün.

0: Hayırlı olsuna geldim damat bey. Kızımla evlenmişsin. Gizli gizli. Allah bir yastıkla kocatsın. Otur otur lütfen. Lütfen ayakta kal. Bak ben Memduh gibi öyle yok mesafeymiş, soğuklukmuş. Böyle şeyleri sevmem. Biz artık bir aile sayılırız. Değil mi? Yani bana baba diyebilirsin.
1: Yo bilmiyorum. Kim evlenmiş?
2: Han ya. Bizimki evlendi o alttaki kızla. Neydi adı? Hatırladım. İnci.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: gelin.
1: Burası güçlü 49.
0: Şu anda kilisenin içindeler. Yaklaştığımız zaman ateş açıyorlar.
1: Onlara güney kuzey...
2: İkinci Dünya Savaşı'nda Alman tankları zırh ve silah bakımından Amerikan tanklarından üstündü.
0: Sayacak üstünler.
2: Düşmanın gelişmiş araçlarına karşı Amerikan tankçıları büyük kayıplar verdi. Nisan 1945. İtilaf devletleri Nazi Almanyası'nın içlerine kadar ilerledi ve o güne kadarki en fanatik düşmanla karşı karşıya geldi. Hitler çaresiz bir şekilde topyekün savaş ilan edip bütün kadın, erkek ve çocukları savaşa dahil etti.

0: Lanet olası şey. Yakaladın mı o?
1: Öldürdüm onu.

0: Gordo, kes şunu. Rahat bırak adamı.
1: Gordo, adam öldü.
2: Öldü diyorum.
1: Biraz saygılı ol. Rahat bırak onu.
3: Hepsi senin suçun.
1: Yeter artık, daha bitiremedin mi?
3: Bana laf söylemeye hakkın yok senin. Sıkıştırıp durma öyle.
1: Sıkıştırdığım falan yok. Öyle olsa bilirdin. Başka düşmanlar da gelecek.
3: Canım cehenneme don. Burada olmamız senin hatan.
4: Niçin geldiysen onu yapacaksın.
1: Bana bak.
3: Lanet olsun. Ne diye yaptın bunu şimdi? Tahmin etmeye çalışıyorum. Beni tekmelemek mi istiyorsun? Eline ne geçecek ha?
1: Robert 2-6.
3: Niye sürekli beni tekmeliyorsun?
1: Hayvan olduğun için. Köpeksin sen. Tek anladığın tekme tokat.
3: Bir daha sakın öyle deme bana. Ben ne hayvanım ne de köpeğim.
4: Vamos cabron, vamos.
1: İspanyolca konuşmak istiyorsan başka...

0: Tanka bir tanka git. İspanyol tankına. Bu bir Amerikan tankı. Burada İspanyolca konuşmayız.
1: Senin tepen niye attı acaba çavuş? Almanca konuşuluyor da ben İspanyolca konuşamayacak mıyım yani?
0: Bible, hangi ülkedeyiz? Almanya'da Almanca konuşulur. Bunun bir savaş aracı olduğunu açıklar mısın?
2: Benim savaş aracım da bu.
3: Çavuşum.
1: Savaştan önce de Almanca biliyordun. Beni aptal yerine koyma.
0: Hepinizden kendinize gelmenizi istiyorum.
3: Keşke bu kadar çok bağırmasan. Red'i sen öldürmedin, Almanlar öldürdü.
0: Doğru ama kurtardığım da söylenemez.
3: Vakti dolmuş demek ki. Biz şimdiye kadar şanslıydık.
0: Şanslı mıydık?
3: Evet efendim. Hayattayız, tankın içindeyiz.
0: Tanrı korudu yani.

0: bomba atar.
1: Gunes, bitir işini tatlım.
2: Şimdi tatlan oldum demek. Tamamdır Gordo. Çalıştır bakayım.
1: Motor ısıt, soğumuş.
3: Bujilerde yoğunlaşma var.
1: Bas gaza, çıkar bizi buradan. Bible namlı yöne çevir.
0: Anlaşıldı.

0: Şu kutuları çekin buradan. Öldüğünüzü sanmıştım.
1: Şeytan kötüleri kollarmış.
2: Seni gördüğüme sevindim.
1: Ekip hala birlikte mi? Nate, Lindbergh.
3: İyiler.
1: Güzel.
4: Devam edin.
5: Onları kolunu tut. Tamam.
2: Tuttum.
3: Yere yatırın. Yere yatırın. Hadi.
6: Tamam.
3: Yavaşça yere indirin.
7: Çavuş. Çavuş. Kaldır. Üçüncü müfrezenin geri kalanı nerede?
1: Sadece biz kaldık.
3: Boyd. Boyd. Onu evine gönderecekler değil mi?
6: Bunu bilemem Reddy.
1: Red'in ölümü hepimizi üzdü. Ama yapacak işlerimiz var. Reddy, cephane ve erzak eksiğini tamamla. Gordo, suyla benzini hallet. Boyd biraz yemek bul ve mekanik arızalarını halletmeye çalış.
8: Mekanik arızalara hiçbir şey yapamayız. Nereye gidiyorsun?

0: Başlamış kolye.
1: Olabilir, sen kimsin?
0: Er Ellison. Size rapor vermem söylendi. Yeni yardımcı sürücünüz.
1: Hayır değilsin.
0: Evet. Evet öyleyim.
1: Ha, demek öyle. Bunu kim söyledi sana?
0: Kıdemli başlamış. Elinde defter olan.
1: Daha neler?
0: Bakın orada.
1: Adın ne senin?
0: Norman.
1: Ne kadardır ordudasın?
0: 8 haftadır.
1: Evin orası. Söyleneni yap. Kimseyle çok fazla yakınlaşma.
2: Uzak, uzak bir tepede acı ve utancın simgesi olan eski bir haçları üzerinde severdim o eski acı. Alık alacağım o eski haça.
0: Merhaba, ben Norman. Cephe... Cephe ne tarafta acaba?
3: Cephe ne tarafta mı? Her tarafta evlat. Burası Almanya. Etrafımız Almanlarla çevrili. Değil mi Grady?
4: Aynen öyle.
0: Kitabımı alabilir miyim lütfen?
3: Tank okuluna mı gittin?
0: Tank okulu mu? Hayır. Ben... Daha önce bir tankın içini bile görmedim. 5. Kolordu'ya giden bir yazıcıydım. Beni kamyondan indirip buraya gönderdiler. Bu işte bir yanlışlık olmalı.
4: Yanlışlık bu. Ordu yanlışlık yapmaz. Asla yapmaz.
3: Mezureli misin?
0: Hayır.
3: Dindar biri misin?
0: Kiliseye giderim.
3: Hangi mezheptensin? Psikoposluğa mı bağlısın? Evet, onlardansın. Protestansın değil mi?
0: Evet. Öyleyim.
3: Kutsandın mı?
0: Vaftiz edildim.
3: Onu sormamıştım.
4: Onu sormadı sana.
3: Gordon'a sormuştun mu?
4: İyi dinlemelisin.
3: Kutsandın mı? Bekle de gör o zaman.
0: Neyi göreyim?
3: İnsanın insana neler yapabileceğini.
4: Tanrına kavuşmadan önce tanka göz atmak ister misin? Artık bunun içinde olacaksın. Mutfaktan bir kova sıcak su getirip temizle.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: O kadar Alman olmaması gerekiyordu Don.
2: Onu müfrezemi anlat.
3: 5 tank gönderiyoruz, sadece biri geri dönüyor. Kazandığımıza inanmak kolay değil.
1: Dünkü çarpışmaları konuşmayı bırakın. Bugünü konuşun.

0: Düzgün yürü.
1: Sesin ne işi var burada?
0: Daha hızlı.
2: Hey, niye getirdiniz onu buraya? Niye uyumuyor?
0: İstihbarat sorgulamak için bir tutsak istiyor.
3: Ben sorgularım. En sevdiğin renk nedir? İyi dans eder misin? Şişko kızları sever misin?
0: Uzak dur!
4: İyi misin çavuşum?
2: Bir de buraya getiriyorlar. Onu gördün mü? O bir SS. Öldürebildiğin kadarını öldüreceksin.
4: Hiçbirini sağ bırakmayacaksın. Onlar başlattı. Biz de bitireceğiz.
2: Aynen öyle. Çok adam öldürdün mü?
5: Hayır.
2: Öldüreceksin. Şuna silah kullanmayı öğretin.
6: Anlaşıldı.
5: Ne yapacağım?
4: Hey, çok konuşma. İyi bak şimdi. Kapağı görüyor musun?
5: Evet.
4: Aç bakayım. Şimdi adam öldürebilirsin. Kapat bakayım. Şimdi öldüremezsin.
7: Asıl birlik doğuya gidiyor. Biz kanat koruma görevi için kuzeye gideceğiz. 41. caddede Baker bölüğüne katılacağız. Çavuş Collier de bizimle geliyor. Müfrezenin çavuşu o olacak.
1: Bana göre havuş. Bizimle olmana sevindim.
7: Baker bölüğüyle burada buluşacağız. Ve birlikte bu kasabayı ele geçireceğiz. Daha sonra yüzbaşı Wagner'a katılacağız. Sorusu olan var mı?
8: Benim bir sorum var.
7: Peterson mıydı?
8: Ben Binkowski'yim efendim. Tıraş olmaya ne zaman başlayacaksın?
9: Müfreze 1, toplanıp harekete geçin.
10: Cephanem var.
4: Bobby, böyle gel Bobby.
2: Savaşın bir yere gittiği yok efendim. Adamı duydunuz. Toplanın.
11: Hey! Adi'nin tekisin bor dedi.
12: Kahve çok sıcak.
11: Hala 40 dolar borcum var.
4: Neden bahsediyor bu?
12: Toplanın gidiyoruz beyler. Cepheye gidiyoruz.
4: Adi eri.
13: Düşman etkisi Almanya'dasınız. Gözünüz açık olsun. İkinci zırh birliğinin saygılarıyla.

0: Kuyruğunun içinde kurt saklanıyor olabilir. Evlat, sıra sende. Gözlerin üzerinde olsun.
1: Hareket eden bir şey olursa anında indiriver. Arada
0: kalmışlarsa bu onların sorunu. Sen yapman gerekeni yap.
1: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı efendim.
0: Gordo, tekrar silahı anlat şuna.
3: Anlaşıldı.
4: Silahın hazır. Sadece tetiğe basacaksın. Mermilerin hepsi izli. Neyi vurduğunu görürsün. Unutma. Patlamalı mermiler. Tek kurşunla çok kişiyi öldürebilirsin.
0: Amerikalılar geliyor. Yürümeye devam edin. Amerikalılar geliyor. Ellerinizi havaya kaldırın. Yürümeye devam edin.

0: Bir kutu çikolataya...
1: Bu doğru değil.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Öyle olsun, doğru değil.
2: Tabii ki doğru veya... Dört dal versen
3: tamam,
2: yeter.
3: Onlara kulak asma, seni yoldan çıkarmalarına izin verme.
4: Onları öldürebiliyoruz.
5: Çünkü İncil'de öyle yazıyormuş.
3: Kesin şu muhabbeti. Sizin gibi dinsizlerle uğraşamıyorum. Sakıncası yoksa Almanya'yı işgal etmeye devam edeceğim.
4: Boyk, sence İsa Hitler'i seviyor mudur?
3: İsa Hitler'i seviyor mudur? Herhalde seviyordur. İsa'yı kabullenip vaftiz olursa kutsanmış olurdu. Ama insanların adaletinden kaçamaz.
4: Sıradan bir Nazi askerine ne dersin?
3: Hayır, bu konuyu tartışmayacağım.
4: Cennete mi gideceğim?
3: 3 yıldan beri aynı şeyi konuşuyorum.

0: ne kadar ciddi olduğumu biliyorsun. Beni kızdırmaya çalışıyorsun.
1: Beni de doğru yola sokabilir misin? İlahimi söyleyeceksin.
0: Evet, neden olmasın?
1: Eski aç ilahisini söyle.
0: Söylerim tabii.
1: İlahi söyle. Kazılın hareket edişi çok hoşuma gidiyor.
0: Öyle yapmazsan söyleyeceğim.
1: Dur bıyığına dokunayım.
0: Dokunma bana. Kes şunu artık.
1: Dokunmayayım şuna. Neden bunu
0: bak,
1: böyle
0: bunu
1: yaptın
0: yemin ederim sana
2: tamam,
0: bunu.
2: Tamam kesin artık. Eşek şakasını bırakın. Boyd, Hitler bir kutu çikolatayı bizden bir bileye...
0: Umarım.
3: Tankların gelmesine ne kadar var?
4: Tahminen yarım saat.
3: Anlaşıldı. Tamam. Beklemedeyiz. Kapatıyorum. Sizden haber bekliyoruz.

0: Norman! Seni adi herif! Neden ateş etmedin?
1: Daha çocuklardı. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim çavuş.
0: Bir çocuğun neler yapabileceğini gördün mü? İyi bak. Bu senin hatan. Tamamen senin hatan. Bir daha elinde silah olan bir Alman gördüğünde tarayacaksın. Bir elinde bıçakla annesini tutan bir bebek de olsa umurumda değil. Öldüreceksin.
1: Anlaşıldı çavuş.
0: Bayvol, efendim. Bütün tanklar, war dedi konuşuyor. Tüm yetki bende. Ekibi önderlik edeceğim. Bir an önce gitmeliyiz.

0: köşeyi ayarlayıp yola çıkmalıyız. İletişimde kalman ve subayları bilgilendirmen için birkaç adam göndereceğim.
1: Dur burada Gordon.
2: Hadi beyler sallanmayın.
1: Baker bölümü.
2: Evet efendim.
3: Ben efendin değilim.
2: Ben de değilim. Patronunuz nerede?
1: Hazır.
4: Öldü.
2: Ekibin lideri kim peki?
3: Benim.
2: Güzel, doğru kişiyle konuşuyorum o zaman. Şuraya yanaşın. İhtiyar sizi bekliyor.
1: Evet, teşekkür ederim. Bana daha ne kadar zayiat vereceğimi söyleme. Buraya gelip bağırsak deryasını yüzmek istiyorsa başka tabii. Baker altı kapatıyor. Üniformalı pislik. Nasılsın? Ölüleri hemen kamyona yükleyin. Onları karargaha biz götüreceğiz. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Uyan bakalım. Pekala, kaç tane tank getirdiniz?
4: 4.
1: 4 mü? Dalga geçiyorsun. 10 tane istemiştim. Miles! Çavuş Miles!
2: Evet efendim.
1: Müfreze biri hazırlat. Artık ondan emir alacaksın. Direnebilirlerse katkıları olur.
2: Anlaşıldı.
1: Pekala, planımız şu. Pancağı tarlasında makineli tüfekler yüzünden tuzağa düşürülmüş bir birliğim var. Tanklarımı göndermiştim. Almanlar onları yok etti. Muhtemelen buralarda ve buralarda tank savarlar var. Emin değilim. Adamlarımı kurtarmanı ve silahları yok etmeni istiyorum.
4: Bunu yapabilirim.
1: Bu yolu kasabaya kadar aşıp ilerleyeceksiniz. Orada buluşup kasabayı temizleyeceğiz. Ya teslim olacak ya da savaşacaklar.
4: Yüksek yerlerde gözcüm var mı?
1: Burada ve burada gözcülerim vardı. Öldüler. Körlemesine dalacağız sen ve ben.
4: Almanlar yolu gözlüyor. Gelişimi görmelerini istemem. Buradan gitmeme izin var mı?
1: İstersen sihirli halıyla bile girebilirsin. Seni tanıyorum. Ne yaptığını biliyorum. Çok ağır bir saldırı istiyorum. Bugün orada çok iyi çocukları öldürdüler. Neden pes etmiyorlar ki?
4: Sen eder miydin? Bu tarlada sıkıştırılmış bir birlik var. Almanlar tank savarlarla tarlayı kuşatmış. Çitleri geçtiğimizde menzillerine ve görüş alanlarına gireceğiz. O yüzden tetikte olun. Hareket eden her şeyi vurun.
5: Tabii önce onlar bizi indirmezse.
4: Ateş ederlerse tam yerlerini öğrenmiş oluruz. Askerlerimizi kurtarıp silahlarını parçalayalım. Sonra kasabayı ele geçirip geceyi orada geçiririz. Anlaşıldı mı?
6: Niye Berlin'e gitmek yerine o askerleri kurtarıyoruz?
4: Niye bu kadar pisliksin?
5: Bu harika bir soru.
4: Takım şu. Fury. Old Phyllis, Lucy Sue, Murdering. Hadi, başlayalım.
2: Pekala aman kafalar. Toparlanın gidiyoruz, hadi.
7: Aynen öyle dostum.
8: 14 açık ve çalışıldı.
7: Hadi toparlanın gidiyoruz.
4: Herkes sıkı tutulsun.
9: Burası Lucy Sue, geriden geliyoruz. Tamam.
4: Bütün tanklar war dedi konuşuyor. Açık alana varınca
10: benimle aynı hizaya geçin. Mesafeyi koruyun ama sıradan kopmayın. İşaretimle cephaneyi boşaltıp alana yayılacağız. Herkes anladı mı?
11: Lav 15 anlaşıldı.
12: Anlaşıldı.
13: Lav 13 anlaşıldı.
4: Bu arada dur. Herkes dursun, herkes dursun. Pekala, askerleri kurtaralım. Hepsini. Kimse kalmasın.
2: Çavuşu duydunuz hanımlar.
4: İçeri girin hadi.
2: Herkes insin. Devam edin. Hadi herkes kapat, kapat. İnsin.
7: Hadi hadi.
2: Hadi.
7: Hadi.
14: Hadi gidelim.
2: Herkes
14: gidelim.
2: Hazır.
14: Kapatları kapatın. Geri geri hadi.
10: Bütün tanklar hareket edilsin. Tam sağ yapın. Tam sağ.
14: Oradan şuştuyum.
10: Sağa çıktı. Gidelim hadi. Bas bas bas.
2: Çabuk olun. Sağdan gelin.
7: Bir arada kalın. Bir arada kalın hadi. Bir arada kalın.
14: Buraya yetiş. Sağa gir.
4: Aynı hizaya gelin beyler. Aynı hizaya.
14: Bas kıza. Bas kıza.
2: Eğlence başlasın. Kafalarınızı eğin. Hadi.
14: Hayır bozmayın. Savaş başladı artık.
4: Minkowski gözün sağdaki tepede olsun tamam mı?
14: Lav 15 anlaşıldı. Gözün ağaçlık alanda olsun. Öyle kal. Öyle kal.
13: Sıra sizde. Devam et. Devam et.
14: Dikkatli olun. Bunları ezip geçeceğiz.
13: Başlıyoruz beyler.
4: Düz git, düz git. Yerde birileri var, yerde birileri var. Onlara dikkat
7: buraya
4: et.
7: Buraya gelin. Ayağa
4: orada
7: kalk.
4: Yavaşla, yavaşla.
7: Yerde cesetler
4: gözün
7: var.
4: Yerde
7: solunda
4: olsun.
7: Kalın.
4: Gözün yerde olsun.
13: Sıraya girin, sıraya girin.
14: Düz durun.
13: Mesafenizi koruyun.
14: Şimdi sola kır. Tamam, bir arada kalın. Geri çekilin dersem hemen geri çekilin.
7: Hadi, hadi.
2: Sırayı bozma.
7: Hadi, bitirin şu işi.
2: Bir an önce.
7: Geçin
2: hadi,
7: bari.
2: Hadi, hadi, hadi. Devam edin.
13: Biraz hızlanın, toparlanın hadi.
11: Tamam, sağ kır, sağ kır. Yerde askerler var.
8: Sağ kır, sağ kır. Lanet olsun.
11: Etrafınıza dikkat edin.
13: Hiçbir şey görmüyorlar.
14: Bir arada kalın. Dört açın. İleride düşman var. Tekrar ediyorum. İleride düşman var.
2: Kafanızı eğin. Kafanızı eğin.
11: Hazırdır.
14: Ateş.
11: Şuna bak. Periskopa bak. Gözün periskopta olsun.
13: Hazır.
11: Geliyor.
8: Esler, Allah çıldır.
13: Ateş.
11: Olamazsınız. Tank savar sol çaprazda.
8: Sol çaprazdalar.
2: Sadece sıyırdı, bir şeyiniz yok.
11: Ateş eden yüksek hızlı Alman silahı çıkarttı, sesi duydum.
8: Tank savar sol cephede. Sol cephede. 5 metre solda.
13: Yüklendi.
11: Nasıl? Ateş. Geliyor.
8: 600 metrede. Hazır.
11: Geliyor. Ateşi kes.
14: Ateşi kes. Hedef yok edin.
13: Ateş.
11: Bir tank savar daha. Geliyor onu.
5: Gözünüzü dört açın.
11: Ben bir şey göremiyorum.
8: Aksavar yedi.
11: Gördüm. Aksavar sol çaprazda.
13: Aksavar sol cephede, sol cephede.
11: Ateş, ne yapıyorsun? Ateş, ateş.

0: Tutun tankları, ağaçları ateş açın. Yakalım şunları, hadi yıkalım ortalığı.
1: Hey, ateş etsene.
2: Neye ateş edeceğim?
1: Nazilene tabii ki, gerizekalı.

0: Yeni şarjör takip. Aksavar, vur şunu.
1: Şarjör,
0: vur şunu.
1: Şarjör takıyorum.
2: Hallediyorum.
0: İşini yap. Niçin geldiysen onu yap.
1: Şarjör takıyordum, ne yapayım?
3: Polis önünde silahlı biri var.

0: Hey, şu soldaki Almanları vur. Gördün mü?
1: Melekçiğim, cevap ver. Burası çok kötü. Ormandaki Almanlar...
2: Tek gördüğüm ölü askerler.
0: Ne oldukları ne belli, doktor musun?
2: Ama ölmüşler. Zaten ölmüş olanlara niye ateş ediyorsun?
0: Ayağa kalkıp bizi vurmasınlar diye.
2: Lanet olsun!
0: Vur şunları!
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Burada daha fazla duramam ben!
3: Bir daha sefere böyle bağıracağında telsizini kapat.
0: Anlaşılmıştır çavuşum.
2: Bırakıyorum bu işi. Bırakıyorum. Burada daha fazla duramam ben.
0: Tamam, hoş bir şey değil. Ama işimiz bu.
3: Beyler, dışarıda devam ediyoruz.
4: Sen aç.
2: İyiyim.

0: İyisin. İyisin. Kapat gözlerini olsun. Kapat gözlerini. İsa'ya inanıyor musun? O zaman iyisin. Sorun yok. Tamam. Seninle dua edeceğim. Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de daim olsun. Rızkını esirgeme. Tıpkı bize karşı suç işleyenleri affettiğimiz gibi sen de günahlarımızı affet. Bizi günahtan ve şeytanın ayartmasından koru. Egemenliğin, gücün, şanın sonsuza kadar daim olsun.
1: O koltukta oturan adamım Amerikan ordusu içindeki en iyi topçuydu. Ama artık sen varsın. Uzun zaman önce adamlarıma onları hayatta tutacağıma söz vermiştim. Sense bana engel oluyorsun.
2: Özür dilerim. Ama ben dakikada 60 kelime yazmak için eğitildim. Cesetleri taramak için değil. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
3: Bizimkilerin ceketini nereden buldun?
4: Nereden aldın sen? Ellerini göreyim.
3: Kimi öldürdün? Nereden buldun o ceketi? Söyle.
5: Bağışlayın beni.
3: Kimi öldürdün?
5: Bırakın. Al gideyim lütfen.
3: Söyle hadi. Kimi öldürdün?
5: Ateş etmeyin.
3: Kimi öldürdün?
5: He? Ateş etmeyin lütfen.
3: Çekilin beyler. Çekilin.
5: Lütfen ateş etmeyin.
3: Çekilin.
6: Çavuş.
3: Çekilin dedim.
6: Durun.
3: Durun. Norman. Dışarı çık.
6: Norman buraya gel.
3: Konuşmuyorsun. Ne oldu?
6: Hadi evlat.
3: Ne yaptın ha? Öyle hadi.
7: Sen yaptın sana mı?
4: Vur şunu işte.
7: Can vurun.
3: Kesin bizimkilerden birini öldürdü. Yoksa ne işi var o cekette?
6: Bekleyin. Çavuş. Adamlarını geri çek.
5: Bir ailem var. Bu karım. Bu da çocuğum. Ha, lütfen, lütfen.
6: Kes sesini. Diz çök. Diz çök dedim. Alman öldüremedikçe hiçbir işime yaramaz. Sırtında büyük bir delik aç bakalım. Sana sırtında büyük bir delik aç dedim.
2: Olmaz.
6: Neden olmazmış?
2: Bu doğru değil.
6: Ne? Demek doğru değil. Doğru ne? Yanlış için gelmedik. Onları öldürmeye geldik. Neden buradasın? Onu öldürmek için. O niye burada biliyor musun? Seni öldürmek için.
5: Lütfen yapmayın lütfen.
6: Seni öldürmek lütfen. İçin Norman.
5: Ailem
6: tek
5: var.
6: Tek kurşunla boğazını canım deşmek canım için burada.
5: Lütfen.
6: Sana bir şey öğretmeye çalışıyorum. Beni öldürtmeye mi geldin?
5: Hayır.
6: Beni öldürtecek misin?
5: Hayır.
6: Bunu yapmanı istiyorum. Aş artık bunları. Aş artık bunları.
2: Yapamam.
6: Yapabilirsin. Yapacağını biliyorum. Ya sen onu öldürürsün ya da o seni. Bu kadar basit.
5: Ne?
6: Sen mi o mu? Seç.
2: Öldür gitsin beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Lütfen. Ben bunu yapamam.
5: Lütfen.
2: Dur.
5: Lütfen ailem var.
6: Sandığın gibi değil. En kolay kısmı burası.
5: Lütfen beni öldürmeyin.
6: Tamam.
2: Lütfen bana bunu yaptırma. Lütfen bana bunu yaptırma.
5: Lütfen.
6: Sorun yok.
5: Lütfen.
6: Bir. İki.
5: Lütfen ailem ve çocuğum var.
6: Hadi yapma.
5: Lütfen.
3: Hadi benim vur. Çocuğum hadi.
6: Yap hadi Norman. Yapamayacak çok korkuyor.
5: Beni öldür.
6: Yap hadi Norman.
3: Olmaz. İşte bu. Öğrenecek.
6: Evet. İşini yap.
3: Tamam. Neredesin? Hadi dağılın. Devam edin. Bir şeyler topluyorum.
8: Hala.
3: Hey. Devam edin. Çabuk.

0: Bu beni erkek mi yapacak yani? Bu beni erkek mi yapacak? Çünkü vicdanım...
1: Otur.
0: Vicdanım rahat, vicdanım rahat. Öyle kalmasını sağlayacağım.
1: Bakın burada ne varmış, sıcak kahve. Norman.
2: Don bazen böyle zıvanadan çıkabilir ama sağlam adamdır. Sağlamdır. Afrika'dan beri hep yan yanayız. Başka kimsenin yanında savaşmam.
1: Ben de savaşmam. Hiçbir ekip bizim gibi bir arada kalamamıştır. Hepsi onun sayesinde.
3: İlk defa üzerimize ateş açıldığında Kuzey Afrika'daydık. Dağın altına yapmıştı resmen. Tankın içini çok pis kokutmuştu. Doğru diyorum.
4: 15 dakika içinde hareket edeceğiz. Norman. Bütün gün bir şey yediğini görmedim. Kendine yiyecek bir şey bul.
3: Gidip bir şeyler yesen iyi olur. Yerken de seni görsün.

0: Oyunlarına tabela asmışlar. Üstlerinde ne yazıyor?
1: Ben bir korkağım ve Alman halkı adına savaşmayı reddettim.
2: Öyle şeyleri SS'ler yapar. Kendi kendilerini öldürsünler işte. Canları cehenneme.
3: Saldırıya başlayın. Ben ve adamlarım kuzeyden saldıracağız, tamam.
4: Burada ayrılıyoruz. 13 ve 14 siz solu tutun. Minkos gibini takip et ama çok yaklaşma.
5: Onları da kontrol et, hadi.
4: Anlaşıldı. Seni duyuyorum dedi.
6: Tamam, 13 anlaşıldı, tamam.
4: Tamam.
1: Tamam.
0: Yolu açın.
5: Devam et Tex. Devam et.
4: Orada duman çıkan yerden gir.
6: Anlaşıldı.
4: Tam sol yap. 9 yönde dur. 9 yönde.

0: Babalık, Alman askerleri nerede?
1: Keskin nişancı! Geri yap, hadi!
0: Bible sıktığım yerlere atıyorum.

0: devam edin.
1: Hadi.
0: Yürümeye devam
2: gidelim.
0: Edin. Yürümeye devam edin. Kapının arkasını kontrol et. Hadi.
1: Orada dur. Linkowski, solumdaki Alman uçak savarını görüyor musun? Ona haddini bildir.
3: Senin hattının için biraz tokatlayacağım.
4: Çengin.
3: Şuradakini indiriyoruz.
5: Hadi.
3: Vur onu.
5: Hop.
3: Ateş.
6: Teslim Almanlar.
7: Vay canına, dağılı verdi.
1: Pekala Gordo, devam et.
4: Gittiğimiz her yerde gözünüzü dört açın. Gordo sağ kuvvetli güçlerden Tminkowski arkada kalmış. Tamamdır.
1: Tank savar, sol çap. Şu girişe bir tane bir hit at.
8: Hazır ol.
1: Hazır ol burada bir.
9: Bırak yansınlar. Oraya git.

0: Güzel atıştı evlat. Böyle vurmaya devam et.
1: Yanmalarına izin verecektin. İçeriye bakın. Bütün kapıları kontrol edin.
0: Gordo burada dur.
2: Lütfen. Ateşi kesin. Ateşi kesin.
0: Buraya gel.
2: Askerler teslim olmak istiyor. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Savaş sona erdi. Tanrı'ya şükür.
0: Onlara dışarı çıkmalarını söyle. Ama elleri havada olacak, tamam mı?

0: Abla!
1: Ninkovski, banka için torpido hazırla. Belki bizi sınamak isterler.
2: Büyük bir zevkle.
3: Kapıya bakın, kapıya bakın.
4: Kapıları kontrol edin.
3: Tamam. Hepsi çocukmuş. Tamam. Şunu tutun.
4: Dikkat edin.
3: Diğerlerinden ayırın. Yürüyün hadi.
1: İşte çıkıyorlar. Gözünüzü
3: oraya götürün.
4: Ellere dikkat.
3: Şuraya dizilsinler.
5: Yürüyün. Hadi, hadi.
3: Çabuk, çabuk.
4: Bu taraftan.
3: Lanet olsun. Hadi.
6: Hadi sağ.

0: Şu herifi vurun.
1: Bunu mu?
0: Evet, kolu kırık olan SS'li vurun.
1: Oo. Her Angel, bu senin için. Güle güle.
2: Seni adi yeri.

0: Demet. Çok güzel. Evet. Ne güzel şeysin öyle.
1: Hiç merak etme. Ne bundan sonra sana ben bakacağım.
2: Tamam.
0: Peki şuradan.
1: Tank nasıl görmek ister misin? Bu kızla evleneceğim.
3: De... Çık bakalım hadi. Güzel.
4: Herkes iyi değil mi? Çocuk işiydi. O zaman tamam çavuş. Git biraz dinlen. Sabaha savaşı kazanacağız.
5: Emredersiniz.
0: Hey, bunları gördün mü?
5: Norman.
0: Hadi buraya gelin.
5: Büyütülecek bir şey değilmiş ha?
6: Anlamadım çavuş.
5: Almanları diyorum. İyi kurşuna dizdim. Büyütülecek bir şey değilmiş.
6: Evet çavuş. Büyütülecek bir şey değilmiş. Aslında hoşuma da gitti.
0: Ben şurayı merak ediyorum. Benimle gelir misin?
5: Sana bir şey göstereceğim.
0: Şurası gibi bir dünyaya benziyor ha. Bakalım. Hadi bakalım.
5: Geldiğimizden haberleri vardı. Sabaha kadar içip günü ağrınca da kafalarına sıktılar.
6: Bunları neden gösteriyorsunuz?
5: İdealler barışçıldır. Tarihse şiddet dolu.

Sana ne dersem onu yap. Sözümü dinlersen bu savaşı atlatırsın. Gel hadi.

0: Kim var içeride?
1: Sadece ben.
0: Yalan. Gözünü üzerinden ayırma.

0: Alttan çık. Hemen.
1: Ay, lütfen.
2: Hey.
1: Ay, lütfen bırakın onu. Yapmayın.
2: Debra, sakin ol. Buradan bir yere kımıldama.
0: Kapıları kapatıp kilitle. Kilitle şu kapıları hemen. Başka kimsenin olmadığını söyledin. Kızın ölümüne sebep olabilirdin.
1: Kendisi kuzenim olur. Özür dilerim. Lütfen. Korkmuştum.
0: Otur.

0: Adın nedir küçük hanım?
1: Emma.
0: Al. Hey. Seni vurmadan önce camdan çekil.
2: Evet. Nasıl bir gol?
3: Güzeldi.
2: Sen daha otur böyle.
4: Umarım hastalık kaparsın.
2: Hadi.

0: Gitme. Daha gençler. Ve hayattalar.
1: Bitti.

Elini görebilir miyim? Elini görebilir miyim? Korkma, ısırmayacağım. Elini uzat. Uzat. Ellerindeki çizgilerden yola çıkarak bir insan hakkında birçok şey söyleyebilirsin. Heh. Ne dediğimi anlayamıyorsun, değil mi? Pekala, şurayı görüyor musun? Buna Süleyman'ın yüzüğü derler. İnsanlara yardım ediyorsun, onları anlıyorsun. Bu nadir görülür. Çok nadir görülür. Şuradakini görüyor musun? Evet, bak bende de var. Bunu yapmayı bana büyükannem öğretmişti. Tam şuradakini görüyor musun? İşte bu senin kalp çizgin. Şekline bakılırsa hayatında bir kez çok büyük bir aşk yaşayacaksın.

0: Otursana.
1: Thank you.
0: Teşekkür ederim.
1: Das Auf was nice heißt.
0: Hı?
1: Heiß?
0: O ne demek?
1: No. Was was?
0: Sıcak yani.
1: Hadi.
0: Evet öyle.
2: Darby! Darby neredesin bakalım?
3: Bizi içeri alın.
2: Aha, şuraya bak.
4: Vay canına, serserin oğlum.
2: Erkek gibi davranma sırası sende.
4: Serserin.
2: Tamam, iyi ayarladık bak şimdi. Özel bir arkadaş var orada. Aşağıda seni bekliyor. Tek yapman gereken aşağı gelmek.
3: Ne?
2: Biraz geç kalmış olabiliriz var. Norman. Ne yaptın sen? Norman, seni sinsi köpek. Ne yaptın sen? Yap. Beğendin
0: bana
2: mi?
0: Bana dokunma.
2: Dokunmayayım mı? Erkeksin ha.
0: Üstümden.
2: Seni küçük soytan. Şunu öyle nasıl? Seni burada öldürürsem nasıl olur ha? Seni burada öldürmemi ister misin?
4: Ready.
5: Daha konuşma.
0: Tanrım, o ne öyle? Benzin mi?
2: Tadı benzin gibi mi? Kuzey Georgia'dan geldi o evlat. Soytarı. Danki. Sağ olasın. Ha, şuna bak.
5: Otursanıza.

0: Kızın yumurtası.
1: O zaman benim yumurtam nerede?
2: Dua etmek ister misin?
0: Bu yemek de sendeniz.
2: Anlaşıldı. Hazır mıyız?
1: Hadi bakalım.
2: Babamız, isteklerini yerine getirmemiz için hayatlarımızı bu dünyada bir gün daha korumana şükrediyoruz. Seni seviyoruz. Bu yemekle güzel arkadaşlar için minnettarız. Amen.
3: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Emma. Kıza tabağını uzatın.
4: Al bakalım. Oo. Tut. Bekle bir dakika. Düzelteyim onu ver. Çok çabuk bir düzenleme yapacağım. Ona dokunmadım.
0: Tabakları değiştirelim.
1: Burada krallar, kraliçeler gibi yemek yiyoruz. Ve bizi davet etmediniz. Neden davet edilmediğimizi merak ediyorum.
4: Sanırım bizim için fazla iyiler.
0: Yemeğimin tadını çıkarıyorum.
4: Tadını öyle mi çıkarıyorsun?
0: Her ne kadar bunu bozmaya çalışsan da beni durduramayacaksın. Hmm. Sen de öyle.
2: Hayır efendim.
0: Sen de öyle.
1: Hey Norman. Atları sever misin? Don sever atları. Öyle değil mi?
0: Yemek yiyoruz.
2: Hayır, ben bitirdim.
4: Ben de yemeği bitirdim.
1: Hey, Fransa'da çıkarma gününden hemen sonra sahile gitmiştik. Değil mi? Lanet olası çitlerin arasında savaşmak zorundaydık. Ne karın ağrısıydı değil mi? Sonunda açıklığa ulaştık. İngilizler ve Kanadalılarla buluşunca ne yaptık? Ne yaptığımızı biliyorsun. Almanya'ya dönen koskoca bir Alman birliğini kıstırdık. Herifleri mahvettik tabii.
2: Evet.
4: Aynen öyle.
1: Etrafta kilometreler boyunca ölü Almanlar, ölü atlar, tanklar ve araba enkazı vardı. Kilometrelerce. Gözlerinle görebiliyordun. Ama kafan anlam veremiyordu. Ve oraya gittik. 3 gün boyunca yaralı atlarını vurduk. Bütün gün. Gün doğumundan gün batımına kadar atları vurduk. Ve sıcak yaz günleriydi.
2: Hayatımda öyle bir koku almadım çavuş.
1: Bir atı nasıl öldürürsün biliyor musun? Böyle ensesinden seversin. Tamam mı? Sonra dostun olur ve böyle yapar bak. Sonra da tam omurgasından vuruverirsin. Peki ya sesleri? O çığlık atan atların sesleri. Hatırlıyor musun onları? Etrafta uçuşan o kara sinek bulutları. Sanki dev bir arı kovanı gibiydi. Ama sen orada değildin tabii.
0: Çok hoş bir hikayeydi. Güzel bir yemek sohbeti oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: Olan şey buydu Don. Olan oldu. Bundan sonra da olan olacak. Burada oturup iki Alman evcilik oynamak hiçbir şeyi değiştirmez.
0: Kapa çeneni.
4: Neden kapıyormuşum çenemi?
2: Kapamamalısın.

0: Ben biraz sarhoşum.
1: Aşkol altı nerede?
2: Burada.
1: İhtiyar sizi istedi.
2: Sebep?
1: Bir göreviniz var.
2: Gidelim.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Bir sonraki şehri almaya. Ve bir sonraki ve bir sonraki. Ta ki siz pes edene kadar.
4: Kalemin var mı? Sana bir şeyler
3: ama
4: yazacağım.
5: Evleniyor musunuz? Yaptığınız bu muydu yani? Düğünde miyiz? Çabuk ol. Ondan daha bir sürü.
2: Bu ne tür bir görev?
6: Keşif uçakları toplu bir birliğin batıya, şuraya ilerlediğini saptadı. Taburun şu civardaki kavşağa korumanıza ihtiyacı var.
2: Kaç kişilik bir birlik görmüş?
6: Bilmiyorum.
2: Ne tür birlikler? Tankları, atları, topları var mı?
6: Keşke bilsem, ateş altında kalınca hemen dönmek zorunda kalmış. Albayı korkutmaya yetmiş. Bütün tanklar Berlin'e gidiyor. Şurada birkaç bin aşçı, teknisyen ve doktor var. Almanlar orayı vurursa katliam olur. Tek şansımız sizsiniz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde o kavşağa gitmelisiniz. Emniyeti alın. Hiçbir şey için durmayın, anladın mı? Lazımsa benim benzinimi de alın. O gruplar sizi geçerse o zaman tümenin tamamı gider.
2: Emredersiniz. Yola çıkıyoruz.
4: Benzin mi bu?
0: Aç bakalım.
7: Nasıl? Evet, iyiydi.
8: Siper alın!
1: Ready, iyi misin? İyi misin? Çocuklar iyi misiniz?
0: Almanlar sağ olsun.
1: Dinkowski. Davis iyi misin? Grady
0: iyi misin?
1: Herkes iyi mi?
7: Ben iyiyim.
0: İyi misin?
2: Pekala, şurada bir ilk yardım çadır kuralım. Peterson'ı kontrol et. Yola çıkacağız.
0: Roman!
4: Emma!
7: Ben hallederim.
4: Emma! Lanet olsun!
7: Sen kim olduğunu sanıyorsun? İsa mı? Bunları ayağımı olsun. Kaldıracaksın Norman! Sok otan!
4: Senin derdin ne?
7: Ne yapıyorsun? Hadi. Senin derdin ne yapacaksın? Sinirinden çadıracaksın! Hissediyor musun ha? İşte bu! Hadi! Abi! Hissediyor musun? Burası savaş deniyor işte!
4: Aşağılık gelin!
7: Hissediyor musun? Hissediyor musun? Hız! Geri sok şimdi tövbe! Nerede olduğunu sanıyorsun sen?
4: Tanrım neden?
1: Tankçılar toplanın!

Bunu görüyor musun? Alevler içinde kocaman bir şehir. Bu savaşı Almanları Afrika'da öldürerek başladı. Sonra Fransa, sonra Belçika. Şimdi de Almanya'da Alman öldürüyor.

0: sol yap. Geri git.
1: Kızım ilan et.
2: Kapatlar, kapatlar. Geri, geri, geri, geri. Tam sol, yürü. Tam sol yap.
0: O da neydi öyle?
3: 88'likti, bu bir tank.
2: Nerede bu? Tank. Saat 12 yönünde 800 metre.
3: Görüyorum, bu bir Tiger.
4: Siz de elini durun bakalım.
0: Hadi Brady, siz iyi doldurun dedi.
2: Hazırıyor. Aşağı ulaşmak zorundayız. Onları geçmek zorundayız.
5: Lan hadi gidelim buradan. Hadi gidelim.
3: Kendini lağım çukurunda boğmadığı sürece bizim sorunumuz. Vurun şu lanet olası şeyi.
2: Neredeyse hazır. Hazırıyor.
5: Vurun şu abi.
6: Hazır ol. Tank sabarı doldurun.
3: Pekala, bütün tanklar ileri. Getirsin sağ kanat. Deniz benimle beraber soldan. Hizada kal.
5: Doğruca onlara gidelim. Doğruca onlara gidelim.
3: Orada sol kanat. Şu an ileri ilinden çıkaralım.
2: Sağ kanat bende.
3: Dışarı çıkıyor.
6: Ateş.
3: Zırh delici doldur.
2: Hazır.
0: Geliyor.
3: Son kişi devam.
5: Vurun onu.
3: Neyroları kilit.
0: Ne istiyorsun çavuş?
3: Zırh delici doldur. Ezin şunu.
2: Hazır. Or. Da. Zırh delici 500 metre. Ateş.
6: 100 metre.
3: Bir daha.
0: Ready, koş bana.
2: Hazır. Geliyor.
1: Pislik herifler. Aman
2: tanrım. Az
6: ol. Aynı eder. Ateş.
5: Peterson'ı hakladılar. Lanet olsun.
7: Canavar gibi bir şey bu.
3: Orada sol tarafa sol. Davis topu doğrultu.
5: Ateş!
6: Hedef 11 yönünde.
3: Vur şu aşağılığı. Roya namlu çevirdi.
6: Ateş!
3: Çekiyorum.
6: Ateş!
1: İnanılmıyor. Aman tanrım.
4: Roy da gitti.
3: Bir tek biz kaldık. İş bize kaldı. Ateş emri vereceğim.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı.
3: Orada şimdi geri...

0: Vagon bekle. Bekle.
1: Vur şu pisliği. Hadi Baybal.
2: Hadi artık vur şunu.
0: Bekle.
3: Lanet olsun Leyli. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Bir daha. Geliyor.
1: Hazır.
4: Tankim hayır.
1: Hazır.
5: Tamam canım.

0: Telsiz kontrol lav 16.
1: İşte böyle.
0: Telsiz kontrol lav 16.
2: Resmen geberttin onu.
1: Aha.
2: Çok iyi işti Gordo.
0: Telsiz kontrol lav 16.
3: Telsiz çalışmıyor. Tek başımızdayız. İyi atıştı.
1: Ben değildim. Hayır hayır, ben el değilim, sadece aracıyım. Tanrı bizi bugün çağırmadı. Duyuyor musunuz çocuklar?
4: Ne yapıyor o yukarıda? Kocaman zarları mı var? Bizden başka herkes hep yek mi geldi?
1: Rabbimizin koruması.
4: Bizde o var değil mi?
1: Evet efendim. Evet.
4: Bizde var. Norman'da nasıl biçti? Değil mi?
5: Aynen.
1: Aferin Norman.
4: Orduya hoş geldin Norman. İyi iş çıkardın. Yaptığım en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
3: Yaptığım en iyi iş.
2: Yaptığım en iyi iş.
3: Vay canına.
6: Hala yapacak işimiz var. Bize söylenildiği gibi kavşağa gidip Almanlara engel olalım. Buraya gelen bir dalga var. Biz de dalgayı kıracağız.
5: Hadi bakalım.
6: Gordo, götür bizi buradan.
4: Lanet olsun.

0: Pekala, kavşak burası. Gordo bizi şu tepeye çıkar. Oradan bütün vadiyi koruruz.
1: Olamaz! Lanet olsun, başka bir Tiger demeyin bana!
2: Nerede?
0: Sakin olun, mayınmış. Bir mayına vurduk, hepsi bu.
2: Herkes dışarı! Ready.
1: Ben çıktım.
0: İşe bak. Ne kadar kötü.
1: Fena kırılmış. Bir bojiyi de kırmışız.
0: Onarabilir misin?
1: Evet, neden olmasın.
3: Bozuldun yani, öyle mi? Düzeleceksin dostum. Sana yeni bir palet de lazım.
0: Pekala Norman, sen ve Kunes şu binayı kontrol edin. Thompson'ı mı getir?
2: Ne?
0: Thompson'ı getir.
2: Gordo!
3: Efendim?
2: Halat çantası sende mi?
3: Burada.

0: Silahını indirebilirsin Norman. Onlar bir şey yapamaz.
1: Şimdi gidebilir miyiz?
0: Norman, özür dilerim. Sanırım sen iyi bir adamsın. Böyle düşünüyorum. Belki biz değiliz ama sen iyi bir adamsın. İşte bunu söylemek istedim.
1: Önemli değil.
0: Hadi gidelim.
2: Bir şey var mı?
0: Hayır, bir şey yok. İlk yardım istasyonuymuş. Hepsi ölü.
2: Evlat. Şu tepeye, ağaçların yanına git. İleri karakol nöbeti sende.
1: Matarımı alabilir miyim?
2: Evet, matarını alabilirsin.

0: Hey! Hey!
1: İyi akşamlar Norman. Neden nöbet yerindesin? Yavaş ol.
0: Şu anda geliyorlar.
1: Kim geliyor?
0: Almanlar.
1: Kaç kişi?
0: Çok fazla. Sayılmayacak kadar çok.
1: Kaç kişi?
0: 200. Belki de 300 civarı, bilmiyorum. Araçları da var üstelik.
1: Tank mı?
0: Yok, hayır. Sadece kamyon.
2: Muhtemelen teslim olmak isteyen birkaç aylaktır.
0: Hayır. Yürüyorlardı. Maaşlar söylüyorlardı. Savaşmak istiyor gibilerdi.
1: Maaş mı söylüyorlardı?
0: Evet, öyle dedim. Tam oradalar.
2: Şunu duyuyor musunuz?
1: Bu bir SS taburu.
3: Şaka yapıyorsun.
2: Aman tanrım.
4: Ready, silahımı getir.
2: Tamam.
4: Silahları alacak mısınız?
2: Eşyanızı toplayın, tamam mı? Karanlık çökmek üzere. Buradan toplanalım. Kalkıp gidelim, olur mu? Bırakalım geçsinler.
4: Hadi ormana gizlenelim.
2: Norman, eşyanı al. Git çantanı al. Hadi gidelim.
1: Daha önce hiç kaçmadık, şimdi de kaçmıyoruz.
4: Nasıl yani?
1: Kalıp savaşacağız.
4: Yapamayız.
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Ne demek tutacağım? Tank bozuldu işte, çavuş.
1: Evet, onu söylemiştim.
4: Çavuş, ne yapıyorsun?
2: Ne? Burada oturmak mı istiyorsun?
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Burada bir SS taburunu püskürtmek
1: Hayır,
2: mi istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum. Tankımız Ama öyle yok. Yapacağız. Savaş pozisyonunuzu alın. Toparlanın.
2: Tank olmadan savaş pozisyonu nasıl olacak? Nasıl savaşacağız?
1: Topumuz var işte.
3: Bu çok mantıksız.
2: İn tanktan, çavuş.
4: Ne yapıyorsun?

0: Gidin buradan. Şu ağaçlığa ulaşın. Çocuklar, kendinize dikkat edin. Şu ağaçlığa ulaşın. Önemli değil.
1: Önemli değil.
0: Bu benim evim.

0: Burada seninle kalacağım.
1: Tamam. Sana doldurmada ihtiyacım olacak. Çocuklar gidebilirsiniz. Hadi gidin.
2: Ready? Hadi. Kalacağız.
3: Ya.
2: Planın nedir?
4: Sen... Lanet olsun.
1: Bana şu ölü Almanlardan getirin.

0: Bu takımı oraya alsana. Tamamdır.
1: Tut şunu.
2: Tamam tamam.
1: Grasshopper'sı.
0: Şunu.
1: Bir kutu daha.
0: Hazır et. Nedir bu? Ne? Kurşun israfı yok. Duydun mu?
1: Pardon.
0: El bombası.
1: Mermi say.
0: Şuraya koysana. Sende ne tür cephane var? Ne var?
3: Bende iki tane var.
0: Tamam. Hazır mı?
1: İşte burada. Tamam al.
0: Evet.
1: Tamam. Cephanelerin arasında su gibi geldi.
0: Dört sis topu, 23 destekli ve 33 top var. Ne istiyorsun çavuş?
1: Destekli doldur. Gecikme değerini ayarla. Norman, hazırlan. Tamamdır. Al bakalım Boyd. Gordo şuradakini uzatsana.
0: Boyd.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu tenekeyi versene.
1: Biraz kafayı bulabiliriz.
4: Vaaz vermemden nefret ettiğinizi biliyorum, biliyorum. Ama burada yaptığımız erdemli bir hareket baylar. Duyuyor musun Gordo?
2: Hı hı.
4: Zaman zaman düşündüğüm İncil'den bir ayet vardır. Çoğu zaman. Şöyle der. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim dedi. Ve bizim için kim gidecek? Ve ben de dedim ki, işte buradayım. Beni gönder.
3: Beni gönder.
1: Yeşaya kitabı 6. bölüm.
4: Evet. Evet. Evet öyle. Aynen öyle. Doğru. Vay canına. Müthiş birisin.
0: Vay canına evlat. Savaşan, iş pişiren, içen bir makinesin sen.
1: Makine işte bu. Savaş ismi olsun.
4: Mükemmel.
2: Senin makine ilan ediyorum. Makine.
0: Makine.
2: Makine.
0: Makine.
3: Makine.
1: Burayı seviyorum. Gerçekten.
4: Yaptığım en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
0: En iyi iş.
4: Evet.
3: Geliyorlar.
1: Ben söylemeden kimse kımıldamaz. Gelin bakalım sizi pislikler. Yaklaşın iyice. Hadi gelin.
5: Auf den kaputten Panzer drauf.
1: Bekle.
5: Zweiter und dritter Zug.
0: Hadi gelin bakalım.
6: Ich habe es! Los, los! Los, los! Liman tarafından koşanların üstüne saydım. Hemen şu an inerim. Üçüncü dört tane milipit. Artık binaya saldı onu. Alman kaynıyor orası.
0: Asıl!
6: Ateş, ateş! Bir tane daha. Bu çok güzel.
0: Asıl!
6: Geliyor! Bakayım. Bir tarafa dikkat edin. Açsanız iyi olur. Sağa döndüm.
2: Geliyor.
6: Vay bu kaçırma onları. 15 yukarı, 15 yukarı. Ateş.
0: Geliyor.
6: Sağa döndüm. İki yönündeler. Dişlerle sağlam bir tek atalım.
3: İçeriden bendeler.
0: Basın.
2: Geliyor.
6: Bicikli değerini bir daha düşür. Yüzeye çarptırın. Sektirin. Yerli bir olacaksın. Makine saat bir yönü.
3: Mermi bitti. Yeni şarjör lazım.
0: Lanet olsun mermi bitti.
2: Masada yırtık var.
3: Silah fazla cephane ihtiyacımız var.
2: Tepede 30'luk vardı.
6: Peki hala dışarıda cephane var. Birkaç siz alın. Gordo, işaretimle kapağı kaldır, destek ateşi aç.
7: Anlaşıldı. Makine aynı şeyi sen de yap.
3: Anlaşıldı.
6: Bible, 30'luk atmaya hazır ol.
2: Anlaşıldı.

0: Pekala, başlıyoruz.
1: Ateş!
0: Kendilerini beğenmişler.
2: Çavuş vurulmuş.
3: Etrafa yağ damlatman pek iyi olmaz.
0: Yama yap o zaman.
2: Şu iki kutuyu daha aşağıya koy.
1: Reddy, hadi vurmaya devam
4: tamam,
1: et.
4: Bana bir tane daha açsana.
0: Dünyevi şeyleri sevmeyin. Yalnızca Tanrı'yı sevin. Dünyevi her şey. Bedenin tutkuları, gözün tutkuları ve gurur. Tanrı'dan değil, dünyadandır.
3: Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek geçer.

0: Kaldır kolunu.
1: Sinala! Nereye gidiyorsun? Ver bize!
2: Etraflarını sarıp öldürün. Iskalamayın. Elimizdeki cephanenin hepsi bu kadar.

0: Mermi harcamayın. Bir şey görmediğiniz sürece ateş etmeyin. Kesinlikle arkamızdan geleceklerdir. Bir şey gören var mı?
1: Ben görmüyorum.
2: Bende de yok.
0: Yok.
3: İlerleyin, ilerleyin. Çabuk.
1: Saat 4 yönünde tank savar.
0: Sağa döndür.
1: İskaladı.
0: Makineliyle vur.
2: Dedi.
4: Lanet olsun. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Tanrım Grady. Grady.
0: Ayağa kalk. Hala savaştayız. Hala savaşıyoruz. Sağ tarafı kolla. Sağ taraf. 30'lukta kal. Saydırmaya devam et.
5: Aşağılık herifler gelmiyor.
6: Bunu daha ne kadar sürdürebiliriz?
1: Ateşe devam.
6: Mermin bitti. Mermin bitti. Bir şarjör daha lazım.
1: O son takımdı.
4: Bu da bitti.
0: Elimizdeki bu kadar.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Hemen kendinizi salmayın. Hala tüfeklerimiz ve elliğimiz var. Kimler benimle?
2: Cephaneleri tükeniyor. Bitirin işlerini. Burası bizim ülkemiz. Dikkat! Yürüyün!
3: Stop!
4: Goro!
5: Hüseyin!

0: Nerede bu adamlar?
1: Her yerdeler.

olamaz. Ver mi bir

babası!

0: Özür dilerim. Özür dilerim.
1: Siz bombaları şimdi...

0: Lanet olası pislikler! Derinizi canlı canlı yüzeceğiz!
1: Kapa çeneni de öldürecek daha çok domuz gönder.

0: Üzgünüm evlat.
1: Önemli değil. Sen ne yapabilirdin ki?

0: Elimden geleni yaptım.
1: Evet. Biliyorum. Biliyorum.
2: Çavuş kolye.
0: Efendim evladım.

0: Ben de korkuyorum.
1: Tanrım. Teslim olmak istiyorum.
0: Lütfen yapma. Canını çok acıtırlar.
1: Lanet olsun.
0: Ve seni çok fena öldürürler.
1: Ne yapmalıyım peki?
0: Şurada bir kapak var.
1: Ha, tamam. Tamam.
0: Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Nerede olduğunu biliyor musun?
1: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Git.
1: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Feyri yıkar geçer.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nes

0: Familya'yla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
1: Burası neresi?
0: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
1: Yum yum yumuşacık.
0: Familya'dan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: O var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
15: Kazancım.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Damla, bence çok eğlenceli. Tamam, benim

0: Almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
1: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey değmiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prensiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jet Jelly. 15 dakikada yetişecek.

0: Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Haydi gel, oraya git, alam, mau. Klara, klara. Hadi sen ben pas ver. Olamaz. Haydi klara. Haydi klara. Haydi klara.

Sakin ol evlat. Sakin ol. Bir tanesi hayatta.

0: Sakin. Sakin dostum. Hadi. Pekala işte böyle.
1: Tamam. İyi misin?
2: İyiyim.
1: Vuruldun mu?
2: İyiyim.
1: Canın acıyor mu?
3: Şunu alayım.
1: Tamam
4: sende kalsın.
1: Hey, sen bir kahramansın dostum. Biliyor musun?

0: Efendim herkese günaydın. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir Gül ve Bir Can'la sohbet bahanedeyiz. Yine sohbet edeceğiz, bilgi aktaracağız. Biz de sizle beraber öğreneceğiz tabii ki. Hoş geldiniz.
1: Evet, merhabalar değerli izleyicilerimiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Yine çok güzel sohbetler olacak. Sohbet bahane deyip başlayalım mı Bircan?
0: Başlayalım. Çok kıymetli konuğumuz. Evet, kendisi ekonomist İslam Memiş. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizin verdiğiniz bilgilerle daha iyi olmayı temenni ediyorum.
2: İnşallah.
0: Çünkü konu altın, piyasalar, ekonomi.
1: Evet.
0: En sevdiğimiz. Ama öncelikle şunu belirtelim ki bütün bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir efendim. Biz sadece bilgilendirme amaçlı bir yayın yapıyor olacağız. Buradan hareketle başlamak istiyorum. Şu 8 ayı bir değerlendirelim. Piyasalardaki dalgalanmaları, tepeden bakışları, aşağıdan görüşleri, hepsini bir konuşalım.
2: Ya para piyasalarında her yıl bir analiz raporumuz var. Özellikle 2026 yılına ilişkin bir manipülasyon piyasası olacağına dair bütün yatırımcıların güçlü bir psikoloji, iyi bir finansal okuryazarlığa ihtiyacı duyduğu bir döneme işaret ettik. Bu 8 aylık sürece baktığımız zaman bu manipülasyon piyasası bilerek ve isteyerek devam ediyor. Ve dolayısıyla yatırımcılar da bu yıl bütün yatırım araçlarından kazanamayınca bir isyan halinde. Yani çoğu finansal okuryazarlığı olmayan acemi yatırımcılar şansını yatırım araçlarına bağlayarak oradaki getiriyi kazanç haline sunarak düşündüğü için biraz daha öfkeli bir yıl geçirdiğini gözlemliyoruz. Ama kontrollü bir değişim süreci var dünya ekonomilerinde.
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla bu kontrol değişim süreci iliklerimize kadar hissettiğimiz için tabii ki kabullenmesi zor ama çabuk kabullenen, aksiyonu çabuk hızlı alanlarda bu süreçten mahcup olmuyor. Şimdi bu 8 aylık süreçte malum Ocak ayına başlayalım. Ocak ayında ortada savaş yok, herhangi bir ekonomik veri yok vesaire. Dolar varlıklarının karşısındaki altın, gümüş, bitcoin, euro böyle zirve noktaları gördük. Ve teknik ve mantık olarak okunamayan bir zirve vardı. Siz de internette denk gelmişsinizdir. Altın rekor kuruyor, her gün rekor denemesi yapıyor, gümüş fırladı gidiyor. Euro 1.20 seviyesine kadar geldi derken herkes bir afalladı ve bir noktada coştu aslında. Çok getiri sağladığı için mesela 2025 yılında altında %100

0: bize 100 getiri
1: Evet.
0: sağladı. Gümüşte %200 civarında bir getiri
1: Tabii tabii
0: sağladı.
1: çok fazla.
0: Herkes bir kazanmanın şımarıklığı içinde. Ocak ayı geldi. 2026 yılına başladı. Bu getiri devam etti. Şımarıklık biraz daha arttı. Ama orada sürekli uyarı yapıyoruz. Vatandaşlara diyoruz ki teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş var. Aman dikkat edin. Bu balonu patlatırlar. Aylarca beklemek zorunda kalabilirsiniz. Nihayetinde Şubat ayına geldi. Şubat ayında Amerika İran'ı vuracak mı vurmayacak mı? Bir ayı böyle yediler. 28
1: Savaşların
0: Şubat'a
1: etkisi.
0: geldik. O beklenen Amerika'nın İran savaşı başladı ve dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler başladı. 7 ay boyunca da devam etti. Bu düşüşler, şimdi herkes şunu sorguluyor. Çok basit bir şekilde altın savaşa rağmen neden değer kaybetti? Altın puslu havaları sever
1: Daha çok
0: falan
1: artıyordu
0: vesaire.
1: çünkü,
0: Evet.
1: öyle değil mi?
0: Şimdi yine insanların kabullenmesi zor olan ama gerçek olan ve bundan sonra mutlaka kabullenmesi gereken bir süreç şu. Dünya piyasaları eskisi gibi değil. Artık sistemin kontrolünde verdiği kadar alırsınız. Bunu bir kere kabullenin. Eğer birikimlerinize güvenerek hayaller kurmaya devam ederseniz ya yakalarsınız. O yüzden burada sistematik bir şekilde yatırımcının yapması gereken bir şey var. Oyuncu değil, yatırımcı olacaksınız. Çünkü bugüne kadar hep Türkiye'de biz 25 yıldır bu sektörde uğraşıyoruz. Hep böyle ufak tefek parası olan kendisi profesyonel bir yatırımcı olarak internetten aldığı bilgilerle böyle profesyonel bir yatırımcı edasıyla bir şey yaptı. Yani alırım satarım, yüksekten satarım, düşükten yerine koyarım. Algısı çok vardı. Ama bu algı artık bozuldu. Şimdi savaş başlayınca dolara olan talep arttı. Hürmüz Boğazı kapandı. Körfez ülkeleri petrol
1: Evet.
0: satmak zorunda ve dolara ihtiyacı var. Peki Hürmüz Boğazı kapalı. Bu Körfez ülkeleri de bir şekilde nakit ihtiyacını göremiyor, para kazanamıyor. Ne yapacak? Kasalarındaki altın ve gümüşlerini satacak. Nitekim
1: Evet.
0: öyle yaptı. Savaş başladığı zaman ETF'lerde, fonlarda işlem yapan yatırımcılar var sanal ortamda. Onlara da teminat tamamlama çağrısıyla birlikte %12'ye kadar bir oranı yükselttiler. Onlar da mecburen teminat tamamlamak için, işlem yapabilmek için altın ve gümüşlerini sanal ortamda satmak. Bir tarafta Körfez ülkeleri fiziki altın ve gümüşlerini sattı. Diğer yandan da sanal işlemler yapanlar satmak zorunda kaldı. Şimdi soru çok basit ve net. Çok ekonomist olmanıza, uzman olmanıza gerek yok. Düz mantık. Körfez ülkeleri altın ve gümüş satıyor. ETF'lerde altın ve gümüş satılıyor. Kim alıyor?
1: İşte asıl
0: Neyle
1: soru bu.
0: alıyor? Amerika alıyor, İsrail alıyor, Çin alıyor, Rusya alıyor. Peki neyle alıyor? Dolarla alıyor. Peki dolar bu 28 Şubat itibariyle, yani bu savaş çıktıktan sonra ne oldu? Dünyada en fazla değeri artan para birimi oldu. Bir noktada rezerv bir para niteliği taşıdı. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine yükseldi falan. Herkes bir coştu. Amerikan tahvil faizlerinde 30 yıllık tahvil faizlerinde rekorlar gördük. 19 yılın. Herkes dedi ki dolar tekrar rezerv para ezecek, geçecek falan filan. O balon patladı ve yılın ikinci yarısı ile alakalı bir ateşkes, bir anlaşma haberi bekliyorduk. Nihayet geldi.
1: Geldi.
0: Evet, ne
1: Geldi.
0: oldu? Devam etmedi.
1: Evet.
0: Trump tekrar saldırdı. Hatta
1: Çok da kısa sürdü
0: Türkiye'deydi.
1: hatta.
0: Evet,
1: Evet. Hiç
0: çok kısa
1: düşündüğümüz gibi.
0: sürdü.
1: Hiç öyle bir şey olmadı.
0: Türkiye'de
1: Piyasa bile uyanamadı
0: NATO
1: daha.
0: zirvesi yapıldı. Burada tekrar saldırı oldu. Ateşkes bozuldu. Bu sefer altın tarafındaki bu rahatlama tekrar yerine düşüşlere. Aslında
1: Gerginlik.
0: bu düşüşler fake düşüşlerdi. Tuzaktı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sonra Ağustos ayına geldik. Ağustos ayından itibaren altın fiyatları yükselmeye başladı.
1: Tekrardan
0: Ne
1: arttı.
0: oldu bir aylık süreç içerisinde? Yani Temmuz-Ağustos ayları içerisinde. Ons altın 4000 dolardan 4600 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Gram altın da 5950 lira seviyesinden 7000 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Burada o yaklaşık 5 aydır o düşüşler falan vardı. Oraları değerlendirenler değerlendirdi. Alanlar aldı.
1: Alanlar
0: Aynı
1: aldı.
0: Merkez Bankası gibi.
1: Tabii ki.
0: Uyanık olanlar aldı.
1: Evet.
0: Ama
1: Merkez Bankası.
0: uyanlar yine alamadı. Burada tekrar yükseliş devam edecek mi algısı yerleşirken ben şimdi bugün bu programda yine vatandaşlarımıza şu noktada uyarılarda bulunmak istedim. Bu yılın sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Bilerek ve isteyerek bunu devam ettirecekler. Neden? Çünkü her zaman sistem kazanır. Onlar kazanamaz. Ve yatırımcıların kazanamayacağı bir piyasa var karşımızda. Ve yine Ocak ayında yatırımcılara bir sözümüz vardı. Kusura bakmayın, bu yıl bekleyeceksiniz. Bu yıl altın ve gümüş devletlere lazım. Hayal kurmayın, bekleyin. Ve bu yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Yine yıl sonuna bakalım. Bu yıl sonuna kadar altın tarafında, gümüş tarafında bir yükseliş trendi devam edecek mi?

0: Sorunun cevabı benim kişisel öngörüm, tahminim, teknik çalışmalarım. Evet. Neden? Altın tarafında yine merkez bankalarının alımları devam ediyor. Yüklü miktarda alımlar yapıyorlar. En çok Çin, Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da burada ciddi bir alım yaptı. Bu alımlar devam ediyor. Altın rezerv bir paradır. Ne kadar stoklarsanız o kadar savaşa hazırlık yaparsınız. Bir noktada 3. Dünya Savaşı'nın kapıları aralandı. Herkes şimdi pozisyon alıyor. Diğer yandan dolar 100 seviyesinin üzerindeydi, dolar endeksi. Tekrar aşağı koyverdi. Geçen hafta Trump'a Amerika'da bir gazeteci soru sordu. Sayın Başkan, dolar değer kaybediyor. Neden? Ne olacak? Tüccar, akıllı adam size ne diyemiyor. Dolayısıyla diyor ki, evet diyor, biz rakiplerimizle şey yapmamız için bile, mücadele etmemiz için doların zayıf olması lazım. Ucuz dolarla çok mal satalım. Mantıklı olan bu zaten.
1: Tabii.
0: Doların düşük olması
1: Ticaret.
0: lazım ki herkes doları tercih etsin. Peki doların tekrar yükselmesi ne anlama geliyor? Şimdi dünyada dolaşan rezerv paranın %80'i dolardı. Bu oran %57'ye kadar geriledi. Dünya dolardan uzaklaşıyor.
1: Evet.
0: Trump da Amerika'da FED de diyor ki dolar talep edin, dolarla ticaret yapın diyor. Ve dolayısıyla dolar talebi bundan sonraki dönemlerde yıl sonuna kadar biraz daha azalacak gibi duruyor. Peki bu söylediğimden sevgili izleyenlerimiz nasıl mesaj alması lazım? Dolar bir yatırım aracı değildir. Yani ben küçük bir yatırımcıyım, elime geçen parayla dolar alıyorum, euro alıyorum, kenara koyuyorum falan. Geç, o geçerliliği
1: Bu
0: olur.
1: bir yatırım değildir.
0: Yani bundan önceki tarihlere bakın, dolar Türkiye'de en az getiriye sahip olan bir para birimidir.
1: Evet.
0: Rakam da verebilirim. Onları
1: Evet.
0: uğraştırmayayım ben. Son 25 yıla bakalım. Sıralamaya bakalım.
1: Bakalım.
0: Türkiye'de en fazla getiri sağlayan 1 gram altın. Hiçbir zaman birinci elden bırakmadı.
1: Hep
0: 25 yıllık
1: şampiyon.
0: süreçte ons ve dolardan destek buluyor. Aynı kedi gibi. Hızır üstü düşmez. Altın
1: Altın.
0: özelliği bu gram altın. Diğer yandan Borsa İstanbul. Borsa Türkiye'de en fazla getiri sağlayan ikinci yatırım piyasası. Hala Türkiye'de milyonlarca insan var. Borsaya yatırım yapmamış. Finansal okuryazarlık noktasında kendini geliştirmemiş. Ya ben anlamam borsada. Anlamam diye bir şey yok. Ortada büyük bir pasta var ve bu getiriyi alman lazım. Üçüncü sırada euro var. Parite ve TL bazı orada bir getiri sağlıyor. Çift ayakla. Dolar da dördüncü sırada.
1: Dolara
0: O
1: daha
0: yüzden
1: gelene kadar.
0: doları bir yatırım aracı olarak görenler, saklayanlar biz üzülüyoruz şahsen. Bakın bugün evde oturan hanımefendilere ben seslenmek istiyorum.
1: Ben de onlarla ilgili bir soru soracaktım
0: Müthiş bir
1: İslam Bey.
0: şekilde gelir elde edebilirsiniz. Bakın bu 8 aylık süreci yorumlamamı istediniz.
1: Evet.
0: Bu 8 aylık süreçte Türkiye'de kaç kişi ihracat, e-ticaret yaparak oturduğu yerden muhteşem paralar kazandı?
1: Tabii ya.
0: Tabii. Eğer şu anda beni dinleyen değerli hanımefendi 8 aydır ihracat ve e-ticaret yaparak gelir elde etmemişse, çalışmadığı halde o 1-2 saatlik sürecini evde bir şeyler üreterek internet satmamışsa büyük bir gaflet içinde. Sen finansal özgürlüğünü kazanmak için geç kalmış olabilirsin. Ama bundan sonra geç kalacağım
1: Daha da
0: diye bir
1: geç
0: şey yok.
1: kalma.
0: Evet. O yüzden zenginlik en çok insanlara yakışır. Bugün
1: Peki.
0: hayvanın önüne para koyduğun zaman bir şey ifade eder mi? Ama insana verdiğin zaman bir şey ifade eder.
1: Çok doğru.
2: İslam Hocam, şöyle bir şey sormak istiyorum ben size. Şimdi biliyorsunuz bayanlar altın günleri yapıyor.
0: Evet.
2: Şu anda en iyi yatırım araçlarından biri de gümüşle altın. Büyük bir
0: Evet,
2: hareketlilik
0: evet,
2: var.
0: evet.
2: Buradan bayanlara o zaman şunu bir hani en azından bir bilgilendirme yapalım. Tablo nasıl olur? Yani şu anki ekonomide, şu anki gidişatta altınla gümüşün durumu, tabloda
1: Hareketi.
2: nasıl, hareketi
0: Yani
2: nasıl olur?
0: sevgili hanımefendiler bana kızmasınlar ama zaten bu altın günü yapanlara ben bir mantık olarak bir şey kuramıyorum. Bir mantık kuramıyorum yani.
1: Mantıksız mı geliyor size?
0: Çok mantıksız.
1: Neden?
0: Şimdi
1: Oynadığı
0: şöyle
1: için
0: 10
1: mi?
0: kişiyiz burada sırayla
1: Tamam.
0: birbirimize altın veriyoruz.
2: Oluyor mu?
0: Nasıl yani?
1: Çok güzel geliyor kulağa.
0: Her
1: Ama
0: ay böyle
1: şöyle bir
0: birbirimize
1: durum
0: altın
1: var.
0: veriyoruz yani.
2: İslam Hocam bilir. Şimdi altın yükseldiği zaman ilk alanlar muhakkak daha uygun alıyor. Son alan daha
0: Ama bu
2: yüksek
0: hep
2: alıyor.
0: öyledir ki.
2: Evet.
0: Yani bundan 30 yıl önceye bakın. Yılın ilk yarısıyla son ayında bu böyledir zaten.
2: Peki ne yapacağız? Olmasın mı altın günleri artık?
0: Şöyle
2: Yapmayalım mı?
0: alternatif sunmak lazım. Yani mesela her
1: TL günü.
0: şeyin bir zıt karşılığı vardır.
2: TL'ye
0: Alternatif
2: dönüşüm
0: vardır.
2: zaman.
0: Mesela kaç kişi altın günü yapıyorsunuz?
2: Yani 10 kişi oluyor.
0: 10 kişi
2: 7
0: de
2: kişi
0: toplam
2: oluyor.
0: miktar söyleyebilir misiniz şu kadar? Kaç gramı?
2: Diyemeyiz. Ya yani mesela şöyle
0: Kaçar grama gelir?
2: çeyrek
0: 10
2: altın,
0: gram altın
2: çeyrek
0: mı?
2: altın
0: 10
2: üzerine
0: tane
2: dönen.
0: çeyrek altından mı bahsediyoruz?
1: Evet.
0: 110 bin lira civarından falan
1: Evet.
0: bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Tamam. 10 kişi her ay 110 bin lira verecek bir bütçesi varsa ev alırım. Borcu

0: biter, evimi satarım, pay ederim parayı.
1: İşte o yüzden
2: Ya
1: buradasınız
2: ne o
1: hocam,
2: ya?
1: yatırımda.
2: İyi ki varsınız
1: İyi ki
2: gerçekten.
1: geldiniz.
0: Yani bakın, TL borçlanıyorsunuz, sabit borçlanıyorsunuz. İlk alanla son arasında bir fiyat farklılığı yaşamıyorsunuz. Ve bir gerçek bir mal varlığı satın alıyorsunuz. Ha,
2: Peki.
0: derseniz ki biz sohbet ediyoruz. O işin bahanesi falan, eyvallah. O
1: Sohbet
0: işin
2: biraz
0: bahanesi
2: da pahalı bir
1: biraz da.
2: sohbetmiş ama bu da yani.
0: Ya o
1: Yani
0: fiyat
1: bu
0: farklılığı
1: uzun
0: şöyle.
1: zamandır
0: Geçen yılın Ocak
1: devam eden bir
0: ayında
1: şey.
0: 3.000 liraya gram altın alan 10. veya 12. sıraya geldiği zaman işte
1: Zarar
0: 6.000 liraya almış
1: ediyoruz.
0: oldu.
1: Onu söyleyelim. Buradan o
2: Çok
1: zaman belirtelim.
2: biraz makul bir
1: Sporunuz
2: şeyler.
1: 6.000 olması, TL
0: Burada
1: olsun.
0: bence alternatifler üretmek lazım. Mesela örnek veriyorum.
1: Pandemide
0: Mesela
1: e-ticaret çok
0: tamamlayıcı sağlık
1: ilerlemişti. Öyle
0: sigortası
1: olabilir.
0: yaptırabilirsiniz. 10 kişi, bir kişinin tamamlayıcı yıllık sağlık sigortasını yaptırabilir.
1: Bunu iyi dinleyelim.
2: Ya
0: Cepten
2: inanılmaz.
0: para vermiyorsunuz.
2: Artık sağlık sigortası günleri başlasın diyor hocam.
0: Yani
1: Biz de
0: tamamlayıcı
1: başlayalım.
0: sağlık
1: Bunlar
0: sigortanız,
1: takılmış.
0: evet, 10 tane arkadaşınız 110 bin liraya bir ailenin sağlık sigortasını yaptırır. 10 kişilerle 10 tane ailenin tamamlayıcı sağlık
2: Ya ne
0: sigortasını
2: kadar
0: yaptırabilir.
2: güzel bir şey.
0: Anladın? O
1: Bunu
0: yüzden
1: düşünelim. Bu
0: bana
1: güzel bir
0: sırayla
1: şey.
0: altın almak bana çok saçma geliyor. Yani benim yanlış anlaşılmak
1: Yok,
0: istemem yani.
1: sorudan
0: Estağfurullah.
1: sorular olarak
0: Değerlendirmem
1: size
0: böyle.
1: yönelttik İslam
2: Şimdi
1: Bey.
2: hocam süremiz de bitmek üzere ama şu soruyu mutlaka sormak durumundayım. Gelecekte güçlü bir ekonomiye sahip olması için kariyer açısından sizin tavsiyeleriniz ne olur gençlere?
0: Gençlere her zaman şunu öğütüyorum. Üniversitelerde konferans verirken
2: Hı.
0: sürekli iki tane cümleye sımsıkı sarılın.
2: Cümleye buyurun.
0: Evet. İki kelime diyelim. Bir sana ne, iki bana ne. Evet. Bu mottosu olsun onların. Çünkü internette sürekli dedikoduyla üreyen muhteşem bir boş vakit kaybı var.
2: Maalesef.
0: Ama deseler ki mesela bir canın şu varmış. Bana ne? Senin de buyun varmış.
2: Sana.
0: Sana ne? Bu kadar. Anladın mı? O yüzden vakit çok değerli bir şeydir. Vaktini boş işlerle harcamasınlar. İhracat ve ticaret yapsınlar. Kandırıldığını mutlaka idrak etsinler. Mesela bireyler, anne babalar çocuklarını kandırmayı bıraksınlar.
2: Ne demek istiyorsunuz?
0: Şöyle, hep bugüne kadar, yine bana kızmayın, hanımefendiler özellikle senin için saçımı
1: Bayanlar dinlesin.
0: süpürge ettim falan diyorlar. Öyle bir
2: Saçımı
0: şey,
2: süpürge evet
0: hayır
2: diyorlar.
0: öyle bir şey yok.
2: Öyle bir şey yok mu?
0: Yok öyle bir şey.
2: Yapmadık mı?
0: 18
1: Bayanlar
0: yaşına kadar
1: kızacak.
0: telkin etmeniz gereken gerçek şu. Çocuklarınızı yalan konuşmayı bırakın. 18 yaşına kadar süren var. Okudun okudun, finansal özgürlüğünü aldın, işini gücünü aldın aldın, almadıysa kendi evini tutmak ve kendi hayatını kurmak zorundasın. Net, taviz sıfır.
1: Peki İslam Bey
0: Ve
1: konutlarda ne olacak?
0: siz evladınıza hala 30 yaşında, 40 yaşında evladınızın elbisesini ütüleyerek, sıcak yemekler koyarak, onları bakarak
2: Kötülük müydü?
0: annelik babalık yaptığınızı falan zannetmeyin. Ve ben gençlere diyorum ki yine bugün, yine kandırılıyorsunuz. Çünkü bugüne kadar hep böyle mal varlıklar üzerinden çocukları baskı altında bırakıyorsunuz. Senin için ev aldım, senin için yatırım
1: Evet,
0: yaptım, senin
1: evet.
0: için erkenden... Yalan konuşma. Benimle eğer inatlaşıyorsan, benim düşündüğümün aksini iddia ediyorsan, yarın sabah çocuğunu al tapuya git, bütün malının
2: Yap
0: mülkünü
2: bakalım.
0: yap bakalım üzerine. Yapamazsın.
2: İşte realist bir
0: Cesaret
2: konuşma.
0: edemezsin.
2: Gerçek bir
0: İşte o
2: konuşma.
0: yüzden
1: Gerçekçi.
0: ben de çocuklara diyorum ki inanmayın. Tırnağınız varsa başınızı kaşırırsınız ve başkasının krallığını, başkasının bayrağını sallamayın. Kendi krallarınızı kurun, kendi bayrağınızı salın. Yani bununla ilgili çok şeyler söyleyebilirim ama gelecek bilimde, teknolojide mümkünse dini duygularınızı sömürü altına aldırmayın. Boş vakitlerinizi değerlendirin. Muhteşem zenginliğin ortasındayız. Ekonomik kriz var diyenlere inanmayın. Muhteşem bir fırsat var. Dünya avuçlarınızın içinde. Çin'deki malı Amerika'ya satıyorsun, para kazanıyorsun.
2: Çok doğru.
0: Bizim annemiz, babamız, dedelerimiz o şansı yakalayamadı.
2: Yakalayamadı.
0: Biz yakalıyoruz.
1: Evet.
0: Bugün fakir olanlar oturup düşünsün neden fakiri.
2: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
2: kıymetli
0: teşekkür
2: bilgileriniz.
0: ederim.
2: Sürenin
0: Sağ
2: sonuna
0: olun.
2: geldik. Su gibi aktı bir sohbet.
1: Çok güzeldi.
2: Yani biz çok soru sormak istedik ama siz zaten sohbet içerisinde hepsini
0: Eyvallah.
2: cevapladınız
1: Çok
2: gibi bir
1: güzel
2: şey.
1: cevaplar
2: İyi ki
1: verdiniz.
2: geldiniz İslam hocam.
0: Sağ
2: Sizi
0: olun.
2: ağırlamak çok büyük bir
0: Ben de
2: şereftti.
0: öyle.
2: Sizleri uğurluyoruz. Biz sohbetimize devam ediyoruz.
1: Devam ediyoruz.
2: Efendim sohbet bahanemiz devam ediyor. Çok kıymetli gülen gözlü. Gülen gözlüsünüz
3: Evet. Ay
2: gerçekten.
3: çok teşekkür ediyorum. Çok
2: Gözü gülen.
3: naziksiniz.
2: Bir kadın değil mi?
1: Evet.
2: Aynur Gözde Göyük. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Kendisi bilinçaltı terapisti. Allah yandık bak.
1: Evet.
2: Benim bilinçaltım
1: Birisi anlayacak,
2: çok fena.
1: anlatacak.
2: Seni kim de anlayacaklar hayatım? Sen öyle
1: Evet.
2: kendini uzaklaştırma
1: Ne
2: konudan.
1: var
2: Hatta
1: benim?
2: önce seninkini anlayacak. Hadi bakalım.
3: Geçmiş olsun diyorum hocam.
2: Gerçekten böyle bir
1: Nüksediniz.
2: şey mi? Yani böyle bakınca anlamlanacak bir şey mi?
3: Ya hiç öyle değil bir canım. Ama şöyle bir şey var. yaşadıklarımızın o kadar çok katkısı var ki. Yani biz kendimiz yaşıyoruz.

0: olmuşuz zannediyoruz ama bir geçmişimiz var, bir anamız var, bir babamız var, bir orada gördüklerimiz var. Benmişim zannediyorum ama acaba ben kimin etkisini taşıyorum?
1: Bilinçaltımız bizim köklerimizden mi geliyor?
0: Evet, atalar, nesiller, nesiller arası aktarımlar, anne baba, en yakını anne baba. Ya mesela çok basit bir örnek vereceğim. Ailede baba dış dünya ile ilişkiyi temsil ediyor. Anne de iç dünya ile ilişkiyi temsil ediyor. Yani duygusal tarafımızı kendine düşünebilirsiniz. Aynen öyle. Baba dışarıda iş hayatı nasılsa, siz büyüdüğünüzde işe bakışınız, paraya bakışınız, iş arkadaşlarınızla ilişkiniz.
1: Benim babam hiç eve gitmiyordu herhalde benim gibi, sürekli çalışıyor.
0: Kesin olabilir. Yatkınlık vardır. Çünkü
1: annem
0: öyle
1: diyordu ama. Baban hiç eve gelmiyor diyordu ama ben çalıştığından şüpheliyim.
2: Anne çok mu çalışıyordu o zaman?
0: Mesela çok iflaslar falan varsa ailede. Ki bende de çok
2: öyle
0: vardı.
2: Hepimizin yaşadığı, herkesin yaşadığı.
0: Aman iflas etmeyeyim diye büyümekten korkuyoruz. Halbuki iş çok güzel, çok güzel bir işe imza attık. O muhteşem gidiyor, her şey çok tıkırında.
1: İş büyümesinden
0: korkuyor. Evet. Ya kaybedersen? Ya batarsan?
1: Risk sevmiyor.
2: O zaman Aynur Hanım, ben size bir soruyla başlayayım. İnsanlar neden kendini hep yoklukta hisseder? Böyle bir yokluk korkusu, kaygısı var. Demin söylediğimiz gibi, niye böyle bir his oluşuyor?
0: Şimdi zihin öyle mucizevi bir şey ki, yoku görmeye çok meyilli. Önünde olan şu, bende şu an bu kalem var, ben bunu görüyorum. Ama niye Bircan'ın elindeki yok?
1: Biraz önce yaşadık. Bende kalem yoktu, ben direkt kalemi istedim.
2: Ben de ucuna baktım kalemin.
0: Zihin
2: neden
0: yoku görmeye çok meyilli.
1: Aa.
0: Ama ben burada çok üzüldüğüm bir konu var ki, tamam. Şimdi manevi anlamda bahsettiğimizde ve tasavvuf eğitimi de almış biri olarak ufak bir şey yapacağım. Bu varlık yokluk dediğimizde, yok dediğimizde var edene haksızlık yaptığımızı düşünüyorum ben. Yani yüce yaradana. Çünkü aslında her şey var. Var olan her şeyi görüyoruz şu an.
2: Evet.
0: Siz varsınız, siz varsınız. Bu bardak var, bu da var. Şimdi ben buna yok dersen, bence işin ucu oraya dokunuyormuş gibime geliyor.
1: Yoksa?
0: Aslında var.
1: Var.
0: Mesela işsiz kaldığım bir 3 ay gibi bir dönem oldu hayatımda. Ben 36 yaşındayım.
1: Tamam.
0: İş yok diyorum. Yan ayakla. Yok yok yok. Halbuki siz çalışıyorsunuz. Arkadaşlarım çalışıyor. İş var. Ama benim için yok. İş görüşmesine gidiyorum. Bana diyorlar ki, ya Gözde Hanım çok fazlasınız bize. Ya diyorum, insanların bende fazla gördüğü, benim göremediğim ne var diyorum. Olur mu öyle şey? Yok dedikçe yok ediyoruz. Var dedikçe var ediyoruz. Ya bu şey demek de değil. İşte her şey var deyin de hadi bir anda bütün hayat toz pembeye dönsün, her şey var olsun, ortaya çıksın demek de değil aslında. Ya burada var, umuda tutunmaktır. Alışverişe gidiyoruz. Kasa arkası ürünleri, kasiyerler evet. Şey diyor ya, ister misiniz? Yok.
1: Ne diyeceğiz?
0: Teşekkürler.
1: Hayda.
2: Verdiğiniz cevap bile etkiliyor demek ki.
0: Her zaman söylediğim bir şey var. Şu güzel Türkçemizi doğru kullansak. Mesela fiyat öğreneceğiz. Kaç para? Paraya diyorsun
2: fiyatı
0: ki kaç?
2: Nedir diyelim? Mesela.
0: Kaç? Evet. Sor. Ne kadar?
2: Bu.
0: Direkt kaç diyorsun
1: kaç
0: paraya?
1: Para?
0: Evet.
1: Git.
0: O zaman aynen öyle.
2: Bileceğim, bilincimizde olan sorular o zaman soruluyor.
1: Tabii tabii yani.
0: Evet.
2: Peki insanlar bilinçaltında hani, kimisi kendi düşüncelerinin farkında. Siz mesela çok bilinçli bir insansınız ve okumuşsunuz bu işin. Bilincinde bu düşünceleri fark etmeyen insanlar nasıl fark edecek?
0: Hayatta aynı yerden sınanıyorsa insanlar orada bir dur diyecekler. Ben 3. eşimden ayrıldıktan sonra anladım artık. Bir yerde bir sıkıntı var demek ki.
1: Hep aynı nedenlerle mi bitti?
0: Ya farklı neden ama hep
1: sonuç aynı.
0: Sürdürülebilirliği deneyimlemedim çünkü ben. Bende öyle bir kayıt yok.
1: Allah Allah, bunu da bulmak ne garip. Mesela hastalığın adını buldu mesela. Sürdürülebilirlik eksikliği.
0: Aynen. Çünkü hemen işte eğitimlerden sonra artık nereye bakacaksınız? Ne olacak?
1: Çünkü ben de ikinci evliliğimi bitirdim ya, benim de sürdürülebilirlik sıkıntı var belli ki. Onu öğreneyim bari de ben de üçüncüde öyle
0: şöyle
1: olmasın.
0: Şöyle bir kayıt yok.
2: Neyse ki benimki tek evlilik.
1: Şu an sen böyle maşallah işte
0: maşallah.
1: Maşallah.
0: Aile hayatında tanıklık ettiğimiz anne baba evliliği ya da işte eşin, dostun, akrabanın evliliğine tanıklık ettiğimizde.
1: Tamam.
0: Eğer orada bir sürdürülememe varsa.
1: Tamam.
0: Ya da sürdürülmüş, zararla bitmiş.
1: Bundan mı etkileniyor? Bu da var. Bilinçaltım etkileniyor. O yüzden diyorlar kızlar annelerin kademini yaşıyor diye.
0: İptal. Hiç söylemeyelim. Değil hatta mi? Tövbe estağfurullah
2: bence
0: diyorum yani
2: direkt.
0: Bence öyle
2: bir şey olmaması
0: direkt.
2: Gerekiyor. Bunu da
1: ben de hiç inanmıyorum
2: ben
1: buna.
2: Ben de inanmıyorum.
0: İnanmıyoruz ama işte
2: var

0: mı?
1: Kolektif ve toplum olarak
0: İptal edin. Aynen, iptal. Direkt iptal ve şey. Tövbe estağfurullah. Direkt. Tövbe tövbe tövbe.
2: Peki. Böyle şeyleri var değil mi sende de? Yedi bir şey bir şey.
1: Ben ya daha çok... doğrusu şey. Eskiden çok iptal iptal iptal diyordum. Şimdi diyorum ki tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe tövbe diyorum. Çünkü tövbenin daha çok gücüne inanmaya başladım.
2: Çok kullanırız tövbeyi ya bu arada. İptal yeni çıktı.
1: Ve bir şey diyeyim mi? En güzel bolluk bereketin önünü açan tövbe estağfurullah çekmektir.
2: Evet, evet çok iyi zikirdi.
0: Değil mi Gülcan? Değil mi?
2: Evet zaten
0: maneviyatını okumuş. Kadar, sevden okumuşu hem de içsel evet. olarak da bunu yansıtması, insanlara geçmesi. Ben de sizi takip ediyorum.
2: Ya teşekkür ederim.
0: Keyif alıyorum o ayetleri açıklamanız, tasavvufla iç içe olmanız, insanlara o duyguları aktarmanız müthiş bir şey.
1: Şöyle bir şey oldu hazır sözü açılmışken. O son evliliğim bitti. Ben... dımdızlak bir vaziyette kaldım.
2: Maddi olarak mı?
1: Maddi manevi.
2: Evet.
1: 16 yaşında oğlum var.
2: Aynı oğlumun
1: çok evet, cümlemizinkini.
0: Yok burada değil. Nenesiyle birlikte nenesine bakıyor benim evde şimdi.
2: Aynı güzel.
1: Aynı kadar güzel bir şey. Oğluma bile bakamayacak durumdaydım ben. Oğlum bile annemle kalmıştı.
2: O zaman
1: kalmıştı.
2: Kaç yaşındaydı çocuk?
1: O zaman bundan 4 sene evveli.
2: 12. O,
1: evet
0: çok
1: 12.
0: Çok da uzak değil aslında. Evet.
1: Aynen öyle. 9 ay boyunca benim oğlum benden uzak kaldı bak. 9 ay Bircan Hanım. Yeniden doğdum ben o 9 ayda. Ama o kadar dibin dibini gördüm.
2: Ya.
1: Evet.
2: Ay çok kötü olmuş.
0: Ama, aslında herkes yaşıyor bu böyle durumları ama evet. süreci atlatmak çok önemli değil mi Aynur
1: evet,
0: Hanım?
1: Evet. Yani ben sadece şunu yaptım.
2: Ne yaptınız?
1: Çok başvuru yaptım. En sonunda baktım olmuyor. Bir gün dedim ki Allah'ım dedim benim rızkım bittiyse ben yarın uyanmayacağım dedim. Artık...
2: öyle bir nokta.
1: Evet yani çaresizlik
0: vazgeçmek,
1: dediğimiz.
0: Vazgeçiş.
1: Ama ertesi gün oldu uyandım.
2: Oldu mu? Eve uyandın.
1: Allah'ım dedim teşekkür ederim cevabın içinde, mesajın içinde. Al dedim beni ne yapıyorsan yap. Bütün iş başvurularını bıraktım. Hı. CV'mi geri çektim. Eski Gözde'yi kendime hatırlatmaya başladım. O gözlerinin içi gülen, artık ağlamayan, ah ne bileyim ya. Dans eden, kıpır kıpır. Umutlu, aslında neler yapmış, bu zamana kadar ne güzel çalışmış, iş güç halletmiş diyen Gözde'yi hatırlattım kendime. 21 gün sonra bana hocam gecenin 3'ünde bir mesaj attı. Gözde artık eğitim almanın zamanı gelmedi mi diye. Dedim evet de.
2: Ne alaka?
1: 5 kuruş param yok cebimde ben nasıl alacağım eğitimi? Beni ücretsiz aldı eğitimi.
0: İşte bu eğitim nasıl?
1: Evet bilinçaltı terapi
2: eğitimi. Ay çok
1: eğitimine.
2: Güzel.
0: Ki o beni ücretsiz.
2: 21 gün ne alaka mesela o da garip.
1: Bilinçaltı yeni bir düşünceyi, formu 21 günde yerleştiriyor Bircan Hanım. Bu gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış
2: kötü
1: bir şey.
2: Kötü unutma gibi de olabiliyor mu 21 gün?
1: Evet. Ya mesela ben şu an çok çaresiz hissediyorum.
2: Tamam.
1: Çaresizliğin karşıtı
2: İptal.
1: Ne? Evet, iptal. Çaresizliğin karşıtı nedir? Umuttur değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet.
1: Umuda tutunmaya başlıyoruz. Ya zaten aslında umuda tutunmak demek, yaradana tutunmak demektir. Tabii. Burada herkesin kendi inisiyatifinde.
0: Şimdi Aynur Hanım biliyorsunuz hani hepimizin meslekleri çok farklı. Bizim meslekte de mesela biyoenerji uzmanlığı var biliyorsunuz bu da size
1: evet,
0: çok yakın.
1: Evet.
0: Karma terapilerde. Burada da gerçekten yine maneviyatın daha önemli olduğunu görüyoruz. İçsel olarak rahatlamak. Biz işimizi yaptığımızda tıpkı sizin gibi hani içsel olarak rahatlamaya yaklaşıyoruz. Bir de şu umutsuz olmamak. Şunu gördüm umutla hareket ediyoruz. Bir insan sürekli ben şanssızım. Benim işim yolunda gitmiyor. Para bende hiçbir şekilde durmaz. Yani bunları söyleyerek kendini biraz
2: bravo.
0: Kötü enerjiye de yüklüyor öyle değil
2: aynen
0: mi?
2: Aynen öyle.
0: Sizin bu konuda fikriniz nedir? Biraz en azından aktarmış
1: kesinlikle
0: olalım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bunu ben
2: çok
1: de
2: doğru bir soru.
1: Deneyimlediğim için çok iyi biliyorum. Söz büyüdür derler bilirsiniz.
2: Tabii tabii net. Ben mesela suyu da içmem burada artık. Ben kötü bir şey geldi
1: evet.
2: ya içmem artık.
1: Evet. O da mesela mi? O suya biz... nasıl yetiştirildik? Dualarla
2: ya da işte rüya kürsülerle.
0: Bile üstünü falan kapalı falan tutun hep evet. deriz. Yani
1: aynen.
0: büyüklerimiz de öyle derdi.
1: Evet. Söz büyüdür dediğimiz kısım insanı gerçekten çok etkiliyor. Yani düşünsenize ben diyorum ki para zor kazanılır.
2: Tam onu soracağım. Çocukken bize öğretilen.
0: Evet.
1: evet.
2: Para kirli. Mesela
0: evet.
2: ben kızımı hiç öyle demiyorum. Ay tutsun tutabildiği kadar para.
0: Tutsun elinde.
2: Tut.
1: Ay bir de şey diyoruz
2: anneannesi
1: ya.
2: Anneannesi deyince mesela para kirli. Saçmalama anne. Para çok temiz. Ve ona sürekli akacak. Sürekli akacak öyle
0: evet.
2: diyorum.
0: Ya çocukken böyle düğünlerde üstümüze atarlardı, takardık
1: evet,
0: böyle.
1: Havadan yağıyor koyar. Demek ki para.
0: Gökten
2: evet.
0: yağıyor gibi.
2: Aynı gibi gökten yağıyor.
0: Evet. evet.
2: Bu bilince ne diyorsunuz? Böyle bir şey küçüklükten mi oturmalı?
1: Kesinlikle
2: yani
1: öyle.
2: Bu Birgül Hanım'ın söylediği.
1: Bir de çocuklara asla yok dememek lazım.
0: Değil mi?
1: Çocuklar o kadar bolluk bereketin kaynağıdır ki onlar
0: doğru.
1: bize emanet neticesinde.
0: Nasibiyle geliyorlar zaten bir çocuk dünyaya geldiğinde mesela.
1: Evet.
0: Nasibiyle geldi.
2: Buna da çok inanıyorum biliyor musun?
0: Ben

0: De.
1: Ben oğlumu
0: Çok kişi
1: öğrendiğimde
0: deneyimlemiştir.
1: eşimden ayrılmıştım. Oğlumu
0: Ya
1: öğrendim.
0: işte ne
1: Üç
0: kadar
1: aylık
0: acı olmak.
1: hamileydim ben.
0: Ay ne diyorsunuz?
1: Evet ve benim oğlum kendi babasını hiç görmedi.
0: Şu, hala yok yani
1: Hiç
0: görmedi.
1: görmedi. Gerçek babasını hiç görmedi.
0: Aa.
1: Ve ben hiç korkmadım biliyor musunuz?
2: Oğlunuzla bir sürü şey deneyimlediniz.
0: O
2: Birçok
0: 9 ay
2: alana
0: boyunca nerede
2: giriştiniz.
0: kaldı? Babasında kaldı sandım.
1: Yok annem de kaldı.
0: Ha anneanne de
1: Annem de
0: kaldı.
1: kaldı.
0: Ya ne güzel
1: Evet.
0: Allah razı olsun.
1: 1000 kere razı olsun. Ya belki
2: Anneleriniz çok
1: en
2: değerli.
1: çok şeyi işte bana çok etki eden şeyler de annemde çok basamak bulmuşumdur ama şimdi mesela anneme
0: Ya.
1: dönüp bakıyorum. Anneme de diyorum ki anne senle gurur duyuyorum.
0: Ya çok güzel. Vallahi
2: Evet.
0: ben de.
2: Bircan Aynur'un dediği gibi benim de kızım annem bakıyor. Annelerimiz çok
0: Benim
2: değerli.
0: de. Evet.
2: Çalışırken
0: Benim
2: buradan
0: anneme.
2: anneme
0: Ay
2: ben de
0: evet. Hep var
2: selamlarımı
0: olsunlar.
2: iletiyorum.
0: Hep var olsunlar.
2: Annelerimize selamlarımızı
0: Evet.
2: yollamış
0: Çok tatlı
2: olalım.
0: oldu. Evet
1: Hatta
0: ya.
1: şu an arkada beni bekliyor
2: Evet.
1: zaten.
2: Aa,
0: Aa,
2: getirdi.
0: gelseydi
2: Yemek
0: keşke.
2: yollamış
0: Gelseydi.
2: olurdu.
0: Neyse fotoğraf çekeriz programımızı.
2: Evet.
0: Yani
2: Anlaştık.
0: annelerimizi Allah başımızdan eksik etmesin.
2: Evet.
0: Şimdi bir şey
2: Amin.
0: söyleyeceğim. Bilinç altındaki düşüncelerin farkında değilse kişi. Ya hep de kötü bir şeyler var mıdır bilemiyoruz. Farkında olamıyoruz bunu. Nasıl fark edeceğiz?
1: Aslında bir canım bir şey söyleyeceğim. Kur'an'da bize hep şu öğüt verilirdi mi? Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Sorgulamaya teşvik eder Kur'an'da. Biz bunu kendi hayatımızda yapmıyoruz. Yapmış olsaydık eğer aynı şeyi belki 3 kere evlenmeyecektik. Belki ikinci de çözmüş olacaktık, orada kalacaktı ve devam edecekti
2: Evet.
1: gibi. Yani biraz sorgulama. Aynı yerden ben sınanıyorsam demek ki burada şunu söylememiz lazım. Benim neyi görmem, neyi öğrenmem gerekiyor? Ben dersimi almadım, anlaşıldı.
0: Belli ki.
1: Evet, neyin dersini almadım? Ya da bu bana mı ait? Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir eşim hakkında anne cimri derdi. Ben de hep o konuyla alakalı hep bir kavga ederdik eski eşimle. Sonra bir gün düşündüm. Ya dedim bu bana ait bir fikir değil ki. Bunu annem söyledi ona karşı.
0: Ay bunu çok yaşıyoruz ama.
2: Evet.
0: Annelerimizin etkisine kalıyoruz şimdi.
2: Ben çok
0: Evet.
2: kalıyorum.
0: Ay
2: Yani
0: ben
2: onu
0: de.
2: dinlerken biz ne olacak benziyoruz da böyle.
0: Fena.
2: Ama annelerimiz değerli.
1: Evet ya
2: Gerçekten
1: çünkü
2: kız çocukları etkisinde kalıyor.
1: onların da deneyim ve tecrübeleri var çünkü.
2: Tabii
1: Ne
2: ki.
1: oldu biliyor musunuz? Ben bunu fark ettim. Ertesi günü eski eşimle buluşacaktık, görüşecektik. Adam bizi Lebiderya bir restorana yemeğe götürdü ve hesabı ödedi. Benim kocam cimri değilmiş.
0: Annene hemen görüntülü arama yapsaydın. Ne oldu? Sen benim kocama cimri diyordun. Ne oldu diye?
1: Ya ne kadar etkileniyoruz ve
0: Evet.
1: farkındalık
0: Çok
1: dediğimiz
0: acayip bir şey
1: şey
0: bu bilinçaltı ya.
1: çok kıymetli. Şu an anda dönüşüyor. Anda.
0: Çok doğru.
1: Anda farkına varınca. Neden hep aynı
0: Değişir
1: insan?
0: mi?
1: Değişiyor.
0: Bilinçaltım değişir mi?
1: Değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Bakın şu an ben anlatıyorum ya. Bunlar anda cereyan eden
2: Evet,
1: şeyler.
2: şu an mesela siz
1: Neden?
2: söylerken benim bile kafamda şekillendi yani.
1: Ya bir de
2: Fikirlerimiz
1: geçen gün ben
2: değişiyor.
1: şeyi düşündüm. Şimdi bu yokluk ve varlık arasında şu an bir onunla alakalı bir çalışma yapıyorum ben de. Neye ben çok yok dedim küçükken?
0: Ha, bir neye acaba? Ben de merak
1: Ya
0: ettim.
1: da ben neyi duydum? Siz de bir baksanıza, siz de bir
0: Sen
1: düşünsenize.
0: bir düşün
1: Sizde
0: bakayım.
1: en
0: Ben de
1: çok
0: bir
1: neye
0: düşün.
1: yok dendi?
2: Ben mesela şöyle hani tabii ki herkesin hayat şeyi farklı. Yaşıtlarınız olan kardeşinizle bir olanak sağlanır. Hani hep bir yönlendirme yapılır. Ben mesela keşke şuna gitseydim dediğim, şu olsaydı da
1: Ve
2: yapsaydım
1: tamamen
2: dediğim var.
1: pişmanlık. Keşke
2: Evet.
1: varsa bir insanın hayatında eşitse
2: Evet
1: pişmanlık
2: ama
1: duygusu.
2: şöyle demin dediniz ya yok olan neydi? Maddiyat ve maneviyat şu anki gibi mi? Geçmişle
1: Ben hep
2: gelecekle
1: şunu
2: bayağı bir
1: duyduğumu
2: etkisi oluyor.
1: hatırladım. Lütfen siz de
0: Ben
1: düşünün.
0: buldum ya.
1: Ha, ne çıktı?
0: Ben sadakat yok diye büyüdüm.
1: Şu an hayatınızda ondan sınandınız mı,
0: Hiç
1: sınanmadınız mı?
0: sınanmadım ama sınanmamak için de çok çaba sarf ettim. Yani benim hayatımın yorucu.
1: Koruma
0: Evet,
2: bana da
0: gardı
2: hep ne gerek var? Bu
0: gardandırdı.
2: kadar yeter. Hep fazlasını istemek, hayal etmek. Aslında böyle bir şey de soracaktım. İnsan kendini tanımadan hayatını değiştirebiliyor mu? Ben
1: Hayır.
2: acaba kendimi ne kadar tanıyorum? Bana hep şu söylendi. Yeter bu kadarını yaptın, yeter bunu yaptın. Hani
0: Ha, dur.
2: daha dur. Ama ben durmuyorum. Yani ilerlemek istiyorum. Bence
0: O da
2: hep
0: garipmiş.
2: ilerlemek zorundayız.
0: O da garip mesela.
1: Evet.
2: Siz ne diyorsunuz bu konuda?
0: Siz de duymuşsunuz.
1: Baba yok. Ben devamlı soruyorum. Babamlar, baban yok. Geliyor. Gelecek. Gelmedi.
2: Ben
1: Baba yok.
2: de
1: Ve
2: yani
1: daha da büyük
0: biz
1: bombayı
0: de
1: patlatacağım şimdi size. Bir ayrılık yaşandı. Babam gitti. Onunla da 17 sene falan oldu görüşmeyeli şu an. O gittikten sonra ben dedim ki ha dedim babalık dedim böyle eser dedim. Babaya dedim gerek yok dedim çocuk büyütmek için dedim. 16 yaşında.
2: Eksiklik. Bu yok dediğimiz kelimesi yaşanıyor mu?
1: Evet yani ağzımızdan çıkanı.
0: Ne kadar önemli bir şey.
1: Gerçekten
0: bu şaka değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu normalde çok uzun yıllardır magazin programı yapıyorum. Bu kadar bilinçli değildim şimdi. Biliyorsun geçen sezon sabah sen de geldin.
2: Evet.
0: Sabah kahvesiyle beraber sizin gibi çok kıymetli konuklarla tanıştım falan. Ve konu nasıl oldu biliyor musunuz? Benim algılarım bambaşka bir hale geldi. Resmen bir yılda büyüdüğümü hissediyorum. Söylediğim kelimelerden isteklerime kadar, kalbimden geçenden dilime zikrettiğime kadar hepsinin değiştiğini fark ediyorum. Evet. İnanılmaz bir bilinç geldi bana ya.
1: Muazzam bir şey değil mi?
0: Evet mükemmel
1: bir şey. Çok güzel bir şey. Bir de an diyoruz ya hani dediniz ya gerçekten değişiyor mu? Her şey, sadece benim elimde şu an var.
0: Çok doğru.
1: Başka hiçbir şey yok.
0: Ya çok doğru.
1: Ve ben hep şeyi de söylerim. Buradan herkese de söylemiş olayım sizlerin vesilesiyle. Ben geçtiğimiz Ramazan ayında tekrar Kur'an'ı hatmetmeye başladım.
2: Aynen. Maşallah.
1: Çok teşekkürler. Ama bu sefer şeye niyet ettim. Allah'ım seni anlamaya niyet ediyorum dedim.
0: Ne kadar güzel.
1: O zaman çok başka açılıyor.
2: Hani okurken bir can şey yapıyorlar ya bu hatimi kime niyet ettin diye. Hmm. Her hatimde bir niyet var. Hmm. Aslında senin yaptığında böyle bir şey. Ya,
1: ölünün değil de varken aslında idrak edebilmek. Şimdi Kur'an.
2: Okumuş biri olarak kur, ben de hep niyet ederim.
0: Ya, evet. Allah kabul etsin.
1: Evet. Allah kabul etsin.
2: Sağ olun.
1: Anda kuruluyor her şey. Bakın Kur'an ismi. Anda kuruyoruz
2: evet,
1: her şeyimizi.
2: Evet Kur'an. Yani an kelimesinin.
1: An.
2: Her anı. Zamanı.
1: Anın ki anayım sizi.
0: Çok güzel ya.
2: Çok aslında derin. Burada zaman evet. Da devreye giriyor. Aynur Hanım şunu sormak istiyorum size. Bir şeyi çok istemekle o şeye gerçekten sahip olabilmek. Yani gerçekten çok istemek sahip olabilmemizi sağlıyor mu?
1: İstemekte diretirin, diretin derler aslında. Ama şöyle bir şey, ben o isteğime hazır mıyım? Ben ünlü olmak istiyorum. Ama ünlü olduğumdaki o işte arkamdan devamlı dolaşmalarını, işte ne bileyim rahat hareket edemeyişimi.
0: Siz daha çok iyi bilirsiniz. Nelerle karşılaştık.
2: Linçleri.
1: Tabii ki.
0: Öyle arkanızdan kimse dolaşmıyor bu arada. Sosyal medyayla beraber ünlü olmak ya da tanınmak diyeyim. Ben ünlü değilim. Ben ünlüleri konuşuyorum.
2: Ama biliyorsun değil mi?
0: Ay Allah razı olsun hepsinden. Vallahi hepiniz avuçlarının içinden öpüyorum. Bu sorumluluğu kaldırabilecek miyim? Bunun mental bir ağırlığı var.
1: Evet. İstiyorum ama ona hazır mıyım? Ben evet. O pozisyona hazır mıyım? Başarıyı istiyorum ya da çok parayı istiyorum. Ama o çok parayı kazandığımda yükümlülüklerimi yerine getirebilecek miyim? İşte vergimi ödeyecek miyim? Onu istihdam sağlayacak mıyım? Bunlara aslında hazır mıyım?
2: Bir can sen bana böyle bir soru sormuştun. Seni motive eden şey neydi?
0: Nedir diye.
2: Ben inanmak demiştim. O zaman burada yine İnanç. Aynı noktaya geliyoruz. İnanç, inanmak evet. Başarıydı aslında.
1: Evet.
2: Allah'ın yardımıyla
0: ulaşıyoruz. Seni şimdi konu kaldık ama bizim de şöyle senin hikayene değen bir hikayemiz var. Aslında bana konuk gelmişti bir gün. Evet. Ben ona dedim ki birlikte program yapmayı seninle çok isterdim dedi.
1: Şaka.
0: Yok ya bir an olmadı yani bunu bir şey.
2: Evet.
0: Evet evet gerçekten. Ve
1: yalnız bir şey diyeceğim. Bir İkinizin de birle başlıyor.
0: Evet. Evet.
1: Sen bir can, sen bir gül.
2: Ki bunu ilk bir can evet. Söylemişti. Aa dedi ben bir can dedi Bali. Sen bir gül bir tek bir tek. Güzel bize
0: biz
2: bir
0: adı. Biz dört ve birleşmiş durumdayız. Gerçekten öyle
1: hayatta hiçbir şey
0: oluşturduk.
1: Hiçbir şey tesadüf değil.
2: İnanır mısınız Aynur Hanımcığım? O zaman ne dedim biliyor musun? O zaman ne güzel dedik. Bir canla bir gül bir arada harika şeyler olsun dedik. Sanki o cümle yerini buldu.
0: Resmen öyle oldu ve bir ay olmadı biliyor musunuz? Yani bu
1: ay, hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet, İnşallah.
1: Çok da yakışmışsınız
0: evet,
1: bence.
0: Çok
1: sağ olun. Ama size ayrıca bir
2: çok
1: şey söyleyeceğim.
2: Çok hani online programı paylaşmak benim için.
0: Ay, estağfurullah yani, ben de çok mutlu oluyorum.
1: Gerçekten. Senelerin insanıdır biliriz. Ve her zaman da dobralığınız var ya.
0: Çok teşekkür
1: yani,
0: ederim.
1: Yani görüntünüzde zaten söyleyecek hiçbir şey yok da.
0: Dobralık en kolayı.
1: Şurası benim için çok kıymetli.
0: Ya şu dobra falan diyorlar ya. Beğer içinden geçeni söylemek ya matah bir şey değil ki. Bu, bence herkes böyle olmalı zaten.
2: Bence çok normali zeki olduğunuz
1: o.
2: için.
1: Normali
2: çok zeki
1: o.
2: bir kadın.
1: Ama şu an o kadar azaldı ki
0: yok,
1: ne yazık
0: azaldı.
1: Ki.
0: Neyse. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğiniz her şey tercihinizdir efendim. Şimdi bir şey daha soracağım. Ben buyurun. Şanssızım. İptal tabii ben değil. Bu tırnak içinde söylüyorum. Evet. Benim hiçbir şeyim yolunda gitmez. Para bende durmaz gibi cümleleri sürekli söyleyen insanların hayatlarında ne olmuyor peki gerçekten?
1: Gerçekten onlar olmuyor.
0: Olmuyor değil mi?
1: Gerçekten olmuyor. Yani ben kendimi bloke ediyorum. Ya şu an şanssız olduğumu düşünebilirim. Ben de diyorum ki Ya çok şanslıyım da sen ne kaybedeceksin?
0: Evet. Çok şanslıyım değil mi?
2: Ne ben olacak? Çok şanslıyım diyorum.
0: Sen çok şanslısın.
2: Gerçekten hayatım. Çok şanslıyım.
0: 18 yıldır evliliğin devam ediyor. Bak şimdi
1: maşallah.
0: Maşallah. Mükemmel bir konuk ağırlıyoruz.
2: Evet.
0: Dünya güzeli.
2: Çok şanslıyım.
0: Bir tane yok. Şanslısın tabii.
2: Bir tane şurada çıkıverdi.
0: Çıktı bak. O stresten
2: çıktı
0: oldu.
2: Çıktı
0: evet. Benim de öyle. Evet. Benim
2: çok
0: de öyle.
2: Aynı yanıma sonra Burcu. Güzel bir cilt bakımı da yaparız.
0: Başak Burcu. Aynen. Bu yakınlar
2: çok inceleyici değil mi?
0: Benim kızım da Başak.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Kaçı?
0: 26.
1: Ay tam.
0: Evet evet. Yani Başak burçlarının
2: harika
0: da
2: bir burç değil mi?
0: Disiplin. Evet. Disiplin evet.
1: Her sabah saat 10'da

0: tekrar başlayalım niyetiyle yapıyorum. Hoş bakalım neyi hatırlatmam gerekiyor. Evet, yaklaşık bir saat. Konu bazen ve... bir buçuk saat. Akış.
1: Akıştayız.
0: Tamamen akış. Program
2: gibi. Her şey var.
0: Ağzım gibi.
2: Onun da çok güzel.
1: Kur'an. Saat oldu mu? Lütfen bizim program edince başladı. Şimdi birbirimize rakip olmayalım ya hiç yoktan.
0: Ben 11 yatıyorum. 12 yatıyorum o zaman.
1: Yok, bizimki o saatte bitmiş oluyor. Peki. Tamam. Var mı soruların? Devam edelim. Süremiz
2: var. Şunu sorabiliriz. Bazen bir insan hayatında gerçekten hani imkan yok diyor ya. Evet. İmkan oluşturan insan mıdır? Kader midir? Tabii Yaradan bize bir şeyler sunuyor ama yoksa gayret midir? Sizin bu konuda fikriniz nedir?
0: Şöyle söyleyeceğim. İmkan olmayabilir. Gerçekten olmayabilir. Hı hı. Evet. Ama işte ben orada nasıl bir duruş sergiliyorum? Aslında o da bir... Ya ben sınav gözüyle bakmıyorum. Ben hep öğreti gözüyle bakıyorum. Quiz, testlere tabi tutulduğumuzu düşünüyorum. Sınav dedikçe daha da ağırlaştırıyoruz çünkü her şeyi. Hı. Ama işte benim başıma bir şey geldi. İşte ben o zaman işsiz güçsüz kaldım. İsyana mı başvuracağım? Yoksa umuda mı tutunmayı seçeceğim?
2: Tevekkül edeceğiz o zaman.
0: Gerçekten tevekkülle çıkılıyor. Yani ben mesela 3 sene oldu namaz kılmaya başlayalı.
1: Ay ne güzel.
2: Çok güzel.
1: Ya ne güzel. Herkese
0: nasip etsin.
1: Amin.
0: Artık tam bu girdabın içinden çıktım. İşim gücüm oturdu dediğim anda şükürden gittim ben. Bir şey istemek için gitmedim.
1: Ya ne güzel ya.
0: Şükretmek için gittim sadece.
2: Maşallah ne kadar mutlusunuz aynen. Size bakınca böyle sebepsiz bir mutluluk var.
1: Gözü gülüyor.
2: Evet, böyle baktıkça
1: bir şey söyleyeyim.
2: Enerjiniz çok güzel.
1: O şeyden değil. Bekar mısınız şu an?
0: Evet.
1: Ondan.
2: Ya, aşk olsun bir can. Yani ben mutsuz muyum şimdi?
1: Sen istisnasın hayatım.
2: O zaman evet öyle değil.
0: Sen ya şimdi onu da öyle demeyelim. Evlilerde çok şey olabilir, mutlu tabii, olabilir. Tabii. Bekarlar da yeniden evlenebilir falan.
1: Evlilikteki gözlerini hatırlıyor musun hayatım? Peki bir şey soracağım. Kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz yani daha. Evet. Önce bir kendimizi tanımalıyız acaba.
0: Evet,
1: belki neyi değiştireceğiz?
2: Çok güzel ya, gerçekten
0: şuna çok
2: bu soru.
0: Denk geliyorum.
2: Ne kadar
0: mesela
2: tanımalıyız
0: an
2: kendimizi?
0: Herkes havuzlu villalı evde oturmak istiyor değil mi?
1: Evet.
0: Oldum olası ben bir kere villalı havuzlu evde oturmak istemedim.
2: Anladım. O zaman...
0: Bunu ben mi istiyorum yoksa herkes oturuyor diye mi istiyorum? İşte trend olan bir şey şu trend. Alıyorum ama bu bana hitap ediyor mu? Aslında etmiyor.
2: Aslında kendisi mutlu etmenin yolunu bulmak.
0: Evet. Yani ben çalışmalarda diyorum ki dua çalışmaları yapıyoruz. Ya diyorum ne istiyorsunuz? Havuzlu ev. Diyorum sen gerçekten bunu mu istiyorsun? Yok hayır herkes istedi diye istiyorum diyor.
1: Aa.
0: Sen diyorum nerede kaldın o zaman? Sen kimsin? Ne oluyor yetişirken çocuklukta okuyacağı bölüme anne müdahale ediyor. Çalışacağı işe baba müdahale ediyor.
2: Doğru.
0: Ondan sonra ben değilim ki zaten. Ben onların gölgesinde yaşıyorum. Allah hep var etsin.
2: Tabii ki.
0: Ama... Bir yerde de ben diyebilmek lazım.
2: Peki Aynur Hanımcığım biraz burada gençler de izliyor programlarımızı. Ben de bazen bir anne olarak müdahale ediyorum ama doğru seçimlerde ebeveyn olarak hani yardımcı oluruz. Onun sonrasında çocuklar da yetişkinler de bir yolculuğa giriyor.
0: Evet.
2: Bu yolculukta tek başına mı ilerlemeliler? Yani tabii ki anne baba olarak bizler bir şeyler sunuyoruz ama bu manevi yolculukta ve kendileri tanımaları konusunda tek başına mı ilerlemeliler?
0: Her zaman
2: fikriniz
0: destekli
2: nedir
0: olmamız gerekiyor. Bana anneannem beni şöyle büyütmüştü. Çocuğuna sakın arkanı dönme. Bir yere mi gidiyorsun? Sakın arkanı dönme derdi.
2: Hatalarıyla doğrularıyla o zaman destek
0: evet
2: olacağız.
0: Kaybolmasın işte bir yere gideriz şey olmasın diye. Bu benim buraya o kadar yazıldı ki. En ufacık bir şeyde. Mesela koşul bize çok öğretildi. Karnede. Bisiklet, bilgisayar.
2: Evet.
0: Oğlum ilk liseye geçtiği zaman çok da iyi bir öğrencidir. Hep yüksek not almıştır. Çocuk bir kere 2 aldı. Geldi perişan. Dedim ki oğlum sen de liseyi ilk defa okuyorsun. Bir kere okuyorsun. İlk daha. Olsun dedim önemli değil. Halledersin dedim. Nasıl olsa ikinci dedim sınav var dedim. Hiç dedim canını sıkma dedim. Bizden istedikleri onlara güvenmemiz ve inanmamız aslında.
2: Evet.
1: Kendimizi değiştirmeye nasıl, nereden başlayalım?
0: Nerede tıkanıyorum diye soralım. Bunlar, bu hayat bana mı ait?
2: Nerede tıkanıyorum?
0: Evet, nerede
2: çok
0: tıkandım?
2: Güzel bir kelime.
0: Nerede tıkandım? Bunu sorduğunuzda böyle sanki bir spiral gibi her şey dönmeye başlayacak. Ve çok güzel bir çıkış yolu başlayacak.
1: Nerede
0: yani tıkandım? Ben annemi devam ettiriyorum, babamı mı devam ettiriyorum,

0: Babam gibiden mi kaçıyorum? Annem olmayacağım, babam olmayacağım diyoruz ya. Dediğimiz, olduğumuz an o an.
1: Peki aile
0: Bilinçaltı
1: olmayacağım.
0: anlamıyor.
1: Demin de siz konuya değindiniz ama hani çocukların yanında yok demeyin. Çocuklar
0: Evet.
1: dediniz, hayal
0: Evet,
1: dünyası
0: evet.
1: çok. Ama hani böyle çocuklukta da bir duyumlar olur. Para kolay kazanılmaz. İşte ne yapacaksın? O kadar zengin olamazsın, yapamazsın,
0: Beceremezsin.
1: beceremezsin
0: Tabii.
1: gibi müdahaleler oluyor. Bu konuda sizin söylemek istedikleriniz nedir?
0: O kadar etki ediyor ki Birgül Hanımcığım. Yani düşünsenize, bana bayram harçlığı bile benim elimden alınıyor. Aa, demek ki para elden gider. Büyüdüğünüzde bir bakıyorsunuz hikayeye, yetişkin kadının ya da erkeğin hikayesine, devamlı para kaybı yaşıyor. Çünkü para zaten elinden alınmış. Paranın kaldığını deneyimlememiş ki. Devamlı alındığına tanıklık etmiş. O yüzden dili değiştirmek, hayatın getirilerini değiştirmekle eşdeğer. Bazen her şeyi hatırlamak zorunda değiliz. Şurayla başlayalım. O sonra buraya iniyor.
2: Peki ama bazen gerçekten imkan olmayabilir.
0: Evet.
2: Bu durumda ne yapacağız? Gerçekten imkan yoktur.
0: Kabul.
2: Yok lafını sevmiyoruz. Ha, kabul.
0: Kabul.
2: İşte tevekkül o da.
0: Kabul.
1: Bir can Aynur'a şöyle söylemek istiyorum. Mesela buraya konuk olarak geldiğimde de söylemiştim. İşbirliği istedik mesela. Hani akademi açmak istiyoruz ama imkan yok. Bunu yaratmak için hani ne kadar hazırız? Ne kadar hazır olabiliriz? Hani bu konuda da bir soru yöneltelim. İmkan ve insanın kendini hazır hissetmesi ve izlediği yol nasıl
0: Sınırlandırıyoruz
1: olacak?
0: Birgül Hanımcığım, biliyor musunuz? Atıyorum, diyorum ki ben. Bana diyorum 1 milyon TL lazım diyorum. Değil mi? Şimdi bu para. Ben paranın üstüne başladım koymaya. Lazımı koydum. Daha sonra işte güvende hissediyorum para olunca. Güveni koydum.
1: Tabii.
0: O da yetmedi, ihtiyacı koydum. İşte gerekliliği koydum. Para altında ezildi bunu.
1: Evet.
0: Nasıl gelecek bana?
1: Bu şekilde gelmeyecek.
0: Evet. Ve sonsuz sınırsız kaynağı olan Yaradan.
1: O zaman
0: Para
1: maneviyatı güç
0: araç.
1: tutacağız, inanacağız.
0: Evet.
1: Bunu düşünen kişiler için de olsun sizin söyledikleriniz.
0: Evet,
1: İnanmaya
0: inşallah
1: devam
0: herkesin
1: edelim.
0: beti bereketi artsın. Zaten var aslında. Var olanları hatırlamadıkça var olmayanların önünü açamıyoruz. Çok şükür kalemim var şu an, tutabiliyorum. İkinci kalemi getiriyor bu. Ben herkese şükür defteri tuttururum.
2: Ne demek o? Gerçek bir defter mi?
0: Evet, gerçek defteri. Her gün günlük şükürlerinizi yazın. Çok şükür ki diye başlarım. Kahve alamadığım zamanı da bildiğim için, o kahveyi aldığımda çok şükür ki kahve alabiliyorum dediğimi bilirim.
2: Ne güzel.
0: Anneanneme ve o şükür defterine yazdığınız her şeyi mühürlediğinizi bilin. Çünkü
2: Ya.
0: gerçekten onun şükrünü şey yapıyorsunuz ya, oley ya, kahveyi aldım falan filan. Ben bir kere anneannemi hastaneye götüreceğim. Kadın 86-87 yaşında. Param var yok değil. Diyorum ki devamlı dışarı çıkmıyor. Kadın diyorum bir AVM'ye götüreyim, yemek yedireyim falan diyorum. Ama tam da ödemelerin olduğu hafta şeyde yapamıyorum. Neyse dedim, ya nasip dedim, şükür defterine o günkü şükürlerimi yazdım. Ertesi gün oldu. 3 tane danışanım ödemesini önce gönderdi.
2: Çok güzelmiş.
0: Anneannemi AVM'ye götürdüm.
2: Böyle şeyler zaman zaman
1: İşte
2: hepimiz
1: niyet,
2: yaşıyoruzdur
1: evet.
2: ya. Çok
0: Ve bir
2: sık
0: şey
2: işte.
0: diyeyim mi
1: Ben
0: size?
1: çok sık yaşıyorum.
2: Şu sıkışmayınca hızlı yetişmez bir şey.
0: Şu an ben AVM'ye anneannemle gideyim gitmeyeyim, bana gelmeye devam ediyor.
2: Ya çok güzel maşallah.
1: İşte niyet.
0: Evet, niyet
1: Burada yine
0: akıbeti
1: niyet.
0: oluşturuyor.
1: Evet.
0: Gerçekten niyet akıbeti oluşturur.
2: İyi ki geldiniz.
0: Çok
1: Evet.
0: teşekkür ederim. Çok
2: Sizi
0: mutlu
2: ağırlamak
0: oldum.
2: çok keyifliydi. Yaşadıklarınızdan öğrendiklerinizi bize aktarmanız çok
1: Tabii
2: güzeldi.
1: ki.
0: Çok sağ olun.
2: Tecrübe parayla alamayacağımız tek şey ve sizin hayatınızdan edindiğimiz tecrübeleri ücretsiz şekilde öğrenmiş olmak.
1: Evet, ben de bir can
2: Aman
1: daha fazlası
2: ben bir
1: lütfen.
2: şükür defteri alırım şimdi.
1: Evet, ben de alırım.
2: Heh, tamam
0: Ben size
2: bakalım.
0: göndereyim. Benim hazırladığım var, göndereyim
2: Gerçekten mi?
0: hemen.
2: Ay çok
1: Vallahi bir
2: tatlısınız.
1: can ne
0: Hemen
1: niyet etsek hemen
0: hemen.
1: oldu bak.
2: Bak güzel oldu. Buna da şükür.
0: Dünyanın
2: Niyet
0: en
2: ettik
0: şanslı
2: sonra
0: insanlarısınız. Farkında mısın?
1: Ama
2: İyi ki
1: siz de
2: geldiniz.
1: sizi tanımak ne kadar
2: Hocam
1: güzel
2: sizin
1: değil mi?
2: Instagram'ınızı da bir bilmeyenler için hatırlatalım.
1: Evet.
0: Gozde Goyuk. Dört tane
2: Gozde
0: K
2: Goyuk.
0: ile bitiyor.
2: Yazarsanız 4K. Aman bir tane
0: Evet.
2: de yetmiyor. 4K
0: Evet.
2: ile halde biliyoruz. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Bizim
0: Çok mutlu
2: sohbetimiz
0: oldum.
2: bahaneydi. Sizden öğrendiklerimiz bizim canımıza kar
1: Çok
2: kaldı.
1: teşekkür
0: İyi ki
1: ederiz.
0: varsınız.
1: Siz de hoş
2: Sizleri
1: geldiniz.
2: uğurluyoruz.
1: Sefa geldiniz.
2: Ve biz programımıza devam
1: Hadi
2: ediyoruz.
1: bakalım sohbet bahaneydi.
2: Efendim Birgül ve Bircan'la sohbet bahanenin geldik Birgül'le olan sohbetine. Hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Birgül'cüm, Manisalardan buraya kadar geliyorsun. Bütün
1: Evet.
2: Manisa'ya selamlarımızı
1: Evet,
2: iletiyorum.
1: güzel
2: Ben
1: bir
2: de geleceğim.
1: şehrimiz.
2: Söz
1: Ben
2: verdim.
1: seni çok ağırlamak istiyorum.

0: istiyorum
1: evet,
0: zaten.
1: Evet geleceğim.
0: Manisa'nın kadınları da seni görmekten çok mutluluk duyacak.
1: Ama
0: Bir de benim
1: Manisa
0: seni
1: Kebabı'da
0: götürmem
1: isterim.
0: Çok iyi olacak. Tabii ki.
1: Söz ver.
0: Söz veriyorum.
1: Tamam. O zaman şu bukal masajını bir konuşalım. Çok sık duymaya başladık. Nedir?
0: Sen özellikle diğer programda takıldın ya, ben
1: ona
0: de
1: ben
0: istiyorum
1: bayıldığım
0: diye
1: için.
0: kaldın.
1: Evet.
0: Şöyle, kafa masajı benim de en çok, bukal masajı benim en çok üstünde durmak istediğim bir eğitimdi. Nedenini söyleyeyim. Çünkü biz kendi alanımızda biyoenerji, karma terapi ve bukal masajı ve kafa masajını Manisa'da sunamıyorduk. Biraz İzmir'in yelpazesi bu konuda genişti. Özellikle eğitimlerini alıp
1: Öyle
0: bu
1: mi?
0: hizmeti vermek istedim. Çünkü migren, aynı şekilde stres, vücut ağrıları, eklem ağrıları, diş sıkmaları, bu tarz sağlık problemleri olan insanlar için oluşturulmuş ve bilimsel olarak da kanıtlanmış bir hizmet. Ben kafa
1: Mükemmel bir
0: masajı
1: şey.
0: tabii ki kafa
1: Ne kadar
0: masajında
1: sürüyor?
0: dairesel hareketlerle yapıyoruz.
1: Kafaya mı, başa mı?
0: Şimdi biz bu hizmette öncelikle yani hizmeti verdiğimiz kişiye ilk önce
1: Rahat
0: güzel bir yüz
1: olması lazım.
0: masajı yapıyoruz.
1: Ay çok güzel.
0: Maskedeyken güzel bir şekilde saçlarını su içinde yıkanarak, masaj
1: Ay
0: yapılarak,
1: gelmem
0: daireler
1: lazım.
0: çizerek, evet, tarayarak, bir de onu kullandığımız hani şöyle diyeyim, aparatlarımız var.
1: Hı.
0: O kadar rahatlıyorsunuz ki bedenen, ruhen, eklem olarak ve gençleşiyorsunuz, onu söyleyeyim. Bu kalması sadece ağız için yapılan bir masajdı. Eldivenler takılarak yüz kaslarının rahatlamasına.
1: Eldiven nasıl, metal mi?
0: Hayır, normal.
1: Normal eldivenler.
0: Herkesin
1: Ha.
0: kullandığı, sağlıkçıların da
1: Ha tamam,
0: kullandığı
1: sağlık açısından eldiven.
0: eldivenlerden.
1: Tamam.
0: Tabii ki küçük dairesel hareketler çizerek, kasların olduğu. Şimdi bizim çakralarımız var. Hani işin uzmanı olarak şöyle diyeyim, mama noktalarımız var. Şakaklarda, kafa arkasında, hani özellikle belli bölgelerde işin uzmanları o bölgeleri tutarak ve dekolteden başlayarak, çakralardan başlayarak bu
1: Tabii
0: hizmeti veriyoruz.
1: böyle böyle.
0: Tabii ki
1: Ah be.
0: zaten hani söylemiştim, cilt 3 boyutta yaşlanıyor. Biz yüz bölgesinde tek çalışmıyoruz. Dekolte bölgesinde de çalışıyoruz. Kol masajları yapılıyor. Vücuttaki bir niyete başlayarak öncelikle bu hizmet verilirken niyet yapılıyor. Kötü enerjileri atıyoruz. Biyoenerji şeklinde bu hizmeti sunuyoruz.
1: Mükemmel.
0: Tabii ki bu şekilde karma terapi eşliğinde yüz masajı yapılarak, kol masajı yapılarak, saç yıkanarak, güzel kokular ve hatırlayabileceğiniz güzel anılar eşliğinde vücuttaki kötü enerji atarak bu hizmet veriliyor. Zaten güzel bir kültür. Yani 2000'lik, sanırım 2000 yıllık bir kültür.
1: Kültür.
0: Tabii ki Ege bölgesinde biraz daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bir Manisalı olarak söyleyeyim. Manisa'da bunu ilk hizmete sunan
1: Süper olacak.
0: uzmanlardan olarak diyorum ki kafa masajını muhakkak yaptıralım.
1: Bir şey soracağım. Bu yüzümüzde aslında çok fazla kas var ve gün içerisinde
0: Evet.
1: bunları kaçını fark ediyoruz ki?
0: Mesela en çok nerede fark ediyoruz? Çene.
1: Çene.
0: Çene. Diş sıkmaları ve aynı şekilde günlük yaşama getirdiği stresle yüzümüzde kasılma. O kasılmalı stres de bizi yaşlandırıyor. Ve bizim ilk önce psikolojik olarak ve bedenen rahatlamamız gerekiyor. Vücudumuz bize belli sinyaller veriyor.
1: Dur. O sinyalleri reklamlardan sonra
0: Tamam,
1: konuşacağız.
0: konuşalım.
1: Sonrasında da birlikte programımızı kapatacağız. Efendim kısacık bir ara, sonra buradayız.
2: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bir Gül ve Bir Can'la sohbet bahane devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydim?
4: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
7: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
6: Ne ister? 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
5: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
6: Ah canım.
5: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
4: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: Modem öyle bizi bekler.
6: Modem öyle.
4: Hadi o zaman hadi modem.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
12: Bayer'den.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
16: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
17: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
18: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
19: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
20: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Damla? Bence çok
23: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
24: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
23: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
25: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
26: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da 1 dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
2: yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım, hassas

0: Pras dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne klinik onarımı öneriyorum.
2: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
3: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
11: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Damla?
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
1: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
15: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz.

0: tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bir Gül ve Bir Can'la sohbet bahane devam ediyor.
12: Efendim, kısa bir aranın ardından Bir Gül ve Bir Can'ın sohbeti bahane ettikleri,
13: evet,
12: programın alengirli kısmındasınız. Yüz masajı ve kafa masajından bahsettik. Daha doğrusu dekolteden başlayan bir masaj dedik bu.
13: Tabii bunların da belli isimleri var Bir Can'cığım. Şöyle söyleyeyim, modelaj diyoruz yüz masajı. Kafa masajı diyoruz. Özellikle 2000 yılı aşkın olan bir hizmet ve Türkiye dışında hani bütün ülkelere yayılmış bir hizmet.
12: Evet, evet.
13: Biz çok seviyoruz kafa masajını. Çünkü enerjiyi atıyoruz, kötü enerji atıyoruz.
12: Çok doğru.
13: Tabii ki güzel kokularla, evet, kullandığımız işte şampuanlar, aparatlarla gerçekten o kafanın rahatlamasıyla bilimsel olarak açıklanmış bir hizmet olduğunu buradan dile getirebilirim.
12: Bir şey merak ediyorum.
13: Tabii.
12: Özellikle çene ve göz, alın. Bu çevreye birikmiş stres, sinir yüz ifademizi değiştiriyor mu?
13: Tabii ki çakralarımız var, mama noktalarımız var. Bu hizmet yapılırken işin uzmanları kesinlikle o bölgelere dokunarak çene altı ve şakak bölgelerinden, kapa arkasındaki çakralarımızdan, göğüs bölgesinde özellikle olan çakralardan başlayarak bu hizmetler veriliyor. Dokunarak, gevşeterek ve bu hizmetleri uygulayarak benim en çok yaptığım budur. Şurada göğüs çakramızdan başlayarak ve vücut da buna sinyal veriyor, rahatlıyor. O kötü enerjiyi atıyor ve çok sağlıklı bir hizmet. Kesinlikle bu kal masajı yüzdeki yağ yastıkçıkları değiştiği için ve ciltteki elastin kaybı olduğu için bu masajda ciltte bir gençleştirmeye, sıkılaştırmaya, yüz liftingi diyebilirim.
12: Öneriniz kaç günde bir?
13: Bana kalırsa 2 haftada bir, 3 haftada bir tavsiye edilebilecek
12: hizmet. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın kendine yaptığı güzellik ya.
13: Tabii ki.
12: Yani kendime yüz masajı ısmarladım.
13: Evet.
12: Resmen, değil mi?
13: Yani bu yüz masajı yüzdeki manuel olan bir lifting olduğu için gerçekten yaptıkça, alıştıkça yüzde bir diriliş görüyorsunuz. Cilt daha diri duruyor. Kan dolaşımı hızlanıyor. Yüzde gerçekten bir sıkılaşma hissediyorsunuz. Mesela yaptığınız bölgelerde, özellikle nazobiyal çizgilerde yüzün yukarıya çıktığını görüyorsunuz. Yani yaşıma göre benim de gerçekten yüzümün iyi olduğunu söylüyorlar ama ben yüz masajına çok dikkat ediyorum.
12: Mükemmel ya.
13: Ve yapıyorum. Özellikle yüz masajı yukarıya doğru yapılır. Manuel lifting ciltte muhteşem bir iz bırakıyor. Ve kullandığımız cihazların, evet, muhakkak etkileri olabilir. Uzmanların kullandığı cihazların etkisi olabilir. Ama manuel lifting yüzde daha çok sıkılaşmaya neden oluyor. Onun için.
12: Yani sana şöyle söyleyeyim, yüz masajı hiç yaptırmamış olabilirim.
13: Ben yapmak istiyorum dedim, evet, sana. Gel, ne zaman gelmek, yapacağız?
12: Evet, şimdi bana izin vermiyorlar. Ben eve bile gidemiyorum. Bir gün eğer iznim olursa tabii ki geleceğim yani.
13: Ben
12: mesela
13: seni ağırlayacağım ve yapacağım.
12: Peki. Hadi son sorum olsun. Bazı insanlar stresli olduklarını dişlerini sıkıyorlar ve bu böylelikle çenelerinin ağrıdığını söylüyorlar. Bu yapıda stresin yüzüne yansıdığı durumlarda çene hattımızla ilgili yüz masajı devreye giriyor mu?
13: Kesinlikle giriyor. Bunun üzerine seninle konuşmuştuk. Yine şöyle söyleyeyim. Yüzde çok farklı bir durum oluyor. Yani yüzde bir kayma, yüzde gerginlik, mutsuz bir ifade. Bir kere mutluluk yok. Bizim işimiz mutluluk değil mi? Bütün uzmanların yaptığı iş mutluluk. O yapıldığı zaman bizde mutluluk hormonu uyanıyor. Hı-hı. Bu mutluluk hormonunun etkisiyle biz mutlu oluyoruz, gevşiyoruz ve rahatlıyoruz. Ve gerçekten yüz masajı yapıldıktan sonra insanlar cildinde diri, canlı, mutlu bir görüntüyle yani.
12: O gün yaptırdım.
13: Tabii.
12: O gün sonra eve gideceğim. Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? Duş.
13: Kesinlikle duş tavsiye etmiyorum. Ya. Ve soğuk kompleksler çok işe yarıyor. Öyle
12: niye?
13: Söyleyeyim. Cildi daha diri tutar.
12: Ha böyle ödem ödem olmuyor değil mi?
13: Hayır. Hayatım. Zaten ödemi atmak için biz yüz masajı yapıyoruz.
12: Aa, süper, tamam süper.
13: Yüzdeki yeme, ödemi içmeme. Atabilmek için. Yeme içmemizi daha sağlıklı. İç depolarımızı doldurmamız gerekiyor.
12: İç depolarımızı dolduracağız.
13: C vitamini, D
12: şöyle
13: vitamini.
12: Şöyle eğilmeyelim.
13: B vitamini. Tabii. Çok etkili oluyor. İç depolarımız boş olduğunda da yaşlanıyoruz çünkü. Yani daha çok sağlıklı beslenerek, iç depolarımızı doldurarak. Yani bu hizmeti de aldıktan sonra insanlarda gençleşme oluyor. Ben orta yaş grubuna özellikle tavsiye ediyorum. Tabii bir de sağlık açısından distigmaları olan birçok kişiye de tavsiye ediyoruz. Bunu da yani şöyle diyeyim. Herkese yüz masajı yapılır mı Bircan? Yapılmaz.
12: Neden?
13: Çünkü sağlık problemi olan insanlar da olabilir.
12: Nasıl?
13: Mesela cilt rahatsızlıkları olan.
12: Hassas ciltler.
13: Enfeksiyon tabii ki. Mesela sedef hastaları olabiliyor. Egzamalı hastalar olabiliyor. Roz hastalığı olabiliyor. İç kısımda mesela rahatsızlıkları olan hastalar olabiliyor. Sağlık açısından hani bir önce tanımak lazım. Cildi tanımak lazım. Ciddi problem var mı? Kimlere bu hizmet verilebilir? Sağlıklı bir hizmet mi? Hangi koşullarda alınabilir? Bunları iyi bir şekilde araştırıp almak lazım. Ama kesinlikle manuel lifting'in üstüne tanımıyorum. Manuel lifting, yüz masajı muhteşem bir şey. Cildi canlı ve diri tutuyor.
12: Hangi mevsimde öneriyorsun?
13: Benim için yaz ve kış kesinlikle bu hizmet yapılmalı. Yazın cilt o kadar kuruyor ki nemsiz kalıyor. Yani o güneşin etkisi.
12: İnce kırışıklı hatlar çıkıyor falan.
13: Deniz tuzlu. Havuzlar klorlu. Yüz yani her şekilde kuruyor. Onun için kesinlikle yaz kış fark etmeksizin bu hizmet yapılabilmeli, alınabilmeli.
12: Peki bu karma terapi ve biyoenerji gibi farklı uygulamalar da var. Bunlar bunun içeriğinde bir şey mi?
13: Ben sana hani geçen programda da söylemiştim. Şimdi çok yeniyiz ama bütünsel çalışıyorum demiştim.
12: Evet doğru.
13: Bütünsel çalışıyoruz. Yani demin anlattığım aslında biyoenerji, karma terapi, güzel kokular, güzel bir şekilde masaj, vücuttan başlayarak yüze doğru, kafaya doğru ve cihazlarla, ürünlerle uygulanarak bütünsel bir hizmet. Bütünsel çalışılıyor. Karma terapi,
12: kokal
13: masajı, biyoenerji. Bunlar hepsi bütün.
12: Peki çok teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür ederim.
12: Merak ettiğim şeyleri sorduğun için. Programımız bitti. Sen kapatır mısın bugün?
13: Tabii.
12: Hafta yine beraberiz.
13: Tabii.
12: İzleyicilerimize onu söyleyelim.
13: Bir Gül ve Bir Can'la Sohbet Bahane programının sonuna geldik. Çok güzel bir programdı.
12: Evet çok güzeldi. Ne güzel şeyler öğrendik değil mi? Şükür defterimiz falan
13: evet,
12: oldu.
13: Evet şükür defterimiz oldu, onu dolduracağız.
12: Ekonomiden de tiyolar aldık. Yatırım
13: çok
12: tavsiyesi
13: güzel.
12: Değildi ama hocamız
13: evet, bayanlar,
12: çok...
13: Evet.
12: Artık altın günleri yok.
13: Bence bütün bayanlar dinleyecek. Bakalım altın günleri yok.
12: Sağlık sigortası günleri yapacağız.
13: Evet, sağlık sigortası
12: bu hafta
13: yapacağız.
12: Da böyleydi. Bizim
13: bu hafta
12: sohbetimiz.
13: Da böyle olsun.
12: Haftaya yine görüşürüz.
13: Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
12: Hoşçakalın.

Değerli izleyenler, Cumda Adası'nı tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle gezmeye hemen başladık efendim. İlk durağımız Cunda Sahili. Burası aynı zamanda Marina bölgesi. Efendim, Cunda Sahili her zaman çok kalabalık oluyor.

Cunda Adası tam bir turizm cenneti. Efendim marinada çok sayıda kayık ve tekne bulunuyor. Bu tekneler daha çok gezinti tekneleri, ayrıca yatlar var. Efendim buraya gelen turistler tekne gezisi, yat gezisi yapma imkanına sahipler. Değerli izleyenler, biraz da sahil kısmından bahsetmek istiyorum. Burada çok sayıda kafe, restoran var. Efendim daha çok balık restoranlarını görebilirsiniz sahilde. Ayrıca dondurmacılar, lokmacılar var. Efendim buraya özgü lezzetlerin hepsini sahil bölgesinde, mekanlarda görmeniz mümkün. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Buraya gelen turistler, misafirler sahilde bol bol yürüyüş yapıyor. Ayrıca hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlarda sahilin, marinanın hemen yakınında. Kısacası Cunda Adası'nın şu anda bulunduğumuz yer en hareketli noktası diyebiliriz.

0: Efendim Cunda Adası'ndan biraz daha bahsetmek istiyorum. Cunda Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı 22 adadan biri ve üzerinde yaşam olan, yerleşim olan tek ada. Ayrıca Cunda Adası'nın şöyle bir özelliği var. Efendim Ege bölgesinde Gökçeada, Bozcaada ve Uzunada'dan sonra en büyük dördüncü ada şu anda içinde bulunduğumuz Cunda Adası. Ülkemizin en güzel köşelerinden birindeyiz. Değerli izleyenler, Cunda Adası'nın güzelliği adeta kartpostalı andırıyor. Evet, müthiş bir kalabalık var. Efendim sağ tarafımızda mekanlar, hediyelik eşya dükkanları var. Sol tarafımız marina. Efendim çok sayıda yat, tekne ve kayık bulunuyor marinada. Evet, gördüğünüz gibi seyyar satıcılar, değerli izleyenler, böyle işte papatya, taçlar satıyorlar. Evet, her yerde turistik eşyalar, hediyelik eşyalar, buraya özgü Balıkesir'e, Ayvalık'a, Cunda Adası'na özgü hediyelik eşyalar satılıyor. Müthiş bir güzellik. Evet değerli izleyenler, şu anda tamamen doğayla baş başayız. Evet, tatilinizi geçirebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Tüm güzelliğiyle işte Ayvalık, işte Cunda Adası. Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim burası Ayvalık Cunda. Ayvalık tostu olmadan Ayvalık bölümü asla olmaz. Yanımızda Selenay var. Efendim hepinizin çok sevdiği Ayvalık tostu yapacağız. Valla ben de çok severim. Adettendir zaten, Ayvalık'a gelince Ayvalık tostu yemeden olmaz.
1: Evet.
0: Selenay, merhabalar.
1: Merhaba Berma Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz iyi misiniz?
0: Bizler deyiz. Şimdi havasından mı, suyundan mı Ayvalık'ın tostu çok lezzetli olur. Şimdi ekmeğimiz özel bir ekmek.
1: Evet.
0: Nedir özelliği?
1: Nohut mayasından yapılıyor tost ekmeğimiz.
0: Evet.
1: Zaten özelliği ve tadı oradan geliyor. Normal o somon ekmekler gibi değil.
0: Evet. Selenay, boğum boğum ekmeğimiz.
1: Evet, ama biz bunu böyle bu şekilde alıp kesmiyoruz.
0: Buradan kesmiyoruz.
1: Yok, hayır. Evine alıp götürenler de var. O şekilde kesiyorlar.
0: Yanlış yapıyorlar.
1: Ama bu yediğimiz tadı almıyoruz diyorlar. Tamam. Kesiminde bile bir tat var aslında.
0: Keselim
1: biraz.
0: O zaman.
1: Tamam, hemen.
0: Hani ben de böyle zannettim. Evet. Alanlar öyle yapıyormuş ama yanlış.
1: Şöyle.
0: Aa, evet, çok güzel. Direkt tost
1: ekmeği. Ve ayrılmıyor. Zaten direkt buradan değil.
0: Tamam.
1: Böyle keserseniz daha kalın olur.
0: Tamam.
1: Lezzetli de olmaz.
0: Bir daha kes Selena.
1: Tamam, bir tane daha keselim.
0: Bir daha kes. Efendim her şeyin bir püf noktası var. Bir detayı var. Evet. Diğer boğumun yarısını.
1: Aynen. Yarım yarım
0: öbür
1: gibi.
0: Öbür bölümün evet. Yarısını alıyor.
1: Şöyle.
0: Aa, çok güzel. Evet, burada neler var şimdi?
1: Tulum peyniri var.
0: Tulum peyniri mi?
1: Tulum peyniri.
0: İzmir tulumu.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Kasap sucuk, turşu, domates ve sosisimiz var.
0: Tamam. Yağ yok mu?
1: Var, yağımız burada. Zeytinyağı kullanacağız.
0: Zeytinyağı mı kullanıyoruz?
1: Evet, Ayvalık'ın meşhur zeytinyağını kullanıyoruz.
0: Evet, şöyle gösterelim Selenay. Efendim bakar mısınız? Ben doğalım diyor zeytinyağımız.
1: Evet, bu da arzuya
0: özgü.
1: Göre. Hani margarinli seven de var.
0: O da olabilir.
1: Ama biz size özel bugün adanın zeytinyağından o şekilde yapacağız.
0: Evet, İzmir'in tulum peyniri. Evet. İzmir tulumu çok lezzetli olur.
1: Evet.
0: Yani şöyle izleyenlerin gözlerinin önünde hazırlayalım. Efendim mis gibi yeşil yeşil zeytinyağımızı sürüyoruz. Yeşil altın. Efendim yemeklerde, Ayvalık tostunda, salatalarda, mezelerde

0: Ayvalık tostunun ana vatanındayız. Efendim Ayvalık'tayız, şu anda Cunda'dayız. Efendim tost ekmeğimiz, sucuklarımız nar gibi kızardı. Çok güzel koktu. Domates sosunda haşlanmış.
1: Sosumuz var.
0: Sosis bu, salamba.
1: Sosis, salam kullanmıyoruz.
0: Evet. Sosisi böyle şerit şerit kuyuna kesiyorsunuz. Ben onları salam zannettim aslında önce. Domates sosunda efendim haşlanmış sosis. Çok enteresan. Çok güzel. Tam böyle kıvamında.
1: Şu bilgiler hakkında da bilgi vereyim size.
0: Bunlar merak tostu, ettim ben ona.
1: Eğer bunları kullanmazsak tost kağıt gibi olur makine içinde. Çünkü bunlar sanayi
0: çok
1: tipi.
0: Çok ezilir.
1: Evet,
0: tamam.
1: Sanayi tipi makine olduğu için. Şöyle göstereyim tulum peynirimizi.
0: Of bakar mısınız efendim, mis gibi tulum peyniri erimiş tost ekmeğimizin içinde. Ve Ayvalık tost, şöyle izleyenler de görsün. Şu anda herkesin canı istiyor. Selenay. Harika.
1: Şöyle turşularımızı da koyuyoruz.
0: Evet. Domates sosunda haşlanmış sosisimiz. Salam değil, sosis.
1: Evet. Ketçabımız.
0: Evet. Bol ketçap ve artık son dokunuş.
1: Mayonez.
0: Son dokunuş değil mi? Var mı başka bir şey? Hemen tadına bakıyorum. Bakalım Selenay'ın sevgisine, aşkını bol bol kattı. Ayvalık tostun nasıl olmuş? Tek afiyet kelimeyle olsun. Mükemmel. Efendim Ayvalık'ın tostu boşuna ünlenmemiş. İnanılmaz lezzetli. Herhalde sevmeyen de yoktur.
1: Yok. Evet. Selenay, onun için gelenler var.
0: Ne söylemek istersin? Ekran senin.
1: Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir program oldu.
0: Kesinlikle. Çünkü Ayvalık güzel. Cunda güzel. Ayvalık tostu çok güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: O halde efendim müsaadenizle ben Ayvalık tostumu yemeye devam ediyorum. Selenay, ellerine emeğine afiyet sağlık. Olsun. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Efendim sevgiler, selamlar.

Efendim, Ayvalık'ta sizleri mükemmel bir doğa harikasıyla tanıştırmak istiyorum. Burası ünlü şeytan sofrası. Turistler tarafından en çok ziyaret edilen, Ayvalık'ta en çok turist çeken yerlerden biri. Değerli izleyenler, burada mükemmel bir manzara var. Ayvalık'a bağlı 22 ada bulunuyor. Üzerinde yaşam olan, yerleşim olan tek ada Cunda Adası. İşte Ayvalık'ın birbirinden güzel 22 adası ve Yunan Midilli Adası şu anda tüm güzelliğiyle adeta tablo gibi gözlerimizin önünde. Hayran kalmamak mümkün değil. Gerçekten mükemmel bir doğa harikası. Çok sayıda turist bu muhteşem güzelliği görmek için şeytan sofrasına geliyor. Efendim, denizin etrafında yemyeşil ormanlar var. Adalar yemyeşil ormanlarla kaplı. Evet, mükemmel bir doğa, mükemmel bir görüntü. Şu anda oldukça yüksek bir noktadayız. Efendim, şeytan sofrası kayalık bir alanın üzerine kurulmuş ve Ayvalık'ta görebileceğiniz en güzel manzaraya sahip yer şu anda bulunduğumuz şeytan sofrası diyebiliriz.

0: Efendim şu anda Cunda'nın turistik çarşısındayız. Cunda sahilin hemen yanı başındayız. Efendim gördüğüm en güzel turistik çarşılardan biri Cunda'nın hediyelik eşyaların satıldığı turistik çarşı. Cıvıl cıvıl çok güzel. Efendim her yerde birbirinden şık, birbirinden güzel, rengarenk hediyelik eşyalar var. Özellikle rüya kapanları ve rüzgarlıklar çok güzel. Tamamen deniz kabuklarından ve sedeflerden yapılmış rüzgarlıklar. O kadar güzel ki efendim çarşının her tarafında bunları bol bol görmek mümkün. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsim nedir?
1: Zeynep.
0: Zeynep Hanım, buralı mısınız?
1: Evet.
0: Dükkanın sahibi siz misiniz?
1: Evet.
0: Neler var? Şöyle bir tanıtalım. Tanıtalım.

0: Efendim
1: her
0: çok güzel.
1: Var,
0: nerede yapılıyor bunlar?
1: Bunlar. Bunları biz tamamen kendimiz
0: kendiniz yapıyoruz. Siz mi yapıyorsunuz?
2: Tabii eşimle beraber bütün gördüğünüz deniz kabukları,
0: boncuklar. Ama bunlar çok güzel, harika. Evet. Efendim hepsi adeta sanat eseri. Evet. Bakar mısınız? Cunda yazıyor üzerinde.
2: Evet.
0: Bunlar nedir böyle? Duvara mı asılıyor?
2: Duvara asmalık.
0: Ama bak, çok güzel. Tamamen kendiniz yapıyorsunuz.
2: Tabii tabii, bakın bak.
0: Ay eller. Çok şık. O kadar çok çeşit var ki.
2: Evet.
0: Efendim bakar mısınız? Ayvalık'ın tarihi konakları, evleri.
2: Deniz kabuklarımız var. Bunlar daha uygun fiyatta, hediyelik.
0: Evet.
2: Bakın böyle.
0: Çok güzel. Var.
2: Bak evet. Böyle anahtarlıklarımız var.
0: Evet, midye kabuğundan efendim mükemmel rüzgarlıklar. Bakar mısınız? Seçin, beğenin, alın. Vallahi çeşit çok fazla. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Rüya kapanlarının, rüzgarlıkların güzelliğine, rengarenk böyle tüylerle süslenmiş nazar boncukları var. Rüya kapanı nedir?
3: Rüya kapanı nedir?
0: Nedir?
3: Bence insana uzandığı zaman uyumadan evvel mutluluk veren,
0: evet,
3: güzellik veren.
0: Olmadı, ben anlatayım efendim. Ben anlatayım. Rüya kapanı nedir? Evet. Onlar yapıyor ama ben daha iyi anlatacağım size. Evet. Rüya kapanı. Efendim işte esnafımızın yaptığı bu birbirinden şık, birbirinden güzel, rengarenk rüya kapanlarını alıyorsunuz. Yatak odanızın duvarına asıyorsunuz. Ondan sonra mışıl mışıl uyuyorsunuz. Güzel güzel rüyalar görüyorsunuz. Böyle bunlara bakarak uykuya dalıyorsunuz. Öyle değil mi? Huzur veriyor. Tamam, oldu mu? Oldu. Tamam mı? Güzel anlattın mı?
3: Çok güzel.
0: Hadi şöyle bir el sallayalım.
1: İyi günler size. Teşekkür
3: İyi günler.
1: Ederiz.
0: Evet değerli izleyenler, çok güzel. Bakar mısınız? Ağırlıklı olarak deniz kabukları, sedefler var rüzgarlıklarda. Bunlar çok güzel. Renkleri mükemmel. Harika. Magnetler tabii ki her yerde var. Turistik çarşıların olmazsa olmazı.

0: Evet, tesbihler var beyler için. Efendim, andız tesbihi, andız ağacının meyvesinin çekirdeğinden yapılıyor. İşte bu tesbihler. Bunların çekimini yapmıştık. Evet. Efendim, seramikler var. Nazar boncuğu. Tabii ki her yerde nazar boncuğu. Efendim, çok güzel ürünler var. Burada da Cunda çantaları var. Üzerinde de Cunda'nın tarihi evlerinin, konaklarının resmi. Evet, cüzdanlar var. Fiyatları da fena değil. Evet, gayet makul aslında, her bütçeye uygun. Değerli izleyenler, burada yine el emeği göz nuru yapılan ahşaptan lambalar var. Hepsi çok güzel, çok özel tasarımlar. Evet, hepsinin üzerinde ayrı motifler var, figürler var. Çok güzel olmuş, çok beğendim. Burada yananlar var. Şöyle göstermek istiyorum size. Merhabalar.
1: Hoş geldiniz Belma Hanım.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız?
1: İyi, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Neler var dükkanda?
1: Dükkanda bijuteri ürünlerimiz var. Evet. Hediyelik eşya var. Evet. Doğal taşlar var. El işi, el örgüsü, düş kapanlarımız var.
0: Evet. Kim yapıyor onları?
1: Çoğunu ben yapıyorum.
0: Ay, ellerine, emeğine sağlık. Harikasın. Efendim, bileklikler var. Bakar mısınız? Boncuktan. Örme bileklikler. Nazar boncuklu. Hepsi çok güzel. Evet, özellikle rüzgarlıklar, rüya kapanları harika.
1: Bölgemiz uygun deniz kabukları, otantik ürünler.
0: Nereden sedefler. Alıyorsunuz? Deniz kenarından topluyor musunuz?
1: Topladıklarımız, kendi yaptıklarımız var. Evet. Genelde İzmir ağırlıklı.
0: Tamam.
1: İmalathanelerimiz İzmir'de oluyor.
0: Yani bunlar alınıyor, boyanıyor bir güzel.
1: Doğal.
0: Evet. Doğal, boyanmıyor. Doğal. Ama şunlarda boya var, o deniz yıldızlarında. Var. Evet, nazar boncukları. Efendim, misketler, bakar mısınız? Biraz nostalji yapalım. Evet, çok güzel. Camdan misketler ve nazar boncukları. Ve burada da rengarenk topraktan yapılmış birbirinden güzel tabaklar var, kupalar var, çerezlikler var. Evet, hepsi çok güzel. Bakar mısınız? Ben bunu çok beğeniyorum. Benim de var bundan. Evet, çok şık. Bakar mısınız? Değerli izleyenler, hediyelik eşya dükkanları, turistik çarşı, inanılmaz renkli, keyifle geziyoruz. Efendim, ne var ne yok elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak zamanımız kısıtlı. İnanın, çeşit çok fazla ve hep son derece özel tasarımlar. Şu anda yine çok

0: güzel, çok renkli bir dükkandayız. Bakalım burada neler var. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsim nedir?
1: Aysel.
0: Aysel Hanım, buralı mısınız?
1: Evet.
0: Evet, neler var dükkanda?
1: Vallahi istemediğiniz kadar şeyler
0: Hadi
1: var.
0: Hadi şöyle bir gösterelim hızlı hızlı.
1: Cunda evleri, anahtarlıklarımız
0: Aa,
1: var.
0: Çok iyi.
1: Tabaklarımız var yine, el yapımı.
0: Efendim, anahtarlıklar çok güzel. Cunda evleri, işte tarihi Cunda evleri gerçekten çok güzel olmuş. El emeği, göz nuru yapılan çalışmalar. Ne alıyor peki daha çok gelen turistler?
1: Bunlar hediyelik daha çok.
0: Yani ne alıyorlar? Tabak mı alıyorlar? Çerezlik mesela?
1: Şunlar çok hediyelik olarak
0: Şunlar mı?
1: Gidiyor. Şunun elimdeki ürün çok hediyelik gidiyor.
0: Evet.
1: Yani şöyle üçlü kuşlarımız her ürün gidiyor da. Yani şu o ürünler evet onlar da el yapımı.
0: Bunlar da çok güzel. Bakar mısınız? Valla fiyatlar makul.
1: Fiyatlar da uygundur. Fiyatlar Geçen uygun, seneki evet. fiyatları hep baz aldık. O fiyatlardan devam ediyoruz.
0: Efendim bazılarının üzerinde etiket var. Hani böyle tek tek fiyat vermek istemiyorum ekranda.
1: Aynen şu çerezliklerimiz filan.
0: Ama fiyatlar gayet makul.
1: Evet, makul.
0: Yani her bütçeye uygun burada alabileceğiniz hediyelik bir ürün var. Birgül Hanım merhabalar.
2: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bu nedir?
2: Bu su kabağından yapılmış bir gemi çeşidi. Biz bunları ışıklandırmalı da yapıyoruz.
0: Aynı Şöyle zamanda lamba.
2: Lamba şeklinde de yapıyoruz. Benim eşim hem halk eğitim müdürlüğü yaptı, matematik öğretmeni. Çocuklarımız üst üste üniversitede okuyunca biz bu
0: işinize böyle bir sanata yöneldi. Evet, iyi ki de yönelmiş. Çok güzel olmuş, çok başarılı. Burada da amforalar var.
2: Amfora içinde gerçek deniz atı.
0: Gerçek mi onlar?
2: Gerçek. Yani eskiden böyle küçük küçük parçalar kalıyordu bizde. Biz de onları böyle bu çeşitte gece lambası olarak değerlendirdik.
0: Efendim bakar mısınız? Plaj kumundan, deniz kabuklarından, sedeflerden yapılan tasarımlar gerçekten güzel. Orijinal deniz atı. Evet, hepsi orijinal. Plajlardan toplanan malzemelerle yapılmış ve burada da deniz kabuğundan çok güzel bir lamba var. Evet, ilk defa görüyorum öyle bir şey. Çok değişik bir tasarım. Tamamen deniz kabuğu ve küçük küçük midyelerle, deniz kabuklarıyla efendim lambanın gövdesi de şekillendirilmiş ve burada da midye lamba var. Bakar mısınız neler yapılmış deniz kabuklarında? Çok güzel, çok dekoratif. Hepsi birbirinden şık.

0: ve portakallı karides yapıyoruz değerli izleyenler. İsmail şefimiz çok güzel yapıyor. Lütfen tarif alın, izleyin ve Cunda'ya geldiğinizde de mutlaka efendim bu özel lezzetlerin tadına bakın. Şimdi ne lazım portakallı karides
1: önce
0: yapmak için?
1: Önce soğanı kavuracağız.
0: Tamam. Bunlar evet. Nedir şefim? Sayalım.
1: Bunlar da baharatlarımız, pul biberimiz, evet. Tuzumuz, safranımız.
0: Bu nedir?
1: Bu çeşnimiz baharat çeşnisi.
0: Baharat karışık.
1: Evet, karışık.
0: Tamam. Safran.
1: Safran, dereotu.
0: Nane.
1: Kekik, sarımsak.
0: Sarımsak. Orada soğanımız.
1: Soğanımız var.
0: Bu nedir?
1: O da kremamız.
0: Ve zeytinyağı efendim.
1: Evet.
0: Bu bölgenin zeytinyağı, lezzetli zeytinyağı. Ben doğalım diyor zaten renginden de belli. Mükemmel bir zeytinyağı. Evet şefim bir yandan yap, bir yandan anlat lütfen.
1: Soğanımızı koyduk biraz
0: soğanımız
1: zeytinyağı.
0: Soğanımız çok az.
1: Ama yapacağımız ürün az o yüzden.
0: Ha evet şöyle bir aynen. Porsiyon evet. Yapıyoruz.
1: Karidesimizi ekliyoruz.
0: Tamam.

0: Evet, şimdi sarımsağımızı ilave ettik. Aynen. Of of of. Kokular şimdiden efsane. Nanemiz, dereotumuz.
1: Baharatımızı atıyoruz.
0: Ne attık şefim?
1: Çeşnimizi attık.
0: Tamam. Evet efendim, aşamalar bitmiyordu. Portakallı karides. Şimdi lezzet şahane, görüntü şahane. Ancak ben sunumu merak ediyorum. Özel bir sunumu var. Ve asla kaşık kullanmadı. Gördüğünüz evet. gibi. Kokusu çok güzel.

0: artık yavaş yavaş portakallı karides de sona yaklaşıyoruz efendim. Dereotumuzu da attık. Görüntü daha da güzelleşti. Efendim şimdi sunum zamanı. İsmail şefimiz portakalımızı almış. Daha önceden efendim içini boşaltmış. Sadece kapağı burada. Acaba şimdi neler olacak? Çok değişik. Enfes bir tarif. Evet şefim. İçine onlar sığacak mı buraya?
1: Tabii tabii.
0: Hepsi sığacak fazla gibi. Efendim kokusu çok güzel. Hepsi sığacakmış. İsmail şefimiz öyle diyor. Öyle diyorsa öyledir. Mükemmel, çok değişik. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Portakallı karidesin kokusuyla portakalın kokusu birbirine evet karıştı. Tabii baharat kokusu da var. Aa, kapağını da kapattık. Bakar mısınız efendim? Hayatınızda bu kadar değişik bir karides tarifi gördünüz mü? Çünkü burası Cun'da, burada yapılıyor efendim. Bu mekanda yapılıyor. Portakallı karides. Çok güzel. Böyle masaya geldiğinde herhalde müşteriler mutlu oluyor.
1: Tabii ki.
0: Ne yapıyoruz şimdi şefim?
1: Bunu fırına veriyoruz.
0: Fırına veriyoruz. Evet. Pişireceğiz. Tabii. Ne kadar? Zaten pişmiş.
1: Zaten pişmiş. 2 dakika fırının.
0: 2 dakika.
1: Portakalın sertliğini alacak.
0: Tamam.
1: O kadar.
0: Portakalımız yumuşayacak. Evet. Karidesimizle kaynaşacak ve ondan sonra afiyetle yenmeye hazır hale gelecek. O halde haydi fırına. Evet değerli izleyenler, beklediğim an geldi. Efendim portakallı karidesimiz artık afiyetle yenmeye hazır. Sunumumuz son derece özel. İsmail şefim ellerine emeğine sağlık. Afiyet aslında olsun. Çok pişmedi fırında. Böyle evet, 2 dakika kaldı. Karidesimizle portakalımız iyice kaynaştı. Sıcak mı?
1: Sıcak evet.
0: Nasıl açalım? Çatalla mı elimizle mi?
1: Tatatatam.
0: Evet çok güzel. Çok güzel. Mükemmel bir görüntü. Eminim buraya gelen turistler bayılıyorlar görünce. Evet şimdi tadım zamanı. Ellerine sağlık şefim. Harika. Harika. Sunum önemli değil mi?
1: Evet tabii.
0: Yani hem göz hem damağa hitap etmeli.
1: Bu işte en önemli sunum.
0: Özellikle balık yemeklerinde, balık sunumunda gerçekten görsellik çok önemli.
1: Tabii tabii.
0: Yani yanında böyle efendim gördüğünüz gibi bakın soğanlar, limonlar, böyle salatalarımız, tablo gibi mezelerimiz zaten balığın yanında mutlaka olmalı. Deniz ürünlerinin yanında. Ve efendim lafı çok fazla uzatmıyorum. Şimdi portakallı karideste tadım zamanı. İsmail şefim sen de ye. Keselim evet çok büyük şöyle. Nasıl yeniyor peki? Yani böyle kesiliyor mu yoksa evet içinden mi alınıyor?
1: Dilerseniz içinden alabilirsiniz, dilerseniz keserek yiyebilirsiniz.
0: Ha ben içinden alınıyor zannettim. Evet mükemmel bir görüntü. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan portakallı karidesim artık afiyetle yenmeye hazır. İsmail şefimizin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet bana olsun. Afiyet olsun. Hemen bakıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Karidesin tadı var. Portakalın tadı var ve İsmail şefimizin dediği gibi portakalın tadı, portakalın lezzeti karidesin tadını asla öldürmemiş.
1: Evet.
0: Yani böyle benim dediğim gibi efendim portakalın suyunu sıksaydı bol bol o zaman karidesin tadını alamayacaktı. Ama aynen böyle dozunda kıvamında bir portakal tadı var.
1: Evet evet öyle.
0: İsmail şefim ben çok beğendim.
1: Afiyet
0: ellerine olsun. Emeğine sağlık.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 100 bini geçti. Japonların uzun ömürlerinin sırrı ne? Sağlıklı ve uzun yaşamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kimler daha kısa yaşıyor? Bacaklarımız sağlığımız hakkında ne diyor? Beyazlatma kremlerinin zararları neler? İştah açan ve iştah kapatan renkler hangileri? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Profesör Doktor Oytun Erbaş canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var ha.

hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayatta gerçekten de her şey var ve biliyorsunuz her salı olduğu gibi bugün de sağlığımızı konuşacağız. Uzun yaşamı konuşacağız. Esasında hepimiz sağlıklı olmak için ufak tefek adımlar atıyoruz. İrili ufaklı belki günlük rutinleriniz vardır bilmiyorum ama ben de bugün çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'a soracağım. Acaba uzun yaşamın sırrı nasıl yakalanır? Nerede yatıyor bu sır? Bununla ilgili ipuçlarını alacağım. Biliyorsunuz önümüz kış.

0: için, hastalanmamak için, bağışıklığımızı koruyabilmek adına neler yapmamız lazım? Öncesinden bunların adımlarını soracağım çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'a. Şimdi kendisini stüdyomuza davet edelim ve sonrasında programımız başlasın.
1: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 100 bini geçti. Japonların uzun ömürlerinin sırrı ne? Sağlıklı ve uzun yaşamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kimler daha kısa yaşıyor? Bacaklarımız sağlığımız hakkında ne diyor? Beyazlatma kremlerinin zararları neler? İştah açan ve iştah kapatan renkler hangileri? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Profesör Doktor Oytun Erbaş canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
0: Ve Türkiye'nin profesörü Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. İyiyim. Tabii ki artık yavaş yavaş sonbahara giriş yapıyoruz. Bugünden itibaren galiba tam anlamıyla sonbahar geldi diyebiliriz. Hepimizin bir korkusu var hocam. Her sene bunu yaşıyoruz. Aman hasta olmayayım, grip olmayayım, soğuk algınlığına yakalanmayayım. Tam da böyle bir geçiş dönemi ya. Hastalanmadan önce, yakalanmadan önce böyle immün sistemimizi, bağışıklığımızı korumak adına tavsiyeleriniz olur mu?
2: Ya bağışıklığı korumak için en önemli şey yani ağzınızı temiz tutmanız. Yani ağzınızı sadece fırçalamak değil. Yani gargara yapmanız da gerekli. Yani bir gargara alışkanlığınız olsun. Ya bu tuzlu suyla da yapabilirsiniz bunu. Normal. O satılan gargaralar da var. Onlar da olur. Paşeyi de olur. Yani bir şekilde ağzınızı çalkalamanız gerekiyor. Çünkü ağız çalkalamak en önemli. Tabii fırçalamak da önemli ama çalkalamak da en önemli şeyden bir tanesi.
0: Fırçaladıktan sonra mı tuzlu suyu
2: yani, bir daha? Fark etmez yani. Yani gün içinde 3-5 defa şeyle tuzla bir ağzınızı muamele etmeniz olur. Ondan sonra yine limonlu salatalı yemekler de olur yani şey olarak. Salata da bu işi görür.
0: Limonlu su
2: çok değil. Limonlu su çok içinde tuz olacak mutlaka. Yani tuzlu olan her şey bağışıklığın ağız kısmını da güçlendiriyor.
0: Hani böyle boğazımıza da biraz gargara yapıyoruz ya arkaya yani, da gitsin diye.
2: O kadar gerek yok yani. Böyle arkaya öyle gitmiyor işte. Yani ağzınızı çalkalayın yeter. Yani böyle bu şeylere bu ağzınızı şöyle yaparsınız ve yaşlı insanlar bunu yapamaz. Neden? Boynunuza delersin.
0: Boğaza kaçabilir.
2: Hayır, boynunuza delersin. Yani sonuçta onların eklemleri kireçlenmiş oluyor. Mesela insanlara burada böyle bir sürü şey yapıyorlar televizyonda. De yok şu egzersizi yapın bu egzersiz. 70 yaş için bunlar şey çünkü sıkıntılı. İşte şah damarında plak olur. Yani siz şöyle yaptırırsınız o plak kopar embol attırır.
0: Aman.
2: Yani hiçbir şey olmayacak insanlara neden şey yapıyoruz yani. Sakin özellikle yaşlı hastaların daha boyun hareketlerine dikkat etmeleri. Ani hareket yapmaları gerekli. Sadece ağzına gargara yap. Tükür ondan sonra.
0: Başka ne olabilir? Mesela soğuk suyla duş almayı ben şimdi alışkanlık haline getirdim yani yazdan sonra.
2: Onlar boş işler onlar. Yani soğuk suyla duş almak falan hikaye işler. Yani millet herkes saunaya giderken bizim soğuk suyla ne işimiz var? Yine böyle yine boş beleş işler. Yani soğuk suyla duş almak bağışıklığı hiç etkilemez. Ya. Hatta düşürür. Hasta olursunuz.
0: Öyle mi?
2: Tabii ki hep söylüyoruz işte soğuk karpuz yemeyin işte soğuk işte dolaptan çıkarılan yeni şeyleri yemeyin. Bunlar bağışıklığı bozar. Neden? Aşırı dondurma bağışıklığı bozuyor boğazda. Çünkü soğuk bağışıklığı bozar.
0: Hani böyle buzlu suların içine giriyorlardı en son
2: i̇şte
0: modaydı.
2: İşte girmeyiniz. Onlar boş işlerdir. Yani yine her zaman gibi. Yine şey olabilir. Ondan sonra balın içerisine propolis karıştırmak da olabilir. Ya da o kadar bence paraya da gerek yok. Ne onun adı? Yani maliyeti de gerek yok. Onun yerine yani biraz belki şeyin içine balın içerisinde zencefil konulabilir. Bence zencefil bağışıklığı en iyi toparlayan şeyden bir tanesi.
0: Ondan tozu sonra, olarak kullanabiliriz
2: mesela değil mi? Fark etmez toz iyi. Yani zencefil tozu da olur. Tazesi de olur. Ondan sonra o ikisi iyi. Tabii iyi uyumak. İyi uyumak ama işte herkes kaç saat uyuyor? İşte 5 saat, 6 saat uyumak iyi bu konuda. Bazen yol yürümek 15-20 dakika canlı hayat terlemek birazcık. Sıcakla ilgili yani vücudun sıcak kalması. Sonra boğazınızı sıcak tutun, flüor takın, boğazlık takın. Her zaman bu lamp bezleri olan bölgeleri sıcak tutun.
0: Bazıları hiç sevmez mesela, boğazlı kazak bile giyemez.
2: Yani bir flüor takmak lazım çok soğuk havalarda. Şöyle bir boğazlık olsun her zaman. Ondan sonra yani şey olarak soğuk görmesin yani. Lenf sistemi soğuğu sevmez. Alkol almayın. Alkol bağışıklığı en çok bozan şeydir. Alkol.
0: Sağla zararlı evet, zaten.
2: Evet, başka evet tamam yine söyledin.
0: Evet
2: tamam.
0: Sağla zararlıdır. Evet, bizim görevimiz hocam.
2: Tabii bütün şeyler öyle. Bazı geçen hafta örnek verdim. Bazı öyle şeyler var spikerler. Tek görev bu. Seninle muhabbet de etmez.
0: Aha.
2: Alkol sağla zararlı da bitti. O gün görevini yapmıştır ondan sonra.
0: Evet.
2: Ya bu da ilginç bir şey. Yani,
0: zaten biliyor insanlar da yine de söylemek tabii ki.
2: Hayır canım ya oradaki evet. Çıkan onu hekim zaten işte onu...

0: zararını vuruguluyor, şey yapıyor.
1: Tabii.
0: Ondan sonra.
1: Siz daha çok sıcağı diyorsunuz. Evet, yani mesela
0: daha
1: sauna
0: değil.
1: Dediniz.
0: Sıcak, sıcak, hep sıcak.
1: Saunayı
0: sıcak.
1: Tavsiye ediyor musunuz?
0: Tabii
1: hamam.
0: Ki. Hamam, sauna iyi.
1: Mesela yani. Haftada bir mi? Kaç defa gidilmeli?
0: Ya bulabildiğiniz kadar. Ben hayatta mesela şu anda bir sauna falan gidemiyorum ya. Öyle bir imkanım yok benim. Benim o kadar param da yok.
1: Pahalı mı sauna?
0: Benim yok yani. Ben gidemiyorum. Benim imkanım yok yani. Benim imkanım yoksa ne yapıyorum ben de? Ona göre işte daha sıkı giyinmeye. Ondan sonra birazcık
1: Ben de gitmiyorum çünkü
0: bilmiyorum. Yani mesela sobanın önünde durmak da öyle. Sonuçta birazcık eskiden sobalar vardı. Sobanın yanında duruyordun işte. Hı hı. O seni birazcık daha ısıtıyordu. Yani biraz yüksek sıcaklıklara çıkarırsanız vücudu bağışıklığınız çok iyi çalışır. Hı. Ateş de öyle şekilde. Yani bugün vücut 36.7 birazcık 1 derece üzerine çıkartmak lazım. Bu neyle olur? Bir ısıtma aletidir. Sıcak duş olur. Hı hı. Sıcak su şey olur. Su buharı olur. Soba olur. Bunları bağışıklığınızı güçlendirmek için
1: mesela
0: yapabilirsiniz.
1: Mesela sporla olabilir. Sporla da ısınıyoruz
0: 15-20 ya. Dakika.
1: 15-20 dakika.
0: Bir saati geçti mi spor bağışıklığı kötü etkiliyor.
1: Öyle mi?
0: Yoruyor seni. Hmm. Ama her gün yapıyorsanız bir şey olmaz. Ama her gün yürüyorsanız ama işte kendiniz tüketircesine yorulmak. Çünkü bütün sistem enerjiyle çalışıyor. Enerjiyi neyle kanalize ettiğiniz önemli. Hmm. Mesela iyi uyudunuz, iyi şey yaptınız. O zaman spor yapsan olur. Çünkü spor demek enerji harcıyorsun sporda. Hmm. O zaman bağışıklığa enerji gitmiyor. Her şey enerjinin yönlendirmesiyle bağlı. Onun evet. için enerji nereye yönlendirirse orası iyi çalışır. Eğer bağışıklığına yönlü yönlendirirsen. Hı hı. Onun için bağışıklığa yönlendirmek için dinlenmek lazım. Ondan sonra iyi beslenmek lazım. İyi beslenmek dediğimiz bugün her şeyden yemek lazım. İyi, iyi kalori almak lazım. Bugün iyi, mesela soğuklarda iyi kalori çok önemli.
1: Yani ne demek iyi kalori mesela?
0: İyi kalori şu demek yani günde 2000 kalori falan 1500 almanız lazım çok soğuklarda. Yani bunu biraz tereyağı yemen lazım, peynir yemen lazım, evet. zeytin yeme. Kalori ne demek? Kalori en çok nerede alınıyor? Yağdan alınır. Hı hı. Karbonhidratta alınır. Bugün bal, peynir, ondan sonra tereyağı bunlar kahvaltıda bulunması gerekir. İyi kalori almazsanız yine bağışıklığınız çalışmaz. Hı hı. Yani kalori de istiyor vücut. Yani.
1: Dün tam bir kahvaltıcıya gittim hocam. Serpme kahvaltı. Şimdi evet. artık kalori yazma herhalde zorunluluğu
0: Zorunlu,
1: var.
0: Evet.
1: 3600 kalori çok yüksek geldi bana ya.
0: Bir kişi için tabii gereksiz bir kalori. Ya bu herkesin bünyesi için farklı. Yani siz şeker hastasınız 3600 kalori gereksiz. Ölümcül yani bunlar artık iyice bunlar çok başınıza dert olur. Ama bugün 3600 kalori herkes için gereksiz. Ya bugün en iyi kalori ihtiyacı 2000'i geçmemeli. Yani bu da bütün gün için. Evet. Bugün kahvaltılık bir kalori ölçümü yaparsak en fazla 600-800.
1: Mesela ekmek, yani, peynir, zeytin.
0: Ekmek, peynir, tereyağı bir de. Ekmek, tereyağı. Zeytin, peynir, tereyağı. Ondan sonra domates mutlaka olmalı kahvaltıda. Beta karoten. Bağışıklığı güçlendirir. Yani havuç da öyle ama şey çok iyi. Domates çok iyidir. Hı hı. Başka sabaya alınabilecek yumurta. Şeylerden. Yumurta tercih meselesi. Kimi yer kimi yemez. İyi bir protein kaynağıdır. Hı hı. Peynir yediniz mi yumurtaya gerek yok. Yumurtaya yediniz mi peynire gerek yok. Yani bir protein kaynağı yeterli. Hı hı. Aşırı protein de çok öyle başarılı bir şey değil.
1: Öyle diyorlar peynir sabah yeterli. İşte 60 gram protein alman lazım. Yaşlanmamak için, kası korumak için.
0: Öyle bir şey yok zaten. Zaten toplam alınması gereken protein 60 gram. Hmm. Onun için bunu tek öğünde almak iyi bir şey değil. Sabahları 30 gram ya da 40 gram yeterli. Bir de bunu böyle ölçmek de saçmalık. Böyle bunu ölçemezsiniz. Hmm. Ölçerek hayat yaşanmaz. Ben daha hayatta başarılı olan kimsenin ders çalışma saatini ölçtüğünü görmedim. Hmm. Ben size söyleyeyim. Başarılı insanlar saatini ölçmezler. Sağlıklı insanlar ne yediğini kalorisini ölçmez. Hı hı. İyi saçı olan insanlar ne kadar saçı olduğunu ya da ne kadar saçını yıkadığını ölçmez.
1: Çok üstüne düşmüyor.
0: Ben daha güzel olup da aynaya bakan insan görmedim. Zaten güzel güzeldir zaten. Güzel bugün makyajsız da güzeldir. Bugün makyajsız dışarı çıkabiliyorsanız böyle bir güzelliğiniz varsa gerek yok. Bir de güzellik bir kendine göre bir algıdır. Hı. Ben her zaman söylerim. Benim güzellik değil sevimli. Neşeli, güler yüzlü insan var.
1: Değil mi?
0: Tabii ki.
1: Ne güzel insanlar var ama böyle
0: güler yüzlü,
1: suratı asık.
0: Yani güler yüzlü, çevresinde bağlantı kurabilen insan da önemli. Yoksa suratı asık, kötümser, her şey kötü olacak. Bugün size şöyle söyleyeyim. Bu gazeteyi hayırlı bir şekilde okuyorsanız bu bağışıklığınızı güçlendirir. Hı-hı. Bu ne demek bu? Ya işte sabah işte ne güzel şeyi aldım, gazetemi aldım. Ne güzel bir hayatım var. Yani iyi ki de devam ediyor işte mutluyum. Bir de gazeteye bakayım. Herkes bu gazeteyi okuyamıyor canım. Gözüm de görüyor. Hı hı. Niyeti olman lazım. Yani
1: sabah keyfi, o
0: iyimser, keyfi. İyimser olman lazım. Yoksa kötümser oldum. İşte o kötü olacak. İşte propolis. İşte sen yerken propolisi. Ya bu çevrede kirlendi. İçinde bir sürü plastik var. İşte bir sürü tarım ilacı var. Bu hayırlı değil diye.

0: zamanda bağışıklığını zayıflatır.
1: Yani ben bu suyu içerken
0: evet, niyet önemli.
1: Şifa niyetini içiyorum niyet. Demek evet, sağlığıma evet, yarayacak demek. Evet, buna inandığımız tabii. Zaman demek şifa oluyor.
0: İçtiğin ilaca da öyle mesela. Tansiyon ilacı da öyle. Diyeceksin ki o benim tansiyonumu düşürecek. İşte bana iyi gelecek. Tuzla gargara yapıyorsan işte bak bu sabahleyin söylediler bu bana iyi gelecekmiş. Bağışıklık da en önemli şey. Bizim o mesela plasebo etkilerde inanmak her şeyin niyetten geçer hayatta. Hı hı. Niyet çok önemli. Mesela bugün size hayır dünyanın en güzel yemeğini getireyim buraya. Hı hı. Ön yargı olarak size şunu oluşturayım ya işte bu yağ, bunun içerisinde hangi yağ kullanıldığı belli değil. Ondan sonra işte içindeki malzemeler de çürüktü desem sen harika bir yemek bile olsa işte evet, doğru söylüyorsun yağı kokuyor diyorsun.
1: Evet.
0: Ama dünyanın en kötü yemeğini getirsem buraya işte bunu anne yaptı. Sevgisini kattı, bulabildiklerini koymuş desem de iyi oluyor.
1: Değil mi?
0: Onun için nasıl hayatta bakarsan hayatında sana bakışı öyle oluyor. İşte iyimser bakmak lazım. İşte ben iyimser bakamıyorum. O zaman çevreni değiştireceksin. Çevrene iyi insanlar alacaksın. İyimser insanlar alacaksın.
1: Bulaşıcı yani o zaman
0: tabii
1: iyimserlik.
0: Bulaşıcı. Mesela buraya geldiğin zaman mesela buradaki insanlar da öyle. İş yeri de öyle. Birbirine karşı işte bugün soğuk. Aa yok tabii soğuk da kış da güzel oluyor. Kışın da ayrı bir güzelliği var diyeceksin. Hava çok soğuk, üşüdük, ısınamıyoruz, iş yeri şöyle. Bunlarla hayat gitmez. Ben kötümserlerin hiçbir zaman uzun yaşadığını görmedim.
1: Ya.
0: Tabii
1: pozitif
0: ki yani.
1: Pozitif düşünen yani uzun yaşıyor.
0: Pozitif, iyimser olacaksın yani. Yani her zaman bu. Bu bir ailesel kazanım bu. Yani çevrende böyle insanlar var. Değiştireceksin. Mesela ben gittiğim yerde bakıyorum mesela. Ya İşte hocam bugün size çok güzel bir yemek söyleyeceğiz. Hep böyle iyimser oluyor.
1: Evet.
0: Ama işte onlar da işte buralarda yiyecek bir şey yok. Bu bitti demek bu.
1: Oo, evet.
0: Çünkü iyimserlik aileden kazanılan toplumun da bir özelliği iyimserlik. Yaşadığın, izlediğin programda öyle. Her şey de öyle. Bu bir şekilde. Mesela her programı açmak zorunda değilsin mesela. Kötü şeyleri kapat. Ben evet. Herkese söylüyorum.
1: Ruhunu sıkıyorsa. Ya,
0: burada çok önemli bir şey söylüyorum. Yaşlılar kötü şeyleri izlemeyin. Özellikle 60 yaş sonrası bağışıklık zayıflıyor. 50'den sonra zayıflıyor da hadi biz 60 diyelim abartalım. Bugün Türkiye'de bence bağışıklığın yaşlanma yaşı 50'dir. 50 cut-off bir değer. Yani 50'den sonra bağışıklık azaldığı için zatürre, boğaz ağrısı, ondan sonra kanserler. Çünkü her şey bağışıklık. Bugün bağışıklığınız iyi olursa kanser olmazsın. Bağışıklığınız iyi olursa kendini daha iyi hissedersin. O nedenle burada en önemli noktadan bir tanesi de saçma sapan yayınları izlememek. Bugün eskiden kötü insan yok muydu? Vardı.
1: Tabii.
0: Bencil insan yok muydu? Vardı. Narsist insan yok muydu? Vardı. Biz ona kötü insan
1: şimdi
0: diyoruz.
1: Çoğaldı
0: şimdi
1: diyoruz.
0: Bakıyorsun akşama narsist eşiniz ne? Bunlar boş şeyler bunlar. Bunlar boş şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Herkesin yediği herkese iyi gelmez. Herkesin iyi gelen insan herkese iyi gelmez. Mesela dünyanın en kötüsüdür ama size göre iyidir.
1: Evet.
0: Çünkü bu bireysel bunlar. Bireysel.
1: Kime
0: bu
1: göre
0: şey.
1: Neye göre?
0: Bireysel. Her şey evet. Bireysel. Bunlar hep deniyor ya her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
1: Evet.
0: Herkese her şey iyi gelmez. Bugün mesela anneanneniz 70 yaşında. Siz diyorsunuz ki anneanne işte şu takviye çıkmış. Bunu mutlaka almalısın. Bu gereksiz. Bu
1: acaba
0: kadın,
1: nasıl geldi 70
0: gerek
1: yaşına?
0: Yok.
1: Bakın Japonlar evet. Mesela hocam 100 yaşını aşıyorlar. Ve onların yaş ortalaması 83.7 yıl çıkmış. Yani ne yapıyorlardı bu Japonlar? Bu kadar uzun yaşıyorlar. 100 yaş onlar için çok normal bir yaş. Sanki ortalama 100 yaşına gelmiş. Biz mesela 100 yaşına gelmiş desek. Maşallah ne güzel ne uzun yaşamış deriz. Ama bakın yani yetişkin bezi bebek bezinden daha çok satıyormuş.
0: Neden? Çünkü bir tanesi ada oldukları için ada etkisi var. Ada etkisi çünkü dışarıdan gen almıyorlar. Aynı genler dönüyor. Ada etkisi çok önemlidir. Yani mesela adalar böyledir mesela. Kıbrıs mesela. Ada etkisi var orada da. İnsanlar daha aynı çevre içerisinde bazı genler. Mesela bizim orada ne var mesela? Akdeniz bölgesinde FMF var. Ailevi Akdeniz ateşi işte bu. Ondan sonra talasemi var mesela talasemine. Ada etkisi orada. Bir kan hastalığı ama hep birbirine kızalıp verdikleri için mesela adalarda, Girit'te, Rodos'ta çok fazladır onlar neden? Çünkü adaya dışarıdan insan gelmediği için aynı genler döner. Onun için burada ada etkisi çok önemli.
1: Aynı mesela, genler dönmesi iyi bir şey değil o zaman mı?
0: İyi bir şey. Mesela bazen iyi bazen kötü. Genellikle kötü. Mesela akraba evlilikleri sonuçları kötüdür. Ama bazen de böyle ada etkisinde şöyle ilginç insanlar oluşmaz. Ada etkisinin en klasik etkisi budur mesela. Daha kısa boylu oluyorlar ada etkilerinde. Ondan sonra bazı bağışıklık genleri çok iyi olur mesela ada etkisinde. Ama bu ada etkisi şöyle bir şey de oluyor. Bazı şeyler iyiye giderken bazı genlerde hep aynı döndüğü için mesela genetik hastalıklar artıyor. Mesela Japonya'da genetik hastalıklar fazladır ada etkisi
1: olduğu
0: için.
1: Ne gibi mesela hastalıklar?
0: Ya orada mesela ki kendilerine ait onların hastalıkları var. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela bir hastalık bir gen dönmeye başladığı zaman mesela şey görüyorsunuz. Mesela biz nasıl talasemiler çoksa, mesela bu Huntington hastalığı var, spina cerebellar dejenerasyon, yani genetik hastalıklar.
1: Değişik hastalıklar.
0: Aynen böyle bir şey yapamayacağımız. Mesela onlarda mesela bazı hastalıklar, ailevi hastalıklar fazla olabiliyor. Mesela bizim de Nazilli'de uzun yaşam fazla. Neden? O da kapalı çevre etkisi. Mesela Nazilli'deki insanlar birbirine kız alıp vermişler. Daha kapalı bir çevre. Mesela bak ya şunu söylemek istiyorum. Oradaki uzun yaşam etkileriyle bizdeki uzun yaşam etkileri ortak genler paylaşırlar. Ama tabii ki farklılıklar görülür.
1: Ama Japonlar yani, çok enteresan. Mesela yedikleri içtikleri de hani sağlıklı besleniyor diyorlar ama pilav yiyorlar mesela. Sebze çok yiyorlar. Et ya, çok yemiyorlar.
0: Orada, ya siz ona bakmayın. Ya mesela ben bugün Amerika'ya bakıyorum. Amerika'da obez de çok. Beslenme hataları da çok. Ama Amerika'da çok uzun yaşayanlar var. 80-85. Her toplumun içerisinde bir denge oluşuyor. Yani bu hani oradaki insan. Mesela biz Japonya'dan buraya insan getirelim. Kısa yaşar.
1: Buraya geldi diye. Buranın tabii, şartlarına uyum sağladı diye.
0: Değil, uyum değil. Yani buradaki şartlar uyum sağlamadığı için zaten. Çünkü siz oradan buraya insan getirirseniz uyum sağlayamıyor. Mesela Japonlar Amerika'ya gittiği zaman o kadar uzun yaşamıyor. Neden? Çünkü gıda alışkanlığı değişiyor. Hava değişiyor, su değişiyor, çevre değişiyor. Neden? Çünkü insanların davranışları değişiyor. Japonlar ritüel insanlar. Hani aile bağları çok iyi.
1: Sabah kalkıyorlar yaşıyorlar. Değil mi? Sakin. Belli saatleri var. Mesela meditasyon yapıyorlar sabah. Dingin böyle bir şeyler. Om diyorlar. Çaylarını içiyorlar. İşte, yeşil çay, beyaz çay.
0: Tai chi yapıyorlar. İşte o, bekliyorlar. İşte onların kendi ritüelleri var.
1: Ne yapıyor bu bekleme şeyleri mesela?
0: Ya, huzurlu olmak ya. Huzurlu. Huzur çok önemli bir şeydir yani. Siz ne kadar anlatsanız da bu ailesel bir şey. Ya bugün nabzın mesela 60-65 atması uzun yaşam demek. Nabzın yavaş atacak yani. Panik olmayacaksın. Yani şimdi işte bir şeylerle uğraşıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bu koşarken nabzın hızlı olması değil mesela. Bugün siz metroya binebilirsiniz ama huzurlu binersiniz. Binmek var, binmek var. Huzurlu. Mesela oturursunuz yerinize, başınızı öne yersiniz ve sakin olursunuz. Çok çevrenizle ilgilenmezsiniz. Bu bir tarz meselesi. Her ülkenin bir tarzı var. Onun için de bu tarzı mesela Rusya çok kısa yaşam mesela. Rusya'da insanlar
1: hızlı yaşıyorlar değil mi?
0: Yani hızlı yaşamak değil, çok kötü alışkanlıkları var. Alkole bağlı çok ölümler evet. Çok fazla. Mesela her yerin bir özelliği var baktığın zaman. Mesela mesela Meksika sanki insan kısa yaşıyormuş gibi. Mesela gelirleri düşük Meksika'nın, hayat şartları çok kötü. Mesela Amerika'da 3 yaş 4 yaş uzun yaşıyorlar. Neden Meksika uzun yaşıyor mesela? Çünkü Meksika'ya baktığın zaman onlar da aynı şekilde acı biber alışkanlığı. Aileleri olması, büyük aileler.
1: Acı biber bugün, ve büyük aile.
0: Büyük aile. Neden? Çünkü büyük aileleri ne diyorsunuz fısır fısır yine. ondan sonra tabii büyük ailede şey de çok önemli. Uzun yaşamda çok önemli.
1: Yani
0: çünkü
1: sosyal
0: destek,
1: ortam.
0: Sosyal destek. Yani sosyal destek çok önemli. Mesela bu dünyanın her yerinde en önemli şey oldu. Mesela dünyada uzun yaşayan insanların en büyük özelliği ne oldu? Aile bağlarının korunması haline geldi. Eskiden aile bağları çok iyiydi insanlarda. Avrupa'da da iyiydi. Ama şimdi Avrupa'da bitti. Amerika'da bitti. Neden? Çünkü onlar ailelerine önem vermediler. Topluma yatırım yapmadılar. Bireyselliğe yatırım yaptılar.
1: Doğumlar yok artık. Avrupa'da da
0: doğumdan
1: yok.
0: Doğumdan değil o. Yani
1: yeni nesil yok.
0: Instagram'a yatırım yapmak. Yani ben önemliyim şey prensibi. Mesela sen şimdi burada insanlar mesela ne diyor? Ben paramı kazıyım gideyim diyor. Başkasının insanı burada başka insanlar yaşıyor mu diyor. Çok düşünmüyor.
1: Sorumluluk
0: ya da
1: almıyor.
0: Metrobüse biniyor. Ya ben bir dakika oraya oturdum ama burada başka insanlar da var. İşte öksürürken dikkat edeyim. Aksırırken dikkat edeyim. Onlar enfeksiyon bulaşmasın. Mesela ya yanımda balık taşıyorsam ya kokar. Bu başkan rahatsız. Başkalarını düşünmek uzun yaşatır. Bu sabittir.
1: Duyarlılık.
0: Tabii ki. Neden bazı anneler uzun yaşıyor? Anneler mesela bakıyorsun. Çünkü torununa sahip çıkıyor. Çünkü orada bir hedefi var. Torununu yetiştirmek, evladına daha iyi işte hayat sunmak. Bir amacı var bu insanların.
1: Evet.
0: Aslında amaçsız bakıyorsun insanlara. Bir amacı sadece Instagram'da bir şeyler paylaşmak. Bunlar amaçsızlık bunlar. Bunlar günü kurtarıyor. Ben daha böyle günü kurtaran uzun yaşayan insan görmedim.
1: Hayat amacınız olmalı
0: bir de
1: diyorsunuz.
0: Onların uzun yaşamak gibi derdi yok bence. Sağlıklı yaşamak gibi dertleri de yok.
1: Öyle mi?
0: Onlar günü yaşıyor.
1: Günü yaşamak nasıl bir psikoloji? Yarın ne olursa olsun umurunda
0: evet.
1: Değil mi?
0: Umurunda değil. Yani bugünü yaşayalım, yarın ne olursa olsun. Hatta öyle oluyor mesela. Bugün yaşayalım, yarın yaşayalım. Hatta bunların toplamına hayat deniyor. Bir bakıyorsunuz günü yaşıyor, günü yaşıyor, günü yaşıyor ve tabii ölüyor. Çünkü günü yaşıyor. Mesela adama diyorsun ki ya bak kardeşim. Bu işte içtiğin tütün ürünü, alkol ya da neyse işte bağımlılık yapan maddeler hayatı kısaltıyor. Kesmemiz lazım diyorsun. Bu benim hayatım diyor.
1: Sana ne diyor belki de?
0: Bana ne diyor?
1: Bana
0: aslında ben ona yardım etmiyorum.

0: Çalışıyorum. Esasında beni o sarılmalı, öpmeli beni. Ya bir adam benim için bir şey yapıyor, bir şey söylüyor demeli. O zaman sen ne diyorsun? Ne altın varsa ye diyorsun. Tabii bu ailesel bir şey. Yani ailesel destek, toplumsal destek. Mesela bugün toplumu kurtarıcısı hı hı. toplumdur. Toplum toplumu kurtarır. Hı hı. Siz uyarırsınız düzgün şeyle. Sokaktaki çocuğu uyarırsınız, eşinizi uyarırsınız, metrobüsteki adamı uyarırsınız. Ama toplum şunu diyorsa, ya ben yaşayayım da ne olursa olsun.
1: Bu da toplum, bulaşıcı.
0: Bulaşıcı tabii
1: kesinlikle.
0: Ki.
1: Hocam mesela Japonya'da onların müzikleri var kendilerine has. Japon müziği de ömrü uzatıyor huzurlu. Diye.
0: Huzurlu.
1: Bakın bir dinleyelim Japon müziğini nasılmış.
0: Mesela, bu, evet. mesela bizim için bir saçmalık bu yani.
1: Tın tın tın tın
0: ya bu
1: tın
0: boş
1: tın.
0: Bir şey. Neden? Bizim kültürümüzde yok bu yani. Bu, bununla siz Japon müziği dinleyerek bir yere varamazsınız. O Japon için geçerli.
1: Biraz acıklı geldi
0: yani,
1: bana.
0: Hayır yani tın, bu yine boş tın. İşler. Mesela insan sanıyor ki işte onu ben dinleyeceğim ben de uzun yaşayacağım. Öyle bir şey yok.
1: Bizi etki etmez mi Japon
0: etmez
1: müziği?
0: Etmez tabii ki. Ne
1: istin? Bizim ne dinlememiz
0: sen
1: lazım?
0: Kendi huzur verici şeyini dinleyeceksin. Mesela bazısı diyor ki bazısı.
1: Mozart dinle diyor mesela.
0: Boş
1: Beethoven.
0: İşler boş. Boş işler hepsi.
1: Öyle mi? O da mı evet. uzun?
0: Tabii
1: çocuk hamile annelere diyorlar ki Beethoven dinletin, Mozart dinletin. Çocuk işte zeki olurmuş anne karnında.
0: Siz Türkiye'de bugüne kadar her sene üniversite sınavı yapıldı. Tıpta uzmanlık sınavları yapıldı. Hı-hı. 1987'den beri tuz sınavı yapıyor. Bir sürü birinci oldu. Ne yapıyor onlar? Baktınız mı hiç? Baktın mı?
1: Ne yapıyorlar hocam?
0: Ya ne yapıyor toplumun içerisinde? Normal bir yere sahip olmuş. Bugün zekiler daha başarılı olmuyor ki. İşte bu da bir algısal yanılsama. Neden zeki daha başarılı olsun? Toplum zekilerden mi oluşuyor? Toplumda sen bugün ne yaptın sabahla? Kahvaltı ettin buraya geldin. Ne yaptın? Zeka öyle bir şey mi yaptın? Artık öyle bir şey yok. Toplumda zekiler kesinlikle daha başarısız oluyor. Bu net bilgi. Neden? Çünkü toplumda zekiler kabul edilmiyor. Neden kabul edilmiyor? Onlara sen zekisin diyorlar.
1: Evet.
0: Onlara bir narsizm yüklüyorlar. Böyle bir işte sen şunu da başarısın bunu da başarısın. Bunların çoğu okullarını bile tamamlayamıyor. Ben bugün çok çocuk biliyorum. Her zaman kaplumbağa tavşana geçer. Bu dünyanın en önemli kanunudur. Ya şunu hiç unutmayın. Sınıfınızda kaç kişi var? 30 kişi. En arkada oturan. İşte çok fazla derslerle işte zor zahmet geçen insanlara bakıyorsun. Öbür tarafta çok daha zeki çocuklar var. Onlardan daha başarılı oluyor. Neden? Çünkü her zaman şey oluyor onlar. Daha kabul görüyorlar. Ha. Zeki insana kabul görmüyor
1: yani
0: toplumda.
1: Aşırı zeka zaten bir dışlanıyorsun
0: de,
1: değil mi?
0: Siz onu şey yapıyorsunuz ona. Ona yüklüyorsunuz. De, sen zekisin, kafan çok çalışıyor. Ya zekisin. Zekilik peynir ekmekle yenmez. Güzellik de böyle. Bütün güzeller yalnız kalır.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Bütün güzeller.
0: Evet bütün güzeller yalnız kalır.
1: Niye öyle bir şey bu?
0: Çünkü öyle. Güzel, yakışıklılar yalnız kalır.
1: Ya.
0: Hiçbir güzel insanın ilişkisi çok iyi değildir. Çünkü toplum bunu kabul etmez. Sen çünkü şöyle diyor. Ben güzelim.
1: Evet.
0: Ben güzel ama evde güzelliği ne yapacaksınız? Benim mesela evde ne lazım bana? Çocuğuna bakan bir anne lazım. Doğurabilen bir anne lazım.
1: Evet.
0: Başka?
1: Hem güzel
0: evini
1: olup
0: düzen.
1: Yapabilir
0: hayır,
1: bunları da.
0: Hayır ben güzelimle olmuyor bunlar işte. Siz o misyonu yüklendiniz mi bitti. Yakışıklılar da böyle. Çünkü kendine ilgileniyor hep.
1: Hmm.
0: Yakışıklı insan da böyle.
1: Ben artist gibiyim mesela.
0: Yani
1: diyor.
0: Boş işler. Bu sefer ne oluyor? Bir çocuk mesela ben de hayatta bir güzel bir insanın da başarılı çocuğu olduğunu görmedim.
1: Ha, çocukları mı başarısız oluyor?
0: Tabii ki başarısız oluyor. Neden? Çünkü o güzellik algısı. Ben güzelim, annen senin çok güzel, baban çok güzel. Evdeki tek algı bu oluyor. Yani şekil güzelliği. Ama öbür insan ne yapıyor mesela? Ortalama insanlar. Bakıyorsun güzellik de ortalama.
1: Evet.
0: Bu sefer diyor ki başarı olduğu zaman diyor ki daha çok çalışmalısın diyor. Çünkü diyor, senin için çok daha önemli diyor. Yani algılar dengede kalmış. Bu şöyle demek. Sabah dengeli kahvaltı gibi.
1: Evet.
0: Bugün dengeli kahvaltılardan başarılı çocuklar çıkar.
1: Mesela çok tabii güzel kadınlar. Dediniz ya şimdi Cindy Crawford örneği mesela evet. Dünyaca ünlü çok güzel bir manken ama çocuğu bir hastaneye yatırılmış klinikte. Şu an çok zor durumda.
0: Ama işte sıkıntı öyle.
1: Angelina Jolie hepsi çok güzel öyle. Kadın çocukları
0: ama hep öyle. Hep öyle. Yani bu bizim
1: hatta
0: hep öyle
1: rahmet,
0: olmuştur.
1: Şey ölmüş vefat etmiş hı-hı. Çocuğu Cindy Crawford'un çocuğu.
0: Yo, görmüyor musun? Mankenlerin çocukları var. Madde bağımlısı işte psikiyatrik sorunları
1: evet.
0: Var. Neden? Çünkü çocuk şöyle bir ortamda yetişmiş. Güzellik ondan sonra şöhret. Çocuğu şöyle düşünüyorsun. Benim hayattaki tek tatmin noktam diyor ki ünlü olmalıyım. Sonra çocuk büyüyor 18 yaşına geliyor. Annesi gibi babası gibi ünlü değil. Bu sefer aşağılık kompleksi ortaya çıkıyor. Bu sefer sapıtıyor. Onun için ünlü çocuğu olmak dünyadaki en riskli şeydir.
1: Çok zor bir şey herhalde değil
0: zor
1: mi?
0: Zor değil. Zor değil riskli. Yani çünkü neden riskli? Çünkü sizin şunu yapmanız lazım. Evde.

0: hep şu ortaya çıkmış. Ünlülük. Hı hı. İşte
1: annemin başarısı.
0: Skandallar. Yani böyle bir aile. Şimdi normal bir ailede şöyle bir şey var. Siz normal bir ailede her şey olduğu için seçim yapabilirsiniz. Normal bir ailede ben öğretmen olacağım. Ben asker olacağım. Ben doktor olacağım. Ya hayır, ben hayallerin peşinden koşacağım. Ailem bunu başaramadı, ben de bunu başaracağım. Bu bazen insanı şey yapar. Stimüle eder yani. Evet. Çünkü neden? Evde her türlü şey olmuş. Siz onlardan birer parça alırsınız. Ya şöyle bir şey olur. Bugün elinizde yemek yapmak için işte biber de olacak, tuz da olacak, un da olacak, şeker. Her şey varsa yemek olur. Mesela evde ne olacak o zaman? Şefkat. Değil mi? Evde ne olacak o zaman? Üzüntü.
1: O da olacak.
0: Duygular olacak. Tabii. Siz o duygulardan seçiyorsunuz kendinize, yemek yapıyor, bir hayat kuruyorsunuz. Ama evdeki tek duygu şu. Güzellik, şöhret, para. Üç tane yemeğiniz şeyiniz var. Yemek, tuz, evet, karabiber, ne var bir de? Şey olsun, acı biber. Bu üçüyle yemek yapılır mı?
1: Zor hayatlar.
0: Çocuk bunu yemek yapamıyor, olmuyor yemek. Evet. O zaman çünkü onu hep yemek ye. Çünkü hayatındaki duyguları, insan davranışları gözlemlemediği için bugün her zaman mesela ben söylerim şeyde toplumun içerisinden bir insan, normal bir insan daha hızlı evlenir, daha iyi iş bulur, daha evliliği uzun gider. Neden? Çünkü yemekler var elinde.
1: Birçok insan da ünlü olmak istiyor. Bunun için çabalıyor. İşte, fenomen olayım, işte, ünlü olayım.
0: Ne oluyor esasında? Elindeki yemekleri azaltıyor. Yani daha doğrusu yemek malzemelerini azaltıyor elindeki.
1: Aslında hayatını zorlaştırıyor.
0: Dar pencereden bakıyor. Mesela diyor ki ünlülük, ne var ünlülükte? Her gün Instagram paylaşımı, her gün beğeni alma, hı hı, her gün işte gündem olma. Elinde üç tane faktör kalıyor. Ama hayat öyle değil ki. Hayat öyle değil. Hayat özür dilemenizi gerektiriyor. Hı hı. Hayat geri adım atmanızı gerektiriyor. Hayat öne çıkmanızı gerektiriyor. Hayat bazen mütevazi, bazen de diklenmenizi gerektiriyor. Bu faktörleri oluşturamıyor.
1: Aslında insanı tatmin eden duygular bunlar da değil.
0: Siz karşıdan baktığımda ben onun hasta olduğunu görebiliyorum. Çünkü ne yapacağını bilmiyor çünkü. Yani bana hangi duyguyla yaklaşacak? Hı. Şimdi mesela siz bir ortama giriyorsunuz. Evet. Bu ortamda insanlar var. Ben ne yapmam lazım tanımadığım insanlara? İşte merhaba, nasılsınız, nasıl gidiyor? Konnek kurmam lazım. Çünkü onlarla benim işim. İnsan insana muhtaçtır. Siz onlarla bağlantı kuramıyorsunuz. Hı hı. Bağlantı kuramayınca ne yapıyorsunuz? Köşede cool takılmaya çalışıyorsunuz. Kimse umurda değil ki sizin köşede ünlü olmanız.
1: Bu cool yani böyle daha serin kanlı. Daha mesafeli bir tavır.
0: Tabii mesafeli. Ama onu bilerek yapıyor işte. Çünkü korkuyor bu sefer. Hı. O zaman diyor ki ben önemliyim. Güzel olduğum için herkes beni kıskanıyor. Bu da halüs şeye bir nevi hezeyana sebep oluyor. Ben önemli bir insanım. İşte çok güzelim, ondan beni kıskanıyorlar. Bugün bütün insanlara bakalım. Çok güzelim, beni kıskanıyorlar.
1: Çok güzel
0: i̇şte,
1: var.
0: Ben çok şey insanım. Ne onun adı? İşte herkes işte,
1: özel insanım.
0: İşte bana özeniyor ve kuyumu kazmaya çalışıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Kimse kuyumu falan kazmaya çalışmıyor. İşte herkes benim düşmanım. Herkes kocamı kıskanıyor. Herkes çocuğumu kıskanıyor. Nazarlar değiyor.
1: Biraz şizofrenik değil mi bu?
0: Tabii ki şizofrenik, bak nasıl anladın?
1: Evet.
0: Bugün aile nasıldı? Aile getirir fileyle, baba bir tane karpuz getirir gelir. Karpuz kesilir. Gök çıkarsa geri götürülür. Bu adam ne diyor? Bilerek yapmışlardı. Bizi kıskanıyor onlar. Sana onlar kütüsünü vermişlerdi.
1: Bir de eskiden böyle o fileyle gelirdi. Baba geldi, babam geldi diye kapılara koşardı çocuklar. Şimdi hayır, baba gelmiş bir de telefonda herkes.
0: Herkese şey var böyle yani. O içeriği böyle iyimser şey yapmadan mesela. Karpuzu kestim mesela. Ya bugün de kötü çıktı. Ya yarın geri veririz. Bir işte hep böyle komplolar mesela, bakıyorum ben bir şey oluyor. Herkes komplo. İşte. Şöyle oldu da böyle oldu iş yerlerinde mesela.
1: Hep bir entrika.
0: Hep bir öyle bir şey. Neden bu diziler kazandırdı bunu? Aa. Senaryolar. Allah mesela Allah. Adam şimdi eve geç geliyor mesela. Hemen senaryo. Bihter geç geliyordu. Kesin Adnan amcayı şey yapıyordur. Aldatıyordur.
1: Adnan amca.
0: Ha. Evet. Onlar işte şey oldu insanlar böyle o dizi senaryolarında. Arkadaşlar diziler senaryo. Tabii. Onlar boş işler onlar. Onlar altına yazmak lazım.
1: Ama çok empati hayal kuruyoruz. Ürünlük. Çok empati kuruyoruz. Tabii. İçine dalıyoruz
0: akşamları
1: yani.
0: Akşamları bakıyorsun herkes onun içerisinde. Mesela o kız bakıyor ona, o diyor benim de düğünüm böyle olsun. Elimdeki çiçek öyle olsun. Ya öyle bir hayat yok ki. Bir şey size söyleyeyim mi? Hayat nedir biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hayat metrobüste beklediğin günler. Hmm. Hayat ay sonu denkleştirmeye çalışman. Hayat okumak için, yetişmek için koşturman arkasından. Hayat bunlardır. Evet. Hayat annen yarın ölecekmiş gibi sarılman. Aynen. Çünkü bir gün annen ölecek.
1: Allah gecinden
0: mesela insanlar
1: versin.
0: Ölüyor. Keşke dün gitseydim. Ne gitmedin madem? Ne anana sarılmadın? Ne onu aramadın?
1: Gün bugündür.
0: Bugün aracaksın ananı. Bugün evet. Onu sarılacaksın. Bugün ona değer vereceksin.
1: Kesinlikle. Bakın iki çok değerli isim var Türkiye'de biliyorsunuz. Biri sinema oyuncumuz sevgili Hülya Koçyiğit. Bir diğeri de

0: süperstarımız Ajda Pekkan bir röportajda bir araya geldiler ve Hülya Koçiç şöyle bir soru sordu. Aslında enteresan bir soruydu. Gençliğini geri ister misin? Bir izleyelim.
1: Gençliğini geri verseler ister misin? Keşke şunları düzeltse bilseydim gibi böyle düşündüğün şeyler oluyor mu? Yoksa o yaşların doğallığı mı diyorsun?
2: Bence o yaşların doğallığı, çok güzel. Bugünlere geldiğim için Allah Tanrı'ya şükrediyorum. Çünkü tekrar oralardan geçmek, bunun sadece mutlu anlar değildi hep. Biz kendimizi kandırıyorduk Pollyanna gibi. Çünkü bilmiyorduk hayatın gerçeklerini. Hayatın gerçekleri hiç de öyle kolay değil.
1: Kolay değil.
2: Hastalıksız, kimseye muhtaç olmadan o evreleri atlatmış, buraya gelebilmiş olmak. Bence nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
1: Allah'ın hepimize verdiği bir hediye.
2: Hediye.
1: Bir
2: bence biz gifted. Ya. Hediyeyiz biz bu dünyada. Evet. Gerçekten buna inanıyorum. Bunun da kıymetini bilmeliyiz. Tabii biliyoruz ama bilmeyene de bildirmek lazım.
1: orada da haklısın.
0: Ya maşallah diyelim. Ajda Pekkan zaten Türkiye'nin süperstarı ve bence bir örneği yok, emsali yok. O kadar güzel ki ve o kadar güzellikten bahsetti ki aslında mesele güzelliğin de dışında. Nezaket, nazik, zarif bir hanımefendi ve ne güzel açıklamış. Hayatın gerçekleri zor ama biz gençlikte bunu çok görmedik.
3: Yok, bence özellikle kendimi kandırdım. Ne kadar her yaşın kendi göre bir güzelliği var. Tabii gençken biraz kendini kandıracaksın yani. Toz pembe görünür her şey. Ya ben herhalde olacak. Yani ayakların biraz yerden kesilmesi gerekiyor. Tabii. Her yaşın kendine göre bir kişilik yapısı ve beyin devreleri vardır.
0: Hiç yaşlanmayacaksın diye düşünüyorsun.
3: Kandırmak diye bir şey yok. Hiçbir şey kandırmıyoruz kendimizi. Hayatta kandırmak da gerekli. Hı hı. Ben her zaman ne diyorum? İyimser olmak kendini kandırmak mıdır?
0: Gerekirse?
3: Gerekirse diye öyle olmak lazım. Yani böyle ben şeylere de... Ben hayatta kimseyi yüceltmedim. İşte süper star. Yani kendi süperstar ol. Yani öyle var ya, ablacığım kendi süperstar ol. Böyle işte başkasına süperstar. Bana ne süperstar?
0: Tabii bir lakap şimdi. Türkiye'de süperstar dediniz mi? Sadece Ajda Pekkan mesela, söylüyoruz. Megastar diyoruz. Tarkan'ı almıyoruz.
3: Benim hiçbir umurumda değil mesela. Star sensin. Star evdeki Ahmet amca. Star herkes. Okula. Tabii ki herkes star. Onu öyle idealleştirmek, idolleştirmek saçmalık.
0: Öyle mi görüyorsunuz?
3: Tabii ki senin evladın süperstar. Senin evladın serebral palsili doğmuş, oksijensiz doğmuşsa onu yürütmek süperstarlık. Evde 80 yaşındaki bugün Alzheimer bakan kadın süperstar. Onun altını değiştiren kadın süperstar. Tamam? İş yerinde o iş yeri kar etsin diye gece gündüz çalışıp belki de iş kazası geçiren süperstar. Süperstar nedir? Millete böyle sallıyorsun süperstar, megastar. Evdeki insanlar süperstar.
0: O zaten.
3: 8 çocuğuna bakmak için koşturan süperstar.
0: Tabii.
3: Bugün sabahleyin 5'te buraya gelmek için koşturup gelen süperstar. Para kazanacağım, helal yoldan ekmek kazanacağım diye. İnsanlar eskiden neydi böyle? İşte çocuğuna bakmak, işte hasta çocuğunu iyi etmek. Sakat çocuğunun arkasından koşturmak, bunlar da önemli olan şeyler. Şimdi ne oldu? Para, şöhret, altı boş, ne olduğu belli olmayan şeyler. Şöhret nedir ya? Şöhret bomboş bir şey ya.
0: İşte Ajda Pekkan'a şey. Sormak lazım. İyi. Bakın onun için de belki hayat çok kolay
3: oraya
0: geçmedi.
3: Oraya Ahmet amca verin, Mehmet amcayı verin, Fatma teyzeyi verin. Onun çocuğuna bakanı verin. Anneannesine altını değiştireni verin. Tamam? Yani bunlar önemli. Halkın içerisinden, halkın... Sabahleyin o karmaşanın içerisinde işe gitmeye çalışan bir kadın 85 yaşında, 80 yaşında. Onu verin. Süperstar o.
0: O da doğru tabii ki.
3: O da doğru değil. Daha yok. O doğru.
0: Doğru tabii ki de. Herkes kendi hayatında star, süperstar.
3: Herkes şimdi kendi hayatında. Herkes star.
0: Herkes kendine star. Göre bir star.
3: Benim için ama bütün emekçiler stardır. Benim için, evet, benim için herkes star.
0: Çok da kolay kazanılmıyor ama bu lakaplar. Yani bir süperstar... Güzel bir kariyer çizmiş. Ona da hakkını vermek lazım. Megastar da Tarkan'dır. Ona da hakkını vermek lazım.
3: Şarkılarını dinleyip geçmek lazım. Sadece hoş bir
0: evet,
3: seda.
0: Güzel. Kimseye
3: fazla anlamlar yüklemeyiniz.
0: Çok aşırı tabii ki
3: tabii
0: de
3: ki.
0: Yani o kadar da.
3: Bu süperstar ne o zaman?
0: Güzel bir lakap.
3: Eski iyi bir şarkıcıydı. İyi bir türkücüydü. Hep eskiden biz nasıldık mesela? İzzet Altınmeşe süperstar mıydı? Evet. Abi ne diyorduk? Bir şarkıcı. Berkis Akgale şarkıcıydı. Biz o kadar bugün Bediye Akartürk. Süperstar değil miydi
0: tabii
3: onlar?
0: Tabii o da çok...
3: O tabii. Da ne oldu şimdi? Herkes süperstar oldu bak. Hep o da dedin şimdi ne oldu?
0: Herkes kendi çünkü emeğiyle bir yerlere geliyorsa
3: tamam işte,
0: zaten...
3: Herkes süperstar evladım.
0: Onu belli bir noktaya
3: herkes
0: koyuyor.
3: Süperstar. Herkes
0: evet, kesinlikle.
3: Süperstar.
0: Ama bu lakapta İnsanları Ajda Pekkan'a mahsus şimdi. Başka biri süperstar dediğin zaman ilk akla gelen Ajda
3: ya
0: Pekkan.
3: Ya şimdi reyting olsun diye başka bir şey yaptırma.
0: Hocam ne alakası var? Siz çok haklısınız, ben tamamen %100 katılıyorum.
3: Tamam.
0: Ama lakap öyle. Mesela tamam. Megastar dediğimiz zaman Tarkan da aklımıza
3: arkadaşlar,
0: geliyor.
3: Bugün bütün herkes kendine megastar desin, bitti. Böyle tabii. Boş şeylerle, bu kelimelerle bir yere gidemezsiniz. Kelimeler boş şeylerdir.
0: Evet. Peki hocam, o zaman sağlığımızı, uzun yaşamın sırrını yavaş yavaş çözüyoruz diyelim. Japonlardan çok şey aldık. Şimdi bir
3: huzur.
0: Huzur uzun yaşamın sırrı. Stressiz bir hayat. İnşallah huzurlu yaşayacağız.
3: Huzur ve kendi ailenin içerisinde bir yapının içerisinde yaşayabilmek. Kendi ailenin içerisinde ama.
0: Evet.
3: Anne yemeği yiyebilmek.
0: Aa, keşke herkese nasip olsa.
3: Ondan sonra anneannenin yanına gidip onun iki tane tavsiyesini alabilmek.
0: Evet.
3: Bu.
0: Hocam şimdi sosyal medyada biliyorsunuz çok şey görüyoruz. Çok bazılarımız özeniyor. Keşke ben de böyle olsam. Mesela esmer bir insan keşke ben de beyaz olsam diyor. Beyaz bir insan keşke ben biraz esmer olsam diyor. Şimdi bakın bir beyazlatma kremi satın alıyor bir kadın. Ve bakın başına neler geliyor. Bir izleyelim.
4: Şimdi bu hastamız bize yaklaşık 15 gün önce acilden başvurdu. Yüzünde, kollarında, özellikle omuzlarda ciddi yangı hissiyle başvurdu. Hastadan başlangıçta öykü alamadık ama sonradan internet üzerinden krem kullandığını öğrendik. Hastayı ilk 4-5 gün ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda 3-4 gün yattı. Ciddi ilaçlar verdik. Yani böyle yüksek doz kortizonlar, yüksek doz bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verdik. Gerçekten durumu çok kötüydü. Bir kremin insanı nasıl yoğun bakımlık ettiğini bizzat şahit olduk. O açıdan buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen internetten gördüğünüz işte cilt beyazlatıcı, işte renk açıcı, işte gençlik iksiri gibi kremlere lütfen itimat etmeyin. Yoksa günlerce yoğun bakımda kalacak şekilde ciddi yanıklarla karşılaşabiliriz. Kuzey Irak'tan geldiği söylenen bir krem. Lütfen onu yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık. Yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Ve bu kojik asit de yüzü yakıcı, bildiğiniz kezzap gibi bir ürün. Lütfen kullanmayalım. Halkımızı bilinçlendirelim. İnternetten gördüğünüz menşei belli olmayan kremleri yüzümüze sürmeyelim.
0: Beyazlatma kremi adı altında cildi yakmış hocam. Bir ve
3: şunu bilmek lazım.
0: Olmuş.
3: Bence yukarıdan aşağı doğru inelim. Bütün ilaçlar ve kremler alerjik reaksiyon, egzama gibi reaksiyonlar yapar. Bu en bilindik kremler bile. Bugün dünyanın en iyi güneş kremini alırsınız, aynı reaksiyon görülebilir. Bu da bünyesel bir şey. Yani dersiniz ki ya ben en iyi kremi en pahalısını aldım, olabilir. Bu bünye meselesi. Yani şunu söylemek istiyorum. İşte ben pahalı aldım, doktor reçete etti, o da bunu yapabilir. Buradan da ne anlıyoruz? İnsan kremi yüzünüze sürdüğünüzde kızarma oluyorsa, yanma oluyorsa, yani yan etkili oluyorsa demek ki o sizin vücudunuza zararlı geliyor demek. Bugün mesela küpe, herkes küpe takamaz, bazı alerji olur, takamaz. O zaman demek ki her bünye değil. Önce bunu alalım. Yani şunu bir kere şey yapmayalım. Hani para verdim, doktor yazdı, olmaz. Evet. Hayır, bütün ilaçlar.
0: Doktor da yazsa
3: alerji potansiyeline sahiptir. Bugün kış geliyor, sarı serumdan bir sürü insan ne oldu, öldü. Sarı serum merdiven altı mı? Hayır, eczanede satılan bildiğiniz şey. B vitamini, B kompleks. Alerji yapıyor bünyede. O nedenle olabiliyor. Penisilin alerji yapıyor. Bir sürü. Yani bugün kullandığınız bütün her şey alerji yapabilir. İki, bugün evdeki yemeklere konulan birçok şey alerji yapabilir. Bunu da bilmek lazım. Özellikle mesela açıyorsanız, konserve kullanıyorsunuz. Çünkü bir sürü yan madde var. Paketli gıda. O nedenle şuna dikkatli
0: olmanız
3: lazım.
0: Böyle bir risk
3: lazım. Onu bir kere önce bir teslim edelim.
0: Evet.
3: Ama ikincisi teslim edelim. Bu şekilde açıcıların içerisinde bir sürü asitler var. Aha. Açıcılar eczanede satılıyor. Biz de açıcı veriyoruz.
0: Ha, öyle mi?
3: Açıcı vermiyor muyuz? Veriyoruz. Mesela hasta geliyor. Uzun dönemli mesela şey olmuş. Egzaması olmuş. Kararmış. Onu açtırmak istiyor. Veriyoruz.
0: Peki.
3: Onu ne yapmak lazım? Doktor kontrolünde açıcı kullanmak lazım.
0: Peki.
3: Çünkü en azından doktor kontrolü olsa telefon edersiniz. Benim buramda yanma oldu. Ne diyorsun? En azından
0: doktora danışmadan bu kremleri satın almayın diyor sevgili Oytun Erbaş.
3: Evet.
0: Peki birazdan size Müçteba'nın 9 yaşındaki bir çocuk, bir erkek çocuğu Müçteba. Onun hikayesini anlatacağım. Şok olacaksınız hocam.
3: Süperstar mı?
0: Kısa bir süperstar Müçteba. Birazdan burada olacağız. Kısa bir aranın ardından.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: Sürpriz!
3: Hadi hazırlan!
2: Miami'ye gidiyoruz!
4: Dileklerini alayım.
5: Üç dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
3: Teşekkürler.
6: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydim?
1: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
6: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
6: Hadi o zaman modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express içelim.
12: Damla.
13: Bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
14: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
15: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
14: Ben sen...

0: Nesodin klinik onarımı öneriyorum.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
4: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
5: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Oy şefim.
9: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Yengeme de verin.
10: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
10: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
12: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
13: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
14: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
13: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
15: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
16: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
0: Burası neresi?
19: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
0: Yum yum yumuşacık.
19: Familyadan saf su dokunuşu.
0: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
19: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni?
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

0: Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Hayatta her şey var da Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Bir son dakika haberimiz var size iletmek istediğim. Keşke iletmeseydim ama ne yazık ki üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Manisa Turgutlu'da bir meslek Anadolu Lisesi'nde bir lise öğrencisi pompalı tüfekle öğrencilere ateş attı. Ateş saçtı. Yani çok üzücü. Böyle bir sabaha keşke bu şekilde uyanmasaydık hocam. Ama bu bir gerçek. Çocukların durumu nedir belli değil şu an ama yaralılar varmış. İnşallah bir kayıp yaşamayız bununla ilgili. Bir yani lise öğrencisinin pompalı tüfeği alıp
9: şeyde var bak,
8: görüntülerde görüyoruz şu anda.
9: Elindeki al tüfeğiyle.
8: Öğrencilere ateş açması. Şu an ne diyorsunuz buna? Bu kadar ya bu canice bir şeyi.
9: Bunun bir dosyası var biliyorsunuz. Buna Amerikalılar school shooter diyorlar. Yani bu bir okula gidip ateş açmak. Evet, evet, aynen öyle. Ve bu tabii çok tehlikeli bir şey. Yani mesela bunu geçen sene de gördük hatırlıyorsan. Maraş'ta olmuştu aynı olay.
8: Evet.
9: Yani buradan şunu bilmek lazım. Biraz önce konuştuğumuz konu yine aileye dönüyor. Yani aile, şimdi aile buna bilse engellemez miydi? Çünkü burada aile önemli. Yani şimdi insan çocuğunun yaptığını bilmez miye geliyoruz?
8: İşte.
9: Aile, toplum. Üst kat, alt kat ne dedim ben size? Uyarabiliyor. Şimdi söyledim ben bunları.
8: Evet.
9: Biraz önce, kaç dakika önce söyledim? 5 dakika önce. Yani sizin uyarabilmeniz gerekiyor. Yani üst komşunun çocuğunu, ya ben o çocuğu riskli görüyorum. Ona bakın değil. Bütün mahalle, bakın aile, hı hı, mahalle. Yani beraber ortak yaşamın unsurlarını barındırmamız gerekiyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Çünkü geçen sene de olmasın. Ben bunu geçen sene de söylemiştim. Bu bir salgın, yani bu bir, çok rezalet bir şeydir bu, yani korkunç bir şey bu. Yani burada bizim bütün mesela aileleri tekrar uyarmamız, mesela okulda bütün velileri toplayacaksın mesela. Şimdi ben bunu yapardım.
8: Evet.
9: Bütün okullardaki olağanüstü velileri hal toplardım.
8: Hı hı.
9: Yani bütün velilerle konuşurdum tek tek.

0: evlerine giderdim. O zaman öğretmenler, sağlık ocağındaki aile hekimleri, rehber öğretmen, bütün matematik, coğrafya öğretmeni evlere gideceksin. Bu çocuklar hangi şartlarda yaşıyor? Çünkü haberimiz yok ki. Evet. Bu kapılar çalınacak. Ahmet nerede içeride? Biz ziyaret edeceğiz biz bu insanları. Çünkü eskiden ziyarete gerek yoktu. Çünkü insanlar zaten bunun içerisinde biliyordu bir şeyleri. Ama dünya değişiyor bak. Neden? Çünkü sosyal medya içerikleri, o mesela o çocuk, ben ne dedim zamanında? Yayın yasağı geldi. Mesela yayın yasağı, bu da birkaç gösterim olmalı yayın yasağı gelmedi. Çünkü iş öğretiyorsunuz.
1: Nasıl yaptığını öğretiyor değil mi
0: tabii
1: çocuk?
0: Bir de
1: videolar çekiliyor
0: bir de infial
1: önceden.
0: Oluşuyor ya bir de, hani insanlar korku falan filan. Onların zaten amacı bu. Hı hı. Yani oradaki yapan insanlar bu korkuyu.
1: Çocuğumu okula gönderemeyeceğim bu
0: korkusu. Şeyi yapmak istiyor, kaosu yapmak istiyor. Öyle psikolojiler
1: yani
0: var zaten.
1: Yani zamanında Amerika'da artık moda, evet, diyeyim, moda, bir akım olan kötüydü, bir durum. Şimdi Türkiye nasıl sirayet etti? Evet. Bizde böyle
0: ama
1: bir şey hiç olmazdı.
0: Ama ben geçen sene de söyledik bu olayları konuşurken. Demek ki biz bunları görmeye başladık ve göreceğiz.
1: Hocam geçen sene evet, mesela o çocuğun babası bir polis. Evet. Emekli bir polis memuruydu mesela ve oradan, silahını evin ortasına bıraktı. Mesela bu evde,
0: şimdi bir cümle söyleyelim ve altına yazın. Okula gidip tüfek kullanan çocukların ortak özelliğini, evde tüfek bulunmaz.
1: Pompalı tüfeği nereden buluyor bu
0: evden
1: çocuk?
0: Evden buldu. O evde vardı o tüfek.
1: Evde pompalı
0: evet,
1: tüfek olan bir
0: vardı.
1: Yer diyorsunuz.
0: Evet. Evden buldu onu. Evden buldu. Arkadaşın evinden buldu. Yani yakın çevresinden buldu. Türkiye'de gidip Amerika'daki gibi silah alamazsınız ki, bir daha bunlar 18 yaşından küçük çocuklar. Tabii. Ya o zaman evde silah, bunu konuştuk. Evde silah bulundurmayın. Evde silah bulundurmayın. Bireysel silahlanmaya hayır.
1: Nasıl bir ortamda yaşıyor ki bu çocuk veya arkadaşlıklar
0: bakın,
1: kuruyor ki pompalı tüfeğe erişiyor?
0: İki tane özellik var. Silahı var. Silahı var. Bir de şey almak istiyor işte. Bunu tam bu planlayarak yapılan şeyler. Bunlar böyle münferit olmuyor. Hı-hı. Kurgu. O zaman bu çocuk bunu kurguladı. Hı-hı. Ve silahı buldu.
1: Evet. Evet. Bir çocuk geçen seneki o çocuk, evet, da hatta öncesinden bir video çekiyor. Bak. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım, açıklıyor. Bir planlama var. Yani burada bir soğukkanlılıkla bir cinayet tasarlama ve planlama. Bir lise öğrencisi nasıl böyle bir psikolojiye ulaşır? Derdi ne olabilir? Derdi ne olursa olsun nasıl böyle bir caniliği düşünebilir?
0: Evde silah olması. Çünkü çocuk şöyle. Burada ne var biliyor musun? Ergen kini nefreti. Hı hı. Artı ulaşabileceği bir silah. Yani ergen kini nefret neydi? Hani eskiden neydi, masaya vurup ya ben işte bu düzeni istemiyorum, işte şu arkadaşım şöyle, öğretmenim böyleydi. Bu, hı hı, masaya oluyordu. Hı hı. Şimdi evde silahı görüyor, öğreniyor bunu internetten, araştırıyor ve bunu yapıyor.
1: Onu gördüğü an aklına...
0: Bravo. Silah gördüğü anda...
1: Motifi hemen...
0: Biliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz silah demek öcü almak demek.
1: İntikam.
0: Evet.
1: Hatta bu işi kökten bitireyim. Hazırda bu var. Evet. Ne kadar kolay... Tabii evet, ki tırnak içerisinde kolay bir şey
0: bunda,
1: değil ama
0: tabii,
1: onun için
0: burada
1: psikolojisi
0: yine,
1: için.
0: Buna da yayın yasağı gelmeli. Çünkü bu çocukları bu şekilde gösterdiğiniz anda ergenler bunu öğreniyor. Diyor ki bir şey oluyor, rol model oluyor.
1: Bir de öğrencilere bu silahı açması. Eskiden mesela dediğiniz gibi Amerika'da öğretmene mesela, öğretmenin bir kötü bir not veriyor. Çocuk ona garezlenip bunu yapıyordu. Bu kadar öğrenciye, tüm öğrencilere bu silahı
0: saçması. Şimdi mesela burada gitti şöyle
1: enteresan
0: oluyor. İşte daha okul yeni açıldı daha ne zaman? Bir
1: evet,
0: hafta
1: bir hafta oldu daha lise açılalı. Bu neyin düşmanlığı, bu neyin kini? Bu kadar küçük bir çocuğun kinlenip
0: bunları,
1: bunu yapması,
0: Aslı Cankat,
1: katil
0: hep
1: olması.
0: Konuşuyoruz ya, Aslı Cankat, bunu hep konuşuyoruz. Daha 5 dakika önce konuştuğumuz konular neydi 5? Her gün anlatıyorum ben bunu. Her gün televizyonlarda Oytun Erbaş diye bir adam çıkıyor. Aile diyor, mahalle diyor, işte beraber olmalıyız diyor. Bu çocukları kontrol etme. O zaman şimdi şu düşüyor. Şimdi burada artık vahvallanmaya gerek yok. Olay olmuş. Demek ki öğretmenlerimizin yeni şey döneminde, eğitim döneminde bence bütün öğretmenlerin çocukların hangi şartlarını yaşadığını görmesi, evlere gitmesi lazım. Bizim çocuklara rehberlik olmamız, rol model olmamız lazım.
1: Evet.
0: Yani gideceğiz, evlerin kapısını çalacağız. Ben size bir örnek veriyorum. Suç oranlarının en yüksek olduğu yer şeydi, işte Güney Amerika, Latin bölgesi, işte Kolombiya, Arjantin bölgesi. Hı hı. Şöyle bir şey yaptı Meksika bir aralar. Öğretmenlere ya da insanlara görevler verdi. Dediler ki suç mahallelerine gidin, evin kapısını çalın ve şunu deyin. Merhaba, adınız ne? İşte Gonzales ve ondan sonra şey ailesi.
1: Evet.
0: Ondan sonra Mia ailesi. Dediler ki biz sizi ziyarete geldik. Siz kimsiniz? Biz mahalledeki öğretmenleriz. Sizinle tanışmaya geldik. İşte biz birbirimize destek olmalıyız. Çocuklarımıza işte silah vermemeliyiz. Orada silah kullanımı çok fazla. Hı hı. Meksika'da suçun çok olması sebebi silah olması. Bunu bile yapmak suçu %15 azalttı. Yani bir evlere şöyle bir görünmek.
1: Bir rehber öğretmenin gitmesi.
0: Görünmek.
1: Evet.
0: Yani bir şey yapmadılar. Evde bir seminer falan verilmedi. Hı-hı. Tak tak. Hı-hı. Merhaba. Ben işte Cemil'in matematik öğretmeniyim. Sizi de tanımak istedik.

0: her eve gidiyoruz biz. Şimdi de yanında Ahmet var. Bunu yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü böyle bir dünya geliyor. Bunu bütün öğretmenlerimize bence il müdürlüklerinden yazı gidecek ve biz çocuklarımızı şunu bileceğiz. Risk grubunu bileceğiz. Mesela eve gittiniz. Evinize bir tüfek erişti. Mesela şunu sormalıyız. Evinizde silah var mı? Evet, evimizde silah var. Bunu bir ankete işlemeliyiz.
1: Evet, silahın evde ne işi var evde?
0: Bakın hayır, evde silah olabilir ama şöyle bir şey var. Daha büyük bir şey. Evinde silah

0: Hiç söylememek lazım.
1: Kimse bilmemeli.
0: Ya, kimin bir dışında? Polisse de aslında bunu da biliyorsun zaten babanın bir silahı var. Evet. Polisse tamam var ama bu silah nerede?
1: Nerede?
0: Anneye soruyorsun. İşte bir şekilde baba diyor ki burada oğlum ama hadi, karışmıyoruz.
1: Hayır. Şey personel ayrı ya, güvenlik personeli ayrı ama normal bir evde silah olduğunu evde bir kişi bilmeli. Silahın sahibi.
0: Sahibi.
1: Onun için eve o silahı ne zaman sokmalı? Hiç kimse erişemeyeceği bir yerde olmalı.
0: Belki evde de olmamalı. Acaba bir kasaya mı koymalı?
1: Ya olabilir falan filan.
0: Hani çocukların olduğu bir
1: doğru
0: yer.
1: Doğru söylüyorsun. Onu da çocuk biliyor. Kasayı da biliyor. Anahtarı yerinde biliyor. Bilmez mi?
0: İşte isteyen öğrenir.
1: O zaman söyleyelim. Evde silah bulunduran çocuklar, insanların çocukları silah yerini biliyor. İki, sızma denen bir şey var. Bu çocukların bunu yapacağını birkaç gün önceden bir yerlere söylüyorlar. WhatsApp'tan. Hmm. Yarın okula böyle geleceğim. İşte ne burada tehdit ediyorlar. Hı hı. Tehdit bir suç. Ama öbür aile ne yapmıyor? WhatsApp mesajını gidip güvenlik kuvvetlerine diyor ki bana ne?
0: O çok kötü bir
1: şey. Şimdi
0: neden?
1: İşte bizi de yarın sorumlu tutarlar. Demek ki bizim de güvenlik kuvvetli olarak şunu yapmamız lazım. İnsanları güvenlik yani adalet sisteminde şöyle olması lazım. İnsanları kapsayıcı, onları bağrına basıcı, yani korkutmadan. Hani gelin bize ihbar edin. Ha, ödüllendirici. İyi ki bunu. Çünkü böyle ödüllenme de yapmak lazım. Ne zaman ödüllenme? Yani küçük bir çıkarmak, bu sizin sayenizde önlendi. Teşekkür ederiz. Onur etmek. Yani televizyona değil. Bir mesela bir emniyet müdürlüğünde ya ne güzel bir şey yaptınız. Özendirme.
0: Bu bir insan vazifesi zaten. İnsanlık vazifesi. Yani
1: şunu söyleyeceğiz.
0: Lazım.
1: Güzele güzel diyeceğiz. Çirkine diyeceğiz ki şöyle yapalım, çirkini önleyelim diyeceğiz. Yani güzele güzel diyeceğiz, çirkine çirkin demeyeceğiz. Çirkinliği önleyelim diyeceğiz.
0: Evet.
1: Çünkü öyle bir dünyaya gidiyoruz. Bak yani bunlar mesela şimdi insanlar bütün aileler şunu düşünüyor. Tabii ki işte ya bizim okuldan ama olur. Anksiyete, bazı insana panik atak oluyor. Sakin olun. Böyle bir şey her zaman olmayacak. Hepimizin buna önlem alması lazım. O zaman herkes, ben ne dedim? Herkes evin önünü süpürürse mahallede toz
0: tertemiz
1: toprak
0: kalır.
1: Olmaz değil mi? O zaman hepimiz çocuğum, o zaman aileler, çocuğunuz uyuşturucu kullanıyor mu diye çantasına bakın. Hı. Tekrar söylüyorum. Aileler, çocuğunuz uyuşturucu açısından mutlaka çantalarını kontrol
0: çantadan
1: edin.
0: Çantadan neler çıkacak acaba?
1: İki, yabancı bir şey görürseniz hemen çocuğu şey yapmak, uyarmak yerine sakin olun. Bir, hemen doktordan ya da sivil toplum şeylerinden yardım alın bu konuda. Ya yani madde bağımlılığı konusunda. Özellikle de önce aile hekiminden. Üç, çocuğunuzun para harcamasını kontrol edin. Çünkü bir çocuk para harcıyorsa nereye gidiyor para? Bağımlılık maddesine gidiyor.
0: Kredi kartı veriliyor bazı çocuklara.
1: O zaman buna dikkat edeceğiz. Dört, evde silah bulundurmayın. Silah bulundurdukça bunlar olacak. Ya ben onun başka çözümünü göremedim. Sana olan önemli söyleyeyim. İsrail'de bu olaylar oldu. İsrail'de her okula öğretmen atadılar. Silah verdiler öğretmene. Yani böyle bir olay olmasın diye. Daha olaylar kötü oldu. Millet bu sefer çocuk şöyle dedi. Onun silahı var, benim neden yok.
0: Tabii. O da
1: bu sefer
0: ama
1: daha ters tepti. Bakar mısın olaylara? Ergende olaylar ters tepiyor. O zaman dünya literatüründe okumamız lazım. Türkiye'de bir sürü sosyolog var, pedagog var. Ey sosyologlar, el pedagoglar, sizde göreve. Ya yani sonuçta ben bunu şey değilim. Ben sadece okuyan bir adamım. Bana bazen soruyorlar. Oytun Erbaş sen kimsin? Ben diyorum bilgili vatandaş. Bilgili vatandaş şu demek. Okuyan vatandaş. Okuyan vatandaş diyorum. Onun için biz de bunları okuyup bir sürü makaleler var. FBI'nin yazdığı okul school shooter'larla ilgili o makaleleri okuyunuz. Risk grupları belirlenmiş. Önlemler belirlenmiş. Eski boşa çıkan işe yaramayan önlemler de bildirilmiş. Yani mesela yurt dışında şey de yapmışlar. Her okula silahlı personel koymuşlar.
0: Yani,
1: o da olmamış.
0: Silahla karşılık veremezsin
1: bravo
0: ki.
1: Silah okula girmeyecek.
0: Evet.
1: Bir şey sana söyleyeyim mi? Silah, çocuğa silah öğretmeyeceğiz. Onun için vurdulu kırdığı dizilerin acilen yayınlardan kaldırılması. Bugün itibariyle artık yeter. Bugün itibariyle silah olan dizilerin kaldırılması.
0: Etkisi büyük mü diyorsunuz?
1: Çok büyük. Çok büyük. En önemli şey de silah senaryoların, mafya senaryoların artık yeter. Mafya senaryolarının o durumunu görüyoruz. Kurt davası tartışılıyor, şudur budur, yeter. Ben de bunları neden söylüyorum? Çocuklarımız ölmesin. O travma için mesela o çocuklar ne olacak biliyorsun? Her gün birisi pompa, baba böyle bir şey olursa. Ya kızım
0: korku.
1: Olmaz. Korku. Bu yayınları da keselim. Ben de bunu kapatıyorum, bir daha konuşmayacağım.
0: Hocam suça ne diyorsunuz? Yani işte 18 yaşından küçük çocukların bence yargılanması gerekiyor.
1: Şöyle,
0: önemli cezalar gelmesi
1: şöyle,
0: gerekiyor.
1: Faik imeyiz dediğimiz yer eğer şeyse, aklı baliyse yani akli şeyi varsa, gelişmişse suç alması, ailenin de suç alması en az %30, %50, anne babanın da

0: neden bu suçu önlemedik şeklinde olması lazım. Öğretmenler görevi. Bakın şunu unutmayın. Öğretmen ikinci annedir. Öğretmen ikinci babadır. Üzgünüm yani öğretmeni çok kutsal meslek. Yani tabii ben buna çok canım sıkılıyor böyle şeyler. Neden biliyor musun? Evet. Biz de olabilirdik.
1: Tabii ki de.
0: Bak biz de. Biz de öğrenci
1: biziz zaten,
0: olabilirdik.
1: Bizim evlatlarımız
0: yani,
1: zaten.
0: Biziz. Yani evet. O nedenle hani oncu buncu değil biziz bunlar.
1: Evet.
0: Bu konuyu da yayın yasağı gelmeli lazım. Çünkü bu çocukları şey yapıyor. Bak gördün mü nasıl bir etki oluşturdu.
1: Gündem bu artık çocuklar için.
0: O zaman bu gündemi şöyle olması lazım. Bir de şöyle yayınlarda şunu yapmak lazım. 24 saat süre vermek lazım basına. Hı hı. 24 saat sonra kapatıyoruz bu konuyu. Hı hı. Yani öyle bir saat süresi konması lazım.
1: Mesela ben bunun içeriğini şu an çok merak ettim. Bu çocuk bu pompalı tüfeği nereden aldı? İşte, anası babası nerede? Nasıl büyüdü? Nasıl şartlarda
0: Aslı
1: bu dünyaya
0: Cankak, 24
1: geldi?
0: Saat. 24 saat sonra şunu diyeceksiniz. Yayın yasağı değil artık. Yani bu haberden bahsedilmiyor. Hı hı. Öyle yapmamız
1: lazım. Bunun avantajı
0: lazım.
1: Nedir? Onu da bir söyleyin.
0: Çünkü
1: bunun böyle yapılmasının.
0: Yurt dışında bu çocukların ölümünden sonra mezarları bile bahsedilmiyor. Bu çocukları bu şeyden çıkarmak lazım. Çünkü şey oluyor bu çocukta efsaneleşiyor.
1: Öldürülen çocuklar mı?
0: Ölen çocuk ya öldüren çocuklar.
1: Kahramanlaşıyorlar.
0: Kahramanlaşıyorlar. Yani şöyle oluyor. Bu sefer bu şekilde psikopat olan çocuklar bakın toplumun %2'sinde psikopatlık var. Suça meyil var. Bu doğuştan var bunlarda. Yani çevresel eklemlerde ortaya çıktım bu ortaya çıkıyor. O nedenle
1: katil kahramanlaştırılıyor gençler arasında, çocuklar arasında.
0: Evet.
1: Mesela nasıl bir döneme denk geldik?
0: Emin olun bu çocuğun bu suçu işlemesinde Maraş olayının etkisi vardır.
1: Tabii geçen sene hatta bir olay daha yaşanmıştı. Galiba Şanlıurfa'da mıydı?
0: Evet Urfa'da yaşanmıştı.
1: Urfa'da daha böyle
0: hatta
1: bir iki gün arayla oldu. Hatta orada bir mesajlaşma, bir trafik yani WhatsApp mesajları, planlamalar bir kişi bilmiyor. Onlarca çocuk bunu biliyor, haberdarlar ve yine de bu yapılıyor. Ve bir katliam, bir katil çocuk. Kaybedilen çocuklarımız var. Kaybediyoruz çocuklarımızı. Bu çocuk da bir kaybedilmiş bir çocuk.
0: Bir
1: bunu
0: de,
1: yapan da
0: bir
1: kaybedilmiş
0: de,
1: bir çocuk. Çok
0: Aslı Cankat. Bir de emniyetin de özellikle mahalledeki karakolların ruhsatlı silah olan insanların evine uğraması, silah nerede? Mesela silahın ulaşılmayacak yerde olması, kilitlenmesi, önlem alınması. Bakın tekrar söylüyorum. Silah olan evde bu olay oluyor.
1: Evet.
0: O zaman silahı bir şekilde koruma altına almamız gerekiyor. Yani o zaman buradaki risk faktörünün en büyüğünü en tepeye ne yazıyoruz? Silah.
1: Silah.
0: Evde silah olması.
1: Silaha özenti, silaha bir güç maddesi olarak
0: bravo
1: görmek.
0: Sana. Çok güzel
1: bütün,
0: söyledin.
1: Bütün bu motifleri
0: harika.
1: Silinmesi lazım.
0: Ya çocuk şunu diyor. Şimdi çocuk ne? Çocuk ergen ya. Çocuk ergenlerde şöyle oluyor. Adalet dağıtma hastalığı var. Biliyorsun ona da öyle olur mesela. Adalet dağıtma. Hani biliyorsunuz bu küçük çocuklarda şöyle bir şey oluyor ergenlerde. Hakkına teslim etme. Hatta bazen İşte kediye şöyle yapmayacaksın, köpeğe bunu yapmayacaksın, bu insana bunu yapamazsın, bu yaşlıya bunu yapamazsın. Biz nasıl ediyoruz? Daha ihtiyatlı gidiyoruz. O kızıyor mesela yaşlıya kötü davranan birine. Aşırı empat mesela. Hı-hı. Empati yapıyor onunla. Mesela hepsinde psikopatlık yok. Aşırı empat da var, empati de var. Diyor ki buna bunu yapamaz, bu yaşlıya bunu yapamaz diyor. Ben onun diyor öcünü alırım diyor. Ama kendi boyu küçük, yapısı küçük. Öcü alamayacağına göre kas kuvvetiyle o zaman silah.
1: Silah.
0: Silah bir güç simgesi haline geliyor ve bunu kullanıyor.
1: Evet.
0: Yani esasında olayların dinamiği çok belli, basit. Bir
1: evet.
0: Çok kompleks şeyler yok.
1: Hocam aslında toplumda şöyle bir şey var. Ne yazık ki silah ve erkek çok bağdaştırılan bir şey. Ben bir çok nadir duymuşumdur bir kadın silahla. Kadınlarımız da ne yazık ki öldürülüyor ülkemizde. Silahla kadını yaralı.
0: Şurada
1: kadın boşanmak istiyor. Silahla öldürülüyor. İşte kaçıncı sayfa haberleri bunlar?
0: Hep. İkinci,
1: kadın cinayetleri.
0: Hafta.
1: Kadın cinayetleri oluyor bugün çocuk cinayetleri. İşte bakın bir kadın
0: şurada
1: toplumda
0: gördüm.
1: Ne kadar önemli. Kadına sahip çıkmazsak çocuklara da sahip çıkamıyoruz. Toplumun anası, annelerimiz, kadınlarımız. Ona sahip çıkamazsak yarın öbür gün çocuklarımız da babalarına
0: Aslı
1: benziyor.
0: Aslı Cankat, Tekirdağ'da bir hanım, Hatay'da bir hanım boşanma sürecinde söyledin. Bir de Konya'da bir hanımefendi.
1: Bakın bugünün gazetesi.
0: Evet, Türkiye'nin 3 farklı kentinde 3 kadın eşleri tarafından öldürüldü.
1: Silahla mı?
0: Aynı, şimdi şöyle yine aynı Mehmet Ünlü evet 80 gece tarzı eşi Fadime Ünlü 75 hı-hı. Yani yaşları söylüyorum ondan sonra hı-hı. Emine Çil 47 yaşında.
1: Bakın sayılıyor.
0: Fadime
1: sayılıyor.
0: Sarıcı 63 yaşında.
1: İsimler bitmiyor.
0: Biri boğarak öldürüldü öbürsü de av tüfeğiyle bir tanesi de av tüfeğiyle yani Hatay'da olan av tüfeği
1: evet.
0: Silah.
1: Evet.
0: Demek ki silah hemen bir işin içine giriyor o zaman bireysel silahlanmaya hayır. Silah ruhsatları çok dikkatli verilmeli. Çok, çok, çok dikkatli.
1: Hocam çok gerçekten derin konular. Bu konuları konuşacak, üzerine konuşacak çok şey var ama bir programa tabii ki sığdıramayız. Şunu söyleyeceğim. Bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir evlat olarak, bir abla olarak, beni ne olarak görüyorsanız, canımsınız. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Kadınlara değer vermemiz lazım. Kadın toplumun her şeyi başı. O değeri kadın alınca öyle de evlatlar yetiştiriyor. Allah bizi korusun.
0: Ama kadınların da şöyle olması lazım. Artık kadını mesela bizim hep söylüyorum. Anadolu kadını hani bir kibele vardı hatırlarsanız. Böyle görürsünüz Hititlerde, Hattilerde kibela, bir figürü vardı. Evet. İşte o kibele figürü şuydu. Bizim Anadolu'da bir sürü figür var öyle. Aşırı güvenilir. Çocuklara bakar, büyütür. Bir de yetimlere de sahip çıkıyordu. Ya yani 5 çocuk var. 5 çocuğu var, 5 de yetim büyütüyordu. Ya nasıl bir anne figürüydü bu? İşte çok güvenilirdi, herkesi kontrol ediyordu. Adalet figürüydü. Biliyorsun ilk anlaşmalar kadınlarla yapılmıştı. Tarihteki ilk anlaşmalar kadınlarladır.
1: Ne kadar güçlü bir pozisyonda.
0: Evet, bakın kadına güveniliyor. Diyor ki erkekler diyor ki ya siz hani ne yapacağız belli olmaz. Biz bu kadına güveniyoruz diyor. Bu pozisyondan toplumda kadın şöyle pozisyona geldi. Bir Instagram figürü. Ondan sonra bir şey figürü haline getirildi.
1: Obje.
0: İşte obje. Ondan sonra o şöyle yapsın işte. Hep işte makyajına baksın. Hep işte süslensin, gezsin. İşte hiçbir iş yapmasın. O da çalışıyor artık. Evet kadın çalışıyor farkındayız ama kadın kadınını kaybetmemeli. Annedir kadın. Yani şimdi siz bir kadın, evet bir kadın annedir, süpürür eder. Tercihidir, işe de gider. Ama onun işe gitmesi evdeki anneliğini örtmez.
1: Kadının rolü değişti
0: kadının
1: değil mi
0: rolü
1: toplumda?
0: Kadının rolü değiştirilmemeli. Babanın rolü de öyle. Ben ne yaparsam yapayım. Ben günde 28 saat bile çalışsam baba olarak göreme devam etmek. Erkek çocuğuyum ben. Erkek çocuğu erkek çocuğudur. Erkek çocuğu aileye sahip çıkar. Ne demek bu? Anasına, babasına, her şeyine sahip çıkmak zorundadır. Onun için kadın figürünü yitiriyoruz ama erkek figürünü de yitiriyoruz. Bu figürlere tekrar geri dönmek lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Herkes bana söylüyor. Ne yazık ki toplumda cinsiyet de yitiriyoruz. Yani cinsiyet de bakın şunu söylüyorum. Erkeklik vurmak dövmek değil, erkeklik affetmektir.
1: Affetmektir.
0: Tekrar söyleyeyim altına yazın. Testosteronu yüksek erkekler affederler.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Affetmeyen erkek dişil evet. Enerjisi yüksek erkek mi?
0: Bravo sana. Testosteronu yüksek erkek adaletlidir, affeder. Affeder. Büyüklük bende kalsın testosterondur.
1: Bak görüyor musun? Biz sanki işte vurdu kırdı agresifleşti
0: tabii,
1: erkek.
0: Ama bunu kim yaptı?
1: Erkek.
0: Bunu eski Darwinci biyolog görüşleri. İşte erkek sakaldır, erkek şudur, erkek kemiktir, erkek kastır, erkek güçtür, erkek ısırmaktır. Biz maymun muyuz? İnsanız biz insan. Bunlar bunu yaptı. Eski bu Darwinist akımlar kitaplara da geçti. Bunlar böyle saçma sapan biyoloji, evrim biyolojisi. Biz insanız insan. Homo sapiensiz. Akıllı insan, akıllı varlık. O nedenle testosteron demek, affetmek demek, arayı bulmak demek, adalet demek. Orada burada Twitter'da sövmek demek değil, cıvıklık yapmak değil. Bir de öyle var orada. Orada hanımsılar var orada. Burada klavyede yazıyor hemen, bunu görüyor. Bak gördün mü ne oldu? Bu dünyanın her yerinde var bu okul. Şimdi mesela bunu şeye mal edecekler.
1: Ne?
0: Bak gördün mü? Biz böyle... Dünyanın her yerinde var. Bizde çok az bile hatta.
1: Bizde çok az. Hiç yoktu bizde
0: hiç
1: ya.
0: Yoktu
1: hiç duymamıştık.
0: Ne oldu? Sirayet etti. Hayır. Hemen böyle oldu ya. Bak biz böyle olduk. Dünyada aile bozuluyor. Belki dünyada ailesine en çok sahip çıkan Türkiye.
1: Biziz tabii
0: Türkiye.
1: Ki. Tabii.
0: Vatanını seveceksin. Bu çocuk vatanını sevecek. Onun için bütün derslerde aile sevgisi, insan sevgisi, vatan. Önce insan sevgisi. Bütün her yerde önce insan sevgisi. Sonra hayvan sevgisi. Zaten insanı seven hayvanı sevebilir.
1: Tabii.
0: İnsan sıra bu. İnsan, hayvan, vatan sevgisi. Hatta aile filan zaten insan da oluyor. Vatanını seveceksin. Mesela vatanını sevmek ne demek? Vatanı eleştirmek demek değil. Mesela şimdi bizimkiler ne yapıyor? Twitter'a yazıyor. Twitter'a yasak gelmeli. Çünkü bu shooterlar Twitter'dan da besleniyorlar. Mesela bu olaylara şimdi konuşulması falan onların çok hoşuna gidiyor. Şimdi Twitter'da millet yazacak. Bak gördün mü yine oldu.
1: Gündem oluyor. Belki de bu hoşuna gidiyor gündeme
0: zaten
1: gelmek. İsminin geçmesi
0: zaten
1: belki de.
0: Onun hoşuna Ayşe... gidiyor zaten. Twitter'da yasak getirilmeli. Bu bizim Türkiye'de sosyal medya kanunu çıkmalı. Acil. Acil artık.
1: Hocam bu nefret unsuru. Nefret modası.
0: Twitter'da Amerika'da ben şöyle sana parmak sallasam. Aslı Cankat sen görürsün desem. Sen polise haber verirsin 911'e ve beni hemen ters kelepçe alırlar. Hı-hı. Hem bunu nasıl tehdit ettin diye.
1: Evet.
0: Tehdit çok kötü bir şey. Çünkü bu çocuklar birkaç gün önce tehdit ediyor. Sen yarın görürsün diyor. Ve bak pompalı geliyor. Onun için tehdit de mutlaka bildirilmeli. Hı hı. Ve demek ki bir adalet kanalı da açılmalı bu şekilde, CİMER gibi tehdit kanallarında da, yani bu şekilde hani işte bir şekilde hani acil yazmak
1: yani
0: mesela.
1: Yani atıp tutuyor dememeli.
0: Evet.
1: Ben seni görürsün, seni öldüreceğim. Mesela böyle
0: bu,
1: bir cümle
0: bu
1: kuran.
0: Bu üçüncü sınıf tehdit. Öldüreceğim geçti mi bu suç Amerika'da. Yani buna ceza yersin Amerika'da. Amerika'da üç türlü tehdit var. Hafif, orta, ağır tehdit. Hı-hı. Hafif sen görürsün. Orta tehdit işte ben yapacağımı bilirim. Hı-hı. Senin gibi de üçüncü tehdit var. Ağır. Ben seni öldüreceğim. Hı-hı. Bu büyük ağır bir tehdit. Mesela mafya dizilerine ne oluyor? Sen bunu görürsün. Beni, ölümün benim elimden olacak. Çocuk bunu öğreniyor oradan. Hı-hı. Mafya dizilerine hayır. Mafya senaryolarına hayır. Tekrar söylüyorum. Rütük. Rütük beni buradan dinliyorsan. Beni dinliyorsun biliyorum. Rütük'teki herkes beni biliyor. Rütük başkanı. Oradaki yardımcıları. Rütük'ün acilen mafya dizilerini ortadan kaldırması. İkinci yapacağı bir şey de var. Mafya senaryolarını da dizi olarak önceden belirlemez. Çünkü dizi oynadı mı, hı hı, bir etkisi kalmıyor. Mesela şu anda striptizci dizileri var.
1: Evet.
0: Tematik kanallarda.
1: Tematik kanallarda.
0: Gördün değil mi?
1: Gördüm.
0: Çocukları buna yönlendiriyorsun. Çünkü bu çocuk buna özeniyor. Bunları kaldırmamız gerekiyor. Mesela bir dizi vardı. İşte cinsel içerikli, pornografik şeyler. Bunları kaldıracaksınız. Önleyemezsiniz bunları. Çünkü çocuk bunu rol model alıyor. Ben bunu söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği Ege tıplı bir doktorum. Bu herkesin bu toplumda bir yeri var. Devlet demek, millet demek biziz, halkız. Halk toplumu millet oluşturuyor, devlet oluşturuyor. Biz onun bir parçasıyız. O nedenle ne yapmamız lazım? Mutlaka bunları önlememiz gerekiyor. Çünkü başımıza gelince tekrar ah vah deriz.
1: Hocam bunlar bize pompalanıyor. Sosyal medyadan, içerik üreticilerden, dizilerden, işte dediğiniz gibi direkt...
0: Kursları var orada.
1: Kursları var, evet.
0: Kurslarına gidiyorlar. Kapatacaksın bunları. Direkt derslik kurslarını kapatacaksınız. Öyle şey mi olur? Bizim var mıydı bunlar? Bizim var, aile sistemimiz neyse o yapılmalı.
1: Bunu direkt düzenleyecekler. Direkt dansı nerede vardı? Yurt dışında.
0: Tabii ki bizde yok bunlar. Ya biz bunları getir. Ne oluyor bu sefer? Nakil böbrek gibi geldiği zaman işte uyumsuzluk oluyor. Bizim örf adet sistemimize uygun değil. Mafya da bize uygun değil. Biz mafyatik bir toplum değiliz.
1: O İtalyanlar da mafya. Biz onları geçtik vallahi.
0: Bu dizilerde şan şöhret mafya, şan şöhret mafya, aldatmalar.
1: Aslında bize sunulan şey de çok bağlı hocam. Dediğiniz gibi son dönemde biliyorsunuz böyle komedi dizileri de çıktı. Bir dizi çıktı, Tuzlu Kahve, çok izleniyor. Mesela reytinglerde birinci oldu. Demek ki insanlar buna hasretmiş. Bir gülmeye, bir tebessüm etmeye, belki de vurdulu kırdılı olmayan bir diziyi izlemeye hasretmişiz yani. Ne verirsek toplumda biraz onu alıyor değil mi? Ne verdiğimize dikkat etmemiz
0: vallahi
1: lazım.
0: Vallahi ben tekrar söylüyorum. Mafya dizilerine hayır. Oytun Erbaş adı. Ben bunu her gün çıkıp söyleyeyim isterseniz. Ben bu toplum için görevimi yaptım. Ben 50 yaşına geldim. Ben bu toplum için her gün sağlık programı yaptım. Her gün bir şey anlattım. MS anlattım, diyabet anlattım. Alzheimer anlattım, Parkinson anlattım. Nasıl önleriz, nasıl yaparız? Okuduğumla, bildiğimle, bir de bunu örf adetle birleştirdim. Bunlar İç Hastalık kitabında yazmıyor Aslı Cankat. İç Hastalık kitabını açayım ben sana, bak ne yazıyor. Diyor ki, Japonya'da uzun yaşamın en büyük sebebi Japon tipi beslenme ve omega 3'lerin ve green tea ile yeşil çayla birleşmiş halidir. Bunlar yazıyor. Hı-hı. Ben bunu böyle anlatabilirim. Bu bizim ülkemize olmaz. Ben ne yaptım? Onları çevirdim. Ülkemize uygun, modifiye hale getirdim. Bu da bir hizmet insanlara.
1: Tabii.
0: Hepimizin bu hizmeti yapması. Bu da öyle. Meksika'daki suç önlemesiyle buraya önleyemeyiz. Her yiğidin bir yoğurt işi var. Ama onlardan ders almalıyız. Hı-hı. Meksika ne yapmış? Mesela Japonya'da dünya suç oranları en düşük orada.
1: Mesela neden düşük?
0: Neden? Çünkü çakı taşımak halk tarafından kötü kabul ediliyor. Yani orada bıçak taşırsanız diyorlar ki bıçak taşı kötü insan bu.
1: Evet.
0: Mahalle baskısı.
1: Yani değil mi?
0: Mahalle
1: parmakla
0: baskısı.
1: Gösteriyorlar.
0: Parmakla gösteriyor. Eskiden bizim mahalle baskısı vardı.
1: Evet.
0: Biz sokakta iki çocuk orada cinsel içerikli bir şey gördüğümüz zaman uyarıyorduk. Evlat ne yapıyorsun? Hayır. Hı-hı. Şimdi herkes diyor ki aman karışma. Ailesi düşünsün.
1: Hı-hı. Bireyselleşti herkes. Bireyselliğin nereye gittiğini gördük.
0: Bireyselleşmenin sonucu bu sefer ne oldu? Toplumu ihmal ettik.
1: Aile kavramı.
0: Aile kavramı.
1: Yerlerde.
0: Mesela şimdi Esten nasıldı? Kızım biraz açık giyinmişsin. Böyle olma. Öyle iyi olmaz. Hoş değil. Aile. Benim kızım özgür ne yaparsa yapsın. Prensesim benim.
1: Özgürlükle bir alakası var mı açık giyinmenin?
0: Onu da yazasın, yapabiliriz. Özgürlükler, çocuğun özgürlük yapabilirim. Özgüveni bunu yaptırıyor.
1: Bu özgüven midir?
0: Hayır işte bu çocuğa bu pompa.
1: İşte bu şişirme bir şey.
0: Mafya. Öcünü alırsın. Adaleti dağıtırsın. Bir de ne? Mafya hep öcalıyor. Hiç polis gelmiyor.

0: Örgü olmuyor.
1: Kabadayılık.
0: Ama neyi yok? Cezası yok. Burada kim sıkıntılı? Burada ölen mi daha ön plana çıkarılmalı yoksa mağdurlar? Mağdurlar. Mağdurları çıkaracaksın. Mağdurlar neler yaşadı? O insana panik ataklar geçirdi. Anksiyete bozukluğu oldu. Mağdurları tepeye çıkaracağız. Hiç sen mafya dizilerinde mesela Kurtlar Vadisi'nde herhalde 1000 kişi 1300 kişi ölmüş. Hiç öldürülenlerin ailesini gördük mü? Anasını, babasını, dedesini. Bilmiyoruz onları.
1: Yok.
0: Hep kahraman kim? Adalet dağıtan beyefendi. Geçelim bu konuyu kapatıyorum.
1: Evet yani umarız
0: geç
1: ki
0: bu kadar laf yeter.
1: Bu haberleri bir daha duymaz. Bakın az önce dediğim gibi gazeteyi okuduk ya, bugünlük bir gazeteydi. Kaç isim çıktı?
0: 3 kişi.
1: 3 kişi çıktı ve bu gazeteler her gün basılıyor. Ve her gün günlerce insanlarımız ölüyor. Kadın, çocuk, kadın, çocuk. En çok da böyle.
0: Bir şey size söyleyeyim
1: mi? Aman sonumuzu hayretsin.
0: Şunu da söyleyeyim. Hı-hı. Ceza ne kadar ağırsa suçlar o kadar azalmıyor. Tekrar söyleyeyim burada. Amerika'da idam cezası olmasına rağmen elektrikli sandalyeyle.
1: Suç azalmıyor mu?
0: Azalmadı.
1: Neden?
0: Neden azalmıyor? Çünkü siz cezayı arttırmakla suçu önleyemiyorsunuz. Çünkü adam şöyle bir kafasında devre yok. O adam o zaten o cezayı alacağını biliyor zaten o.
1: Ölüm cezasını bile bile bir
0: bile
1: kişi
0: bile
1: bunu yapar mı?
0: Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Çünkü beyninde şöyle bir şey var. Öc alma, hınç, nefret.
1: Sonucu ne olursa olsun
0: evet,
1: her şeyi
0: çünkü
1: unutuyor.
0: Çünkü nefret çok tehlikeli bir duygu. Çocuk evet diyor ki nefret ediyor birisinden. O zaman bizim çocukta insanlara şunu... Ben hep seminerde şunu söylüyorum gitti. İlk cümlem. İnsanı sevmek zorundasınız. Daha da bir şey söylüyorum. Sevmeseniz de sevmek zorundasınız. Ben seni sevmek zorundayım. Şu insanı sevmek zorundayım. Ne yapayım şimdi? Sevmek zorundayım. Çünkü bu iş böyle oluyor. O zaman dersler ne olmalı? Matematik, fizik değil artık. İnsan sevgisi. İnsanı sevmek, doğayı sevmek, zarar vermemek üzerine kurulu bir sistem kurmak zorundayız.
1: Evet.
0: Çağ değişiyor. Yapay zeka ile beraber artık Google yetiştirmek gereksiz. Artık yapay zeka bize her şeyi söyleyecek. Biz ahlak eğitimi, eğitim vermeliyiz. Biliyorsunuz eğitim öğretim muhabbeti vardır. Biz ahlak eğitimi vermeliyiz. Ahlak ve vicdan.
1: Kesinlikle. Vicdan ve ahlak
0: ama
1: değil mi?
0: Ama bu eğitim nasıl verilebilir, vicdan eğitimi? Öğretmenler de vicdanlı olacak. Çünkü bu çocuk bunu...
1: İnandırıcı olması
0: hayır
1: lazım.
0: Hayır, çünkü çocuk kopyalıyor bunu anasından tabii babasına. Yani bu böyle... Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz vicdan değil. Belki bu dersler de olmalı ama önemli olan duygular. Duygular nereden çıkıyor? Beynin neresinden duygular çıkıyor? Mantık işin neresinde? Eğitim sistemimizi tekrar tekrar tekrar güncellemek.
1: Yaşayarak öğrenmeli.
0: Yaşayarak öğrenmek. Ve öğretmenlerin de gerçekten de çok vicdanlı ve iyi insanlarda oluşması.
1: Hocam eskiye dönsek yeter ya. Biz eskiden çok başkaydık. Gerçekten komşuluklar öyleydi.
0: Ya biz yapar. Türk
1: aile
0: insanı yapar.
1: Öyleydi.
0: Bizim Anadolu'daki Türk insanı buna şey... Bu yeni kuşakta oldu. Ben bunu hep uyarıyorduk. İşte o zaman geldi. Hani ahir zaman geldi mi?
1: Dedik.
0: Geldi işte. Evet. Ahir zaman geldi. Yani bina zina ve suçtur. Hep derlerdi. Suçlar artacak. Hı hı. Binalar artacak. Ahlaksızlıklar artacak. Hep öyle denir. Mesela İslam literatürüne bakın.
1: Kıyamet alameti.
0: Hep kıyamet alameti. İşte evet, ahir zaman. Bu ahir zamandır. Yani bu kötü bir zamandır. O nitelendirilmek istenir. Bunları bilerek şey yapmak lazım. Yaşamak lazım. Biz evet söyleyeceğimizi söyledik. Herkes de, biz de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Ama önce kendimizin bir birey olması, doğru insan olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: O zaman silaha hayır, en son mafya dizilerine hayır.
1: Doğru eğitim evde başlıyor. Çocuğun bir hedefi olması değil mi? Bir insanın bir hedefi olması.
0: Ben ne dedim efendim?
1: Az önce
0: süper
1: hayat amacı.
0: Süperstar neydi efendim?
1: Süperstar
0: evdeydi dedim. Hı. 80 yaşındaki anneannesinin altına alan, ona bakan bir evlat. Ondan sonra... ya da işte serebral palsili evladına bakmak için koşturan bir anne süperstar dedim.
1: Allah
0: o zaman
1: olsun.
0: Çocuğunu suçtan koruyan, bugün ben dün bir kitap fuarına gittim Pendik'te. Hı hı. Bir anne bana dedi ki, geldi yanıma, evladına demiş ki, ulan demiş, bir şey olacaksan şu adam gibi ol. Hı hı. Bak demiş, okumuş bir şeyler anlatıyor, şu adam gibi ol
1: Orçun
0: demiş.
1: Erbaş gibi
0: ha,
1: ol.
0: Yok de, bu çocuk da diyor ki evet diyor, çocuğun adı herhalde Furkan'dı. Demiş bu adam gibi ol. Rol modeller lazım bize. Bunu aileler izliyor bizi. Bu önemli olan bu işte. O zaman işte süperstar kim? Evladını iyi yetiştiren ev hanımı süperstar.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi anladın mı efendim süperstar tanımını?
1: Kesinlikle. %100 katılıyorum size.
0: Şimdi oldu bak işte.
1: Evet. Ha. Süperstarı biz kendimiz yaratıyoruz.
0: Evet.
1: Kendi içimizde, evimizde, yuvamızda ve inşallah da iyi evlatlar yetiştirelim. Sağlıklı nesiller, hem zihnen de sağlık çok önemli. Bedensel sağlığımız yerinde ama ruhsal sağlığımız, beyin sağlığımız
0: çok
1: uçuşuyor.
0: Çok doğru söylüyorsun.
1: Ve sosyal evet medya hocam bence beyin sağlığımızı çok kötü etkiliyor. Orada da kısıtlamalar gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Artık.
0: Kanunlar, yasalar, kısıtlamalar, engeller gerekiyor. Çünkü gerçekten toplum

0: telefon toplumu mahvetti. Bunu bilelim.
1: Yani hani telefon diyoruz ya, çok kesinlikle evet. Şunu diyoruz ya hocam, işte ne yiyeyim, sabah avokado yiyin, işte bir kahve için iyi hoş da senin beynin yerinde değilse, ruhun sağlığın yerinde değilse, mesela akşama kadar en güzel besinleri ye.
0: Kahveyi aç mı içelim, tok mu içelim, aç mı içelim, tok mu içelim. Bundan çıkın artık lütfen.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ağzınıza ederim. Yüreğinize sağlık. Evet. İyi ki varsınız.
0: Bütün,
1: haftaya görüşmek üzere.
0: Canı sıkılan velilere de geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Allah'a emanet
1: olun. Ülkemize geçmiş olsun diyelim. İnşallah böyle haberlerle karşılaşmayız bir daha sevgili seyirciler. Şimdi güzel enerjilerden biraz bahsedelim. Sevgili Aynur Akgün bizlerle birlikte olacak. Buyursunlar, stüdyomuza davet ediyorum kendisini.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
1: Çok sevgili metafizik uzmanı Aynur Akgün'ümüz bizlerle birlikte. Aynur Hanımcığım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Vallahi şu ana kadar çok iyiydim. Duyduğum haberle çok üzüldüm. Bütün ülkeme geçmiş olsun diyorum. Velilere kuvvetle sabır diliyorum ve Allah'ım inşallah bir daha öğrencilerimize, çocuklarımıza bu tür bir sıkıntı yaşatmasın. Amin. Hepimizin çocuğu var, torunu var.
1: Amin inşallah.
3: Allah hafızı muhafaza buyursun evet. İnşallah.
1: Şimdi aslında konu bunlardan açılmışken biraz böyle sosyal medyada konuşmak Tabii. istiyorum. Sosyal medya bizim hayatımızın sanki böyle bir ana maddesi haline geldi.
3: Kesinlikle evet.
1: Her şeyi doğru. oradan paylaşıyoruz.
3: Evet.
1: Bir şeyleri göstermek istiyoruz. Genelde iyi şeyleri göstermeyi seviyoruz. İşte Maşallah. Çocuğum güzel, onun işte kıyafetiyle paylaşayım. Eşimle çok mutlu bir akşam yemeğindeyiz, onu paylaşayım. Bu kadar güzel şeyleri paylaşmak. Bir nazar etkisi, kötü enerji etkisi yaratır mı?
3: Kesinlikle ve kesinlikle. Bunu ben o kadar çok sık söylüyorum ki diyorum herkesin hayatında bir takım eksiklikler var. Kimisinin kocası yok, kiminin çocuğu yok, kiminin ekonomik durumu yok. Nefs dediğimiz ve vücudumuzdan dışarıya akan kontrolsüz bir enerji var. Hı hı. Burada imrenme var, kıskanma var. Gıpta etme var ve bu enerjinin dışarıya akışına biz nazar diyoruz. Hı hı. Bu nazar enerjisi eğer cam ekran ya da birebir hiç fark etmez. Şu anda dijital olan bütün enerjiler birbirine transfer oluyor.
1: Gözle mi gidiyor?
3: Gözle gidiyor tabii.
1: Yani ekrandan da mı göze gidiyor?
3: Kesinlikle. Mesela örnek veriyorum. Bir insan sizinle diyelim ki dünyanın öteki ucunda online bir sohbet yapıyor. Hı hı. Arkadaşınız görüntülü. Sizi aradı. Görüntülü. Aa diyorsun hasta mısın? Bakın. Hı hı. Nereden anladın? Ne bileyim biraz enerjin düşük geldi. Demek ki yansıyor karşıya. Hı. Bu karşıya yansıyan enerji bilinçaltı karşı tarafa. Şimdi sizi günde 10 kişi görüyor. Normalde öyle düşünün. Hı hı. Ama dijital platformda binlerce insan görüyor.
1: Tabii.
3: Ve bütün enerjiler o resme fokuslanıyor. Çocuğunuza fokuslanıyor, kendinize, bindiğiniz arabaya yapmayın diyor.
1: Canlı görmese bile o fotoğraf üzerinden kesinlikle, nazarı çekiyoruz.
3: Kesinlikle.
1: Allah Allah.
3: Bakın şimdi bir insan ne yapar? 10 tane iş arkadaşı vardır, 5 tane komşusu vardır. Toplasan 20 tane akrabası vardır. Ama öyle değil ki milyonlar istiyor. Hı-hı. Aynı anda. Hı-hı. Hani sen oraya bir şey koyduğunda tak tak tak tak tanıdığın tanımadığın ve verdiğiniz mesaj biz de kullanıyoruz. Mesela ben de kullanıyorum. Kullanmak da durumundayım. Çünkü insanlar öğrenmek istiyor, duymak istiyor, bilgi istiyor. Bunu paylaşın. Bu bir sadakadır. Hı-hı. Yani canımızın, bedenimizin, malımızın, zekatının olduğu gibi bilginin de zekatı vardır. Paylaşmak gerekir, insanlara aktarmak gerekir. Ama benim işte arabam bu, imkanım bu, bu çocuğum bu, süper zeka birincilikle bitirdi, birincilikle kazandı. Tabii ki paylaşın. Hı hı. Ama eğer o çocuğun üzerinde bir koruma ya da sizin anne baba olarak onun üzerinde okuduğunuz

0: dualar, ayetler, hıfzı muhafaza eden kalkanı yoksa o çocuk da başarısız olur. Siz de mutsuz olursunuz. Yapmayın. Ama bir bilginiz var. Bir, yani bir fayda, topluma faydalı bir şey tabii ki saklamayın. Çok büyük günah.
1: Bilgiyi paylaşmak
0: Bilgiyi paylaşmak güzel. Yani şimdi o kadar önemli bir şey ki. Yani siz şu anda donanımınız dört dörtlük ve bir takım şeyleri yıllar içerisinde deneyimlemişsiniz ve artık bununla ilgili konuşabiliyorsunuz. Biri de size bu konu hakkında bir soru sordu. Vallahi şu anda onu söyleyecek durumda değilim demek dünyadaki en büyük cimrilik. Ya da bunu paylaşmamak inanılmaz bir cimrilik.
1: Bilgiyi paylaşalım
0: Bilgiyi ama paylaşmak mecburiyetinde. Tabii.
1: Mutluluğumuzu bakın, çok fazla paylaşmayacağız.
0: Bilgiyi paylaşmak zekat. Zekat. Sağlıklı bir yaşam için. Aslıcığım şunu yersen daha tansiyonun iyi gelir ya da işte daha iyi olur demek biliyor isen. Bir dene demek vücudun zekatıdır. Ama işte olmayan bir insan. Şimdi bana oturun siz çocuğunuzun dahi olduğundan bahsedin. Kocanızın size yaptığı jestlerden bahsedin. E karşı tarafın bunlar yok. Bir yere kadar dinliyor. Bir yerden sonra diyor ki Rabbül Alemin onu ona vermiş.
1: Bana bana vermedi. Bana niye vermedi de ona verdi.
0: Ona verdi. Dolayısıyla aynı şeyler toplum içerisinde hele kitlesel oluyorsa dikkat edin. Çocuklarınızla ilgili özellikle paylaşımlara lütfen çok dikkat edin.
1: Şöyle bir şey duymuştum ben. Buyurun. Mesela bir şey yaşıyorsun, o gün paylaşma. İki gün sonra paylaşırsan onun enerjisi kırılırmış. O anda yaşamadığın için çok fazla negatif de enerji almazmışsın.
0: Anında,
1: bunun bir doğruluk payı var mı?
0: Anında canlı yayın yapıyoruz. Biz hemen telefonları açıyoruz. Şimdi mutlulukları paylaşmak güzel. Acıyı paylaşmak güzel. Bize şöyle öğretildi. Denildi ki acı paylaşıldıkça azalır, mutluluk paylaşıldıkça çoğalır. Ama bu kiminle? Aynı kategorideki dostlarınla, ahbaplarınla, arkadaşlarınla, bildiğin, tanıdığın insanlarla. Sen milyonların içerisinde kuru ekmek toplayıp çocuğuna papara yapan anneye muhteşem bir kahvaltı sofrası her sabah gösteremezsin kardeşim ya. Gösteremezsin yani bu bir defa vicdani bir insanın düşünmesi lazım ki bunu bir anne çocuğuna verebiliyor mu? Artık çocuklar da izliyor çünkü.
1: Çok da tıklanıyor bunlar biliyor musunuz? Evet. Yemekler işte kadın tabii. Mesela çok muhteşem bir mutfakta işte gidiyor etini alıyor onu alıyor mangalını evini temizliyor her şey evde yani ev değil saray. Evet. Bunlar o kadar çok tıklanıp izleniyor
0: ki. Bir de yerken şapırdatarak ağızlara konuluyor son lokmaya kadar. O çiğneniyor falan. Benim güzel gönül dostlarım. İnanın bu hayat sadece burası değil. İnanın. Bu hayatın burada bir defa imtihanda olduğumuzu her hareketimizin bir gün sorgulanacağı bir mekandayız burada. Onun için tanıyıp tanımadığınız bilip bilmediğiniz insanların nefislerini kendi üzerinize çekip onların karmalarına girmeyin. Çünkü oradaki bir anne eğer çocuğuna bunları yediremiyor ise senin çocuğuna bunları yedirdiğini her sabah, her akşam, her öğlen vallahi bunun hesabı var yani. Vallahi.
1: Onun
0: vallahi
1: enerjisi
0: var,
1: değiyor.
0: Billahi var.
1: Nazar
0: var
1: değiyor
0: tabii
1: diyorsunuz.
0: Yani.
1: Allah kimseye tabii nazardan korusun. Nazar
0: amin,
1: bir gerçek
0: muhafaza
1: ama.
0: Muhafaza eylesin.
1: Peki mesela biz kendimizi diyelim ki çok paylaşım yapmıyoruz ama dışarı çıktığımız ortamlarda bir şekilde bazı insanlar çok nazarı çekiyor.
0: Doğru.
1: O insanların özelliği ne? Neden çok böyle nazara geliyor hemen?
0: Biz ona şöyle diyoruz. Yani ben öyle diyorum diyeyim kendime anlatayım. Düşük enerji frekansı. Buna yıllar öncesinden şöyle dönüyordu. Yıldızı düşük. Oysa bu düşük enerji frekansı anne karnından başlayan yedi göbeğinden getirdiği genetik bir aktarım.
1: Allah Allah babaannesinden anneannesinden
0: babaanneden,
1: mi?
0: Anneanneden yedi göbekten gelen aktarım. Bu aktarım nedir? Bu aktarım eğer siz geçmişinizde, bakın reenkarnasyondan bahsetmiyorum zinhar böyle bir şeyden asla. Anneanneniz, dedeniz, dedeleriniz geçmişte eğer negatif bir işlemlerle uğraştığı ve görünen görünmeyen negatif enerjilerle bir şekilde tanıştı ise bu aktarım devam eder. Ve biz buna düşük enerji deriz. Şimdi evrende bütün her şey mevcut arkadaşlar. Her şey. Dolayısıyla negatif de pozitif de var. Hı hı. Bizim mıknatısımız neyi çekiyor ise biz onu çekiyoruz. Yani biz düşük enerji frekansıyla bu kainata geldiysek şayet negatifi çekme mıknatısımız yüksek.
1: O zaman biz pozitifi çekmek istiyoruz ya, enerjimizi yüksek tutmamız lazım.
0: Bitti.
1: Nasıl başaracağız bunu?
0: Harikasın ya vallahi. Benim bugün üzüntüden çok üzüldüm evlatlar için. Ülkem adına sıkıntıda. Sesim biraz gidiyor, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Çok güzel bir şey. Çok fevkalade bir soru. Biz eğer sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkayıp görebildiğimizi, yüzümüze attığımız, aldığımız abdest suyunu hissedebiliyor isek önce şükürle başlamalıyız. Şükür enerjisiyle kendimizi donattığımızda kendimizi bir test ediyoruz. Yani biz eğer başkası için ihanet içerisinde değilsek, yalan ve riya içerisinde değilsek, biz birilerinin menfaat için, bakın en büyük muhasebe insanın kendi iç muhasebesidir.
1: Evet.
0: Bizim kalbimizde hainlik, ihanet, hesapçılık, fesatçılık var ve biz bunu alışkanlık haline getirdiysek, ben dünyanın en mutlu insanıyım yemezler.
1: Dediğin şey de etki etmiyor yani
0: sana. Yemezler yani. Pozitif olmak, iyi niyetli olmak, evrendeki yaradanın yarattığını kabullenişe geçerek olur.
1: Önce iç
0: sevgiyle,
1: temizliği.
0: Tabii.
1: Demek tabii. Ki o zaman dersen ki ben mutluyum, ben pozitifim, o zaman işliyor. Ama içinden hinlik geçiyorsa...
0: İçinden senin 40 tane hesap geçiyor. Şu kadının parası da var, nasıl yesem. Şu adamın da arabası var, imkanı var, nasıl bir. Sonra da ben çok mutluyum, çok pozitifim, çok zengin olacağım, çok güzel olacağım. Vallahi evren bunları yemiyor. Boşu boşuna yapmayın. Önce kendi kendinizi temizleyin. Ruhunuzu temizleyin. Hiç kimsenin karısına, kızına, eşine, bugünkü gibi çocuğuna zarar, ziyan vermeyin. Yaradan'ın size bahşettiğiyle ne dedik? Abdest alıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, şükrediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi biz sana teslimiz. Vallahi veriyor, billahi veriyor, tillahi veriyor. Çünkü bütün evren Allahu Teala.
1: İnşallah, inşallah versin.
0: Bütün hepsi onun yani.
1: Değil mi? Gani gani diyorsunuz bizim ya için. Ben çok seviyorum. Gani gani versin.
0: Tabii bakın.
1: Az da istemeyeceğiz.
0: Diyor ki tabii çok.
1: Çok isteyeceğiz
0: çok
1: değil mi?
0: Çok isteyeceğiz. Diyor ki ben istemeseydiniz hani üzülürüm çünkü bütün evrenin güzelliklerini sizin için tahsis ettim. İsteyin diyor. Ama diyelim ki istemiyoruz. Zaten karnımız doyuyor. Zaten bize bir rızık vermiş. Ne diyor Aynur Akgün? Rızkıma kefil Allah. Olmam ki sefil Allah. Ama başarılı olmak önce gerçekten bütün dinler, bütün diller, bütün varlıklar Allah'a mahsus ve hepsinin önünde eğiliyorum. Ama değil mi ki son dinin ümmetiyiz. En güzel olsun bizim için.
1: İnşallah en
0: güzelini
1: istemek.
0: En güzeli olsun. Evrendeki başarı eğer zenginlikse, ihtişamsa
1: evet.
0: Diyor ki Müslüman vakur olur. Dik olur, kibir olmaz ama yiğit olur, mert olur, düzgün olur. Biz hayatımız boyu inşallah eğilmeyelim. Hiçbir
1: i̇nşallah.
0: Kuvvet de bizim boynumuzu eğmesin, dik duralım. Diklik kibir değildir yalnız. Bu dik duruşu da birilerinin sırtına basarak elde etmeyelim. Birilerini kandırarak, aldatarak elde etmeyelim. Allah'ın bize verdiği o nimetleri şükrederseniz yemin olsun size Allahu Teala veriyor.
1: Amin inşallah.
0: Veriyor ben yani. Veriyor.
1: Külfeye kün demiş yani. O tabii. Der olur neden olmasın.
0: Bitti.
1: Allah isterse olur. İnanın yani dediğiniz şeyler o kadar insana duygulandırıyor ki, insanın içine işliyor. Geçenlerde bir şeye üzüldüm ben. Buyurun. İnsanlık hali, üzülürsün. Tabii. Ağladım böyle yani, içli içli ağlıyorum, üzülüyorum.
0: Kurban olurum, kurban olurum.
1: Sonra dedim ki Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet. Bak ben ne için üzülüyorum değil mi? Başka bir şey için üzülüyorum. Aslında çok da önemli bir şey değil ama bir şey için ağlıyorum. Senin sevdiğin kulun bensem. Ona zarar veriyorum. Allah'ım beni affet. Bu kadar çok kendimi üzdüğüm için. Çünkü sahibimiz Allah. Bunu unutmayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür Tekrar ederim bekliyorum. Canım benim. Canım Tabii benim. Ki her
1: Sevgili
0: zaman.
1: Sevgili seyirciler. Bugünlük her programımızın zaman. Sonuna geldik. Yarın saat 9'da. Reklama gidiyoruz. Gitmedik son. Sonuna gelmedik. Reklama gidiyoruz. Böyle yapıyor arkadaşlar bana. Reklam. Reklamlardan sonra geleceğiz. Güzel enerjilerle ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
5: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
4: Yo, ben bu aşka doyamam.
6: Doyana da popkek, doymayana popkek.
7: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim.
9: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni popkek Beyaz.
6: Doymayana popkek.
10: 19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
11: Bim, bim.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
16: Sadece durulalım.
17: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim duruyu?
19: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece durula.
21: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
22: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
23: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
24: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
25: Kazancım Net.

0: Aksaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.

0: gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
1: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
2: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Dileklerini alayım.
5: Üç dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
7: Teşekkürler.
6: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
14: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
15: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşır Learning parfüm ritüelini tamamla.
17: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
18: Kazancım ve

0: Damla. Bence çok eğlenceli. Tamam,
1: benim aramadım. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarıyor. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
6: Eti, eti, eti.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Çok sevgili metafizik uzmanı Aynur Akgün'le birlikteyiz. Az önce bahsettiğim bir gün ağladım içli içli diye, sonra Allah'tan af diledim. Ya neden kendimi bu kadar üzdüğüm için aslında Allah'tan af diledim. Ne diyorsunuz hocam?
9: Şimdi Aynur Akgün nedir? Ne der bu konuda bir bayan olarak? Allahu Teala'nın bu kainatta, yeryüzünde cennetle müjdelediği tek hitabı kadınlardır. Cennet annelerin ayaklarının altında demiştir. Yani kadın annedir, anadır yani. Dolayısıyla sen eğer bir kadının gözyaşına sebep olduysan ve onun kalbini kırdıysan, ki Allah'ın evidir kalp, vay senin haline. Vay senin haline. Kadın kutsaldır. Kadın annedir. Bir kadını aldatmak, üzmek, ihanet etmek, affım, yani Allahu Teala diyor ki ben karışmıyorum diyor. Ya karışmıyorum, ancak o kişi seni affederse. Siz affettiniz örneğin, evet. Allahu Teala diyor ki hop bir dakika, o benim diyor. Şimdi gel, kamu davası oldu. Biz seninle davamızı görelim diyor. Yani kadın affetse dahi Allahu Teala bunun hesabını değil ki bugün, değil ki ahirette, yedi göbeğinden, anandan, bacından, doğacak çocuğundan, yedi göbeğinden sorarım diyor. Onun için kadınlarımız kutsaldır. Onlara yapılan yanlış Rabbül

0: alemine yapılmış yanlışla eşittir. Onun için lütfen dikkatli olalım.
1: Ve cennetle müjdelenmiş değil
0: tabii
1: mi?
0: Kadın dünyada, bakın, bu kainatta tek. Hiç duydunuz mu başka bir şey? Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Hiçbir ayet yoktur Nisa suresi.
1: Hı hı.
0: Nedir Nisa? Kadındır. Kadınla ilgili ayet vardı.
1: Hı hı.
0: Kadının haklarını koruyan, onun nafakası, yemesi, içmesi, ona muamele nasıl yapılması gerektiği konusunda, açın Türkçe mealini okuyun, Nisa suresi size ne diyor? Kadınlarınızı Allah'ın emaneti olduğunu bilin ve ona göre davranın.
1: Nisa suresini o zaman bugün inşallah okuyoruz.
0: İnşallah.
1: Çok güzel bir ödev oldu
0: İnşallah.
1: Bizim için. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Aynur
0: teşekkür Akgül ediyorum.
1: Bizlerle birlikteydi. Haftaya inşallah tekrar görüşmek ümidiyle. Sevgili seyirciler, biz yarın buluşuyoruz yine Beyaz TV ekranlarında. Yarın sabah saat 9'da görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz ekran başına. Çok kıymetli izleyicilerim, bugün sizler için harika bir çay saati yapacağız efendim. Pırıl pırıl bir mutfak, pırıl pırıl görseller ve çok iddialı tariflerle sizlerle olacağız. Hatta yayın öncesi tariflere bakarken dedim ki biz bunları yakmadan, yıkmadan inşallah yetiştiririz. Çünkü görselleri çok güzel ama birazcık da böyle hızlı ve ritme uygun bir yayın yapacağımız için sizler de dikkatli olun efendim. Bizleri uyarmayı unutmayın. Bakalım bugün sizler için neler yapıyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Mahlebin kendine has hoş kokusunun yumuşacık hamurla buluştuğu, fırında piştikçe dışı hafifçe kızaran ve içi yumuşak kalan, çay saatlerine çok yakışan nefis bir hamur işi. Mahlebli çörek. Bademin kendine has kavruk aromasının yumuşacık kek dokusuyla buluştuğu, dışı hafifçe kızarmış ve içi yumuşacık, çay ve kahve saatlerine yakışan nefis bir lezzet. Bademli muffinler. Yumuşacık fellah köftelerinin patlıcanın lezzetiyle buluştuğu, farklı dokuların aynı tabakta bir araya geldiği, doyurucu ve iştah açıcı bir sofra lezzeti. Patlıcan yatağında fellah köfte. İncecik yufkaların farklı iç harçlarla buluştuğu, fırında pişerek dışı çıtır, içi yumuşak bir dokuya kavuşan, çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden iki farklı börek. Üç yufka, iki çeşit börek. Çileğin taze ve ferah lezzetinin zarif bir tatlı dokusuyla buluştuğu, görünümüyle de dikkatli.

0: Sabahların yıldızı olmaya aday özgün bir tatlı. Çilekli Meteor Küresi. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Evet efendim. Çok kıymetli izleyicilerim. Bugün önce hediyemizden bahsedelim. Çok güzel bir çay saatine özel çay saati takımımız var.

0: Kahvaltılarda isterseniz 5 çaylarınızla. Ben mutfağımda onu eksik etmem. Sen çok seviyorsun mavileri.
1: Ben çok amaçlı. Onun her şeyi çok seviyorum Nermin. Vallahi bak.
0: Değil mi?
1: Kahvaltıya da kullanırım. 5 çayına da kullanırım. Mis.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: O yüzden ben seviyorum. Beğeniyorum onları.
0: Bugün aslında birazcık çok hızlı çalışacağız Serpil'le. Biraz sizler de bize ritim tutarsanız. Çünkü öyle güzel tarifler yapacağız ki bunu isterse izleyicim buzluğa da kaldırsın. Mesela 3 adet yufkayla İki çeşit böreği nasıl mı yapıyoruz? Yasin Malzemiz.
1: Hadi bakalım.
0: 3 adet yufkamız var. Sosunda 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 adet soda. Patatesli iç harcayı için 2 adet haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, kırmızı toz biber, karabiber. Peynirli iç harcında efendim 1 kase lor peyniri, yarım demet maydanoz, tuz. Üzeri için ise yumurta sarısı, susam ve çörek otundan oluşan malzemelerimiz var. Efendim şimdi hemen yapımına başlıyoruz.
1: Ben de patatesinin biberini koyayım. Tamam. Hızlı çalışalım dedin diye böyle bir şey oldu.
0: Bir diyorsun bir gaza geldim. Hadi bakalım.
1: Geldim şu an
0: efendim,
1: geldim.
0: Biz hanımlar mutfağa girdik. Yani girene kadar aslında birazcık ahlanır vahlanırız ama girdikten sonra ben eminim her hanımefendi böyle kendi politikasıyla yarım saat içerisinde çat çat çat istediği tarifleri hazırlar diye düşünüyorum.
1: Kendi temposuyla bence de yapar.
0: Mesela birisi aradı, dedi ki Serpil dedi misafirim dedi, geleceğim size dedi. Tamam. Sen o esnada hemen yarım saat, bir saatin var, neler hazırlarsın?
1: Ben kesinlikle buzlukta bir şeylerim vardır.
0: Diyorsun.
1: Tabii. Oraya bir el atarım, bir bakarım ne var. Geldiği saat de önemli. Ne ikram edeceğimi düşünürüm, bulurum.
0: Tamam.
1: Geldiği saate göre dolaptan takviyemi yaparım. Üstüne... ekstra ne koyacaksan mesela işte atıyorum bir çay saati yapmışız. Hop hemen oradan çıkarım. Yanında ne eksik onu bulur onları yaparım. Harika. O arada hemen koşur koşur lavaboyu bir gözden geçiririm.
0: Tabii o arada evde toplanacak.
1: Yok topladı da hani böyle son bir uçuşlar vardır ya.
0: Bir lavabonun avlusu.
1: Tabii oraya o zaten fix. Orada bir lavaboya da bakarım. Ortalığa da bir bakarım bir göz atarım.
0: Anladım. Efendim yumurtayı çırptık, yağımızı koyuyoruz. Aslında bu sos çok özel bir sos. Özellikle sodalı bir sos ki börek pişerken kabarabilsin. İçerisine sütümüzü ekliyoruz ve sütle birlikte şöyle güzelce çırpma işlemine devam ediyoruz. Şöyle. Üzerine de bir şişe maden suyumuzu ekliyorum. Böyle börek pofidik pofidik kabarsın. Orada patatesli iç harcımız hazırlanıyor. Salçayla yağıyla birlikte patatesimizi bir miktar ne yaptık efendim?
1: Hemen köpürttük. Kavuracağım. Sana şey çiğ vermek istemedim Nermin ya. Salçayı böyle çiğden. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberini de ekledim. Hemen burayı böyle bir çevireceğim bitti.
0: Ve şu an... hemen şekillendirmeye geçeceğiz. Dakikalar içerisinde öyle bir görsel şölen olacak ki sadece 3 adet yufka ama 2 çeşit börek. Fazla fazla yapın. Çocuklar okula başladı. Hanımlar mutfağa girdi. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorsanız işte tam olarak size gösterebileceğimiz en güzel tariflerle bugün ekrandayız.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim sana bak işte dediğim ya demin Nermin hemen yap at buzluğuna. Hay bulmuş gibi olursun.
0: Şunları arkada bağlar mısın? Şimdilik sadece öyle minicik. Oradan model yapmışlar efendim. Böreğimi yaparken düşmesin. Şöyle bakın açtım. Ve sodalı karışımından her kata gelecek şekilde gezdiriyorum. En son aşamada üzerine de gezdireceğim. Şimdi hem peynirli hem patatesli nasıl mı yapacağım? Şimdi onu da sizlerle paylaşıyor olacağım.
1: Şimdi sana ben hemen peynire maydanozumu doğrayayım.
0: Her katta biliyorum. Ayrı bir lezzet ve sonraki tarifimiz ne biliyor musunuz aslında? Bademli bir görsel şölen hazırlayacağım sizlere. Yani böyle aslında muffin görüntüsünde olacak ama bir muffin değil yani. Çok lezzetli. Çok farklı bir hamuru olacak. Yine dünya mutfağında olan tariflerden bir tanesi. Çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm için özellikle dedim Serpil'le bugün onları hazırlayalım. Hem de ekranda da çok şık bir görsel olacak. Birazcık elimizi oyalayacak tarifler var ama olsun.

0: Ne
1: Bu
0: diyelim?
1: arada önemli bu tariflerin, bugünkü tarifleri kendimize hani yapabiliyoruz ya, 5 çayı işte 4 çayı neyse.
0: Evet.
1: Çocuklarımıza da çok rahatlıkla kullanabileceğimiz tarifler oldu, biliyor musun o? Yani
0: Şöyle.
1: bunu da götürebilir okula.
0: Aynen
1: Gayet
0: aynen.
1: rahat.
0: Bunu mesela diyorum ya, hani şimdi okullar açıldı, çocuklara böyle her gün anımlar aparatif bir şeyler koymak istiyor. Tam bu o
1: Tabii.
0: tarifte aslında düşündüğünüzde. Buzluğa atın. Çocuklar için çıkartın mis gibi. Afiyetle yesinler kuzucuklar. Bakın iki çeşit ama tek börek. Nasıl mı olacak? Şimdi gösteriyorum. İyice ıslattım. Islattığından emin oldum. Şu tarafına.
1: İstersen bölüşelim.
0: Şu tarafına şey yapalım onu. Komple
1: Karıştıramadım bunu da, onun
0: kapatalım.
1: için seni
0: Ha bunu.
1: bekletiyorum.
0: Ha okey.
1: O da sıcak
0: Tamam.
1: hafif. Dedim dur ilk bunu vereyim sana.
0: Şöyle. Bir eldiven takıp ezeriz artık. İki tarafı ortadan yarıya bölmüş gibi düşünün.
1: Ben göz kararı böleyim şöyle sana. Benim
0: Aynen.
1: iç harcım daha rahat dağılıyor
0: Şöyle.
1: çünkü.
0: Ortadan ikiye bir bölün. Sonra zaten ben elimle de yardım edeceğim yaymaya.
1: Şimdi geliyorum ben.
0: Şöyle.
1: Acaba kendime küçük bir alan mı yarattım?
0: Yo, gayet iyi gözüküyor
1: Hı.
0: bence. Tam
1: Ne
0: yarı yarıya
1: diyorsun?
0: olmuş gibi. Her yerine gelecek şekilde şimdi koyacağım.
1: Sosun kaldı mı senin?
0: Sosun.
1: Evet, kalmış. Ben
0: Tabii
1: buraya bir...
0: tabii. Üstünü
1: Bunu...
0: gezdireceğim ya sert olmasın diye.
1: Ben dokunabilirim istersen, giyme hiç.
0: Dedim. Şöyle sen de ben de şunları böyle artık güzelce yayalım. Şöyle bakın her tarafa eşit gelecek şekilde patatesi bütün yufkanın üstüne yayın.
1: Buradan da insanın boyu yetişmiyor. Ay karıştı.
0: Ne?
1: Pita sıçradı benim tarafıma.
0: Olsun bir şey olmaz. Arada derler hangi bir patates tadı var bunda? İzleyicim diyecek ki bunlar ne yapıyorlar? Bak.
1: Vallahi kardeş, börek
0: İki
1: yapıyoruz.
0: farklı çeşit börek hazırlıyoruz.
1: Ay.
0: Gerçekten çok seveceksiniz bak.
1: Bunu oradan nasıl saracağız Nermin? Böyle böyle böyle sarmamız lazım.
0: Halil Hoca sever oradan sarar.
1: Ben sararım.
0: Oradan ona
1: O şimdi elinde
0: şey
1: kamerası
0: yapalım.
1: var. Şey değil.
0: Şöyle bakın.
1: Ben gidiyorum.
0: Görseli gördün mü izleyicim? Şimdi hemen kısaca özetliyorum. Ne yaptık? Burada yağ, süt ve bir güzel sodayla çırptığımız bir sosumuz var. Bu sosu güzelce yufkaların 3 katını da ıslatmak için kullandık. Serpil burada birazcık kıymayı salçayla, kıymayı diyorum pardon,
1: Patatesi.
0: patatesi salçayla lezzetlendirdi yağın içinde. Diğer tarafta da lor peynirimizin üstünü birazcık böyle maydanozla falan lezzetlendirdik. Ve şu an görmüş olduğunuz üzere 3 katın üstüne bir tarafı peynirli olacak şekilde bir tarafı da patatesli olacak şekilde
1: Şey demiyorum
0: hazırladık.
1: bak.
0: Ve
1: Şu.
0: şöyle sıkı aslında baya bir sıkı yufka yapıyorum.
1: Geleyim mi yanına?
0: Yo. Şöyle.
1: Şimdi.
0: Bunu da
1: İstersen oraya keselim, kurtul.
0: böyle bakın sıkı sıkı tok olduğu için yufkalar gayet güzel sarıldı. Şimdi şöyle.
1: Ben sanki bu kadar patatesi
0: Heh.
1: daha mı şey yaptık diye düşündüm de.
0: Yok yok aynen güzel. Ortadan bir bıçak böyle bakın 3 yufkadan 2 farklı börek elde etmiş olduk. Peynirlerimizi içine alalım.
1: Şimdi onları koyarken şey yapacağım. Dikiş taraflarının altına
0: Bununla
1: getireceğim.
0: mı keselim?
1: Ya onu da keselim ya.
0: Hadi bakalım.
1: Sen onu bana ver. Onu ben şimdi bende kalan şeyden koyacağım. Kulaklarını. Peynirden.
0: Bakın. Bunu yap. Buzluğa kaldır Serpil Hanımcığım.
1: Valla ipek. Sonra da
0: Ve hiç sıkılmadan saatlerce bak bunu yapabilirim.
1: işte montun cebinde para bulmuş gibi sevinirsin
0: Vallahi
1: buzlukta.
0: bak aniden aradılar ya. Serpil geliyorum. Bak Serpil bundan Bir tepsi çıkarsın, patatesli, peynirli mis.
1: Onun ucunu bırakacağım. Peynir dolduracağım tamam. Şimdi.
0: Kahvaltı takımımızın linkini istemişler. Koy.
1: Kahvaltı takımımızın linki tabii koysun canım.
0: Koy.
1: Bak izleyicilerim vallahi bizimle aynı fikirdeler ha.
0: Çünkü çok güzel ya.
1: Şurayı kopartmazsan sevinirim.
0: Nereye?
1: Şu uç kulaklarına neden biliyor musun? Dilber dudağı gibi kabarır bunlar. Açar.
0: Tamam.
1: Bak
0: azıcık arayı açayım. Hı.
1: Biz kadınlar biliyor musun bu konuda hep aynı fikirdeyiz ha. Çok amaçlı. Kullanılan her şeyi hepimiz çok beğeniyoruz. Vallahi bak.
0: Ve böyle de görüntü açısından da çok hoş oluyor. Aynen İki öyle. Çeşit börek. Fakat 3 adet yufkadan. Nasıl mı efendim? Her yufka sosuyla buluştuktan sonra bir tarafı patatesli bir harçla lezzetlendi. Diğer tarafı peynirli güzelliklerle doldu. Biz lor peyniri kullandık. Sizler kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Ondan sonra kıyma yapabilirsiniz, ıspanaklı yapabilirsiniz. Aslında yapım aşaması çok kolay olduğu için ben bunun her çeşidini yapıp buzluğa atarım yani.
1: Kesinlikle. Ya bir de şey, ev halkı ne seviyorsa onu yapın aslında, biliyor musunuz? Biz size buradan böyle bir şey yaptık. Ne derler?
0: Bu fikir yani. Şunun içine bakar mısınız? Bunlar pişerken o kadar güzel pişecek ki her katı ayrı
1: Dilber
0: ayrı
1: dudağı.
0: Ve sonuç olarak da çok lezzetli bir iç harcı. Ben mesela patatesliyi tercih ederim yani peynirliye.
1: Ben kıymada da tüketirim. Mis gibi tüketirim
0: kıymada
1: hem de.
0: Kıymada güzel olur hakikaten.
1: Ama şey bu ezine peyniri formunda da tüketirim bunu. Hoppa sıkıştırmaya çalışıyorum Nermin'im, sığmıyorum.
0: İç içe girebilir bunlar kabarmayacağı için çok fazla. Böyle.
1: Bu küçüğü şuraya alayım ki bana alan kalsın.
0: Böyle.
1: Bunları içini dolduracağım dur. Önce şeyleri alayım ki.
0: Şunun güzelliğine bakın. Vallahi tam lokma lokma yemelik oldu. Hı. Dolu dolu.
1: Vallahi aynen öyle.
0: Bunları küçük bir tepsiye atalım. Hiç onları bozmayalım.
1: Peynirlerin arasına sıkıştırabilirim ben. Bunları buraya çok
0: tamam.
1: Yaydım. Bak.
0: Dedim bozulmasın çekersek.
1: Evet, niyetini anladım senin ben de.
0: Şöyle mesela.
1: Ama çözdüm.
0: Şuraya.
1: Vay sıkıştırıcık.
0: Şuraya.
1: Bir tane daha şuraya alacağım.
0: Şimdi buraya.
1: Şu patatesinin şu kulağına.
0: Ve bitmedi. Şimdi çok güzel bir şekilde aslında bir şey de yapacağız. Soslayacağım üstünü yani.
1: Sen bunları sosla bana.
0: Tamam şimdi.
1: Şu peynirleri alacağım içine, biliyor musun? Niyetim oydu. Bak şimdi. Koy anne senin böreğinin arasına. Tabii bunun şekli bir şey olmaz.
0: Aynen
1: Azıcık
0: öyle,
1: kayacak
0: bunu
1: ama.
0: Biz yiyeceğiz.
1: Kaysın vallahi hiç.
0: Ziyan olmasın.
1: Ha tamam.
0: Ben şu tarafa geçiyorum.
1: Gel canım.
0: Böyle. Rica ederim. Bu tarafa geçtim. Serpiko onları güzelce toparlarken ben de kabarmasını sağlayabilmek adına bu sodalı
1: şu kademeli
0: şuraya
1: şöyle
0: koyabilirsin
1: koyacağım.
0: Yavrucuğum.
1: Tamam. Bunlar benim artık. Hı.
0: Çiğ çiğ de yiyor ya.
1: Yufka çiğ değil ki.
0: Enteresansın.
1: Aşağımış.
0: Bakın şöyle bu sodalı karışımı üstüne gezdiriyorum ki birazcık da dinlendireceğim. Bir 10 dakika sonra atacağım ki içini güzelce çeksin. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ve ikinci tarifimiz geliyor efendim. Siz bademli bu kadar güzel bir hamur görmediniz iddia ediyorum. Bakın hiçbir yere ayrılmayın. O şekli var ya. Serpil diyorum ki yani bunları niye diyorum bana yapıyorsun? Yayında yetişmez hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, sen yetiştirirsin dedi bana.
1: Hiçbir şey yok onda.
0: Benim tez canlılığımdan faydalanıyor. Hiçbir şey olmaz dedi. Ama bir görseli var bak, hiçbir yere ayrılmayın. Diyeceksiniz ki onu nasıl yaptınız? Hem de o kadar pratik ki. Bütün bu pratikliğiyle birlikte size sunacağız aslında.
1: Hamurumuz, bir de.
0: Evet, hamurumuz çok kolay. Ama onun bir katlama ve çok görseli ön planda olan bir görüntüsü var. Hemen onlara geçeceğiz efendim.
1: Şimdi sana peynirlerine koyayım mı çörek otlarını? İster misin?
0: Koyabilirsin. Hı-hı. Şöyle. Bak. Ben bunları güzelce sosladım.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Dilber dudağı gibi kabaracak onlar.
0: Kabaracak. Bence de ve çıtır çıtır olacak.
1: Hı. Ay şuna koymamışsın annesi. Ben üstüne çörek otu attım. Şu minnaka.
0: Hangisine?
1: Bak şu.
0: Onu koymamış mıyım? Hı-hı. Tamam. Mis gibi oldu. Sadece bir 10 dakika. Mesela bunu akşamdan yapmanızı öneririm. Soslayabilirsiniz. Eskiden hatırlarsanız soslu börekler vardı. Akşamdan yapıp dolaba koyardık sodayı.
1: Banyolu börekler.
0: Evet, sabaha o böyle pişerken o kadar güzel kabarırdı ki ve çıtır çıtır olurdu. Dün izleyicilerimiz hep şey demiş yani burada demiş.
1: Senin patatesleri sumun kaldı.
0: Burada demişler o kadar güzel püf noktaları veriyorsunuz ki Nermin Hanım hayatımızı kolaylaştırıyorsunuz. Biz Serpil'le aslında hep bunu düşünüyoruz.
1: Tam olarak da istediğimiz o biliyor
0: Değil
1: musun?
0: Mi? Tam yani herkes da. Çünkü yemek yapmayı biliyor ama biz burada hem kafada bazı şeyler canlansın istiyoruz. Hani böyle yapalım, farklı bir sofra olsun. İşinizi kolaylaştıralım. Hem de pratik bilgilerle hayatı hızlandıralım. Çünkü gerçekten hepimiz zamanla yarışıyoruz efendim.
1: Vallahi.
0: Bu burada bir 5 dakika o sütüyle bir buluşsun, içine çeksin. Biz de burada hamuru yoğuralım mı yoğurmayalım bence.
1: Çünkü sen bilirsin, sen karar ver.
0: Yok, 15 dakika varsa ancak şekline yetişirim. Çünkü çok güzel bir şekli olacak. Şöyle, zaten klasik bir hamur olduğu için ben şimdi hemen anlatacağım. Artık hepimiz hamur olayını çözmüş vaziyetteyiz. Bademli harika bir hamur yapacağım. Üstteki. Şimdi burada efendim bakın. O kadar kolay bir malzemesi var ki. 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı şeker, 1 paket maya, 2 adet yumurta, 75 gram tereyağı ve tuz. Burada istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Mayayı aktifleştirmeniz. Geçen gün bir izleyicimin yorumu gözüme denk geldi. Ne yaparsan yapayım Nermin Hanım, mayalı hamurlarım tutmuyor diyorsunuz. Şimdi mayalı hamur neden tutmaz biliyor musunuz? Ya tuzla birlikte çok fazla hamuru, sert bir hamur yapıyorsunuzdur. Ya mayanız bayattır. Özellikle yaş maya kullanıyorsanız lütfen tarihini kontrol edin. Kuru mayada da en önemli bir şey ılık sütle beraber bir miktar önden aktifleştirmeniz. Sert bir hamur istemiyorsunuz. Güzel yumuşak bir hamur yoğuruyorsunuz. Ve sonrasında efendim biz canlı yayında yapıyoruz. Yani okus pokus deyip başka bir yerden çıkarmıyoruz. Bizim yayında aşamalarımıza bakıp ilerleyebilirler.
1: Mesela bu mevsimde Nermin şeyi seviyor. Ilık su, süt ya da yağ.
0: Evet evet, hele soğuk sıvılarla yoğurmayı seviyor. Aynen aynen.
1: Mesela yazın öyle değil. Şimdi mesela Nermin onu yoğursaydı eğer o tereyağını eritip ekleyecek.
0: Evet yani içine. Çünkü dediğim gibi burada amaç zaten sıcaklığı yakalayabilmek. Yazın sıkıntı olmuyor, her yerde sıcağız yani.
1: Aynen öyle.
0: Saydık mı malzeme listesini? Üzeri için 1 su bardağı badem, 3 yemek kaşığı esmer şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 100 gram tereyağı. Sunumunda da tabii ki bu çöreklerimiz, bu böreklerimiz, bu lezzetlerimiz balla buluşacak efendim. Balı fırın aşamasında kullanmıyoruz. Dünkü Hürrem tatlımızda da en son kullanmıştık finalde. Ve muffin hamurundan birazcık bahsedelim. İlk başta yapıldığında efendim, İngilizler böyle küçük ekmekler ve mayalı ekmekler olarak hazırlıyorlarmış. Sonrasında bu gelişiyor. Amerikalılar mesela içine vişne reçeli koyuyor, krema koyuyor.
1: Ay çok güzel.
0: Değil mi? Çok da lezzetli oluyor.
1: Ben çok
0: ama bizim de versiyonumuz, yani bize de geldiğinde bize de sonuç olarak çok lezzetli mayalı sert hamurlarımız vardı. Bize de versiyon sert değiştirip bu şekilde geliyor. Birazcık daha sert bir hamur. Bakın gayet başarılı. Ben şimdi bunu çok güzel bir yöntemle keseceğim önce.
1: Ben şimdi sana gürültü yapmamak için Nermin seni bekledim.
0: Şimdi Serpil diyecekler ki o hamuru nasıl yapacağız?
1: Şimdi ben Nermin'in sözünü de bölmek istemedim. Burada erimiş tereyağım var.
0: Şöyle.
1: Kim kalsın?
0: birazcık elimle esnetiyorum. Sonrasında biraz şekil olarak buraya uyarlayacağımız için hepsinin aynı eşitlikte olmasını istiyorum.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Canım.
1: Sana buraya banyo yaptırman için tereyağını koydum.
0: Hı hı.
1: Ben bu kabın içine...
0: Evet,
1: esmer şekerimi.
0: Aşamalı gideceğiz. Bakın bu niye burada şimdi söylemiyorum birazdan.
1: Evet.
0: Mesela burada da Serpil bana bir ekstradan bulama kısmı hazırlıyor. Esmer şeker, tarçın,
1: evet,
0: ve badem.
1: Ve burada şimdi robottan şeyden blender mi? El şeyimden geçireceğim. Bademleri böyle dişe gelir bir şekilde. Burayla tamam, karıştıracağım. Şimdi gürültü yapıyorum.

0: Bence
1: şimdi
0: yeterli mi? Hayır değil.
1: Biz mesela burada bademi sadece hani böyle bir kuru yemiş işte vitaminini lezzetini alalım değil. Aslında bir nevi doku da versin istiyoruz dış kaplama şeklinde. Bir de içinde biliyorsunuz bademin çok güzel doğal bir yağsı var. O da hamuru besliyor, nemlendiriyor aslında. Aroması da zaten biliyorsun Serpil, bademin her şeye yakışır.
0: Kesinlikle.
1: Böyle bir de yumuşaklık kazandırıyor. Aslında şimdi, bugünkü yapacağımız tarifle çok güzel uyumlu olacak.
0: Bir de dediğim gibi Nermin, çocuklar için de çok güzel olacak. Biz yetişkinlere yine öyle. Böyle çok amaçlı, çok amaçlı tarifler. Benim gerçekten bak çok çok işime yarıyor. Hayatımı kolaylaştırıyor. Vallahi. Kıramadım bunları biliyor musunuz? Sert ya.
1: Şimdiki hayatından memnun musun? Ben dün akşam birazcık böyle eskilere
0: baktım. Nostalji yapmışsın fark ettim. Ay.
1: Vallahi. Gelinlikli fotoğraflarıma falan döndüm akşam. Şuradan yukarısını atlamadım. Çok gülmüş hanımlar. Bizim de öyle Nermin Hanım falan. Ama bak o zaman ben açıktım ya. Yine Serpil şey nişanlığım da fark ettiysen gelinliğim de kapalı. Uzun kollu falan böyle yani. Benim annem de çok giydirmez.
0: Ama sen bir de kış gelinisin zaten. Çok
1: Mart,
0: da böyle
1: kışta
0: atıyorum.
1: Kışta değildi aslında.
0: Öyle miydi?
1: Tabii tabii.
0: Şey dedin sanki Kasım
1: Mart,
0: neydi?
1: Kasım ha. Nişandı.
0: Heh, bak aklımda bir şey kalmış çünkü. Hı-hı.
1: Yani şeydi ama benim annem hayatta biliyor musunuz? Çok özenirdim böyle. Şimdi ya her genç kız gibi. Anneme de bir kızardım. Babam derdi ki bırak andan derdi. Giysin derdi. Yok. Kot pantolonu bile giydirmezdi biliyor musun?
0: Ne giyiyordun?
1: Annem üstüne uzun ha. Attırırdı. Onu zorla giydirir. Gerek yok. Onları giyme falan. Böyleydi annem. Sert bir kadındı. Ama korumacıydı. Çok fazla korumacıydı. Onu da bize zaten fazlasıyla hissettirdi. Erkek kız bütün çocuklarına aynıydı.
0: Bakar mısın
1: şimdi
0: annem harcıma?
1: Sana bir şey sordum. Ne dedim?
0: Yani şimdiki hayatından memnun musun? Evet memnunum. Benim hayatımda çok değişiklikler olmadı öyle ama şey var. Mesela yapmak pişmanlıklarım var.
1: Mesela en büyük pişmanlığın ne? Çok merak ettim.
0: En büyük demeyelim de mesela ilk aklıma geleni. Söyleyecek olsam ne söylerdim?
1: Şu an çok güzel bir banyolama tekniğiyle bulama tekniği yapacağız en son ama. Bütün bezelerimizi yapalım Serpil'e.
0: Ay aklıma gelmedi.
1: Ve
0: şu an gelmedi. Çok
1: pişmanlıklarım var dedin. Mesela pişmanlık, ben mesela şey isterdim. En büyük pişmanlığım ne diyecek olursan. Heh. Aslında çocuklarımın büyüyüp şu an böyle kocaman olmaları hoşuma gidiyor. Hı-hı. Ama mesela 17 yaşında asla evlenmezdim derim. Neden derim? Çünkü gerçekten şu an ben Kerem'e bakıyorum. Kerem 17 yaşında. Ben Kerem'e hiç kimseye şu an veremem çocuğumu. O çok küçük bebek yani. Ve ben kızım. Kızlar daha da böyle korumalı. Muhtaç, anladın mı? Erkekten ziyade. Yani mesela en büyük pişmanlığım bence çok erken evlenmiş olmam benim. Ben biraz daha kalsaydım ben profesör olurdum. Takdir belgelerimi falan buldum yani. Ne zeki kızdım ben. Okuyasım da vardı ama işte durumlarımız
0: peki
1: yoktu.
0: Peki niye muhasebe okudun? Muhasebe?
1: Annem. Onu da annem. Kız çocuğu okusun, bankacı muhasebeci olur, hayatı kurtulur. Onu da annem. Ben hiç istemezdim muhasebe okumak. Hiç. Muhasebe benlik değil
0: sen
1: aslında.
0: Sen evet bir şeyi de sevmiyorsun onu da biliyorum ben.
1: Evet.

0: acımasız davrandılar. Yani ben bilmiyorum ama öldüğüm zaman hep şey diyorum, bakın şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Geride çok ciddi kırgınlıklar bırakacağım insanlar var. Ve çoğuna da hani hakkımı helal etmiyorum demiyorum ama zamanı geldiğinde
1: bazen de etme.
0: Bir hesaplaşma olacak diye düşünüyorum. Ben helal etsem de Rabbim etmez.
1: Neydi? Valla ben çok, yani nadir sayılıdır, bir elimin parmaklarını geçmez.
0: Asla evlilik benim
1: en hakkımı büyük helal etmediğim insanlar var mı? Var.
0: Senin de var değil mi?
1: Var var. Var.
0: Olmaz ama mı? Helallik değil de ben Allah'a havale ediyorum. Çünkü orada cennetin kapısında onları beklemek istemiyorum. Hep başıma ne geldiyse iyi insan olmaktan geldi. Ama iyi insan olmaya da ısrarla devam edeceğim. Edeceğim. Serpil'im.
1: Bence de ya bizden olmaz. Olacak olsaydı. Aha.
0: Gelin kalktı, köyü yıktı.
1: Bu kadar kırılmazdık.
0: Tersten tutuyorum. Elimi ıslatmıyorum çünkü şekil vereceğim.
1: Ben şunları bir geçireceğim ama tekrar elimden. Çünkü kaynak yerleri şey yapacak. Kabaracak onu. Şunları. Onları alma.
0: Gerçekten mi? Maşallah. Ne çabuk yaşıyoruz.
1: Fırına atsana şeyi. Şimdi önce istersen. Var mı vakti? Ne oldu gene?
0: Şöyle döndürüyorum.
1: At içine hepsini. Yani 8-10 taneyi bas içine.
0: Şöyle. Şimdi bana kaybolan yıllarımı ver.
1: Bak ya, daha bunları yapacağım. Hiç karışma oralara sen. Elinin hamuruyla
0: bakın
1: şunları.
0: Bakın şimdi şöyle bir tekniği var bunun. Çok güzel bir şekilde pişireceğim. Çok hamuru hırpalamadan pişireceğim. Yani içini çeke çeke bir 180'de, sonra böyle pembeleşmesi için 190'a alabilirim.
1: Zaten ben sana söyleyeyim, reklama gideceğiz yani abim. Bırakalım. Kabında mayalansın. Reklam
0: görüşü
1: şey atalım.
0: Ve bunu böyle ısırdığınızda her lokmada o inanılmaz enerjiyi fark edeceksiniz. Çünkü o kıtır kıtır oluyor ya bademler. Ben fındık fıstık çok severim. Hamurla uyumunu özellikle. Bir de bu dış kaplamasında banyoladığımız kısımda bol tereyağlı ya. Hı hı. Aman yarabbim.
1: Bir de bir şey söyleyeyim mi? Çok, ben de çok yakıştırıyorum şeye. Böyle tatlılara. Değil bilhassa mi? Valla.
0: Çok hoş oluyor. Şöyle at koyuyorum.
1: Der. Onu bassana gidip.
0: Vallahi ama biliyor musun? Bir daha dünyaya gelsem. Hı hı. Yine evlatlarımın Ömer, Melike ve Kerem olmasını isterdim. Hayatımda
1: onu şey, doğru, tekrar çocuk doğuracak olsam aynı çocuklarımı doğurmak isterim.
0: Hayatımda neden diyecek olursanız, hiç mi ya, yani tamam kavgalarımız oluyor, anne çocuk olabiliyor, didişmelerimiz olabiliyor ama beni hiç mi üzmediler? Elhamdülillah.
1: Maşallah.
0: Hiç üzmediler, maşallah. Hiç kırmadılar. Vallahi bak, maşallah. Hiç yanlış bir şey yapmadılar. Elhamdülillah, Allah da yaptırmasın. Vatan, millet aşkıyla büyüttüm. Kadına saygı, büyüklerine sevgi. Elhamdülillah, Allah'ım. Bir anne daha ne ister ki?
1: Aynen öyle.
0: Elhamdülillah. Mesela herkese saygılılar. Serpil ablalarına, işte burada gördüklerine.
1: Dört mü koydun? Üç koymuyor musun?
0: Bir tane küçük ortaya bırakıyorum.
1: Ha, ama şey yapabilir o, biliyor musun? Tek başına... Alırım başıma giderim efeler gibi diyebilir.
0: O boşluğu dolduruyor alttaki. O yüzden diyorum ya, evlat en büyük hazine, en güzel hazine evlat, yani başka bir şey değil. O yüzden
1: biz razıyız onlardan kısacası, değil mi Nermin?
0: İyi ki doğurmuşum. Hocam bir tık erken gidebiliriz istiyorsanız. Çünkü aynı şeyleri yapacağız. İzleyici de kendisine bir mola alsın.
1: Ben şey yapacaktım böyle, üçünü omuz omuza. Saflarını sıklaştıracaktım. Allah vermesin aralarına şeytan girmesin.
0: Girmez.

0: saflarına.
1: Bizimkilerin şey damlayışı yok elhamdülillah.
0: İyi.
1: Kalbimiz temiz hocam. Efendim şimdi bir banyolama tekniği yapıyoruz. Ve bu banyolama tekniğinden sonra da şöyle bir aromalandırmak için de bademi buluyoruz ve tarçınlı esmer şekerli. Dönüşte yemek takımımı açıklıyorum. Sadece reklamı izleyip efendim en son yayına girmeden önceki reklamın ne olduğunu bize yazarsanız tabağın altına hemen oradan seçip vereceğim. Yani sadece reklamı izleyenler, bizim programı takip edenler tabağı kazanacak ve ekranda burada açıklayacağım. Sosyal medyada paylaşmayacağım. Çünkü burası Nermin Nefes Mutfağı'na özel hediyeler. Dakikalar sonrasında beraberiz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğim limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 100.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Sadece durladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
11: Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
12: Ben cam petliyim. Bana hava hoş.
13: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım. Arabanı araba.

kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
5: Modası geçmeyen lezzet al beni.
6: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: lezzeti tamamla.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu...
5: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
6: Ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
5: Net ister.
4: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
5: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
4: Ah canım.
5: Böyle kalırsam?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
7: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
3: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
8: modem öyle bizi bekler.
4: Modem öyle.
3: Hadi o zaman modem.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Ülker çikolatalı gofret efendim.
12: Oldum!
11: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Alayım.
8: Üç dilek hakkın var.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
10: Teşekkürler.
9: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
12: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
16: İşte somonun hası.
17: İyi geldi mi boğaz havası?
18: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
21: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
22: getir. Adriana duşta da sadece duruluyor.
23: Sadece duruladım. Sen de durula.
22: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
24: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
25: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
26: evet kıymetli izleyenler. Şimdi öyle bir pasta yapacağız ki hem çıtır bir yufkası olacak, hem harika bir keki olacak, hem de çok lezzetli bir kreması olacak. Yani dönüp baktığınızda bütün o güzel eşsiz lezzetleri tek bir kürenin içinde toplayacağız. Çilekli meteor küresi hazırlıyoruz. Ve bu meteor küresinin en güzel yanı ne olacak? Çıtır baklava yufkasıyla yediğinizde o çıtır dokusunu hissedeceksiniz. 5-6 adet baklavalık yufkamız var. 100 gram tereyağımız var. 1 yemek kaşığı var. Bal, 1 tatlı kaşığı tarçın kremasında 400 gram labne, 1 çay bardağı krema, yarım su bardağı pudra şekeri, 2-3 dal taze nane, limon kabuğu rendesi. Peki pandispanyasını tabii biz önden hazırladık. Sizler 4 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı ılık su, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, bir fiske tuz, aldığı kadar unla hazırlayabileceksiniz. Pandispanyayı hazırlamak çok kolay. Bunu önden yapın ki çünkü ben bunun iyice soğumasını istiyorum. Ve kalıbıma göre bu şekilde iki kat oluşturduk. Böyle de bunların içerisinde şimdi servise hazır hale getireceğiz. Ama öncesinde burada bir toplarımız vardı biliyorsunuz.

0: olsunuz. Bize çok fazla bereketli oldu. Şöyle minik bir kek kalıbını da doldurduk. Üzerine bademleri serpiştirerek. Şimdi önceden ısıttığımız fırına gönderiyor Serpil Hanımcığım onu. İkisini yan yana pişirebilir miyiz Serpil?
1: Deneyeceğim. Bakacağım.
0: Deneyim mi? Açayım sana fırına.
1: Sığacak mı diye. Ama zaten böreğimin de eli kulağında. Şimdi gayet de rahat sığıyorum şu an.
0: Vay, süper oldu. Şöyle
1: bir 200'e yaklaştım.
0: Aynen 200'e getirdim. Ama böreğimiz nar gibi kızarmasını istiyorum. Birazcık üstünü devam açtım. Etsin, devam. Orada güzelce kızarmaya devam etsin. Ve biz de şimdi birazcık bulmaca gibi olan tarifimizi hazırlayacağız. Şöyle.
1: Şimdi. Ne yaptın öyle anlamadım.
0: Keselim.
1: Efendim ben keserim. Ha.
0: Şöyle keselim. Poşet gözükmesin dedim.
1: Yok yok şey yok üstünde.
0: Kremayı mı hazırlayayım bunu bence sonra yapayım. Önce bunu hazırlayalım.
1: Bence de çünkü bu fırına da gidecek ya.
0: Yağını da zaten oradan aldık.
1: Aha.
0: Şöyle.
1: Benim yağım aslında eridi.
0: Her katına bir lezzetlendirmek adına.
1: Sen rahat çalış Yeşim, ben ne yapacağım bunu biliyor musun? Süreceğim. Şöyle fırçayla. Nermin şimdi ben buraya.
0: Evet onun içine tarçınla bal alalım.
1: Tarçınımı koydum.
0: Şöyle. Şimdi oradan gelecek olan o lezzetle her katını güzelce yağlayacağız. Burada ben böyle güzel bir kase aslında elde etmek istiyorum ki o görüntüyü, küre görüntüsünü elde edebilmek adına. Tarçın ve bal yağ ile birlikte iyice bakın şu an.
1: Çok güzel açtım.
0: Kakao kıvamına geldi. Şöyle. Seviyor musun böyle farklı tatlıları?
1: Evet. Severim. Uğraşmasını da severim. Kendini de severim. Beni biliyorsun ben severim.
0: Seversin Serpil. Seversin. Evet. Şöyle hemen ikinci adet yufkayı alıyorum. Ne böyle üzerine Önder. Gelecek şekilde. Her yerine güzelce o yağlı karışımı gezdiriyoruz. Böyle yaklaşık bir 5-6 kat çıkmak istiyorum. Ki sert olsun üstüne koyacağım hem keki. Hem de çilekleri taşıyabilsin. Üçüncü katımız.
1: Sen çok hızlısın ama. Spidi Gonzales sana yetişemiyordum.
0: O yayılır diye ben de biraz hızlı hareket ettim. Evet. Şöyle üçüncü kattan sonra tekrardan bir kat daha koyacağım. Keselim mi kenarlarını diye düşünüyorum yoksa böyle havada mı bıraksam?
1: Şey fanusuna bir koyayım.
0: Bir bakalım.
1: Aha.
0: Şöyle. Dördüncü kat ve beşinci katı yapıyoruz. Bu arada burada baklava yufkası kullanıyoruz. Dediğim gibi kekle birlikte çok güzel uyumlu olduğu için hem bir çıtır dokusu olacak hem içinde yumuşacık bir kremasıyla harika bir pandispanyası olacak.
1: Dur gelme.
0: Bu aşama tam olarak sizler için çok önemli yani dediğim gibi. O tutacak benim güzelce kekimi. Ve beşinci katımız. Bence yeterli gibi artık.
1: Yok yok olsun olsun. İki kat daha atalım bak. Rahat rahat çalışacağız.
0: Öyle mi diyorsun?
1: E tabi.
0: Ama bayağı kalın
1: bir
0: oldu.
1: De gereksiz şey olmasın. Hani kırılıp moral bozmaya hiç gerek yok.
0: Burada şerbet gibi bir yağ ile karışım hazırladık ki hem o baklavanın kendi yavan lezzetini kırsın biraz şekerle lezzetlensin. Hem de tarçın bu tarz lezzetlerde çok güzel oluyor. 6 ve son 7 mi yapalım?
1: Yapalım bence.
0: Şöyle sonuncuyu da ekleyeceğim. Bakın her yerini ıslattık. Bir nevi dediğim gibi sadece lezzetlendirdik. Bu da 7. katı.
1: Tek sayı da hiç sevmem ha. Vallahi yine geldik tek sayıya.
0: İyi hadi 8'i de koyayım. Ama kalın olacak hadi.
1: Niye ki geç mi kaldık?
0: Ne bileyim böyle bir an önce şeye geçeyim. İzleyicim de sıkılmasın bu katları koy koy.

0: Daha niye kol kol sıkılsın bak. Dur bekle. Bak daha neleri var bunun.
1: Daha neleri var bunun. Bu da 8. Şimdi burada kalan yufkayla da çok lezzetli çıtır çıtır bir tava böreği falan da hazırlayabilirsiniz. Bu da çok kolay oluyor. Ama yeter ki ağzını güzelce sıkı sıkı kapatın. Kurumasın.
0: Oh. Şimdi bak bu lezzetinden yenir mi yenmez mi? Hey yavrum. Vallahi şuraya bak.
1: Evet. Ziyan etmeyelim. Belki yetişmez. O yüzden bir börek bak, çıkarız
0: hamurun,
1: orada.
0: Çıkar çıkar. Senin daha hamurun var. Gel.
1: Geldiniz gel, merak etme. Gel. Şimdi burada bunun içerisine bir tık
0: ne istedin?
1: Yağlayacağım.
0: Kendi de yağlı ama olsun. Gene de garantiye almakta fayda var.
1: Herkesin evinde bu cam kaseler var. Şöyle içine yağ sıktım. Getir Serpil Hanımcığım. Aldım yufkalarımı bu şekilde.
0: Bir aşağıya çökert.
1: Bir çanak hazırlıyorum aslında.
0: Ay çok güzel pil olacak dur.
1: Gel bir anne. Şey gibi düşünün. İçini doldurabileceğim bir çanak gibi.
0: Niye oralarını öyle aldın?
1: Neyi?
0: Ha, şuraya böyle bırakıyorsun ya. Niye ki? Şey diye mi düşündün?
1: Yo.
0: Ne bileyim.
1: Gelişi güzel geldi.
0: Ha, ben bunların pilelerini de bak şöyle şöyle açayım.
1: Hı. Gelişi güzel geldi.
0: İyi
1: ama ben sana söyleyeyim bu kenarlarını almazsak çıkaramayabiliriz.
0: Alacağız. Alalım.
1: Hı hı.
0: Benim bu makasım var.
1: Takılır kırar kasemizi. Makasınla bence kesip içeriye zemin oluşturabiliriz onlarla. Daha sert olması için. Aynen. Çünkü bunun içinden çıkartamazsak o zaman sıkıntı. O zaman patladığımızın resmi Serpil Hanım.
0: Yok yok patlamayız. Niye patlayacağız?
1: Şöyle içine bunlardan ekstradan bir.
0: Bu arada bunun bak gerçekten bir tık kalın olması gerçekten çok işe yarayacak.
1: Çıkacak inşallah diye umut ediyorum.
0: Çıkacak. Tabii ki de çıkacak Nermin'im. Niye çıkmasın?
1: Göreceğiz. Şu an pişirme kağıdı niye koymadık diye içimden bir geçiriyorum.
0: Yok yok hiç geçirme onu. İçindeki sesi sustur Nermin bastır.
1: Birazdan aa diye bir ses.
0: Bu. Şu kek kırıntılarım var ya onların içini alabilir miyiz? Onu da kullanacağım çünkü ben.
1: Buraya mı?
0: Çırpınca vereceğim. Sen onu bana ver. Hı. Gerekirse bunları da atacağım arasına. Böyle hazır beklesin bu beni. Bence iyi oldu.
1: Tamam.
0: Gayet iyi oldu. Oynamayalım ya. Çünkü gitgide yumuşayıp şey olacak.
1: İnşallah iyi oldu.
0: Ben şimdi elimi bir köpürttüm.
1: Evet. Geldim. Kabarmasın diye de üstüne
0: tıpkı cheesecake gibi
1: şöyle
0: düşünün.
1: Bir kase oturttuk. Bunu Serpil fırına veriyor böyle.
0: Hı. Aldım gideyim mi?
1: Senindir.
0: Alırım başımı. Çıkaramazsak.
1: Tereyağı ile uğraşmaktan
0: doğru. Böreğimize bak dur.
1: Alıyorum ben sen merak etme.
0: Hmm. Böreklerimiz sende.
1: Allah son dakika iyi ki gitmiş fırına.
0: Tabii.
1: Ay bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız efendim aman yarabbim. Yaptığınızda
0: çok ay bismillahirrahmanirrahim
1: ne oldu? Çok çabuk buzluğa atıp değerlendirme böreği olarak da kullanabilirsiniz. Bakar mısınız Allah'ım? Nasıl bir güzellik.
0: Gel gel. Kabar ben sana dedim bunlar alır başını gider diye.
1: Aman.
0: Aldı başını gitti.
1: Dursun orada. Keyifli keyifli pişsin.
0: Rica ediyorum ekip arkadaşlarımdan. Burayı ne olur unutturmayın bize ki tatlı yiyelim beraber.
1: Ziyan etmeyelim.
0: Çünkü o hassas bir yufka.
1: Hemen cam ısınacak. 5 dakikaya o hazır bence 5-6 dakikaya.
0: Şey cam ısınma süresi var ya Nermin ondan şey yapamadım.
1: Aynen.
0: Aynı fikirdeyim seninle.
1: Şöyle bir şey düşün.

0: düşündüm.
1: Ne düşündün canım?
0: Naneyi burada kremayla birazcık ezelim. Hepsini burada köpürtürsek süt gibi olur. Koyu kremayı.
1: Kremayla naneyi orada çırpayım diyorsun. Sonra mikserle de öbürünü buluşturayım diyorsun. Ben yerim senin aklını.
0: İyi oldu mu?
1: Çok güzel oldu.
0: Tamam, Allah razı olsun.
1: Zekice bir hareket.
0: Burada efendim iki kişi çalışıyoruz. Bunları böyle değerlendirmek
1: Bu
0: lazım.
1: Burada hepsini alma, üstüne de koyacağım.
0: Çünkü çok aromatik bir krema yapacağız aslında. Sizler de bence evlerinizde. Bunları sana yereyim.
1: En bebeklerini istiyorum.
0: Çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif.
1: Sana bu kadar yeter bence ya. Ha? Şeyin de önüne geçmesin.
0: Geçmesin.
1: Tamam, yeter. Bunu sana ver. Bunlar benim olsun.
0: Şimdi burada neden böyle bir şey yapıyorum? Bu pudra şekeriydi değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü burada ben sadece aromanın o güzelliğini almak istiyorum. Nanenin krema ile birlikteki uyumunu.
1: Böyle fresh bir koku.
0: Özellikle pudra şekerini peynirle birlikte vereceğim ki beni yormasın. Beni yorarsa sıkıntı. Serpil Hanım saçları açık, daraldı.
1: Yok ya, benlik bir durum değil biliyor musun? Bayılırım böyle gezen hanımlara. Ya bu benlik değil.
0: Ben de biliyor musun? İşte evlendikten sonra kafamı örttüm. Kapandım demeyeyim. Şimdi derlersiniz, siz kapalı değilsiniz.
1: Neden kapalı derlerdi?
0: Ben kapalı değilim, evet. Ölçülü, dikkatli giyiniyorum. Tesettür çok farklı. Çok da saygı duyuyorum. İnşallah Allah nefsime hakimlik versin. Daha iyi örtünebileyim. Ama mesela o zaman da hiç açık gezemezdim. Hani böyle 17-18.
1: Değil mi? Şöyle böyle gezerler
0: ya. Gezemiyordum. Bir de benim, senin de saçın gür. Benim de çok gür. Böyle bir saç. Yani hep toplu örülüydü. Annem hep topar örerdi. Böyle halat gibi de kalınlıktan böyle gözükürdü. Hiç sevmezdim.
1: Yanlış
0: hiç
1: anlamasınlar.
0: Hiç kızımda hiç savuramadım böyle saçlarıma.
1: Yanlış anlamasınlar. Şimdi bana da şey geliyor biliyor musun? Niye öyle mısır püskülü gibi açmışsın saçın diye isim geliyor.
0: Tamam, şu an yok yok.
1: Yok, ben öyle gezenlere
0: ama
1: de.
0: Ama şu an çok hoş duruyor.
1: Bak şöyle gezerler ya Nermin. Şöyle kızlar. Allah'ım evladım toplu saçın diye isim var. Ki bak şu toka bile
0: şu
1: beni
0: an. Şu an diyorsun kendimi diyorum onu.
1: Ellememek için. Şimdi bakın. Beraber çalışalım mı?
0: Olur. Burada iki ürünü kullanıyoruz. Bu iki ürünün en güzel yanı efendim bizim işimizi kolaylaştıracak olması.
1: Atar mısın?
0: Burada limonu da ben buraya koymak istiyorum.
1: Ha tamam, senden gelsin.
0: Aynen
1: bana.
0: Çok güzel bir aroma versin o nane yapraklarıyla birlikte. Pudra şekerini de Serpil Hanım'a vereceğim. O burada onları çırparak yavaş yavaş eklesin. Tabii ki mutfaktaki kolaylaştıracak.
1: Yani omuz omuza çalışalım
0: senin. Omuz omuza makinelerimiz var. Ne yapıyoruz şimdi bak. İki aynı anda ben blenderımı açıyorum. O mikserini açıyor. Hadi bakalım.
1: Hadi.
0: Bunları paylaştım ya, alanlar o kadar memnun ki mesajları gelmiş. Namıyorum diyorlar. Vallahi yıllardır aradığımız ürünleri sizlerle bulduk. Mesela ben bunu da çok seviyorum yayında. Çünkü gösterebiliyorum, anlatabiliyorum. Bu çok önemli. Görmek ister misiniz? Bütün yok ki.
1: Onları da almayalım.
0: Alma alma. Yaprak şimdi, yaprak dursun.
1: Dur bekle. Sana bunu getireyim. Getirmeyeyim mi?
0: Alma alma.
1: Ha okey tamam.
0: Üstün ya çok hoş duruyor biliyor musun bak.
1: Tamam.
0: Bayılacaksın. Ne? Ne?
1: Aromasının nasıl olduğuna
0: nasıl
1: baktım.
0: Nasıl limonlu?
1: Ay bir şey söyleyeceğim. Elimi yıkadım ama lütfen. Şey ettirmeyin. Ve serçe parmağımla dokundum.
0: Bakın şimdi biraz daha vereceğim Serpil Hanım onları köpürtürken. Aynen düşük ayarda daha başarılı olur.
1: Aklı öyle şey yapmayayım diye uğraşıyorum.
0: Alışılmışın dışında bir lezzet aslında. Şu an farklı bir kompozisyon verdik yani. Normal bir krema yapmadık. Özellikle şeyi seviyor. Çilek naneyi seviyor. Kremayı da seviyor. Uyum efsane.

Anne. Şimdi Nermin'im. Of. Of. Aman aman. Tarçın kokusu. Ay, nereye gittin? Bunu bir iki üç dakika daha geliyorum. İçini çeksin ki sadece unutmayalım lütfen.

0: çünkü birazcık içini çekerek pişmeye ihtiyacı var. Bunlar çok hoş oldu. Evet. Şöyle. Oh. Kuzudan yukarı. Şimdi bakın burada da kremamız aslında hazır. Gayet kıvamı güzel. Şöyle bakın. Şöyle yaptığınızda eğer akışkan değilse bu bizim pastamız için yeterli.
1: Evet, bir tık daha sert olabilir ama biz biraz bekletelim, onu çekecek zaten. Dolayısıyla
0: Evet.
1: ben montaja geleyim mi?
0: Montaja.
1: Evet, şeyimiz kabımız çıkmadı daha değil mi?
0: Evet.
1: Gelemeyiz.
0: Şöyle bir şey düşündüm ben. Tepsiyi ters çevirsek daha başarılı olur mu?
1: Daha kabaramayacak. Ben onun içindekini almak istiyorum.
0: Ters çevirsek çok
1: Oh.
0: rahat
1: Bir
0: pişiririz.
1: milyon kere. Şunu alsam mı sence içinden?
0: Yok.
1: Ha? Oh.
0: Al bakalım. Oh hey.
1: Geliyor.
0: Evet.
1: Dur kaçak. Dur, el koluna yapıştıracağım. Kısacağım.
0: Şimdi bakın burada
1: Dur.
0: böyle pis pembe olana kadar pişirmemiz gerekiyor.
1: Hadi hızlan sen.
0: Şu yan taraftaki de olduysa onu da alalım da yanmasın diyorum ama içini pişmesinden bir şüpheliyim. O yüzden biraz kıstım altını ama zemine indirsek birazcık. Aynen. Çünkü daha ekmek gibi olduğu için hamur kalsın istemem içi. Çok güzel bir tarif
1: Oh,
0: oldu.
1: Allah'ım sen çok büyüksün şimdi. Ben burayı bırakıyorum Nermin.
0: Bence dördüncü tarife geçelim.
1: Evet, burası bizi bekleyecek.
0: Hatta beş mi?
1: Fırınınki yetiştiremedi.
0: Günün dördüncü lezzetine geçeceğiz. Çünkü kasemin çıtır çıtır olması gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim. Tam böyle lezzetini alabilmem için onun birazcık kasesini de kurutmam gerekiyor açıkçası. Şimdi sırada yine ekranda renkli bir sunumla karşınızda olacak. Efsane bir çörekle geldik. İçinde tabii ki mahlebi var. Kaç dakika var?
1: Bak görseli de çok şık bunun.
0: Bunun direkt görseline odaklanmak istiyorum yani. Bu çok böyle basit bir isim koymuşlar ama bu çörek değil yani bu bambaşka bir şey. Yurt dışında özellikle
1: Paskalya'nın yakın
0: evet
1: akrabası.
0: gittiğimizde mesela bunun böyle bir tanesini çok ciddi yani 6 euro mu 8 euro mu o fiyata satıyorlar yani böyle iddialı bir şey güzel bir şey yani. Geliyor hamurunda.
1: Gönder.
0: 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı mahlep, aldığı kadar un. Üzerinde yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt, yarım çay bardağı su, susam. Bugün gümüş formatlı sunumlarımı istiyorum Serpil'cim.
1: Tamam.
0: Böyle bir 5 çayı her şeyimizi gösterelim. Neyimiz var, neyimiz yok çıkaralım. Kupa bardak istemiyorum. İnce beyli çay bardağımız yok mu bizim? Yoksa şuradakilerden kullanalım.
1: Taze bitti efendim.
0: Bitti mi? İnce belli istiyorum Serpil. Çay da mı yokmuş?
1: Buluruz. Bulurum çayı. Bulurum sana ben hemen.
0: Şimdi çay saati yapıyoruz
1: Tamam.
0: Serpil Hanımcığım.
1: Hamurunu yoğuracak mısın?
0: Hamuru yoğurmayayım çünkü şekline gireceğim.
1: Tamam.
0: Çünkü hamurunda gerçekten hiçbir şey yok. Şöyle bakıldığında ılık sütümüz, yarım su bardağı suyumuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta. Bir tarifim daha var çünkü.
1: Var.
0: 2 tane var bir tane mi?
1: Bundan sonra bir tane daha var. Daha pastamız da duruyor. Rahat ol.
0: Felah köftesini yoğuracağım zaten.
1: Tamam.
0: Onun yüzden gerek yok. Ve buradaki bu mayalı hamur klasik bir hamur yani. Sizi
1: Çok enteresan değil.
0: evinizdeki işte mahlebiyle işte şekeriyle karıştırıp yoğurabileceğiniz klasik bir hamur. Bu hamuru yoğurduktan sonra 40-45 dakika az önce ne dedik? Özellikle kış ayına girdiysek havalarda artık kendini iyiden iyiye hissettiriyorsa ne olur malzemeleri işte sütünü suyunu çok ılık kullanın ki böyle güzel başarılı bir hamurumuz olsun. Hamuru
1: Isıttım.
0: yakından çektiğimizde içindeki benekleri görebiliyorsunuz. Çünkü içinde mahlep kullandığımız için böyle toz gibi gözüküyor. Ama bu mahlebin vermiş olduğu doku ve görsel şu an ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Lütfen.

0: Ben rica ediyorum Serpil Hanımcığım. Hamurda bir şeyler vardı olmasın sonra. Mahlebi en çok kandillerde duyarız kokusunu apartmanın. Neden diyecek olursanız, çünkü o güne hastır aslında kandil günü, mahlepli çörekler, işte kandil simitleri yapmak
1: gibi.
0: Aslında şey açısından da, sağlık açısından da çok önemli ve güzel magnezyum ve potasyum kaynağı olan bir baharatımız, yani daha çok kullanmak gerekiyor. Biz de fark ettiyseniz özellikle son haftalarda mahlebi eksik etmiyoruz tariflerimizden.
1: Sanki geçen hafta da bir yerde kullandım diye hatırlıyorum. Ha evet. Naim, bakar mısın, üstünü şey yapacağız, su, süt ve yumurta sararız.
0: Tamam. Serpil'e burada şeritler için şöyle incecik kesikler yapacağım. Serpil Hanımcığım, şunu vereyim mi? Kirlenmiş bu.
1: Ne o? Ben şunu alayım.
0: Şöyle ince şeritler yapsam daha
1: ama
0: rahat
1: çok
0: yuvarlarız.
1: Daha ince olmaz mı? Biraz açacağım.
0: Olmasın mı?
1: Yani
0: bir
1: bilemedim.
0: Kalın mı yapayım o zaman?
1: Çok ince olmasın ya.
0: Tamam.
1: Şimdi.
0: Mesela bunları böyle ikiye bölelim.
1: Çünkü inceleyecek. Bu sefer de kuru kuru incecik şey, çubuk kraker gibi olur diye endişelenirim. Korkarım. Ah ah ah.
0: Şimdi geldim. Niye böyle yapıyorum? Çünkü bunun göze hitap edeceği farklı bir görsel olacak. O yüzden size tavsiyem bugün şunu kaçırmayın. Fırını alalım mı, yanmasın?
1: Bakayım. Oldu mu? Ay Allah'ım ay. Ne yapmayı planlıyorum biliyor musun? Bundan
0: çıkarmaya
1: sonraki
0: gitti
1: hayatımda. Olmuş mu Afluel? Yanıyor, yanıyor. İnsan hemen alır. Koştu gitti.
0: İnsan hemen alır.
1: Bari gittin al.
0: Şimdi bakın, çok iddialı tarifler bugün dedim. Hmm. Muffinleri de bence almalıyız.
1: O biraz soğusun.
0: Bakın.
1: İçini dolduracağım. Oh, diğerini de koyacağım. Oh, mis eridi.
0: Olmuş mu?
1: Bundan çok emin değilim ama elim yanacak diye de şu altına bakamıyorum, iyi mi? Ay yo, gördüm. Hayf. Gül gül. Sen tut tut tut. Elim yanıyor diye bana gülüyor. Sen gül, ben sana soracağım. Şunu alayım. Muffinlerimin. Ah ah. Yok. Şey yapacağım. Bırakacağım. Hmm. Hiç anlamıyorum oradan söylediklerini.
0: Bunların bir tanesine susam sürüyoruz. 2-2 susam yapsak ne olur?
1: Sen nasıl istersen.
0: Ha, birisi sade olsun, ikisi susamlı olsun. Şöyle yapalım, güzel gözükür.
1: Hmm.
0: Serpil Hanım, ne yapıyorsun orada?
1: Şurada Nermin Hanım, bunlar ılıkken şey of, yapmak
0: of,
1: istiyorum.
0: Of, aman ya Rabbim. Bal gezdiriyorum. O ekrandaki o ballar, o görsel.
1: Böyle
0: aman ya
1: gibi
0: Rabbim.
1: Olsun diye de çatalla yapıyorum. Bu arada zaten tatlı ama şöyle üstlerine.
0: Birisine susam, birisine sadece yumurta.
1: Geliyorum, hemen geldim. Son.
0: Ve döndürüp bunları şöyle yapıyorduk. Serpil Hanımcığım, gönder.
1: İki susamlı yan yana mı geldi?
0: Öyle yaptım. Dedim ikisini öyle yapayım, ikisini öyle yapayım.
1: Hiç uzatmadan.
0: Bakın şuradan zaten kıvıracağım tepsiyi alırken. Bir tane daha alttan bağlarsan süper olacak.

0: Şöyle yapacağım onu. Bak şöyle.
1: Aynen. Bakın o kadar güzel oldu ki.
0: Onu hiç uzatmadan yattığı yerde geliyorum şimdi. Tamam, bunları bu kadar
1: İki
0: demek ki.
1: susamlı, iki taze. Evet, bir tık uzun
0: Uzatma
1: oldu.
0: bak.
1: Ben onların kenarlarını uçururum.
0: Ama şey orası ıslak ya. İstersen sen, ben senin de olsam şey yaparım. Hepsini attırır. Hemen bulama işine geçerim operasyonla. Şimdi ben sana dördünü de aynı boyda vereceğim.
1: Bakın özellikle hamuru da böyle uzun şeritler halinde yaptığım için aslında çok da rahat dönüyor.
0: Zaten 3-4 tur atması bizim için yeterli olacak, değil mi?
1: Çok
0: Senin de
1: güzel.
0: öyle oldu.
1: Çok güzel bir görseli var. O bir de şişecek böyle. Aman aman yani. Bir de bir küçük form boyunu deneyeceğim.
0: Yo, deneme, böyle git işte
1: Öyle.
0: ya, boş ver. Sence öyle değil mi?
1: Hamur ince olduğu için bunları böyle
0: Ha.
1: küçük yapacağım. Şöyle.
0: Ben yuvarlarken onu şey yaptım, biliyor musun? Senin dediğin gibi. Hop hop.
1: Çok güzel.
0: Bu arada hamurun reçetesine
1: Sakız gibi
0: lütfen
1: bir hamur
0: kaydedin.
1: düşünün.
0: Gerçekten harika bir reçete. Bazen
1: Bugün
0: kendime.
1: hiçbir şey yakmadık.
0: Maşallah, maşallah.
1: Bugün hiçbir şey. Bugün hiçbir şey yakmadım Serpil Hanımcığım.
0: Yaz benim. Kendi kendime şu an.
1: Ne oldu gene?
0: Kendime diyorum.
1: Ne
0: Her
1: diyor?
0: şeyi, her şeyi görmem.
1: Mesela ne gördün?
0: Görürüm. Ben görürüm. Biliyorsun.
1: Ne gördün mesela yalnız ben?
0: Söyler miyim şimdi sana ben?
1: Hemen
0: İfşa.
1: patlatırım diyorsun.
0: Anında ifşa edersin.
1: Aslında tekini de yapabilirsiniz. Ben böyle hani ikili ikili gitsin diyorum. Mesela tek de deneyelim.
0: Denemeyelim ya. Hepsi aynı tipteyiz. Sen böyle
1: Serpil'in
0: aynı...
1: de böyle şey var. Ben
0: Aynı, hayır şey. Aynı.
1: okulu şey gibi düşün. İş eğitimi dersi.
0: Benim için hepsi böyle aynı. Tek tip olmalı.
1: Yok yani izleyicime böyle fikir verelim. Evde nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar.
0: Evet.
1: Bak görüyor musun? Mahlep kokusunu stüdyoyu nasıl sardığını
0: Anlatamam
1: anlat
0: valla.
1: Serpil.
0: Valla ben anlatamam onu. Buram buram mis gibi. Mahlep.
1: Bayılıyorum ya. En güzel şey ne biliyor musunuz aslında?
0: Yaşanmışlık.
1: Gerçekten bizim de şu an ekranda sizin gibi kıymetli izleyicilere bırakmış olduğumuz o güzel anlar var ya. Bambaşka. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen
0: Ay gene fikri geldi.
1: hayır. Şu koltukları değiştirecektin. Orada bana köşe yapacaktın.
0: Ama evin babası sen değil miydin? Sen çözecektin.
1: Yo, yeri gelince sen oluyorsun.
0: Çözemedim,
1: Yeri
0: çözemedim.
1: gelince sen oluyorsun.
0: Tamam, o işte çözemedim şu an. Neden? Kumaşla alakalı problem yaşıyoruz.
1: Aa, o kumaş olması şart değil
0: Ben
1: Serpil
0: de dedim, o da şey dedi. Serpil Hanım oraya gelmişken güzel kumaş olsun dedi. E adam da haklı.
1: Hanımcığım.
0: Yani.
1: Kendisi tabii ürünü göstermek istiyor.
0: Ne gülüyorsun?
1: Çok sevdim ben bunları ya. Bakar mısınız?
0: Onlar kalan hamurlar. Aktüel.
1: Sana
0: Bunları sana vereceğim.
1: yapıştırdım.
0: Ay.
1: Şöyle dedim yan yana açayım dedim de.
0: Yan yana git. Ha böyle
1: Yani
0: uzun
1: orada
0: uzun.
1: sarısı olunca da hemen kalkıveriyor.
0: Şunu ortaya alalım. Birlikte çalışalım. Hadi.
1: Hayatımın en garip hislerini yaşadığım dönemdeyim biliyor musun?
0: Bir melankolik oldun. Niye? Hayırdır sen böyle hava bir yağmurlu olunca falan falan.
1: Yengeç biliyorsun Burcu
0: Vallahi
1: şeydir.
0: bir dünden beri.
1: Öyle bilmiyorum ama hayatımda çok ciddi kararlarımın almam gereken evredeyim Serpil'cim.
0: Nereden bildin?
1: Dönüm noktası diyelim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Öyle hissediyorum.
0: Sabah Aslan'ın programında astrolog mu vardı? İzledim de ne yaptın? Ne oldu?
1: İzlemedim aslında dün vardı.
0: İnanır mısın? Ben hiç inanmam. Vallahi bak inan.
1: Oytunucu'yu da izleyemiyorum valla onu.
0: Kimi?
1: Oytunucu'yu.
0: Can. Pıtır
1: Pıtır pıtır o da.
0: Vallahi.
1: Her yerde maşallah.
0: Ben Oytur Hoca'yı izleyince ne oluyorum biliyor musun abi?
1: Geçen
0: depresyona giriyorum be.

0: Geçen gün beni şeye çağırdı birisi.
1: Kim?
0: Geliyor dedi yine işte devlet büyükleri dedi. Anladın sen?
1: Anladım.
0: Dedim yok ben gelmeyeyim. Bir baktım orada Oytun yine.
1: Ya niye biliyor musun? Bak. Vallahi ben normalde gerçekten kendisini bu arada çok seviyorum. Bu ayrı bir şey ama. Ama onu izleyince şey oluyorum Nermin. Böyle
0: bakar
1: onu yediniz
0: mısınız?
1: böyle olacaksınız. Bunu işte aha da böyle olacaksınız. Ağzın şişecek
0: Şey
1: burnun.
0: gibi bir ara şey vardı ya.
1: Ağzın şişecek burnun dağılacak.
0: Bir tane hocamız vardı ya neydi o kadın? Ha Canan Karatay.
1: Yani hep böyle izleyince...
0: Allah'ım çek hocam sunum işte. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim program yakın işçilik istiyorsun hocam. Bak gör. Bak bu nasıl kabaracak biliyor musun birazdan? Povidik povidik olacak. Koy çocuğunun beslenmesine. Çıkar hanımlara gün sofrası yap.
1: Nermin
0: Bayılsın
1: birazdan şey
0: hanımlar.
1: yapacak. Anneciğim ne seni
0: Valla
1: diye
0: şu an onun
1: gidecek.
0: sevesim geldi öyle.
1: Ay.
0: Bu arada
1: Allah'ım.
0: yıllar sonrasında bu doktor dizisindeki şey bir ara geldi ya Ela'yla neydi adamın adı? Yalnız Ela'nın adı niye değişmiş yıllar sonra? Ben de ismimi değiştireyim.
1: Ya ben sana söyleyeyim mi?
0: Orada niye isim değişikliği oldu onu çözemedim.
1: Ama zaten onlar sevgili falan değil. Karı koca değil. Hiçbir şey değiller şu an.
0: Ama kadının ismi niye Ela değil?
1: Adamın ismi de şey değil.
0: Ama niye eski diziyle bağdaştırdılar?
1: Bağdaştırmadı. Anıl anılar yaptılar.
0: Hayatımı değiştirmek istiyorum diyorlar. İsmimi değiştirdim, her şeyimi değiştirdim oldu. Tamam, anladım. Rating, rating. Ben de yarın
1: Ama
0: başka bir isimle çıkıyorum ekrana.
1: kadro Şampiyonlar Ligi. Hocam niye götürüyorsun? Şurada kalsa aramızda.
0: Ben de
1: Kullansak.
0: yarın ekrana Nergis Ballı ses olarak çıkacağım.
1: Çık.
0: Yazın alta.
1: Ben hep
0: Az
1: aynı.
0: sonra Nergis Ballı ses.
1: Ben de hep aynı.
0: Yok onu da değiştireceğim.
1: Ben iflah olmam. Karışma.
0: Hepimizi de.
1: Tıp
0: Ay çok
1: çaresiz.
0: güzel oldu. Maşallah subhanallah ya Rabbil alemin.
1: Yatmadık dedik ya. Bugün
0: Vallahi
1: yine.
0: beğendim. Bak bunları bugün beğendim. Çok narin
1: Bu Halil
0: böyle
1: Hoca'nın.
0: sıska böyle güzel durdular yani. Görüntü itibariyle de 10 üzerinden 10 verdim.
1: Yalnız yumurtalı şeyi sürüyoruz ya elimize hamur geri yapışıyor.
0: Evet onun için.
1: Şurasını.
0: Koyduğumuzu kaldırmamamız gerekiyor.
1: Hayır aslında şey niyetim şu kulaklarını sıkayım ki açılamasın. Yoksa kaldırmayacağım da ben onu.
0: Burada böyle alıp.
1: Uyturucunu da kulakların içine attım.
0: Ne güzel kendini geliştirmiş her şeyden haberi var. Her şeyi biliyor ben mesela hiçbir şey kendime.
1: Ama şey onlarda şey bitmiyor ki Nermin. Eğitim bitmiyor ki, okumak
0: Bitmiyor
1: bitmiyor ki,
0: valla.
1: öğrenmek, bilgi.
0: Dolu kitap gibi.
1: Tabii kendilerini sürekli doktorlar canlı ve
0: Bunu
1: diri
0: böyle mi
1: tutacak.
0: yapasın geldi?
1: Onu hamur yetmedi Nermin'im.
0: Tamam.
1: Bekledim senden kalır mı dedim kalmadı.
0: Kalmadı
1: Bunu
0: aşkım.
1: aktüeli veririm o yiyor zaten. Maşallah bir taşı kemirmiyor. Valla. Adam yiyor yani. Demiyor ki ben 500
0: Evet.
1: yaşındayım.
0: Sıradaki tarifi alıyoruz.
1: Sen onu götür at. Ben de geliyorum yanına.
0: Şimdi patlıcan yatağında bir fellah köftesi hazırlayacağız. Görsel açısından gerçekten çok iddialı.
1: Hangi tabağı vereyim bilemedim sana. Fırın ayarına rica etsem bir bakar mısın?
0: 200. Ben 180'e
1: Bunu sürdüm artık
0: getireyim.
1: yumurtaya. Bu çamaşır sürük oldu.
0: Yanarsa masanın yanına gelme Halil Hoca. Bugün sana hiçbir şey yok. Bak burasını
2: Tatlı.
0: sana. Tatlı da vermem.
2: Bir tane.
0: Vallahi vermem yakarsan. Bak maşallah dedim yakmadık dedim bak.
2: Tamam. Hüseyin Hoca'ya söyle ben hep buradayım.
0: Hüseyin sen buradan ayrılma. Yoksa tatlı matlı hiçbir şey yok sana.
1: Reji.
0: Kız adam şeker hastası olacak hala tatlı diyor Serpil.
1: Diyorum sana.
0: Hala tatlı diyor.
1: Maşallah.
0: Anam gibi bir anan olaydı. Hayatta yiyemezdim valla. Mecit Efendi'ye yedirmiyor anam.
1: O kocasını seviyor onda. Vallahi bak. Kocasına bir şey olacak diye kadın haklı çıkıyor. Ben de yapıyorum aynı adamlar
0: Allah
1: laf
0: beni bir
1: ediyor.
0: gün onsuz bırakmasın. Annemin duası bu.
1: Ayol.
0: Evet bu oldu. Biraz daha soğusun biz o felağa girelim. Çok hoşsunuz Serpil Hanım. Mavi küpeleriniz, mavi tacınız, mavi önlüğünüz, ceketiniz. Hepsiyle uyum içindesiniz.
1: Uyum deyince de ben.
0: Uyum kadını. Şimdi kolları sıvayalım. Bu tarif başka bir boyuta götürecek sizi. Klasik bir fellah köftesi asla değil. Çünkü zeminde közlenmiş patlıcanımız var. Patlıcan yatağında fellah köftesi için 4 adet közlenmiş patlıcan

0: ve suyu güzelce alınmış. Bir su bardağı süzme yoğurt, bir diş sarımsak, tuz. Köftesinde bir su bardağı köftelik bulgur. Bakın burada bir püf noktası var. 3 yemek kaşığı tarhana. Pelak köftesinin içerisinde tarhana görmeniz aslında zordur. 2 yemek kaşığı irmikle bağlayacağız. 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, nane, pul biber, kimyon, yarım çay bardağı su. Yine bunları haşlamak için sıcak suya ihtiyacımız var. Sosunda 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı domates sosu, 1 diş sarımsak, tuz, üzerinde maydanozumuz olacak kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi şöyle yoğurt, sarımsak, tuz. Şimdi köftesi için efendim bakın bulgurumuz. 3 yemek kaşığı tarhana, yanlış duymadınız efendim. 2 yemek kaşığı irmik bağlayacak. Burada unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı domates salçamız, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve yarım çay bardağı su. Yine haşlamak için efendim sıcak suyumuz olacak. Sosunda da 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, domates salçası, 1 çay bardağı domates sosumuz var. 1 diş sarımsak olacak ve tuzumuz, bunlar da sosu, üzerinde de maydanozu. Şimdi çok böyle yoğun bir tablo gözükse de burada aslında sizi yoracak ve zora sokacak hiçbir şey yok. Serpil'e önce güzel bir köfte yapacağız. En sevdiğim yuvarlayacağım.
1: Şimdi şöyle ben sana patlıcan yatağını vereyim. Sen patlıcan yatağını yapıyor iken ben onları ıslatayım. Bir 5 dakika şişsinler.
0: Tamam. Onları bir şişirelim. Evet. Ama biraz hızlanmamız lazım.
1: Evet, onu da farkındayım ama şişmesi lazım.
0: Şu pastanın sunumunu göstermem gerekiyor. Onun gitmesini istemem.
1: Sen onu hallediyor iken.
0: Aynen.
1: Ben tarhanasını da koyayım Önermin buraya ya.
0: Ben yoksa yoğuruyorken. Yok, koymanı istiyorum. Tarhana da biliyorsun ıslandığınızda güzel oluyor çünkü Serpil.
1: Aromasını çıkaracak. Aha.
0: Şöyle 10 dakikada bu biter mi? Pastaya da 10 dakika bırakacağım çünkü. Çok güzel bir görselimiz olacak pastada. Serpil Hanım. Hı. 10 dakikayı başlatacağım. 10 dakika içerisinde yetiştirmemiz gerekiyor. Yoksa 1700 bölümü çöpe koy.
1: Yok canım, niye koyuyorum?
0: Evet, başladık. Yok. 10 dakika. Serpil Hanım'la ben.
1: Ne yapacağız 10 dakikada?
0: Bunu.
1: Ha ya, o yapıyor canım, onda bir şey yok.
0: Yuvarlama dahil.
1: Ben yaparım onu şimdi sana. İstediğim gibi ıslatayım ben onu. Şey olsun.
0: Efendim şöyle yoğurdumuzu aldım, bir karıştırıyorum. İçerisine bir fis ağaç çörekleri aldık mı?
1: Hayda, onları yeni attık.
0: Bir fiske tuz. Bir diş sarımsak.
1: Sana bir kap getireceğim. Bana teşekkür edeceksin bunlar için.
0: Kap?
1: Evet.
0: Teşekkür mü edeceğim? Kaba.
1: Ay Serpil'im, bu kaplar nedir böyle diyeceksin.
0: Diyorsun.
1: Şimdi ben onları hazır, dur şunu da koyayım. Suyum da hazırlansın.
0: Sarımsağı.
1: 10 dakika dedin.
0: Patlatıp şöyle bir harmanladım.
1: Ah ne güzel oluyor.
0: Bu bizim felah köftemizin zeminini oluşturacak kısma. Evet. Ben bir sos tavası rica edeceğim senden.
1: Sosunu koyuyorsun değil mi?
0: Aynen.
1: Şimdi ben de ne yapıyorum biliyor musun? Hemen getirdim sana.
0: Bir sos tavasıyla sosunu yapayım. Köftelerimiz sadece sona kalsın ki Serpil'e onları şey yapalım.
1: Ben onu şimdi şey yapıyorum.
0: Biraz hızlandık. Hadi Serpil. Performansın düşmüş Serpil senin. Tamam yani yaşlandık da yani bu kadar da değil.
1: Merminim.
0: Yaşlandık diye de mi olay değişir Serpil Hanım'da?
1: Yok yaşlanmadım şöyle fokusum evet. Dağılıyor.
0: Serpil'ciğim ben bunun için normal tava istiyorum. İçine atacağız ya en son felah köftelerini.
1: Ha böyle bir çevireyim onu da diyorsun. Ha, ha okey ben şey gibi alıyorum.
0: Rahat rahat anladım ben sos mantıklı. Yapacaksam.
1: Mantıklı.
0: Şöyle tereyağımı koyuyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. Bu bizim zemini oluşturacak kısım.
1: Bunlar senin.
0: Köfteye girecek
1: evet,
0: zaten.
1: Seni sana taşıyorum yanına.
0: Çok sağ ol, çok zahmet verdim sana. Evet. Teşekkür ederim hayatım.
1: Bir diş sarımsağı.
0: Burada şöyle
1: biraz tuzum. Bunu da finalde üstüne atacağım.
0: Tavamın içine tereyağını koydum. Önden birazcık ısıtacağım ve salçalarımı açacağım. Valla maşallah subhanallah benim şimdi, tavalarıma, tencerelerime. Şöyle. Bunu eritene kadar burada ilerliyorum. Ama bence şunu şöyle yapayım. Bunu buraya getireyim.
1: Camın sıcağıyla hala hafif bir sıcaklığı var diye aldım onları.
0: Değil mi?
1: Hı hı.
0: Bunun da kısmında. Linkini çok soruyorsunuz. Nida şimdi çekiyor. Özlem bununla linkini koy. Asla kaşık işlemiyor. Sıkıntı yapmayın yani. Burada domatesi koydum. Biberi ekledim.
1: Dur canımın içi hemen şuradan
0: bir tane. Şöyle bir açma yapıyorum. Dönmedi değil mi sana bizim süt ürüncü?
1: Evet ama onu benim şey yapmam
0: Nida'da
1: lazım.
0: Nida'da kaldırdı bilgin olsun. Kaldırmadı daha.
1: Şey yapacağım.
0: Tuzunu ekledim.
1: İletişim kuramadık onunla. İletişim halindeyim. Az kaldı. Şöyle. Şimdi ne planlıyorum biliyor musun Armin? Hı. Bu şimdi soğuk kabın içine alacağım. Çalışıyorken rahat çalışalım diye ama zeminini streçleyeceğim.
0: Keki fazla gelebilir. Ben istiyorsan keki evet, zemine de oturtabiliriz o küçük olanı. Onun dengesini sağla.
1: Evet bak şimdi sana şey hazırlayayım burada.
0: Bakın ben burada da felah köftelerimin için bir sos hazırlıyorum. Salçamı güzelce yağımla birlikte kavurdum. Üzerine tuzunu, domates ve biberi ekledikten sonra domates sosumu verdim. Çünkü felah köftesi bu sos kıvamını sever. Aslında çok mantıklı ilerledik. Köfteyi sadece yuvarlama kısmı ve haşlama kısmı kaldı. Kaçıncı dakikadayız? 10 dakika vermiştim bu tarif için Serpil'cime. 6 dakikamız var. Harika. Aha. Bak nasıl gaza geldi. Bak bak.
1: Şimdi Nermin'im bunu böyle yaptım. Sen sonra bana Serpil bu buradan nasıl çıkacak deme diye. Böyle de rahat çalışalım istedim. Sence saçma mı yaptım?
0: Çok mantıklı yaptın. Hı. Saçma bir şey yapman. Okay.
1: Tamam,
0: bir,
1: ben
0: binde
1: köfteyim.
0: Bir olur. Hep olmaz.
1: Köfteme geçtim.
0: İyi bir şey dedim. Şöyle. Bak sarımsağı da rendeledim.
1: Hadi bir
0: kokuya gel
1: hayran.
0: Serpil. Bak. Fellah köftesinin sosunu yaptım. Allah Allah.
1: Hay. Nermin bundan ben var ya. Hay.
0: Kim demiş yaşlandı? Kim demiş?
1: 5 tane birden yuvarlarım.
0: Kim demiş
1: tam istediğim gibi bir.
0: Kim demiş yaşlandık?
1: Bulgur ıslatmışım.
0: Hey, daha biz 5 tarif yaparız.
1: Gel hocam. Kim dedi sana yaşlandı diye?
0: Değil mi? Kim
1: bu
0: dedi?
1: Bu arada fırında da gözüm. Sen dedin ya şey olur nazara geliriz diye gözüm orada.
0: O keyfi bilir. O keyfi bilir. Vallahi bir lokma tatlı vermem.
1: Gözümüzün orada değil aktüel.
0: Bak çok az kalmış.
2: Görüyorum
1: ben bir çevirdim onu.
0: Geldim.
1: Şu parmağını şuraya bana attırsana. Onu kirletmeyeyim hepsini diye.
0: Tamam.
1: Hı, çok az.
0: Vereyim mi bir lokma su?
1: Yok istemem. Hiç istemem. Hiç istemem yumurtasında.
0: Tamam.
1: Bak şimdi. Okey.
0: Ne o takılırız?
1: Vallahi girmiyor takılarım bakılırım hiçbir yere.
0: Vallahi girmiyor ya yapmayın ya.
1: Bak her şeyi böyle ben yukarı yukarı
0: ittiriyorum. Yemin ederim yapmayın ya.
1: Bence yeter. Verme bana artık.
0: Ne o Serpil Hanım öyle?
1: Of. Emin misin? Evet evet. Sen bana tencereme sıcak suyumu kettle'dan boşaltırsan ben elimi yıkar gelirim hocam. Al sana fellah köftesi.
0: Sosumu çek sosumu. kokulara bak. Allah Allah.
1: Sos tam istediğin gibi oldu bence. Sence?
0: Ben var ya kuzudan yukarı bak bunu kenara aldım. Bunu sos getirdim hazır. Buraya. Bunu kapattım.
1: Kettle'daki suyu attın mı?
0: Attım.
1: Bak hiç sürme elini bebeğim. Hiç sürme istersen.
0: Gönder.
1: Hay. Bak Nermin'im.
0: Gönder.
1: Hay. Dedim sana.
0: Çok amaratız. 5 tane birden yuvarlıyoruz.
1: Bu yuvarlanır ama. Bak.
0: Bak.
1: Sana mı söylerim yuvarlanır?
0: Samimi mi söylüyor?
1: Onları bir şeyin üstüne alalım ki hepsini bir kere de yuvarlayalım içine. Dur.
0: Bekle.
1: Bekle tatlım. Bekle canımın içi bekle. Patlıcan tahtasını.
0: Hamur güzel olunca biz.
1: Yani.
0: Bekle. Ben tabak verirdim sana.
1: Yok yok tahtanın üstüne alacağım. Bak patlıcan tahtasıydı. Söylenmeyin. Dur.
0: Gerek yok yok.
1: Şey. İstemezsin. Aa,
0: kurudu tamam. Da. Gönder.
1: Bunun adı neydi? Bulguru dökmekti.
0: Döküyoruz şu an. Efendim hadi. Bir tane şey vardı misket. Onun gibi böyle. Anladın mı? 10 dakika olmuş Serpil.
1: Ne oldu? Ne arada 6 dakikayı doldurduk 3 dakikada?
0: Ne arada 6 dakika doldu?
1: Bırak yalan söylüyorlar. Senin inanma sen bana inan.
0: Pastayı yapmam lazım hadi.
1: İstiyorsan sen oraya git.
0: 20 saniye kalmış süremizin dolmamasına.
1: Yok yok hiç inanmıyorum.
0: Hı-hı. 2 dakikan varmış kandırmışlar.
1: Burada kronometre gibi kadınım ben.
0: Bunların böyle ortasını böyle basacağız bu arada.
1: Yok hepsine basmak zorunda değiliz ki.
0: Değil mi?
1: Hayır bak bir tane benim çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Kayseri Bünyanlı Nermin. Bak onların şöyle bir köftesi var bunun adı da.
0: Onu biliyorum yapmıştık.
1: Çok minik.
0: Senle yayında yaptık ya.
1: Onu da mı yaptık? Vay iyi her şey yapmışız.

0: Şimdi. Ne bu, koş koş sen git. Sen git git git. Ben şimdi orayı halledeceğim.
1: Beni koşturmaktan 5 kilo verdirdin sabahtan beri. Ay. Korktun değil mi tatlı yemeyeceğim diye? Hey gözünü seveyim korku. Korku korku iyidir. Zinde tutar.
0: Ama görev adamı bak.
1: Korku zinde tutar. Al bakalım. Kuzudan yukarı yemin ederim, kuzudan yukarı bak.
0: Hey maşallah maşallah maşallah.
1: Bugünkü sunumlar göz dolduruyor.
0: Birazdan midede doldur.
1: Ben geldim buraya Serpil'im. Şimdi ne yapalım diye bir fikir alışverişi yapacağız seninle, tamam mı? Ben derim ki bunu bunun altına mı koysak derim.
0: Yok. Değil mi? Buraya istersen şey yapalım. Azıcık kremasından bir sıva. Soğudu zaten. Sonra benim oradaki kırıntılarımla
1: tamam.
0: Dolduralım. Kapak olarak senin şeyini yapalım.
1: Şimdi dur bakacağım. Şöyle bir aldım.
0: Allah'ım. Bana da üstünü sıvamak için de azıcık ayırırsın değil mi?
1: Bilmiyorum, düşünmem lazım.
0: Evet, evet. Üstünü sıvayalım ki çinçin
1: bir alayım.
0: Koy birazcık daha mis.
1: Şunun güzelliğine bakar mısın? Yakından o nane yaprakları bile gözüküyor. Zaten inanılmaz bir lezzet şöleni yapmıştık. Sonra ne yapalım biliyor musun?
0: Kırıntıları.
1: Kırıntıları o kısma verelim bence.
0: Güzel. Bence evet, benim kırıntılarım at. Bu arada pandispanyanın kenarları.
1: Şöyle yapıyorum bu küre için.
0: İstersen küçük 2 tane de çilek at içine doğru. Var mı şeyin?
1: Şunu eklemek istiyorum. Bu kısımdan sonrası size kalmış. Tamam mı?
0: Evet, tamamen zevkinle.
1: Aynen. Şöyle ben dişe gelsin ve o çilek aromasını açıkçası seven bir kadınım. O yüzden şöyle koyuyorum. Hasan Bey dün paylaştı.

0: konuşmadık Nida. Şöyle. Oh maşallah. Hasan Bey'den aldığımız bu çilekler var ya. Yemin ederim o kadar güzel ki şimdi marketlerde falan bulamıyorsun böyle yok. Serpil Hanımcığım yok.
1: Taptazecik. Şimdi ben bunları bir posta göndereyim. Tamam, ben bunları bir yolculayayım buraya. Hop hop.
0: Tamam.
1: Hadi canım benim.
0: Şimdi felah köftelerini Serpil bir posta kızartmak için gönderdi. Ben de ortasına şöyle bir krema koyuyorum.
1: Hop hop.
0: Şöyle. Bu pasta tamamen lezzetin adresi olacak. Tamam mı Serpil Hanımcığım? Şunu derim ki koyayım.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Hı.
1: Bak.
0: Bak güzel
1: Tamam
0: oldu.
1: diyorsan.
0: Evet.
1: Bu arada bir büyüğünü de koyabilirsin istersen.
0: En son onu altta kapak yapayım.
1: Tamam.
0: İki kat şeklinde. Onu da koyacağım.
1: Bana şey unutma.
0: Tabak olacak.
1: Sıvayacağım pastama.
0: Bırakacağım onu sana.
1: Çok aldım.
0: Yok kaldı kaldı. Burada şöyle.
1: Şu boşluk var ya, o boşlukları doldursana Nermin'im.
0: Hı.
1: Ben de bunu iki posta şeklinde atacağım. Ki vakit kazanmak adına. Aa, niye tutunmuyorsun ayol? Hop hop.
0: Ve burada en son bunu böyle yapıp ters çevireceğim. Bunu birazcık
1: Süt arıyorsun değil mi? Bak orada var.
0: ne aynı şeyi düşündüm.
1: Ay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ıslatıyorum ki keki çeksin. Zemine çünkü krema koymayacağım. Onu böyle bir tabakasını korusun istiyorum. Şimdi ters çevireceğim. Sunum kısmına gelmiş olacağız. Oo, Serpil Hanım.
1: Hiç dışında şey gözükmeyecek mesela. Baklavalık yufkası. Değişik bir pasta olacak ama bir o kadar da kolay. Vallahi bir o kadar da kolay. Şimdi.
0: Bak.
1: Gönder.
0: Kendimize güvenmezsek bu yola çıkar mıydık?
1: Hafif ortalasana canım için. Ne aradın? Bir şey olmaz. Bir daha alacağız nasılsa zaten onu.
0: Şimdi efendim, tam olarak burada istediğimiz şey artık bunun her yerini kapatmak.
1: Evet. Baklavalık yufkaları yok etmek. Tek derdimiz o.
0: Buraya kaçmış.
1: Aa.
0: Misket.
1: Alacağım şimdi orayı da. Ben seni sana alan açayım. Şöyle.
0: Bakın iyice yufka soğudu ya. Çok kolay bir şekilde kapanıyor. Ama dilim dilim kestiğinizde o yufkanın her katına sürdük ya Serpil. O tarçınlı ballı şekerli karışımı.
1: Ama
0: Ya
1: üstünde de bir nane.
0: aroma nane ile uyumu of yani of.
1: Ama bu da gözükmeyecek.
0: Ben
1: Bu da
0: buna
1: gözükmeyecek.
0: 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 bak. Bu böyle çay saati görmediniz bak.
1: Aynen öyle valla.
0: Bak gelin işliyor orada. Ben burada valla efsaneyiz.
1: Şimdi. Bence yeter, hepsini verme. Yanlarına akıt gitsin. Mis, değil mi?
0: Her yerini kapatacağım. O yüzden çok narin davranıyorum.
1: Ben de daha yapmayacağım bunları
0: Tabağım
1: da.
0: kirlenmesin diye. Aa Serpil Hanım şimdi bir şey mi kaçtı? Niye yapmıyorsun? Seversin hep bunu
1: Şu
0: yapmayı.
1: hayır.
0: Serpil Hanım şu an
1: Şey
0: sesi duydum. Çok pardon.
1: hesaplıyorum.
0: Ben bana diyorum ki yayında diyorum. Bu kadar diyorum ya. Olsun fazla fazla olsun. Fazla fazla.
1: Sunum kabımı düşündüm. Onun için.
0: Lay lay lay. Bir de bunların üstüne çilekler mi gelecek? Nane yaprakları mı gelecek?
1: Kısmet. Neler neler. Nermin'in süslediği üstü de

0: Göremeyeceğiz birazdan.
1: Hiçbir şey olmayacak burada.
0: Bambaşka bir şeye dönüşüyor biliyor musun? Yola çıkarken şeydi. Pasta çanaklarıydı.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi.
1: Şöyle bir.
0: Gel tatlım sen.
1: Kremayla kapattık.
0: Şöyle. Şimdi hazırladığı sosun içine.
1: Bakın orada Serpil Hanım fellah köftelerini aldı. İçinde tarhana kullandık. Tarhananın eşsiz aromasıyla tamamen istediğimiz şey aslında fellah köftesinin baharatlarıyla lezzetlenmesiydi. Burada hem pandispanya bir kek hem de çıtır bir baklava yufkasıyla naneli bir krema yaptık. Bu yaptığımız naneli kremanın içerisindeki o nane yapraklarına kadar kaldı. Ama yufkalarda yufkalarda tarçın, tereyağı ve esmer şekerle yağlandı. Yani birazdan dilim keseceğim görecekler.
0: Sana
1: Serpil
0: balon bardaklarımı getirdim ki.
1: Bunların içinde ne yapıyoruz? Zemine şöyle koyuyorum patlıcanı, üstüne felah köfteleri gelecek. Sunum mu? Nermin Nefes Mutfağında hikayede. Nida gelecek. Dakikalar sonrasında sizlerleyiz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
3: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
6: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
5: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
13: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da.
17: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
18: Sütaş labneyi.
19: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
0: Tuttum karides, şupra levrek. Sana bir mucize gerek.
1: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
5: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den.
5: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübe lezzet.
4: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
6: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: İki Bellona, Bellona.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: annesi ve çocuğuyla.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?

0: Hafta dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
2: Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Dileklerini alayım.
7: Üç dilek hakkın var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
9: Teşekkürler.
8: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
10: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.

herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eski

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Sullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Aman yarabbim ne yoruldum, ne yoruldum. Allah'ım pastama bak. Pastamıza bak Serpil'im.
4: Komşu, her şeyimiz yetişti.
3: Allah'ım sofra, kalbim sofrası. Çilekler halka halka kesildi. Üzerine güzelce yerleşti. Nane yapraklarıyla taşlandı. Ve efendim burada mahlepli bir görselimiz var. Örgü şeklinde yaptık ama farklı bir örgü tekniğiyle yaptık. İki iki yaptık, bir tarafını susamladık. Hemen yan tarafta çok lezzetli bir muffin yaptık. Ekstradan bir ekmeğimiz daha çıktı. Pastanın içerisinde hem pandispanya var, hem yufkamız var, baklavalık, hem de naneli bir kremamız var. Hemen özellikle fellah köfteme dikkat çekmek istiyorum. Zeminde patlıcanlı iç harcı, yoğurtlu harcı ile üzerindeki fellah köfteleri, içinde de ne kullandık? Tarhana. Evet. Hem peynirli hem patatesli 3 yufka, 2 çeşit börek yaptık. Ve şu an ekrandaki görsel gayet güzel.
4: Koparsana.
3: Gün masasını renklendirecek lezzetlerle bakar mısınız?
4: Al gelin.
3: Bakar mısınız efendim? Hamurun nasıl güzel piştiğine, üzerindeki şekerin nasıl güzel özleştiğine. Efendim.
4: Atayım şimdi ağzıma hemen.
3: Biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne diyoruz? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
4: Amin.
3: En güzeli emanet ediyorum. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında tam 13'te efendim. Tam 11'de pardon, sizleri bekliyor olacağız. Hiçbir ayrılmayın. Biz menüyü belirliyoruz. Sizler de bizi izliyorsunuz. Allah'a emanet.
4: Hoşçakalın.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sunar.

0: Güllü cinayetinde sular durulmuyor. Ekibimiz Tuğya'nın odasının olay günü çekilen fotoğraflarına ulaştı.
1: Burası neredeyse tamamen komodine kadar. Burası zaten ayakkabılık. Bu poşette burası tamamen kapanmış oluyor. Bu kadın nasıl geçecek buraya?
2: Biz zaten burayı sıkıntılı görmedik mi, şu mesafeyi, evet. Esra Hanım? Şuradaki mesafesi. Bu da olunca nasıl olacak? Oynayarak bu araya mı girdi? Şimdi velhasıl oynadı diyelim burada. En azından bir şekilde iterdi.
3: Bu poşet olay esnasında kesinlikle ve kesinlikle, bakın, düşme de olsa, düşürülme de olsa, olay esnasında bu poşet orada değil. Bu net. O poşet ya dolabın arkasındaki o kutulardan düştü ya da bile isteye o pencerenin önü kapatılmaya çalışıldı. Bu kadar.
2: Torbanın ağzı yukarıda. Düşme gibi bir durum yok.
3: Olabilir.
2: Ya da şöyle bir şey ekleyeyim, ya da olay yeri burası değil.
0: İlk kez yayınlanan fotoğraflar keşif günü olay yerinin değiştirildiğini kanıtladı.
1: Bu olay yeri hemen gelinen bu kısımda, biliyorsunuz, malzemeler, sonra çöp poşeti, poşet, bunlar. Bu da keşif ekibi geldiğinde tertemiz yapmışlar burayı. Bir tane kutu bırakmışlar, bir parça. Sanki diyorlar ki bak, burası çok geniş alan. Kadın burada oynarken düşebilir.
2: Eve getirmişler. Biz bu fotoğraflara göre olamayacağını zaten söyledik, sağdakine göre.
1: Yani keşif hazırlamışlar burayı.
3: Evet. Olay yerinde bir dokunuş söz konusu. Ne olursa olsun. Kesinlikle. Bakın, eğer bu odadan düştüyse olay yerinde bir müdahale söz konusu.
1: Halı var zaten. Bakın, halı kalktı tamamen. Halıyı kaldırdılar. Ya odada darmadağınık. Eşyalar üst üste. Burada öyle, burada öyle. Yani bir
2: nerede
1: insan...
2: oynayacaksınız burada? Esra Hanım, bakar mısın bu yerde nasıl?
3: Gerçekten.
2: Yani
1: her nasıl şey üst üste. Şey... Zaten keşifte iyice burayı toplamışlar. Burada hiçbir şey kalmamış. Ama olay günü ilaçlar var. Krem, deodorant.
2: Ondan İzmarit sonra, su için atılmış.
1: Suyun izmarit. İçinde izmaritler. Çakmak da hiçbir şey mi? Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bir tane şey devrilmez mi ya?
0: Komşu İsmet ilk kez stüdyoya geldi. Seval'in olay gününe dair konuşmalarını açıklayan İsmet'in sözleri bomba etkisi yarattı.
4: Beni Seval Hanım aradı.
1: Evet.
4: Uyuyordum. Kaç olduğunu bilmediğim bir süreçte uyandım. Dedi ki tartışma var, çığlık sesleri var, kötü sesler var. Ne yapalım, gel istersen dedi.
3: Küfür
4: dedi.
3: Mü yani? Küfür mü?
4: Yok yani.
1: Tartışma.
4: Kavga, tartışma.
1: Kavga var.
4: Gel istersen dedi. Yat uyu dedim ya. Ya barışırlar. Çünkü bir insanın annesine, aile bireyine zarar vereceği aklına gelmez.
1: Anladım. Peki İsmet Bey, şunu merak ediyorum. Sizce...

0: Güllü Hanım kendime düştü yoksa Güllü Hanım'a bir şey mi yaptılar?
1: Güllü Hanım kendisi düşme. %90 insanlar öyle düşünüyor.
0: Yani ne düşünüyor?
1: Şöyle düşünüyorlar, bu bir atma olayı. Bu düşme olmaz. Bu insan intihar.

0: araya daha dikkatlice dinlemiş olamaz mı?
1: Hayır.
0: Niye?
1: Olmaz. Ya çünkü aşağıda katta duyuyorsa yukarıda çıkmasına gerek ama, çıkmaz da ya.
0: Ama şu... Niye? Niye hocam? İsmet Bey, şimdi izleyicilerim hep diyor
1: şey
0: ki İsmet Bey hiç sizin sorularınıza cevap vermiyor. Çünkü o kadar şimdi kızmışım ben onları da şey yapıyorum. İsmet Bey hep bakın sizinle ilgili yorumları okuyacağım. İsmet Bey konuşmamak için çırpınıyor, cevap vermiyor.
2: Başka
0: hayır,
2: tanıdık var mı?
0: Onu söyleyeyim. Hiç alamıyorum. İsmet Bey size saygım sonsuz, hiç sizinle ilgili bir Allah şey değil ama. Olsun. Yani... Bir şey hiç cevap alamadım ben sizden.
3: Tuğberk'in komşuları ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Komşu Seval'in sözleri sonrası stüdyo buz kesti.
0: Tuğberk Bey'den neden siz ve Seval Hanım korkuyor?
1: Tuğberk'ten korkmamızın nedeni şu. Mesela geçen hafta bir resim verilmiş. Binaya girdiği zaman bina yöneticimiz Murat Bey onu sizin kanalınıza vermiş. O da demiş ki gelir sıkarım kafanıza İsmet'in de Murat'ın da demiş.
4: Ama çok sinsi oğlan. Neden bu kameralar silindi ben anlamadım. Elektriği kestireceğiz dedim. Bana dedi ki ben takip ediyorum Seval teyzecim. Kim kestirirse canını alırım. Benim evim yanacak dedim.
5: Ne yaparmış?
4: Yakarım seni dedi bana. Kim yaparsa dedi. Onu kapatamaz dedi.
0: Kes duyuyorum ben evet. Bunları. Böyle biri mi bu Tuğber?
1: Yani öyleymiş Seval Hanım'ın söylediklerinden sonra yani o gün.
0: Sürekli Seval Hanım Tuğber tarafından tehdit ediliyor.
1: Ben de duydum.
0: Siz de duydunuz.
1: Aynen söylediler. Evet. Kendisi öyle söylüyor.
2: Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz?
1: Kendisinden de duyduk.
0: Seval Hanım ne diyor? Söyleyin evet. İsmet Bey ne
1: geçen
0: diyor?
1: Geçen günde yine size verilen bir resim Murat Bey'in verdiği. Yayınladığınız o eve geldiğindeki resimde geleceğim şöyle yapacağım kafanıza falan
0: kafanızı
1: gibi,
0: keseceğim
1: keseceğim değil sıkacağım
0: kafanıza sıkacağım
1: evet.
0: Şimdi diyor. Tuğberk Bey'e soralım. Tuğberk Bey sen burada oturmuş kaç yıllık yani yaşlı başlı insanları neden tehdit ediyorsun sürekli Seval Hanım ve İsmet Bey'i?
6: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
12: Adriana duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım. Sen de durula.
12: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
14: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Sadece duruladım. Yeni durun.

0: nem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Getir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
7: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
8: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Sadece durulan.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo valla.
16: Sen de sadece durula.

0: istilek hakkın var.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: İçim Şef krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
7: Şeflerin sırrı İçim Şef krema.

0: da dolu tarafından bak.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Tuttum karides, çupra levrek. Sana bir mucize gerek.
7: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
10: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
16: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
17: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
16: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Türkiye'nin beklediği duruşmaya son 8 gün.
2: Sultan bana dedi, biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya.
1: Aylarca sustu. 78 gün sonra cinayeti itiraf etti.
3: Sultan ne yaptı o sırada? Baktı mı sadece?
4: Babasının savcılığa gitmesin diye tehdit eden bir sultan var.
5: Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
1: İfadesiyle Tuğyan'ı tutuklatan sultan mahkemede ne diyecek?
6: Bayağı o gün oturdu, plan yaptı.
4: Her gün Esra Ezmeci yeni bir delil çıkartıyor.
1: Aylar sonra karşılaşacaklar. Tuğyan ve sultanın yüzleşmesinde neler yaşanacak?
7: Bu olayın içerisinde sadece Tuğyan'la sultan değil.
1: Yeni deliller, yeni görüntüler, olay yaratan belgeler.
3: Gönlümüzü koyduğumuz bir dava, Tuğberk'in sizleri tehdit ettiğini yeni öğreniyorum.
1: Bir yıldır konuşulan iddiaların delilleri ilk kez ve sadece Esra Ezmeci'de. Az sonra... Mersin'de şüpheli kayıp.
8: Ben buraya bacımı bulmaya geldim.
9: Şimdiye kadar neredeydiniz?
8: Bacımı ne yaptın nene?
1: Günlerce kocam yapmaz dedi. Adem'in itirafı sonrası fenalaştı.
9: Geçim gitmedi ki hiçbir zaman. Bacın kaybolmadan bir gün veya iki gün önce gelmişim.
3: Karın gelmedi diyor ya. Bak kadın dondu.
1: Adem'in olaydan bir gün önce döndüğe gitmesi Mümine'yi neden bayılttı?
3: Mümine Hanım inkar edip kocan o evden çıkmamış.
10: Kaçırıyor tabii karısını şimdi. Konuşacaktı çünkü kadın.
9: Hayır, konuşamıyorum, tamam abi.
3: Bak kadın fenalaştı.
1: Abi Osman'dan şüpheli hareket. Kardeşi kayboldu. Neden jandarmaya değil, yaşamadıkları eve gitti?
4: Osman niye yalan söylesin?
9: Bir şey gizli olabilir.
3: Evde iyi olmadığın bir süre var senin.
11: Ama evde olduğum hiçbir süre yok. Evet.
1: Döndü gerçekten... O duvardan atlayıp kaçtı mı?
8: Onunla kapıda buradan girdi, buradan çıktı.
1: Yoksa genç kız 21 yıl önce öldürüldü mü?
9: Karıştırabilirim arkadaş, bir şey demiyorum ki.
8: Kelime bulamıyorum Mümine, kelime.
1: Az sonra...
3: Allah bu ne ya? Tövbe yarabbim. Aa, ne bu pusu kurmuşlar bu tuzaklar? Allah kim yaptı bunu? Tuğberk mi yaptı yoksa? Evet. Şimdi efendim güzel bir gün olsun. Hanımlarım alev alev kıpkırmızı giymişler. Ateşli kadınlar maşallah. Ne güzel. Keyfiniz iyi mi? Çok iyi. Ama beyefendi de kırmızı giymiş. Sizin de. Ha? Modaya uydunuz. Çok yakışmış. Evet, kırmızı aşkın rengi demiştik. Şimdi hemen reklamlarda böyle tanıtımlarda duydum. Hemen size söylüyorum. Neyi dememeniz gerekiyor? Asla şunu demeyeceksiniz. Kocam, benim kocam yapmaz. Yapar. Kocalar yapar. Neden dedik? Mümine Hanım biliyorsunuz döndü konusunda benim kocam yapmaz dedi. Yanındaki koca... yaptığını öğrenince dondu kaldı. Dördüncü gün hala hastanede kadın. Kendine gelemiyor biliyor musunuz? Dört gündür benim kocam yapmaz. Ben eminim kocamdan dedi. Kocasının yaptığını anladı. Dört gündür hastanede. O yüzden hiç böyle kocalardan bu kadar emin olmayın. Yapmaz dediğiniz bir yapar. O yüzden tabii ki bununla da böyle hep şüphe içinde yaşamayın ama şunu söylemek istiyorum. Böyle bu kadar emin konuşmak doğru değil. Erkeklere güvenilmez değil mi hocam?
12: Hakan hocam.
3: Ne diyorsun? Hakan
12: hocam.
3: Hakan hocam seksin. Bana sorunca güvenilir gibi geliyor.
12: Benden sektirin onu. Bence erkeklere güvenin. Güvenmek lazım.
3: Kocam yapmaz diyelim mi?
12: Kocalar yapmaz diyelim. Güvenmedi mi?
3: Peki.
13: Bazı kocalar yapmaz.
3: Bazı kocalar yapmaz. Siz iyi bir eşsiniz ama Hakan hocamız.
13: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
3: Siz ne diyorsunuz erkeklere?
13: Hasan Hoca gibi biz de iyi bir erkeğiz.
3: Ne diyorsunuz? Yani, benim kocam yapmaz lafı doğru mu sizce?
13: Ya kişiye göre değişir. İnsanlıktır bu. Yani yapanlar var mı? Vardır tabii ki var. Ya yok değil. Ama herkese mal etmemek lazım.
3: Evet.
13: Mesela Hasan Hoca mal etmeyin. O yapmaz. O
3: yok,
13: iyi bir
3: Hasan
13: insan.
3: Bak o elinde tutuşta.
12: Erkek dayanışması buluruz ya.
3: Tek kaldım burada.
13: Rica ederim.
3: Yok,
13: ya,
3: şaka

0: işin şakası. Bu arada Hasan hocamız da çok eşine bağlı, çocuklarına düşkün. Ben sadece hani şakalaşıyorum Latife kendisiyle. O da esprili, evet, şakacı bir insan. Ama böyle bir şey var.
1: Ne var Allah aşkına Esra Hanım ya. Gözünü seveyim.
0: Başka bir şey. Başka bir şey.
2: Pozitif.
0: Pozitif bir şeydir belki. Evet. Şimdi tabii işin esprisi, hep gülerek başlamak istiyoruz hani yayına. Çünkü maalesef hayatın gerçeklerini konuşurken hep negatif şeyler konuşuyoruz. Güllü Hanım dosyasıyla da ilgili önemli gelişmeler, dosyanın içeriklerini konuşmaya devam ediyoruz. Hasan hocamız biliyorsunuz Kader Tutun, yani Güllü Hanım'ın kız kardeşinin avukatı olarak dava dosyasına müdahil olduğu, böylelikle en azından içimiz rahat olarak Güllü Hanım'ın hakkını savunacak biri var diyoruz. Çünkü Tuğberk konusunda pek bu konuda emin değildik hepimiz. Şimdi keşif sırasında, biliyorsunuz keşif sırasında Tuğberk orada olmamasına rağmen, hoca söyleyeyim, Tuğberk orada yok ama her soruya da cevap vermiş. Orada verdiği cevaplar var, konuştukları var. Sultan ve Tuğyan, ben hep bunu merak ediyordum. Biz bunu bilmiyorduk. Acaba orada olayı nasıl anlattılar?
2: Evet.
0: Şimdi bunun bir VTR'si var. Keşifte Tuğyan ve Sultan ne anlatmış, ne cevap vermiş? Arkadaşlar seslendirdiler. Aslında orada keşif sırasındaki cevapları Tuğyan'ın, Sultan'ın, tabii Tuğberk de oradaymış gibi cevap veriyor. Onun da cevapları var. Bir onun VTR'si hazırsa bence hemen onu başlayalım ve bunu bir yorumlayalım. Tamam. Böyle girelim. Hazır mı arkadaşlar VTR'si? Bakalım. Hiç bunu bilmiyorduk. Benim de çok merak ettiğim bir şeydi. Keşif sırasında Tuğyan ve Sultan oradaki ekiplere ne cevap vermiş? Olayı nasıl anlatmış? İzleyicilerimden de Esra Özmeci ile yeni başlanan yorum bekliyorum. Bakalım Tuğberk de keşif sırasında oradaydı. Neler söylemiş? Bir izleyelim.
3: Bu şekildeydik.
4: Ne yapıyordunuz?
3: Biz burada oynuyorduk. Telefonum buradaydı, aynı bu şekilde.
4: Senin telefonun?
3: Elimdeydi zaten.
4: Burada müzik mi çalıyordu? Siz de oynuyordunuz öyle mi?
3: O da odaya girdiğinde zaten.
4: Karşılıklı mı oynuyordunuz? Nasıl oynuyordunuz?
3: Buradaydık. Üçümüz beraber oynuyorduk. Annem de buradaydı.
4: Yok, odaya girerken siz ikiniz nasıldınız?
3: Birbirimize dönüktük ve böyle oynuyorduk zaten içeri girdiğinde.
4: Anne içeri giriyor, girdiğinde?
3: Zaten direkt oynamaya başlıyor.
4: Sizinle birlikte oynuyor. Üçünüz burada oynuyorsunuz. Sonra?
3: Sonra Sultan'ın elini tuttu.
5: Sonra benim elimi tuttu ve böyle yaptı bana.
3: Ben o oynamayı bilmiyor ki dedim. Hatta güldük falan, bir şeyler söyledi.
4: Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?
3: Hayır, öyle hatırlamıyorum.
4: Seni şöyle tutuyor ya hani.
5: Ben bilmiyorum ki dedim. O da bilmiyor ki dedi.
3: O roman havası oynamayı bilmiyor dedim. Sonra yine oynuyordu. Hatta sarıldı burada bana.
5: Ben bilmiyorum ki deyince bıraktı beni burada.
3: Tam buradaydık sarıldığında. Ben böyleyim. Sultan buramda, o burasına bakıyor.
4: Annene sura bakıyor mu?
5: Hayır, oynuyor. Ama o sırada buradan nasıl geçti, nasıl oldu?
4: Geçtiğini gördün mü?
3: Yani ilk başta ben burada oynarken annem buradan nasıl geçti hatırlamıyorum ama oynuyordu. Onu net hatırlıyorum. Burada, hatta ilk içeri girdiğinde de oynuyordu. Sultan'ı tuttu.
4: Sen hep buradasın.
3: Hı hı.
4: O buradan bir geçiyor ama sen buradaki hallerini görüyor musun?
3: Yok, hayır, orası yok. Hatta annem odaya girmeden önce biz yatağın üzerinde oturduk, saçlarımızı taradık.
4: Evet, buradaydınız. Annen bu tarafa geçtiğinde sen ne taraftaydın? Ne yönündeydin? Ne yapıyordunuz?
3: Yine oynuyorduk. Tam buradaydım. Telefonum da açıktı. Annem burada oynadıktan sonra buradan nasıl geçti?
4: Sen nereye bakıyordun?
5: Ben tam o sırada, benim buramda çok derin bir delik vardı. Cam çıkmıştı kazadan dolayı. Bu şekilde böyle bunu inceliyordum. Bunlara bakıyordum. Bu şekilde böyle yüzümü inceliyordum. Yaralarımı inceliyordum.
4: O da buraya geliyor. Bundan sonrasını görmüyorsunuz öyle mi?
3: Evet. Sadece sesi duydum. Durdum ve telefonumu alıp Sultan'a koş dediğimi hatırlıyorum.
4: Buraya nasıl geldi? Yani oynayarak mı geldi? Nasıl geldi?
3: Burada hepimiz oynuyorduk.
4: Pencereye giderken oynayarak mı gitti, yoksa bir sese bakma gibi, nasıl? Siz nasıl fark ettiniz?
3: Sesi duyduk, çok yüksek bir ses. Sesi duymayla döndüm ve zaten annem yoktu. Sonra kal geldi bildiğimiz bana. Telefonu almamla koşmam bir oldu. Onu çok net hatırlıyorum, orayı yani.
4: Yani sen döndüğünde ne gördün?
3: Döndüğümü hatırlıyorum. Döndüm, annemi gördüm mü, görmedim mi orası yok. Ama sonrasında çok oturup da düşündük. Hatta avukat beyle de oturduk. Ne gördük, ne görmedik. Ama annemin söylediklerini hatırlıyorum. Affedersiniz, küfrü hatırlıyorum.
4: Onu buradayken mi söyledi?
3: Evet, tam buradayken. Hatta gülüştük. Onların hepsini hatırlıyorum. Buradayken hatta bir ara Sultan'ın elini tuttu. Sonra bıraktı. Ben sarıldığımı hatırlıyorum.
4: Peki sence yine de bir şey gördün mü? Bir ses duydun. Ya o sesi duyduğunda annen hala buralarda mıydı? Yok muydu?
3: Orayı hatırlamıyorum. Ama sese döndüm. Sesi duydum. Orayı çok net hatırlıyorum. Çok yüksek bir ses duydum. Bunu çok net hatırlıyorum.
4: Annen benden uzun muydu?
3: Annemin boyu kaç? Benden kısaydı. Onu bilmiyorum, benden kısa.
6: Ben 1.53'üm.
4: Dosyada 1.50-1.55 civarı bir boy not edilmiş otopside. Şimdi şöyle bir şey var. O gün burada yerde bir kablo, bir halı, herhangi bir zeminde bir şey var mıydı?
3: Vardı halı içeride.
4: Burada mı vardı?
3: Yok, burada halım vardı.
4: Orada bir şey var mıydı?
3: Orada sadece uzatma kablom vardı.
4: Uzatma kablosu pencereye giden yolu yatayda kesiyor mu? Nasıl duruyordu?
3: Ben hep uzatma kablosunu arkadan çekiyorum. Hep başucumda duruyor zaten.
4: Yerde herhangi bir şey, herhangi bir materyal var mıydı?
3: Kablo, uzatma kablosu.
4: Bir de orada bir poşet vardı, onu soralım. Onların fotoğrafları hep var dosyada. Acaba o poşete takılma durumu var mı?
3: Ben poşet hatırlamıyorum. Resimlerden baktığımızda gördük.
4: Peki anneniz bu odaya girdiğinde ayağında terlik gibi bir şey giydi mi?
3: Yok.
4: Ayağında terlik var mıydı?
3: Yoktu.
4: Sizin ayaklarınızda terlik var mıydı? Çorap var mıydı?
3: Benim galiba çorap olması gerekiyordu.
4: Tamam. Herhangi bir sıvı dökülmesi vesaire var mıydı yerde?
3: Hayır.
4: O poşet camın önündeydi değil mi?
3: Biz eve geldiğimizde poşet oradaydı ama bizden sonra eve girmişler herhalde.
4: Annen buradayken poşet neredeydi dedin?
3: Annem buradayken poşet yoktu.
4: Yoktu, anladım.
3: Çünkü annem burayı düzelttirmişti. Bunlar bu şekilde durmuyordu, yan duruyordu.
4: Ben kayıyorum burada, tam orada. Kaygan mıydı burası? Galoş yok değil mi? Çorap vardı, ben ayakkabısız girdim. Siz o gün herhangi bir içecek aldınız mı?
3: Hayır.
4: Alkol?
3: Hayır.
4: Alkol yoktu sizde.
3: Biz zaten içeride çekyatta oturuyorduk ikimiz de. Birimiz bir çekyatta, birimiz bir çekyatta.
4: Lavabodan çıktıktan sonra karşıdaki oda sizin salon mu?
3: Annemin yatak odası. Bu taraf salon. Karşı taraf çocuk odası. Şurası da ardiye gibi.
7: Buraya amirlerden sonra giren ilk kişi benim. Eve geldiğimde hala salonun masasında dolu alkol vardı. Hatta buzluktan 4. alkolü çıkardık. Onu da koymuş.
0: Onun da derdi ne kadar sarhoş olduğunu göstermek.
1: Yani diyor ki onu da koymuş, yani onu da içecekti düşmeseydi ne getiriyor. Yani. Evet. Onu da içecekti yani.
0: Şimdi tabii bu keşif sırasında Sultan ve Tuğya'nın olayları nasıl anlattı? Bir kere şu çok enteresan, aklıma takıldı. Hepsini tek tek izleyeceğiz, devam edeceğiz. İzleyicilerimize de soralım. Aklınızda özellikle soru işareti olan yerleri. O poşet yoktu diyorlar. Nasıl olur bu?
1: Şimdi bakın, o poşet olay yerinin daha önceden yukarı çıktı ya. Bakın iki türlü oraya konulmuş olabilir. Eğer Tuğyan tarafından konulduysa. Bir, olay ya düşme olayından 7 saniye sonra koş sesi geliyor ve kapıdan evet. Dışarı çıkıyorlar. O 7 saniyelik zaman dilimi içerisinde o kutuların üstünde olan poşet yere bırakılmış olabilir. Bu bir. İki, olaydan yaklaşık 20 dakika sonra annem ne dedi, annem ne dedi diye bir videosu var, hatırlarsanız.
0: Evet.
1: Apartman kapısından yukarı doğru çıkıyor.
0: Yukarı doğru çıkmaya çalışıyor.
1: Çıkıyor da, yukarıda çıkıyor. Polislerle birlikte, aslında olay yeri polisin izin vermemesi gerekir. Fakat kaza olarak gördükleri için, kız da annesi düşmüş ve vaveyla eden bir kız olduğu için yukarı çıkıyor. O zaman da konulmuş olabilir. Bakın Tuğyan tarafından. Çünkü polis o ara o odadan düştüğünü tahmin etmiyor, bilmiyor. Giriş kapısından 3. oda, yani salondan düştüğünü tahmin ediyor. Dolayısıyla kendi odasına girmesine müsaade etmiş olabilir. O zaman konmuş olabilir. Bakın bunun bir nedeni de olmayabilir. Eğer tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse onu oraya koymak belki bir şeyi gizlemek için yeterlidir diye bile diyor. Anlık bir refleksle de koymuş.
0: Refleksle oraya.
1: Bakın anlık bir refleksle de koymuş olabilir.
0: Koyulmuş olabilir.
1: İlla bir mantık aramamıza da gerek yok. Şimdi düşmüş olabilir mi kutuların üstünden dedik. Hocam dedi ki düşmemiştir dedi. Çünkü çok düzgün. Sapı yukarıda, işte tutma yeri yukarıda. Hani yan durmuyor. Evet, doğru evet, mu?
6: Doğru hocam.
1: Dolayısıyla bilerek konulmuş olma ihtimali yüksek. Bu da bir refleks gereği olmuş olabilir Esra Hanım.
0: Bir de şunu

0: söylemek istiyorum. Şimdi bunların hepsi, hocam şunu da sorayım, izleyicilerimiz de merak ediyor. Şimdi bunlar dosyanın içinde olanlar, yani bunların hepsi mahkemede gözlemlenecek ve sonucu...
1: Hepsini konuşacağız
0: hepsi
1: biz.
0: Hepsi konuşulacak. Tabii hepsini mahkemede konuşuyoruz. Yani sonuçta bu ifadeler, keşifler, keşif sırasında ne anlattıkları. Yani mahkemede şuna bakılmayacak. Aman bunlar geçmişti, ne olacak? Evet. Öyle değil. Mahkemede keşif sırasında kim ne söylediyse hepsine tekrardan bakılacak ve bu poşet de bence sorulacak.
1: O anda sorulsaydı mesela yok dedi ya, yoktu dedi. Peki neredeydi diye bir soru çok önemliydi. Yani neredeydi, nereye aldın deseydi mesela
0: poşet
1: orada.
0: Nereden, poşet nereye neredeydi, taşındı? Nereye
2: soracağız, bizim sorularımız da arasında var.
0: Var. Poşet yani o poşetin ne işi var orada?
2: Daha önce neredeydi? Mesela kutuların üstündeydi, pencereye yakın dolabın yanındaki ayakkabı kutuların üstünde miydi, yoksa başka odada mıydı? Kapının arkasında mıydı? Neredeydi? Daha önce neredeydi?
1: İşte burada onu soracağız. Rekonstrüksiyonun, canlandırım ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğer keşif esnasında bunlar gerçek anlamda orada dursa idi, belki oradaki keşif ekibi de oradaki gözlemi, ölçüyü çok daha rahat bir şekilde benimserdi ve soruyu sorabilirlerdi. Daha önce neredeydi?
0: Şimdi o anda sorabilirlerdi. Poşet olmasının, hocam birlikte de şey yapabilir. Şimdi burada evet, poşet olması çok önemli değil mi?
1: Evet, önemli detay. Detay. Çok önemli detay.
0: Bunu yani bilerek benim boyumda yaptınız, evet, birazdan evet, kafama girecek. Şimdi burada poşet olduğu zaman, şimdi orada anlatıyor ya, biz oynuyorduk. Şimdi anlatmalarına göre hep birlikte oynuyorlardı. Evet. Oynuyordu. Buraya geldi. Bu kadın buraya mı takıldı? Bu kadın bunu ne yaptı? Şimdi bu burada olmasıyla olmaması çok önemli bir fark,
2: Esra
0: değil mi?
2: Esra Hanım, muhteşem bir fark. Orada bakın, bu bir kere tasarlanarak işlenmiş cinayet sultanın beyanına göre. Eğer oradan itip bir şekilde, gördünüz mü?
0: İyi bak adam, işte bundan iyi bahsediyorum
2: ben. Anladım.
0: Gördünüz mü Hakan Hoca beni korumak ama için bunu koydu. Hiç Hasan Hoca hiç
2: dur ben ceketimi çıkarım.
0: Gördün mü?
1: Ceketini koyacaktı, ben durdurdum.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi şöyle. Orada eğer tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse, o poşet orada böyle çok düzgün ve nizami bir şekilde durmaz. O poşet orada üstüne basılır, parçalanır, sağa döner, sola döner. Sanki sonradan oraya bırakılmış gibi. Bakın orada bir düşme vakası var. Her halükarda kendisi de düşmüş olsa o poşete takılır. O poşet daha böyle bir pervaza yaklaşır. Daha duvara yaklaşır. Daha şekli bozulur. Hiç bozulmamış, öyle bırakılmış sonradan.
0: Şimdi poşeti ben baştan onların anlattığına göre bir canlandırma yapsak hocam.
1: Yapalım.
0: Çünkü bu anlatımlarına göre gidecek. Baştan önce bir küçük kısmını. Çünkü sultan orada diyor ki, biz aslında burada oynuyorduk. Oynuyorlar. İçeri oynayarak giriyor Güllü Hanım. Ve o sırada gelmeden önce Tuğyan diyor ki, saçlarımızı tarıyorduk birbirimizin.
1: Yatakta.
0: Yatakta saçlarımızı taradık.
1: Ayakta da diye.
0: Evet. Ama Tuğyan'ın saçı çok taranmış bir saç değildi. Öbürünün saçı örülmüştü herhalde sultanın. Tuğyan'ın saçı çok taranmış bir saç değildi. Neyse, öyle anlatıyorlar. İçerideler. İçeride oynuyorlar. Ne Bırak'ı hatırlıyor, ne Hadi Görüşürüz hatırlanıyor, ne konuşuluyor. Bir ilk girişi tekrar dinleyelim mi anlattıklarını? Ona göre bir canlandıralım.
1: Bir de o polisli olanı verebilir miyiz buraya?
0: Neyi?
1: Bu yukarıdan bakılıyor. Bunun mesela şu anki ekrandakinin yukarıdan...
2: Şu.
0: Ha, bu.
1: Yetkili olanlar vardı, camın önünde duruyordu. Ona bir orada verebilir miyiz duvarı onu? Yukarıdan evet, bakılmış.
0: Ekiplerin geldiğini.
1: Ekiplerin geldi. Çünkü oradaki insan bedeni daha tamam. Bu kalsın.
0: Evet.
1: Şimdi buyurun. Siz
0: bir ilk kısmı dinleyelim, Sultan'la Tuğyan nasıl anlattı. Bir ona göre yapalım.
3: Bu şekildeydik.
4: Ne yapıyordunuz?
3: Biz burada oynuyorduk. Telefonum buradaydı, aynı bu şekilde.
4: Senin telefonun?
3: Elimdeydi zaten.
4: Burada müzik mi çalıyordu? Siz de oynuyordunuz öyle mi?
3: O da odaya girdiğinde zaten.
4: Karşılıklı mı oynuyordunuz? Nasıl oynuyordunuz?
3: Buradaydık, üçümüz beraber oynuyorduk. Annem de buradaydı.
4: Yok, odaya girerken siz ikiniz nasıldınız?
3: Birbirimize dönüktük ve böyle oynuyorduk zaten içeri girdiğinde.
4: Anne içeri giriyor, girdiğinde?
3: Zaten direkt oynamaya başlıyor.
4: Sizinle birlikte oynuyor. Üçünüz burada oynuyorsunuz. Sonra?
3: Sonra sultanın elini tuttu.
5: Sonra benim elimi tuttu ve böyle yaptı bana.
3: Ben o oynamayı bilmiyor ki dedim. Hatta güldük falan, bir şeyler söyledi.
4: Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?
3: Hayır, öyle hatırlamıyorum.
0: Bizim hep bildiğimiz ses kayıtlarından giriyorlar. Tam oynada bırak diye iki kere sesli.

0: bir ifade var ve o çok net duyduğumuz bir ifade. Şimdi bunu da söylemiyorlar. Bunun nedeni ne olabilir?
1: Şimdi bir kere oyun bilmediğini, yani ben oyun bilmem diyor. Yani Güllü Hanım Sultan'a ısrar ediyor. Diyor ki oynayalım, o da bırak bırak diyor. Bırak bir kere, bırak dediğini TÜBİTAK da herkes de bırak olduğunu anladı. Ama oynuyoruz dedi daha önceden. Tuyan diyor ya.
0: Şu bırak sesini hazırlasanıza.
1: Tuyan diyor ki annem gelmeden zaten biz karşılıklı böyle oynuyorduk. Doğru mu? Demek ki oynuyorsun. Yani orada oynamayı bilmeyip şeyin o bırak başka bir şey olabilir diyorum. Şimdi bakın oyun, ben o oynamayı bilmez gibi ama oynuyordu biraz önce. Karşılıklı oynadığımızı söyledin. Hatta annem geldiğinde de oynamaya devam ettik dedin. Sonra annesi oynamaya çalıştırırken bırak o oynamayı bilmez tarzında saçma sapan alakasız bir şey söylüyor.
0: Evet.
1: Nasıl bilmez Sultan ya? Bir dakika ya. Bir aydan beri orada bilmez mi? Bence biliyoruz.
2: Yer koordinatı da vermiyor bize. Yani göstermiyor. Nerede oynadığını söylüyor mu bize?
1: Söylemiyor diyor ki biz anda. Oyun oynuyoruz.
2: Ama sonra, nerede? Yani yatağın sonra diyor ki
1: annem onu oynatmaya çalıştı. Evet. O oyun bilmez bırak beni de gibisinden.
0: Sen tamam. Şimdi Hasan hocam bakın dediği çok doğru. 1,5 aydır evinde yaşıyor. Oynayıp oynamadığını bilmez misin ki Güllü Hanım bu kadar oyun oynamayı seven, müzik açan, zaten müzisyen bir kadın. Oynayıp oynamayacağını bilmez onu?
1: O gün mü anladın yani
0: hayır, bir de o bilmez. O günü de geçin. Daha öncesinde akşam sen video çekiyorsun dans ederken. Oynuyor orada.
1: Orada oynatmaya çalışmadın mı? Orada oynayıp oynamadığını anlamadın mı? O oynamayı bilmez. Ben bilmiyorum. Bakın bunlar saçma şeyler.
0: Acaba
1: ya.
0: Güllü mü bırak diyordu?
1: İşte
0: bayıltılar kadını belki
1: işte,
0: orada.
1: Bakın orada işte orada başka bir şey olabilir. Yani bırak diyen Güllü olabilir. Orada bir bırak kelimesi geçiyor. Bakın inkar ediyorlar. Yok diyorlar. Ama bırak kelimesi var. O oynamayı bilmez. Aa sürpriz. Aa.
0: Burada böyle, bile sen her gün her akşam böyle eğlenceler yapıyoruz bir diyorsun.
1: 3 saat önce oyun oynuyordunuz salonda. Annen söylüyordu sen kalkıyordun. Sultanı kaldırmadın mı? Orada annen öğrenmeliydi en geç oynayıp oynamadığını bildiğini.
0: Bir görelim o bırak sesini bir duyalım. Kiminmiş sizde?
2: Sultan misafir oldu evde böyle sert konuşabilir mi yani?
0: Öyle bu Güllü Hanım'ın sesi.
1: Bırak beni. Bakın orada zorlamayla ilgili. Şimdi
0: Güllü Hanım'ı bir şey ya ittiriyorlar ya tutuyorlar.
1: İstemediği bir şey yaptırıyorlar.
0: Evet.
1: Yani istemediği bir şey yaptırıyorlar. Yani bu bir çekme olur, itme olur, araya alıp bir yere götürmeye, camın kenarına götürmeye çalışma olabilir. Yani bu istemediği, rahatsız olduğu, yapmak istemediği bir şeyi yaptırmaya çalışıyorlar zorla.
0: Bu bırak çok önemli. Neden çok önemli? Eğer bırak Güllü Hanım'a aitse ki gördüğümüz Güllü Hanım'a ait, o zaman sonra da bir dakika bu kadının sesi yok. Bunlar kadını tuttu, belki ağzını da kapattı, attıverdiler aşağı.
2: Şöyle ince bir detay da var. Bırakın demiyor. Çoğul bir iklemiyor. Bırak diyor sadece. Bir de o var. Yani tek kişi ilk başta bunu yapıyor. Daha sonra mı acaba ikinci kişi müdahaleye giriyor?
1: Tabii hocam o tek
2: bırak
1: kişi
2: demesi tekildir yani. Tabii, bırak. Tekil. Birisi demek gibi
0: sarılıyor. Sanki burada bir sarılma, kadına bir temas mı başladı acaba?
2: Tabii.
0: Bir ittirme.
2: Kesinlikle.
0: Peki bu kadar bırak diyen bir insan bir dakika boyunca niye ses çıkarmaz?
2: İşte orada duruyoruz. Orada duruyoruz maalesef. Ne olduğunu otopsi raporuna bakıyoruz.
0: Orada bir şey koklatma devreye girmiyor.
1: Ama o anlaşılırdı.
0: Anlaşılır mıydı?
1: O anlaşılırdı.
0: Bazı maddeler hocam, anlaşılmıyor diyorlar.
2: Belli bir süresi varmış onun. Belli bir süreden sonra anlaşılma diyorlar ama tabii onu hocalarımız daha iyi
1: bilir. Yani şöyle otopsinin hemen yapıldığını, kimya ihtisas dairesinin otopsiyle birlikte örnekleri aldığını düşünürsek hemen kaybolmaz diye
2: kaybolmaz,
1: düşünüyorum.
2: Kaybolmaz, doğrudur.
1: Yani anında bir...
0: Şimdi Raşit Bey izliyorum şu an programı ve sesi duyuyorum. Bırak sesi benim kardeşime ait. Hadi Güllü'nün bakalım. Bırak. Bakın bu çok önemli. Güllü bırak diyor. Mahkemede de bu çok önemli olacak. Bırak dedikten sonra bir dakika kadın yok. O zaman demektir ki bu. İki kişi birlikte mi attı bu kadını? Uyuttu mu? Ağzını mı kapadı? Ne bu?
1: İşte o zaman da Sultan'ın babasının o cümlesi hep aklıma geliyor. Biz attık baba dedi. Biz attık. Biz attık. Bunu da bağıra bağıra içtenlikle söylüyor. Hani alkol...
0: Hatırlasanıza Sultan'ın babası.

0: biz attık dedi bana. Biz attık. Ve bir gün sonra karakola giderken arkadaşını arattırıyor. Babam gidip karakola gidip bizi şikayet etmesin diye. Şimdi bakın babaya anlatmış bunu yani. Biz attık. Biz attık. Şimdi burada o zaman şu geliyor aklımıza. Hı hı. Kendini kurtarmaya çalışıp da tek başına Tuğyan'ı mecburiyetten ifadesinde belirtti. O aklımıza geliyor.
1: Evet, Raşit Bey de zaten kendisi diyor bu bırak diyen benim kardeşimin sesi. Evet. Bakın bu çok önemli. Biz hep bırak lafını Sultan'ın oynamam demesine karşılık dedik. Ve o zaman ne oluyordu? Sultan'ın belki bir ihtimal Tuğyan'ın aşağı atması hani olabilecek bir ihtimalken eğer bırak sesi Güllü Hanım'a aitse bir dakika boyunca da bu kadın susuyorsa Sultan kesin olarak bu işin içine müdahil. Hatta birlikte kadını neredeyse etkisiz hale getirerek attılar anlamına gelir.
2: Şöyle bir olasılık yapabilir miyiz? Demin ki resmi buyurun açabilir hocam. Miyiz demin ki resmi? Demin ki o benim... O polislerin olduğu, kolluk kuvvetinin olduğu resmi istiyorum.
1: Ekiplerin olduğu.
2: Ekiplerin olduğu. Şimdi bırak kelimesini burada olduğunu düşünelim. Burada başladığını düşünelim. Şimdi ne diyor burada? Kaymanın olduğu zemin diyor. Şimdi bu bölgeyi hatırlarsanız biz burada bir canlandırma yaptık. Ne dedik? Nereden düşerse. Bakın geri yaptık. Burada yaptık. Yani eşiğin dibinde yaptık. Bir de uzakta yaptık. Şimdi bakın. Kişileri lütfen örnek alınız. Tamam, bunlar 1.70-1.80 boyunda bir boya sahip diyelim. Daha da küçük. Bakın kayma buradan olmuş olsaydı. Bakın kaymayı. Buraya kadar getirdiler. Burada olmuş olsaydı ağırlık merkezi her zaman bunu söylüyor. Bakın çok çok önemli. Ağırlık merkezi eşiğin gerisinde olduğu için içeri düşerdi. Dışarı yine düşmezdi. Kayma burada başlamış olsaydı. Şimdi bırak kelime demek ki burada bir mücadele başladı. O bir dakikayı çözümlemeye çalış olasılıkları düşünün. Demek ki burada bir mücadele oldu. Buraya kadar geldi. Demek ki ondan sonra artık nasıl olduysa değil mi torba orada şimdi biraz sonra onu da yaparız. Torbaya hiç dokunulmadı. Eşiğin ağırlık merkezi yani belinin üst kısmı diyelim. Dışarı doğru gelecek şekilde bir hareketlenme bir ivme kazanıldı ve ondan sonra düşme gerçekleşti. Ama dediğimiz gibi buraya kadar nasıl geldi ve şu alana bakın şurada da canlandıralım olmazsa evet. Gösterelim.
1: Bir de bakın arkadaşımızı... şu soru. Bu alana kadar bu kadını getiriyorsunuz çıt çıkarmıyor.
2: Çıt çıkarmıyor.
1: Ay dur cama yaklaşma. Bu kadar girdiğinde korkan, telaşlı, o ne lan diyen kadın evet, şimdi... bir anda sessizce camın kenarına geliyor.
2: Evet onu arz edeceğim şimdi. Bakın Esra Hanım bakın burada birebir de görülüyor. Bakın ölçüler birebir tutuyor kendisini. Bakın. Arkadaşım gelebilir mi Semra abi? Ona boyutlarına benzeyen bir arkadaşımız vardı. Yaklaşık 50 santim, 40 santim kadar gözüküyor. Şimdi Güllü Hanım kabul edelim. Bakın burası tehlikeli alan. Tehlikeli alan. Bu Güllü'yü ne yaptık? Kapattık mı? Ne yaptık? Geldi. Buraya geldiği zaman korkmak istemez mi? Tutunmak istemez mi? Ne yapıyorsunuz diye. Görüyorsunuz orada.
1: Şunlar
2: açık
1: bile
2: alan.
1: Devrilmemiş.
2: Bunlar bile devrilmemiş. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Geldi. Kabul ediyoruz. Hadi torbayı da geçtik. Hadi, geç diyelim. Geldi. Atmayacağım. Ha, geldi. Şimdi. Karşı tarafın çatıya bakıyoruz. Şimdi dışarı çıkıyorum. 1.65 civarında zaten keşif raporlarında da belli. Çatımız bizim yani şöyle daha iyi anlatalım. Binamızla çatı arası yaklaşık 1.65 civarında. 2 evet. metreye yakın bir şey. Güllü Hanım'ın boyu da yaklaşık 1.50-1.60 civarında. Şimdi ben eğer düz bir şekilde atmış olsaydım kafasını ya da biri herhangi bir uzunu çarpabileceğini düşünebilirim. Bakıyorum, ediyorum. Çok farazi belki konuşuyoruz ama bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. İşte ne oluyor? Bizim olasılığımız daha da güçleniyor. Demek ki çarpılmaması için, karşı tarafı çarpmaması için 45 derece yine bir şekilde tutuluyor ve arkadan
1: atılıyor.
2: Bir şekilde atılıyor.
1: Yani lakin, biraz çapraz şekle getirilip çapraz atılıyor geliyor. Ki karşı tarafa evet. çarpmasın.
2: Ama ne yapıyoruz şimdi bilirkişi? Şimdi bunu sultanın ifadesine göre yorumluyoruz hocam. Bilirkişi ne diyor? Şimdi bilirkişi ve adli tıp raporu ne diyor? Ona bağlayacağım şimdi. Ne diyor? Kardeşim şöyle dönelim.
1: Yüzünü.
2: Şimdi ne diyor bilirkişi? Bu şekilde bir itme oldu diyor. Şimdi bunu nasıl doğrulayabiliyoruz biz? Güllü Hanım'ın sağ bacağındaki
1: otopsi sıyrıklar
2: sağ
1: var.
2: Sıyrıklar var. Ha diyoruz ki o zaman eşeğe sürtmüş.
0: Eşikle uyumlu.
2: Uyumlu.
1: Eşik. Düşüş de uyumlu. Hayır, şunu merak eşikle ettim. Uyumlu. Ben bu kadını bayılttım ya da kendinde değil. Nasıl eşeğe sürterek atarım?
2: İşte kaldırdı demek ki bir şekilde. Çünkü kaldırmadan bakın ağırlık merkezini yani eşin dışı atmadan atamazsınız. Bakın ben buradan bana döner misiniz kardeşim? Şöyle gel biraz. Ben buradan tutup bunu atamam. Niye atamam biliyor musunuz? Kendi vücut refleksi korur, tutunur. Çünkü ağırlık merkezi de burada
1: baygın
2: düşmez.
1: Baygın dersem?
2: İşte baygın derseniz biraz daha ileri götürmem
1: peki
2: lazım.
1: Peki baygın yani. Da olsa bacak arkası sürter mi?
2: Sürter tabii ki. Kaldıramıyor demek ki sürter bir şey. Atarken sürtüyor. Sürter.
1: Yani bacak arkalarındaki sürtünmeler onu
2: eşikten
1: anlatır.
2: Onu anlatır. Yani bilir kişinin bu şekilde söylemesi, bize ifade etmesi hem yerdeki düşüş pozisyonu, yerdeki düşüş pozisyonu, hem buradaki ekimozlar bacağın arkasındakiyle hepsiyle uyumlu olduğunu evet. gösteriyor bize.
1: Şimdi bir anlattıklarına devam edelim. Bir de onların anlattığına göre yapalım. Evet, buyurun hocam.
0: Şöyle. Hocam şunu kastetmeye çalışıyorum. Düştüğü yerle düşüş şekline bakıldığında sultanın beyanlarıyla uyumsuz bir düşüş. Yani sultanın beyanına göre arkasından tutup atmış olsa o kadar uzağa gitme ihtimali yok. Ama sırtı dönük bir şekilde hızlı bir itmeyle düşme sağlansa hem burada iz olur hem de orada düşme.
2: Düşme olur yani.
0: Yani evet. düşme yerine uygun bir düşüş şekli olur.
1: Peki bak, bu kadın yani, niye bırak dedi? Kadın niye bırak
2: işte
1: diyor?
2: İşte buradan demek ki başladı bırak deme. Ondan sonra bir bak, etkisizliğe
1: tamam,
2: mi getirildi?
1: Burada bırak diyen, burada bırak diyen buraya geldiğinde iyice bağırır. Cam tabii. önüne geldi.
2: Demek ki etkileşimi o anda oldu demek ki. Eğer demi dediniz de bir olasılık düşündünüz.
0: Değil mi? Değil
2: acaba
0: mi? Arada
2: bir şey
0: bayağı bir mesafe var.
1: Ayada bayağı mesafe. Ya şimdi ben burada
0: yani
1: bırak
0: diyor. Süre var bırak diyor sonra bir
1: sessizlik
0: oluyor.
1: Düşene kadar bir dakikam var. Burada bırak diyen kadın camın önünde iyice bırak diye tabii. feryat figan olması evet. lazım. Nasıl oluyor bir dakika?
2: İşte bir şey var. Ve burada bakın hiç tesadüf çok olması normal değil. Bakın çok basit bir örnek. Hiçbir şey dağılmamış ya. Bir şey dağılmamış. Görüyoruz resimde. Yok. Ve buraya geliyor. Kardeşim gelir misiniz şöyle? Bakın. Buraya geliyor. Canlandırma yaptım. İnşallah bu yarından sonra yine gideceğiz oraya. Göstereceğim. Evet. Mesela lazerle yapacağım bu sefer. Çizgi çizeceğim yukarı lazer. Daha iyi görecek insan. Bakın. Burayla buranın arasında ne alakası var?
1: Olmaz.
2: Ne alakası var?
0: Şimdi o zaman şöyle.
2: Tam işte bakın 45 derece. Bunu ben söylemiyorum. Bunu... Tabii biz çok önceden söylemiştik sizin programınızda beraber yaptığımızda. Biz bu yer bulmuştuk. Lakin bilirkişi raporumuzda 45 derece olarak söylüyoruz.
0: O zaman.
1: Hakan hocam buyurun. Siz bir oturmadan bir devamını hem de ben bir izleyicilerimin yorumlarına bakacağım. Bir devamını nasıl anlatmış bir göreyim. Bir devam etsin.
3: O oynamayı bilmiyor ki dedim. Hatta güldük falan bir şeyler söyledi.
4: Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?
3: Hayır öyle hatırlamıyorum.
4: Seni şöyle tutuyor ya hani.
3: Ben bilmiyorum ki dedim. O da bilmiyor ki dedi. O roman havası oynamayı bilmiyor dedim. Sonra yine oynuyordu. Hatta sarıldı burada bana.
4: Ben bilmiyorum ki deyince bıraktı beni burada.
3: Tam buradaydık sarıldığında. Ben böyleyim. Sultan buramda, o burasına bakıyor.
4: Annene sura bakıyor mu?
3: Hayır, oynuyor. Ama o sırada buradan nasıl geçti, nasıl oldu?
4: Geçtiğini gördün mü?
3: Yani ilk başta ben burada oynarken annem buradan nasıl geçti hatırlamıyorum ama oynuyordu. Onu net hatırlıyorum. Burada hatta ilk içeri girdiğinde de oynuyordu, sultanı tuttu.
4: Sen hep buradasın.
3: Hı hı.
4: O buradan bir geçiyor ama sen buradaki hallerini görüyor musun?
3: Yok hayır orası yok. Hatta annem odaya girmeden önce biz yatağın üzerinde oturduk, saçlarımızı taradık.
4: Evet buradaydınız. Annen bu tarafa geçtiğinde sen ne taraftaydın? Ne yönündeydin? Ne yapıyordunuz?
3: Yine oynuyorduk. Tam buradaydım. Telefonum da açıktı. Annem burada oynadıktan sonra buradan nasıl geçti?
4: Sen nereye bakıyordun?
3: Ben Ben tam o sırada benim buramda çok derin bir delik vardı. Cam çıkmıştı kazadan dolayı. Bu şekilde böyle bunu inceliyordum. Bunlara bakıyordum. Bu şekilde böyle yüzümü inceliyordum. Yaralarımı inceliyordum.
4: O da buraya geliyor. Bundan sonrasını görmüyorsunuz öyle mi?
3: Evet. Sadece sesi duydum. Durdum ve telefonumu alıp sultana koş dediğimi hatırlıyorum.
4: Buraya nasıl geldi? Yani oynayarak mı geldi? Nasıl geldi?
3: Burada hepimiz oynuyorduk.
4: Pencereye giderken oynayarak mı gitti yoksa bir sese bakma gibi nasıl? Siz nasıl fark ettiniz?
3: Sesi duyduk, çok yüksek bir ses. Sesi duymayla döndüm ve zaten annem yoktu. Sonra Kal geldi bildiğimiz bana. Telefonu al.
0: Bakın her şeyi hatırlıyorlar. Nereden itibaren? Malkat açtık, içeri girdi, annesinin küfürlerini bırak hatırlamıyorlar. Ondan sonra unutuyorlar ikisi de her şeyi. Yani birisi aynadan şeyine bakıyor. Nedir o?
1: Yarasına.
0: Yarasına bakıyor. Diğeri de ondan sonra annesinin camın önüne sanki böyle metrelerce bir mesafeymiş gibi camın önüne nasıl geçtiğini bilmiyor. Bakın biraz önce oynuyorlardı bunlar. Karşılıklı oynuyorlardı. Hatta bırak diyor beni Güllü Hanım. Karşılıklı oynayan taraflar birden birisi başka bir aleme gitmiş. Diğeri de aynadan yarasına bakmaya çalışıyor. Ta ki düşme sesini duyana kadar. İşte bakın bu hayatın olanak içinde yok. İddianamede de var bu. 2 metrekarelik bir alanda ikinizin yani düşme anını görmemiş olmanız hayatın olanak içine aykırı diye zaten tanzim edildi. Bakın oyun oynuyorlar. Her şey günlük gülistanlık ama sonrasında hiçbir şey görmüyorlar.
1: Ben şeyi merak ediyorum.
0: Hiçbir şey bilmiyorlar.
1: Acaba izleyicilerimiz ne düşünüyor? Tuğyan'ın mı aklına geldi sultana? Sultan sen her şeyi gördün ama ya da yaptın artık orasını bilmiyoruz. Sen yaramla oynadım dedi. Bu işi hani böyle yapalım diye. Acaba bu kimin aklına gelmiş bir yalan?
2: Onda bir de şu var, bir de şu var. Acaba oynamayı şöyle dedi bize empoze ya da böyle bir algıya yapmış olabilirler mi? İnsan oynayınca hani baş döner ya. İşte başım döndü, başı döndü. O anda işte yaklaştı. O anda bir kaza oldu gibi bir düşünce olabilir mi denir ama tamam. Bu oynamada dediğiniz gibi hocam öyle bir yer yok. Yani Mevlana gibi hadi döner döner insan böyle başı döner anlarız. Ya bu, öyle bir alan yok şu anda. Kesinlikle bakın yok böyle bir şey yok.
1: Yani şöyle, oynayarak girdi sonra bir anda ikisi de görmedi.
0: Bu bir tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse ki iddianame bu yönde. Sultan orada bir tanık. Yani ne ilk baştan itibaren olayın 18. dakikasından itibaren ayağa kaydı düştü.
1: Kaza olduğunu söyleyecek
0: kaza
1: tanık.
0: Kaza olduğunu söyleyecek ve Tuğyan'ı kurtaracak tek delil, tanık o. Çünkü kayıt yok, başka bir şey yok. Dolayısıyla düşüş anını görmeyi içi el vermemiş de olabilir. Bakın altını çiziyorum. Çünkü orada biraz sonra annesini atacak o. Ona şahit olmamak için. Bak ne diyor? Sağ elimle tutuyorum. Eliyle kapatıyor.
1: Ama ben... sonraki ifadesinde gördüm aşağı attı diyor.
0: Ya sonra diyor. Yani hani diyor ya burada bir şekilde bu şekilde görmeyi engellemek için orada bir senaryo uydurmuş olabilir. Ama bakın.
1: O kadar merhametli mi Sultan?
0: O söylediği beyan da bence doğru değil.
1: Hangisi?
0: En son ben savcılık beyanına da
1: itibar etmiyorsunuz.
0: Ben itibar etmiyorum kesinlikle. Çünkü bilimsel verilerle uyuşmuyor. Eldeki bilgi raporlarıyla uyuşmuyor. Yani Sultan Hanım'ın ilk baştan itibaren bakın polise verdiği ifade gruplarda arkadaşlarla yazıştıkları
1: peki,
0: şeyler.
1: Peki gerçek ne o zaman?
0: Bakın bana göre gerçek şu. Sultan bu dosyanın içerisinde tasarlama, bilme, plan her şeyin içerisinde.
1: Atarken?
0: Bakın atmasına, dokunmasına gerek yok. O planın bir parçası olması demek orada hazır bulunup tanık sıfatıyla yarın bir gün ifade vermesi için yeterli.
1: Ben bunu şundan soruyorum.
0: İştirak iradesi ona dokunmasını gerektirmez.
1: Peki dokunmadıysa niye doğruyu söylemiyor? Şimdi o... Doğru atış şeklini söylesin o zaman.
0: Şüpheden sanık yaralanır. Bakın ben bu olaya iki türlü yaklaşıyorum Esra Hanım. Bir en basit haliyle bir de en profesyonel haliyle yaklaşmaya çalışıyorum. Bu düşündüğümüz şey yani bir zanlının en profesyonel şekilde düşünce tarzı. Ne o? Böyle atalım şüpheden sanık yaralanır. Doğru mu hocam?
2: Doğru.
0: Duruşmalarda eğer ki suçu işlediğine dair şu atış şekli de dahil. Yani ispat yoksa kesinlikle beraat eder. Yani bu bile profesyonelce düşünülmüş, tasarlanmış, bir ay boyunca, iki ay boyunca, üç ay boyunca düşünülmüş bir şeyse bu beyan bile bunun bir parçası olabilir diyor.
1: Şimdi Bu arada hocam da ayakta kaldı. Siz şimdi ne gösterecektiniz hocam? Şimdi anlattılar. Yani bunları oynayarak geldi. Hepsi hep birlikte geldiler. Sonrası yok zaten. Oynayarak düştü kadın. Öyle anlatıyorlar onların anlatmalarına göre.
2: Ama nerede? Bakın bu da çok önemli bizim için. Ya nerede kayma oldu? Bana bunu söylesinler, bize söylesinler. Bakın burada olan kaymayla düşülmez. Hocam, düşülmez. Bakın
5: şurada yer var bakın.
2: Düşünme. Bakın polisin kayma göster.
5: Oldu, zeminin tam polisin durduğu yer olarak bak, değerlendirin.
2: Bakın.
5: Oradan düşüp kayarsa
2: bakın. Buradan düşünce, burada bölgeden düşünce olmaz. Hatırlar mısınız ölçüm yaptım orada 80 santim gibi yaklaşık hatta ölçü ne kadar 60 santim 70 santim neyse. Ağırlık merkeziyle Gül Hanım ağırlık merkeziyle eşit bir alan buldum. Bakın şurada şu şekilde. Yani atsa bile bir şekilde Güllü Hanım'ın buraya düşer. Yani beli dışarıda olsa bile ağırlık merkezi ısrarla onu söylüyorum. Ağırlık merkezi bunun dışında olmadığı sürece bir cisim düşmez. Düşmez. Ki bu da insan
1: zaten
2: faktörü var. Tutar
1: yok.
2: Yani.
1: Uzmanlar söyledi evet. Kayma yok. Kaydıracak bir durum yok. Yani bunların anlattığına göre bu kadın oynadı. Onlar da arkaları dönüktü. Oynadı. Cama geldi. Düştü. Bu anlatı bunu demiyor mu hocam?
2: İlk anlatı değil mi? Öyle diyordu.
1: Bunu diyor. Yani o gözüne bakıyordu. Öbürü ters dönüktü. Kadın oynayarak giderek düştü.
5: Zaten
0: tasarlanarak işlenmiş cinayetin bir parçası olarak beyanlar da bu şekilde verildi ve bu şekilde de manipüle edildi bütün toplum, bütün savcılık makamı, soruşturmacılar. Ama sonrasında bizim yayınlarımızdan çıkan delillerle birlikte ya bu böyle olmayabilir mi acabalar başladı ve sonrasında ama şunu ben eklemek istiyorum. Bakın orada olmaması gereken bir karakter var keşif sırasında Esra Hanım. Kim o? Tuğberk. Tuğberk'in ne işi var orada?
1: Tuğberk yani destekliyor. Alkol bakın, içerdi. Çok alkol vardı.
0: Türkiye'de uygulamalı keşfi en güzel anlatan bizim programımız. Savcılık da yapmaya çalışıyor. Ama uygulamalı keşfin bir özelliği vardır. Olay sırasındaki taraflar orada hazır bulunur. Olaydan sonra sonra gelen kişiler uygulamalı keşfi hazır bulunmaz. Tuğberk'in ne işi var orada?
1: Bu arada onunla
0: yanlış
1: ilgili...
0: Yanlış bir şey o.
1: Neler oluyor hayatta programında Reyhan Hanım'a da teşekkür ederiz. Bir çekim yapmışlardı. Sultan'la bir çekimi yapmışlardı. Hocam siz de bunu bir gözlemleyin. Sultan orada anlatıyor. Aslında Tuğberk de orada çok yönlendirdiğini söylüyorlar. Bu çekimde yok ama galiba. Bir görelim. Sultan'ın sıkıntılı halini izleyelim. Ama insanların hem masum ya da bir şey sakladıklarında, suçlu olduklarında da sıkıntılı olduklarını yalnız unutmayalım.
2: Şunu söylemek istiyorum.
1: Ha, buyurun hocam.
2: 3.20 görünce lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunun bulunduğu yer değil büyük ihtimalle odanın uzunluğunu herhalde demek istemiştir. Çünkü dolaba
1: tüm
2: baktığımız zaman
1: herhalde o.
2: Evet, dolaplara baktığımız zaman zaten 2.20-2.40 civarında 2.20 civarındadır. Bir metrede aşağı yukarı şuradan şuraya etmiş olsa 3.20'yi zaten bulur. Yani burada bir şeylik var herhalde çizimde bir eksiklik demeyeceğim. Haşa öyle bir şey
1: fazla
2: demeyeceğim ama
1: belki
2: dediğim gibi duvar olur. Çünkü baktığımız zaman yani 3.20'lik bir dolap olmaz zaten. Orada bir referans çıkardım. Hı-hı. Bu duvara kadar
1: belki
2: olan orada bir göz
1: yiyor. Evet, duvarın evet. Ölçüsü.
2: Evet.
1: Duvar. Bir onu izleyelim de izleyicilerimiz hatırlasın. Çok az kaldı bu arada mahkemeye. Hepsini tek tek veriyoruz. Bunların hepsi teker teker mahkemede konuşulacak. Çok önemli. İzleyelim.
6: Cam açık mıydı?
7: Cam açıktı.
6: Tamamıyla geriye kadar açık mıydı?
7: Yani cam açıktı biz o odada oturuyoruz çünkü havalar da aslında o kadar soğuk değildi.
6: Bir diyaloglar var hadi sen de oyna beni bırak annemi 60 gibi hani tüm kamuoyuyla yansıyan diyaloglar var ya ne konuşuldu o?
7: Ben bilmediğimi söyledim. Tuyan da benim bilmediğimi söyledi annesine. Sonra o da beni bıraktı normal bir şekilde öyle bırak şey o tarz bir şey olmadı.
6: Birbirinize bir temasınız oldu mu?
7: Gül annemle hep sarılırdık. Hep hani sarılırdı.
6: Ağzından bir kelime çıkıyor.
7: Biz de o şekilde kelimeler söylüyordu.
6: Öyle
7: evet. Zaman. Bu Gül annemin hani canım demesi gibi bir aslında hitap.
6: Gül Hanım dengesini kaybederken hani beni tutun ya da bir tutunma isteği bir çabası oldu mu?
7: Duymadık öyle bir şey. Duysaydık zaten dahil olmaya çalıştık.
6: Sultancığım çok küçük bir alandan bahsediyoruz. Hani birdenbire bir düştü.
7: Saniyelik bir olay zaten bu. Hani böyle bir şey olacağını düşünsek zaten o tarafa geçmesini müsaade etmezdik.
6: gördüğün son kare neresi?
7: O odada işte en son o bana gelip roman havası eşliğinde hani oynamayı gösterdiği andı gördüğüm son an.

0: bir de yerdeki görüntüsünü gördüm. Çok can yakıcı bir görüntüydü. Yani gözümün önünden gitmiyor bir an bile.
1: Hayatta mı yönetim?
0: Yani ben orada şok halindeydim zaten. Sadece bakıyordum.
1: Orada Tuya'nın çok tartışılan annemi atmış gibi tabii ki kameralardan duyulan sesler var. O

0: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten. Yani koş dediğini hatırlıyorum. Annem koş dedi.
1: Son kez soruyorum. O ne lan? Dediği görüntüde ne var?
0: Dans ediyorduk odada. Arkadaş.
1: Herkes tamam mı derken neyi kastediyordu? Çıkıyor ve diyor ya. Herkes tamam.
0: Duymadık bile onu ama sarhoşken kullandığı cümlelerdi bunlar. Alkollüyken yani kullandığı cümlelerdi.
2: Herkes tamam mı?
1: Düşme anında acaba pencere, çünkü biz günler
0: çok üstüme gelmesiniz bu konuda, rica ediyorum ya.
1: Nasıl üst?
0: Bana olay gecesiyle ilgili çok konuşmadılar.
1: Yani o anlarla ilgili bir şey sormuyorum. Hani bir abla onunla ifadesini alkollüyken konuşurdu dedi de.
0: Yani şimdi şey, bana bunlarla ilgili hani çok olayla ilgili konuşmadılar ya.
1: Sen diyorsun ki o gün Hülya'nın odasındaydı. O üniversite çalıyordu.
0: Siz rica etsem.
1: Buraların harcını çıkmıyorsun. Bak çıktı, bedeline bak.
0: O ne çıktı? Ses olaylarını falan attı. Aslında çok ifademe de girdik. Onu çok paylaşmıştık.
1: Ama ifadeni okuduk ya bir tane.
0: Evet ama ne sesi ne sesi diye ısrarla sorduğumu.
1: Çünkü sorduğum için.
0: Zor durumda kalıyorum biraz bu şekilde.
1: Vahmi Bey, neden korkuyorsun?
3: Şimdi burada Sultan, hani hepimiz böyle hani üzüldük de, yani ne kadar korkuyor, ne kadar sakin, ne kadar hani tedirgin bir kız. Sonra Sultan bir cabbar oldu. Bir atılgan oldu. Yani bu aradaki, ben izleyicilerimize de soracağım. Şimdi aradan belli bir süre geçtikten sonra Sultan bir cabbarlaştı. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi burada da biliyorsun. Madem ne biliyorsan burada da biliyorsun. Ne anlatacaksan burada da biliyorsun. Neden değişti?
4: Yani evet, gerçekten şeyle geçen bir ses kaydında Tuyan'la nasıl konuşuyor, üst perdeden konuşuyor.
3: Evet.
4: Yani bayağı bir bastırıyor, hatta Tuyan sesini çıkartamıyor. Yani burada bakın, burada bir sadece korku olmayabilir. Tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse kendilerini ele vermeme çabası için de, yani kendi aralarında basına konuşmayacağız, şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız. Reyhan Hanım arada mikrofonu uzatmış sağ olsun. Oradan beyan almaya çalışırken şey görüyor bunu. Tuğyan görüyor. Aslında biz onu korku olarak görmüş olabiliriz. Belki de korku değildi o. Yani kimseye konuşmayacağız. Neyin içerisinde bu? Tasarlamanın içerisinde. Olay bittikten sonra kimseyle de konuşmuyorsun. Korku değil. Konuşup karar verilmiş bir şey olabilir. Sonrasında ise... Yani İbre'nin kendisine döndüğünü gören Sultan üst perdeden konuşup tehdit etmeye başlıyor. Ben söylerim. Kendimi de sıyırırım. Neyle sıyırdı? Avukatıyla yaptığı telefon görüşmesi. Bence savcılık orada hata yaptı. Bu konuşma bir delil değil. Suç işlediğinin bir delili değil.
3: Peki ben bu arada izleyicilerimize sorayım. Mahkemede merak ediyor musunuz? Acaba mahkemede Tuğyan nasıl anlatacak? Şimdi bu sefer artık Sultan yüzüme bakıyordum, öyleydi değil. Sultan annesini attığını görmüş bir tanık. Peki bakalım bu sefer Tuğyan ne diyecek?
4: Merakla bekliyoruz. Duruşmada olacağız biliyorsunuz. Merakla bekliyoruz.
5: O soruyu sormuştum ya, olay örgüsünden sonra Tuğyan acaba mahkemede değiştirecek mi? Yok, avukatı değiştirmeyecek demiştim.
3: Şu an Sultan değiştirmeyecek. Şu anki söylemleri, avukatın da söylemi Sultan'ın değiştirmeyeceği üzerine. Tuğyan değiştirmeyip ben de görmedim mi diyecek yine aynı şekilde. Zaten mahkeme sonucuna gidene kadar bence zaten Tuğyan başka bir şey söylemez diye düşünüyorum. Çünkü kendi de suçlu konumuna düşer. Tabii. Tuğyan'ın farklı söyleyeceği her şey kendini de suçlu kategorisine sokacak.
4: Yani biz de öyle tahmin ediyoruz. Yani duruşma sırasında da eski beyanlarını tekrar edecek. Ama bakın geçen programda da söyledim. Biz de birine iftira atmanızı gerektirecek kadar aranızda bir husumetin olması gerekir. Yani Sultan'la Tuğyan arasında, özellikle ben cezaevinde de Tuğyan'a sordum. Var mı bir husumet? Niye senin arkandan böyle konuşuyor gibisinden? Yok dedi.

0: Böyle bir husumet yoksa, yani sana iftira atmasını gerektirecek bir husumet yoksa, doğru söylediği kabul edilir. Sultan'la da görüştük. Sultan da aynı şekilde aramızda bir husumet yok dedi. İyi de geçiniyorlarmış. O zaman menfaatler çatıştı kendi arasında diye düşünüyorum. Sultan kendini korumaya mı çalışıyor? Onun için sultanın yargılanması gerekiyor diyor, dedim. Bakalım.
1: Bakalım Sultan da yargılanacak mı? Bu işin içinde olacak mı? Son 8 gün arkadaşlar. Son 8 gün. Bu konuşulanların hepsi dosyada olan içerikler. O yüzden de hepsi mahkemede önemli olacak. Sultan yine beraat olarak gidecek mi? Yoksa Sultan da bu işin içinde müdahil olmuş bir kişi olarak yargılanacak mı? Hepsini görmüş olacağız. Hakan Hocam, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Başka göstermek istediğiniz?
2: Ufak tefek nüanslar var. Daha sonra belki hani salondan olmuş olabilir gibi bazı ihtimaller var. Onları da
1: Salondan?
2: şu anda tabii bulunuş pozisyonu itibariyle pek mümkün gözükmüyor gibi gözüküyor. Ama buradakini de açıklayamadığımız, ya açıklıyoruz tabii ama yani biraz böyle denemek lazım. Oraya gitmekte bir fayda var
1: Hocam
2: tekrar.
1: siz yarın
2: Düşüş yap.
1: gidiyorsunuz. Şimdi
2: Tamam,
1: yarın
2: tamam
1: hem
2: yarın.
1: aynı zamanda biliyorsunuz dün İsmet Bey buradaydı ve Seval Hanım'ın yukarı çıkamaz. Seval Hanım yukarıdaki biri de girmiş olsa gece dinleyemez gibi bir şeyler
2: Evet.
1: söyledi. Onu
2: Onları bir
1: siz
2: test edeceğiz,
1: ayrıntılı
2: bakacağız
1: olarak test
2: yani. Evet, bir
1: edeceksiniz.
2: bakacağız.
1: Ama şunu da unutmamak lazım. Seval Hanım açık açık oradaki söyleminde gece birinin girdiğini, kamerayı kapattığını ve ayrıca İsmet Bey'in söylediği gibi hiçbir şey duyamaz dediği. Seval Hanım gece kavga seslerine kadar her şeyi duymuş bir kadından bahsediyoruz.
2: Duyulmamasına imkan yok. O saatte öyle bir konumda, öyle bir lokasyonda hep diyorum ya, ses ses diyorum, duyulmamasına imkan yok. Hem
1: Şimdi
2: çığlık hem
1: bizim
2: düşmesi.
1: oradan izleyicilerimiz Seval Hanım'ın yakınları arıyormuş. Seval Hanım'ın ortalama Güllü Hanım'ın evinde yoğun kavgayı duyduğu ses 11,5 civarı diyorlar.
0: Önemli. Niye biliyor musunuz? O arada Ankara'dan bir izleyicimiz bağlandı bize, hatırlıyor musunuz? Güllü Hanım'ın sahne programı ile ilgili olarak Çiğdem Hanım'ı aramıştı. Ve bir kavga tuğyanın sesinde Güllü Hanım'ın da sesini duyduğunu söylemişti. O da 11,5 civarındaydı ve bir kavga sesi vardı. Kadınla tartışmışlardı, hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: O kavga o anda başlamış olabilir. O sesleri yanlış anlamış olabilirler. Bakın ama şey de var. O kavganın içerisinde Çiğdem de var. Bakın çok önemli. 11,5 civarında hatırlarsanız. 11,5, 10,5, 11,5 civarında aramıştım diyor Ankara'dan. İşte ne zaman, nerede sahne alacak diye. Sonra bir bana bağırmaya başladı Çiğdem vesaire. İşte o kavga Çiğdem'in de içinde bulunduğu bir kavga. Çiğdem de o evde olabilir. Çiğdem de evde olabilir.
1: Valla
0: Ben şimdi
1: hepsi
0: 11,5'sa örtüşüyor.
1: evet. Bu arada savcılığa başvuruda bulunmuş İsmet Bey ile Seval Hanım gerçekten hani tam aradığı saatin çıkarılması için, telefon kaydının çıkarılması için ama sıklıkla Seval Hanım'ın gittiği yerlerde akşam 11,5 civarı ben İsmet Bey'i aradım. Çok yoğun bir kavga sesi vardı. Hatta ayırmaya gidelim gibi söyledim diyor. Tabii hiç kimse kavgadan bahsetmiyor. Sadece gece çok iyi anlaştıklarını, çok iyi olduklarını aralarının söylediler. Peki hocam, kavga varsa bu durum nasıl değişir?
0: Şimdi şöyle, kavga varsa baştan itibaren doğruyu söylemedikleri anlamına gelir. Bir şey gizlendiği intiba oluşturdu herkeste, değil mi? Kavga var, dövüş var, bağırtı var, çağırtı var. Ankara'dan biri diyor ki Çiğdem de o evdeydi. Ben Çiğdem'le tartıştım. Hatta bana küfür ettiler. Seval Hanım diyor ki yöneticiyi aradım, ayırmaya gidelim. Demek ki ciddi bir kavga var. Ama bizimkiler ne diyor? Bizimkiler dediğim karşı taraftan bahsediyorum. Sultan Tuğyan. Efendim günlük gülistanlık, hatta biz de alkol almadık. O kadar eğlendik ki alkol, ve her gün alkol alanlar o gün alkol bile almamışlar. Videoda çekmişler o güzel anlarını. Şimdi bakın, o zaman en baştan itibaren bir şeyi saklıyorsun, bir şeyi gizliyorsun. Yani iyi görünme çaban, alkol de almayarak, hiç kavga yok, gürültü yok, günlük gülistanlık, canım annem kaydı düştü. Bak bu da bir planın parçası olarak şüpheleri arttırır. Yani dediğiniz ya, kavga varsa ne olur? Şüpheyi bir kat daha
1: Daha da
0: arttırır.
2: Ve kamerada
1: arttırmış
2: o
1: olur.
2: sesleri niye duymuyoruz?
0: Evet.
2: Kameralarda
1: Bu
2: niye o
1: kadının
2: sesler
1: sesi
2: patlamıyor?
1: niye bir saat kesildi?
2: Kesildi ya da
1: Ha,
2: o
1: bir
2: kavgayı
1: saat
2: niye
1: diyorum, pardon,
2: duymuyoruz
1: bir
2: yani
1: dakika
2: kamerada?
1: boyunca. Neden hiç yok? Hiç yok. Bu kadın hani gerçekten Acaba yani tabii otopsi raporunda çıkması beklenen bir şey. Toksikoloji sonuçlarında da ama bazen şey bu tarz kimyasal çıkmıyor maddeler olduğu söyleniyor. Ya, yani 2-3 saat sonra vücudundan çıkan ya da sadece koklatıldığı için çok da vücuduna işlemeyen bir şey olmuş olabilir
2: adli
1: mi?
2: Adli tıpçılar daha iyi açıklayacak.
1: Adli tıp uzmanı birini de getirip aslında yarın detaylıca onu da soralım. Hakan Hocam, siz de Seval Hanım'ın evine uğrayarak hani o hem ses hem de gerçekten biri gelip kamerayı kapatıp üçüncü bir kişi evin içine girmiş olabilir mi?
2: Evet. Onun haricinde de başka şeyler de yapacağız. Onları izleyicilerimiz onları görecek. Onları başka şeyi deneyeceğiz yani.
1: Şimdi döndüğü Kara Çoban 16 yaşında evinin odasından kayboldu. 24 yıldır ortada yok. Biliyorsunuz çok önemli gelişmeler olmuştu. Şimdi ailesini alacağız. Döndüğü Kara Çoban konusuna geçelim.
3: "16 yaşındaki Döndü'nün sır kaybında çember daraldı. Ekibimiz Tarsus'ta Döndü'nün kaybolduğu eve gitti. Şüphelenilen abi Osman o günü anlattı."
4: Osman Bey, evet. Döndü'nün o gün yani evden gittiği gün siz de buradaydınız. O gün neler yaşandı bize anlatın.
5: "Şimdi efendim o gün sabah 9 gibi Adem'le Ramazan Kayacık geldi eve. Kapının ağzında burada bir şey fısırdandı. Ne olacağını dedim, bir şey yok abi. Ondan geri az durdular gittiler."
4: "Saat kaç gibiydi?"
5: "Sabah 9-9.30 gibi."
4: "Döndü nerede durdu? Adem Bey neredeydi?"
5: "Bunlar buradaydı. Ben buradaydım. Ne? Bir şey fısırdadılar kulağına. Ama abi ne var dedi, bir şey yok abi dedi. Ondan geri biraz durdular gittiler."
4: "Samimiler miydi? Ne
5: çok kullardı? Samimiyetlilerdi böyle. Ondan ne olacağını dedi, bir şey yok abi dedi. Biz de koyunu buraya içeri kattık. Kuzuları vardı."
4: "Sabah mı yine kattın?"
5: "Evet evet işte sabah. Eve kattık. Ağrı kattık. Kuzuları emiştirdik. Evimiz şura."
4: "Evde kaç kişiydiniz o gün?"
5: "O gün 3 kişiydik."
4: "Kimler?"
5: "Annem, ben, babam."
3: Osman döndü önüne iki tuğla koyup duvardan atladı dedi. Kardeşi hakkında söyledikleri kafa karıştırdı.
5: "Şimdi şuraya da buradan o arka tarafa 3 tane pirket koymuşlar. Pirketin üstten atlamış. Duvar yoktu, duvarı sonradan ördüler."
4: "Yani şuraya kadar şurası bu bölge yoktu."
5: "Sonradan yapıldı ya. Bu daha dün yapıldı yani. Bu duvar buraya kadardı."
4: "Burada bir taş falan gördünüz mü özellikle?"
5: "Bir tenike, sandalye gibi bir şey vardı burada."
4: "Yani buraya mı koymuşlardı şu anda?"
5: "Burada zaten vardı, inip çıkılıyordu buradaki. Ya döndü kapatmış kapıyı, asmak inedi vurmuş kapatmış kapıyı. Bilinçli gedik bu iş."
1: "Peki arka taraftaki yükseltiyi kim koymuş?"
5: "Ablam orayı tamir yaptılar."
1: "Nasıl tamir?"
6: "Ay nasıl koydun? Nasıl kim koydu?"
7: "Zaten yani gündüzden ayarlanmış abim."
6: "Gündüzden ayarlanmış
7: kendisi." "Abi gündüzden iki defa gelik."
6: "Nereden biliyorsunuz
7: gündüzden?" "Bilmiyorum, bana haber geldi de Hasan dayımdan."
1: "Adem mi iki kez geldi diyorsun?"
7: "Evet, evet bak evet, sabah bir gelik böyle dolanık ikindin de arabayı köşeye koyuk. Tekrar gene gelen adam demiş ki Hasan dayım. Ya bu demiş bu sabahleyin bu yanına geç dedi. Şimdi niye geldi ki demiş."
1: "Peki o zaman siz koydukları taşları gördünüz mü?"
7: "Gördük biz."
1: "Sen ne zaman gördün?"
7: "Ben hemen geldim zaten. Olay akşamı geldim. Tabii geldim."
1: "Orada duruyordu arka tarafta?"
7: "Arka tarafta da vardı, ön tarafta da vardı."
1: "Peki Osman sen şimdi Adem gelince... Şimdi kızın kulağına bir şey söylüyor ya.
5: Evet.
1: Şimdi kulağına bir şey söylüyor, yakınlaşıyor. Sen kızmadın mı onlara?"
5: "Abla kızıp da bir şey yok abi diyor."
1: "E sen
5: abla,
1: bir erkek abi olarak rahatsız olmadın mı?"
5: "Abla bir şey mi dedi canı dedim, yok diyor."
3: Döndü kaybolduğu gece jandarmaya gitmeyen abi Osman'ın sözleri şüphe uyandırdı. Soru işaretleri çoğaldı.
1: Osman o gece kızın kaybolduğu gece sen bir ara ortada yokmuşsun.
5: "Ben evdeydim abla."
1: "Hangi evde?"
5: "Bizim koyun evinden huzur kente geçtim."
1: "E niye sen başka eve geçtin?"
5: "Ablam kardeşim gelikti, sabah jandarmaya gidelim dedik. Yani biz de sabah da annemle aldım jandarmaya gittim."
1: "Peki sen neden kendi kızın kaybolduğu evde değil de başka evde bekledin?"
5: "Ablam zaten 9-10-11'de gittim ben kardeşimle."
1: "Kardeşin mi aldı seni?"
5: "Evet."
1: "Kim, hangi kardeşin?"
5: "Bayram."
1: "Bayram hep yanında mıydı senin?"
5: "Yanımda, o da geldi akşam."
1: "Ama o senden sonra geldi."
5: "Evet, o birden sonra."
1: "Sen tek başına ne yaptın o sırada?"
5: "Bir şey yapmadık ya abla. Evde yattık sabahleyin annemle babamı karakola gezdim." "Hayır,
1: kız kaybolduktan sonra bir tek başına sen bir yoksun bir süre. Neredeydin?"
5: "Abla ben evdeydim."
1: "Tamam, evde olmadığın bir süre var senin."
5: "Yok ablam, evde olduğum hiçbir süre yok benim."
3: 24 yıldır döndüğü arayan abla eşi, Oklar'ın diğer kardeşi Osman'a dönmesine böyle isyan etti.
7: "Ben de bu kardeşimin arkasındayım. Ben buraya bacımı bulmaya geldim. Bizde bir suç varsa, öldürdük, bir yere gömdüysek sabahtan itibaren şeyinizi yapın, derhal deşilsin evimiz."
1: "Eşi, evet, sen de bilmiyor olabilirsin. İki tarafı da konuşmamız lazım. Ramazan'ı evet. konuşacağız, Adem'i konuşacağız, Mümine'yi konuşacağız.
7: Konuş.
1: Ama Osman'ı da konuşacağız."
7: "Tamam, Osman'ı da konuşun."
1: 16 yaşında gencecik bir kız döndü.

0: gündemden kayboluyor. Aile aslında akrabaları olan Adem'le Ramazan'ı suçluyor. Çünkü Adem'le döndü arasında da ilişki olduğuna dair dedikodular çıkmış durumda. Hatta en sonda döndüğünün hamile olduğu konuşuluyordu. Konuşuluyormuş. Sonrasında ise bir şüpheli olan da Adem ve Ramazan da abi Osman'ı şüpheli olarak görüyordu. Şimdi Ramazan Bey, yani diğer ailenin şüphelendiği Ramazan Bey ve eşi Şerife yanlarında, muhabirimiz Mehmet Güzel de yanlarında, Tarsus'talar. Biliyorsunuz en son Adem Bey ve eşiyle konuşunca eşi fenalaşmıştı. Şu an hala hastanede. Mümine Hanım, eşim yapmaz demişti. Sonra eşinin yaptığını öğrenince fenalaştı. Bu kaçıncı gün? Yani
1: cidden mi hastanede hala?
0: Hastanede. Kadın kendine gelemedi. Kocasını aldattığını onu öğrendikten sonra. İnanmamıştı bize. Kocası ağzıyla söyledi. Bir gün önceye kadar evlerinde olduğunu. Ramazan Bey, merhabalar.
2: Merhaba.
0: Şerife Hanım, size de merhabalar. Eşi Şerife Hanım yanında.
3: Merhaba canım.
0: Merhabalar. Şimdi hem Şerife Hanım size sorayım, hem de eşinize sorayım.
3: Sor canım.
0: Siz Adem Bey ile döndü arasında çıkan dedikodulardan haberdar mıydınız?
3: Hayır, haberdar değildim canım.
0: Peki herkes duymuş, siz nasıl duymadınız?
3: Ben karışmam annem, ora bura gitmem. Ben ora birine gidip de şurada bu olmuş, burada bu olmuş, bunlara karışmam ben.
0: Peki Ramazan Bey hiç anlattı mı?
3: Yok, anlatmadı canım.
0: O zaman Ramazan Bey'e de bir soralım. Ramazan Bey, Adem'le döndü arasında olan dedikodulardan haberdar mıydınız?
2: Haberdar değildim ablam.
0: Köyde hiç duymadınız mı?
2: Duymadım.
0: Emin misiniz?
2: Duysam ilk önce ben Adem'i tehdit ederdim, yani dövüşürdüm.
0: Ne söylerdiniz Adem'e?
2: Yani yapma bunu, böyle bir pislik olduysa temize çıkmıyor, çıksın ortam.
0: Peki Adem, evet. Bey döndüğünlerin evine gitmek için neden hep sizi arıyordu ve sizle plan yapıyordu?
2: Anlamadım ablam.
0: Adem Bey hep
4: sizi... Neden sizi arıyor da döndüğe birlikte neden gidiyordunuz?
2: Yani yoldaş olarak gidiyorduk beraber.
0: Ne yoldaşlığı bu?
2: Beraber.
0: Ne yoldaşlığı?
2: Yani arkadaş olarak beraber gidiyordum.
0: Size döndüğüyle ilişkisinden bahsetti mi?
2: Yok. Öyle bir şey yapmış olsa hiç şansı yok onun. Allah yarattı demem ben.
1: Ne yaparsın?
0: Peki o zaman Ramazan Bey, ifadenizde neden bu dedikodu
2: yani
0: duyundu?
2: Mümkün olduğu kadar dövüşürdüm, tehdit ederdim, söylerdim.
0: Peki dövüşürdünüz de ifadenizde, şimdi bilmiyorum diyorsunuz, neden ifadenizde Adem'le döndü arasındaki ilişkiyi duyduğunuzu söylediniz?
2: Ben öyle bir şey söylemedim ki abla.
0: İmzalı ifadenizde söylemişsiniz.
2: Olabilir, ben söylemedim ama ben eminim lafıma.
0: Kim bunu söyleyen?
4: Başka sizin ifadenizi şu anda Esra Hanım'ın.
0: Başka biri
2: olabilir,
0: mi var?
2: Olabilir ama ben asla öyle bir şeyi söylemedim.
0: Ramazan Kayacık diye başka biri var mı?
2: Yok ablam, yok. Yok, yani Köserelli'de suçlanan ben. O zaman var ben... ya, soy isim var Ramazan Kayacık olarak da.
0: Yok yok, sizden başkası değil. Ben sizin ifadenizi bir kısaca okuyayım. Diyorsunuz ki döndüğünün annesi bize saçta börek atar. Biz de hep beraber yer, akşam saat 7.30-8 sıralarında giderdik. Ne güzel, alışkanlık olmuş akşam 7.30-8. Döndüğüyle benim ikili hiç konuşmam olmadı. Fakat gözümle görmedim ama halk arasında döndü Karaçoban'ın Adem Süzer'le Köselerli Mahallesi'ne evine gidip banyo yaptığı şeklinde kulağımıza sözler geliyordu. Döndü Karaçoban'ın ailesinin yanına gideceğimiz zaman Adem'le bazen telefonda, bazen yüz yüze giderek plan yapardık ve döndülerin çadırına giderdik. Evet.
2: Evet.
0: Duymuşsunuz dedikodu, ilişkiyi, banyo.
2: Yok, dedikoduyu duymadım ben. Öyle bir şey katiyen duymadım yani. Yani gittik. Gittik, gitmedik desek yalan söylemiyorum. Aynı ifademde de var.
0: Ramazan Bey yalan ifade mi verdiniz?
2: Yok.
0: E o zaman?
2: Evet.
0: Yani siz 16 Söyle. Yaşındaki yani bir genç...
4: O dönemde Adem Bey sizin çok yakın arkadaşı.
2: Evet.
0: Siz 16 yaşındaki
4: o
0: bir genç
4: size
0: kızın
4: hiçbir
0: bir
4: şey söylemedim
0: saniye...
2: Söylemedim. Ben döndüğüne alakalı hiçbir şey söylemedim.
0: Siz 16 yaşındaki bir genç
2: söylemedim.
0: Kızın banyosunun konuşulduğunu duymanın bir köy yerinde ne demek olduğunu bilmeyecek yaşta değilsiniz.
2: Evet.
0: Değil mi? Ne demek ne anlama geliyor?
2: Yani zinalık olmuş oluyor ablam, açıkça söyleyeyim ben.
0: Bu zinadan da siz bahsediyorsunuz burada.
2: Yani.
0: Emniyete, savcılığa.
2: Yani.
1: Niye kızmadın?
3: Annem burada, ben bir şey diyebilir miyim?
0: Buyurun.
3: Bunun annesi babası neredeymiş bu kızın, o Adem'in evinde banyo yaparken?
5: Hayır efendim.
0: Söyle Eşe.
3: Kameraya şeye mi çıkmışlar? Podcast mı çıkmışlar? Yoksa seni bulmaya mı çıkmışlar?
5: Kaç sene kovdum kocan? Senin kocan kaç kere seni
3: kovdum? Mehmet Bey ölmeden önce...
5: Kovdum ayrıca. Bana seni ve seninle bizim bir işimiz yok. Kocan. Kocan.
3: Konuşma. Terbiyesiz.
1: Emine.
3: Saygısız. Konuşma. Konuşma. Falcina. Falcina arıyorlardı İnce Hanım.
5: Bak bak.
3: Esra Hanım falcina arıyordu. Evimden kovdum ben bu kadını. Evimden kovdum.
5: Kimi kovdun? Döndün mü?
0: Tamam.
3: Konuşma deyse. Konuşma. Geldin Ramazan, bizi falcıya götür diye. Konuşma. Yalan söylemeyin.
5: Ya
3: benim eşimin üstüne yük atmayın. Fazla konuşma.
5: Ben Ramazan bana bak. Kaç sene kovdum. Bak
3: ya, size adalete... Ramazan ben bakıyorum. Söyle. Konuşuyorum ben.
5: Katil.
3: Konuşuyorum ben.
5: Koca üçüncü katil sen
3: mi? Utanmıyor mu? Utanmıyor mu? Bu senin evinde yıkandırırken bacını.
5: Dur.
3: Nasıl bacısın sen? Saygısız.
5: Katilsin sen.
3: Kız benim yanımda kayıp olmadı. Tamam mı?
5: Kocan yanında kayboldu.
3: Nerede kayboldu? Çay şeyde kayboldu. Çitlik'te.
5: Bak.
3: Anne, baba, bunu biliyorsunuz nereye gittiğini.
5: Biliyoruz.
3: Saygısızlık bilmiyoruz. Yapmayın oradan ağrı.
5: Bilmiyoruz. Kocan tam son güne kadar haberi var.
3: Biliyorsun. Eşe biliyorsun. Yalan söylüyorsun.
5: Kocana sor.
3: Yalan söylüyorsun.
0: Bir dur.
3: Sen oraya para için çıktın kuzum.
5: Kuzum.
3: Mal için çıktın
5: para
3: mal. Bacı için çıkmadın yavrum.
5: Para doğru sizin gibi ben.
3: Mal için çıktım. Konuşma.
5: Almadım.
3: Konuşma.
0: Dur. Kafam şişti.
3: Saygısız seni.
5: Saygısız.
3: Bir dur. Saygılı konuş.
1: Eşe biliyordu.
3: Falınan kız arana gitmez. Benim bildiğim jandarmaya gidilir. Muhtara gidilir. Siz jandarmaya gitmediniz.
0: Ay, olur, bağırmayın. Bağırmayın lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Bir önce birkaç merak ettiğim bir şey var. Yani Eşe Hanım'ın bir şey bildiğini mi düşünüyorsunuz? Şerife Hanım. Eşe Hanım.
3: Evet hanım.
0: Ne biliyor? Buyurun.
3: Neyi mi biliyorum canım?
0: Evet, Eşe ne biliyor ve saklıyor sizce?
3: Eşe biliyor abla. Annesi de biliyor. Annesi falcıyla arıyordu kızını.
5: Dur.
3: Dedim.
0: Küfür etmeyin. Canlı yayındayız.
3: Evet, kendine de sorabilirsin.
5: Hayır efendim.
0: Tamam. Neden sizin evinize geldi? Ne söyledi?
3: Hayır efendim.
5: Konuşma.
3: Hayır. Anayın bekçisi miydin?
0: Durun.
3: Saygısız seni.
0: Bir dakika. Bir duyun lütfen Şerife Hanım.
3: Yıkanacak banyomuz yoktu. Tuvalete oturacak tuvaletimiz yoktu.
5: Sen mi
3: geliyorsun? İnsan dört tane kazık çakar, ondan sonra tuvalet yapar, banyo yapar. Adem'in evinde banyo yaptırırken utan.
0: Bir dakika, bir durun lütfen.
3: Namussuz seni. Bir de çıkmışsın, podyuma mı çıkıyorsun oraya, yoksa bacını aramaya mı?
5: Bak hele, Adem'imle konuş ha.
3: Ben konuşmayayım ki sen kendini bir şey sanıyorsun herhalde.
5: Edepsizlik konuşma, o katilin yanında da durma. O katil, o üçüncü katil. Edebimle konuş.
3: Allah. Sensin edepsiz. Sensin edepsiz.
0: Tamam bir dur.
3: Alnım açık.
0: Bir dur.
3: Ben eşimi 12 yaşında tanıdım. Fazla konuşma.
5: Namussuz sizsiniz.
3: Fazla konuşma. Senin aldın.
5: Gördün mü namussuzluklarını?
0: Yeter, ayıp. Aa. Yapmayın kötü sözle. Şunu söyleyeceğim. Şerife Hanım.
5: Evli bilmez olur mu?
0: Biz evine bile Şerife gitmedik. Şerife Hanım maşallah küfürü uzattı herhalde. Bir yeter Şerife Hanım. Bir verin sesini şimdi, küfür gitti mi? Bir şunu sormak istiyorum. Eşe Hanım döndüğünün nasıl kaybolduğunu ve ne olduğunu mu biliyor?

0: Annesi gününe konuşmuyor diye köy arasında dava geçti canım.
1: Yani ne yapmıştır Eşe Hanım? Bir söyleyin.
0: Konuşuluyordu.
1: Ne yapıyordu?
0: Konuşmuyor diye Eşe bacısı konuşmuyor kız kaybolduğunda dediler.
1: Peki ne demek bu? Ne anlam çıkaralım bunda?
0: Vallahi bilmiyorum kuzum. Yani... Eşe o zaman... O zaman yularlıydı kızım. Şimdi yularsız oldu. Onun için çıkıyor.
1: Peki Eşe mi bir şey yaptı?
0: Evet, evet. Para için çıkıyor kuzum. Para için. Eşe bacısının araya çıkmadı oraya.
1: Ay ne var? Burada parayla ilgili bir şey yok ki ama.
0: Evet. Babaları öldü. Babaları öldü. Kız aramaya çıktılar. Niye önce çıkmıyordu bunlar? Niye? Çıkmadım. Kaç sene oldu?
1: Hiç
0: kaç sene oldu Ezra Hanım? Sorabilirsin şeye.
1: Bir dakika bağırmadan. Yani miras paylaşacaklar.
0: Jilete de sor. Ondan sonra Eşe'ye de sor, anasına da sor. Hepsine peki, de sorabilirsin.
1: O zaman size şunu sorayım Şerife Hanım. Eşe Hanım'ın döndüğünün kaybolmasıyla bir ilgisi var mı? Döndüğünün kaybolmasıyla bir ilgisi var mı Eşe Hanım?
0: Hayır canım. Hayır. Yok.
1: Sizce döndüğe ne oldu?
0: Hayır. Eşimin hiç... Her gün biz tarlaya giden biriydik.
1: Döndüğe ne oldu sizce?
2: Eşe Hanım'dan bahsediyor.
3: Eşe Hanım'dan bahsediyor. Sen anlamadın.
0: Orayı anlamadım.
1: Eşe'nin bir ilgisi var mı döndüğüyle? Döndüğünün kaybolmasıyla?
0: Vallahi ondan haberim yok. Ben öyle köyün arasına ablacığım. Gidip de ona buna takılmam. Her yere de sorabilirsiniz.
1: Peki sizce döndü. Döndüğe ne oldu?
0: Ben gitmem.
1: Döndüğe ne oldu?
0: Annem ona, Osman'a, anasına soracaksınız. Benim yanımda kaybolmadı kuzum.
1: Yani sizce Osman...
0: Aynen. Ben daha hiç o çocuğu gördüğümü bile hatırlamıyorum.
1: Sizce Osman kardeşini mi öldürdü?
0: Vallahi bilmem canım. Bilmem, ben orasını bilmem.
1: Bir şey sorabilir miyim? Bir şey daha sormak istiyorum size. Eşiniz...
0: Sor canım,
1: döndülerin
0: sor.
1: Döndülerin evine...
0: 10 tane gene sor canım.
1: Döndülerin evine sürekli gidiyordu ya, rahatsız olmuyor muydunuz genç kızın yanına gitmesine?
0: Yok, ben eşime dedim ki gitme dedim.
1: Ha, siz
0: o,
1: de dediniz.
0: Emine Hanım geldi, şey dedi... Evet, şuraya gidelim, bize yem getir, bize şura yapalım. Ben de hayır dedim, arabamı da vermem, eşimi de göndermem dedim.
1: Yani Emine Hanım mı zorla çağırıyordu?
0: Eşe neredeymiş o zaman, anasının babasının yemini getirmiyormuş.
4: Yalan söyleme. Ya bak hele, yalan söyleme. Uğraşıp oturma.
0: Konuşma.
4: Bulacaksan bu kızı.
0: Konuşma.
4: Bak yalan bak,
0: konuşma.
4: Şerife Hanım, seninle benim bir sorunum.
0: Konuşma fazla.
4: Kocan ne yaptıysa yaptı, benim bacımı bulsun gelsin buraya. Kocan ne yaptıysa
0: iyi geldin. Konuşma. Konuşma. Podyumcu.
4: Sensin podyumcu.
0: Konuşma.
4: Sen söyle be.
1: Eşe Hanım oturalım. Eşe Hanım.
0: Konuşma. Saygısızlık yapma.
4: Saygısız sensin.
1: Peki.
4: Ne zaman evine varmış?
0: Evin yolunda bildiğimiz yok be.
4: Onu bilmem. Sokağını bilmem.
1: Şimdi. Yalan söyleme. Madem.
0: Aynen aynen.
1: Madem.
0: Ben Kösereli köyündeyim. Eşe Hanım podyumda görüşmeyelim.
1: Şerife Hanım demek ki. Siz de rahatsız olduğunuza göre...
0: Evet canım,
1: göre...
0: seninle görüşelim canım. Eşe Hanım devreye girmesin.
1: Tamam ol. Demek ki siz de dedikoduları duydunuz ve rahatsız oldunuz, öyle mi?
0: Evet.
1: Peki.
0: Rahatsız oldum, ben eşime gitme dedim. Dedi ki... O peki. Adam babası demiş, gel yoldaş olun demiş, korkuyoruz demiş.
1: Tamam, korumaya mı gidiyordu eşiniz?
0: Ha, bu muymuş akrabalıkları?
1: Eşiniz koruma mı?
0: Hı.
1: Eşiniz ama koruma mı?
0: Efendim?
1: Korumaya mı gidiyordu eşiniz?
0: Ya yoldaş ol diye. O da 4-5 defa gitti. Fazla gitmedi.
1: Peki 16 yaşındaki bir kızla yaşlı bir teyzeye nasıl yoldaşlık yapıyorlar? Hı.
0: Hayır. Abisi var, babası var. Yalnız değil.
1: Hı hı. Abisi evde değil.
0: Hayır.
1: Peki siz gitme demeniz...
0: Yalan söylüyor. Kız nereden kaybolmuş Esra Hanım?
1: Siz gitme demenize rağmen...
0: Benim ama... yanımdan mı kaybolmuş? Osman'ın anasının babasının yanından mı kaybolmuş?
1: Peki. Herkes ha? Diyor ki...
0: Ben Osmangil'e bunu soruyorum. Sana söylüyorum.
1: Bir dakika bir ben sorayım. O, sizin Ramazan Bey eşiniz en son gün döndüğünün kulağına bir şey söylüyor. Ne söyledi Ramazan Bey? O gün kayboldu.
0: Öyle bir şey yok Esra Hanım.
1: Kocanız söylesin. Ramazan
0: öyle
1: Bey.
0: Bir, her gün biz tarlaya gidip geliyoruz eşimle çünkü.
5: Buyurun.
1: Siz döndüğünün kaybolduğu gün oraya gitmişsiniz ve döndüğünün kulağına bir şeyler söylemişsiniz.
5: Asla yalan ablam o. Asla.
1: Ama sizi görenler
5: hiç
1: var.
5: Hiç ben daha kız çocuğunun kulağına yahut da karşı karşıya gelip de hiç konuşmadım.
1: Nasıl döndüğü...

0: hiç konuşmadınız mı?
1: Konuşmadım bile.
0: Döndüğüyle hiç konuşmadınız mı?
1: Yok, öyle bir dört dörtlük bir hiç konuşmadım.
0: Hasan Hoca bir şey söyleyecek.
2: Kaç yaşındaydın o zaman Ramazan Bey? Sen kaç yaşındaydın o zaman? 2001'de kaç yaşındaydın?
1: Vallahi kaç yaşında olduğunu bilemiyorum ben.
2: 21, 22, 23 yaşta değil mi o civarda?
1: 69'luyum.
2: Yani 69-70'de 30 yaşlarında, 31 yaşlarında. Yani Ramazan Bey de genç. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen ifadende, Esra'nın biraz ifadeni okudu. Dedin ki yalan. Kendi ifadeni evet. bile yalanlıyorsun. Döndüğüyle konuştun mu deniliyor. Kesinlikle konuşmadım diyorsun. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sizin yaptığınız şey evet. doğru bir şey olmayabilir. Şimdi. Ama siz cinayeti işlediniz demiyoruz. Ama bu cinayetin sebebini ortaya çıkarmak adına sizin evet... Döndüğüyle şöyle bir durum vardı demeniz lazım ki biz ilerleyelim. Bakın bunu saklarsanız biz gerçek katile ulaşamıyoruz. Bak böyle yapınca siz kendinize de zarar veriyorsunuz. Bize evet. de
1: Anladım
2: zarar
1: Hasan
2: veriyorsunuz.
1: Bey. Çok doğru bize söylüyorsunuz. Zarar veriyorsunuz. Ben de bunu bir an önce çözülmesini
2: ama
1: istiyorum.
2: Ama sen bilgi vermiyorsun. Ben Şerife Hanım'ın ferasetine senden evet. daha çok güveniyorum. Sen konuşmasın. Ama senin hanımın bence bize bir bilgi verecek ki biz ilerleyelim. Şerife Hanım. Bak bunlar zamanında senin de dediğin gibi 4-5 evet, defa gitmişler, görüşmüşler Adem'le.
0: Daha fazla hocam.
3: Evet gittiler.
2: Dedikodu çıkmış, banyolar, manyolar.
3: Evet gittiler.
2: Bak bu işin iki evet. tane nedeni var. Ya Adem'le Ramazan'ın ortaklığında bir cinayet ya da Osman öldürdü namus cinayeti. Doğru mu?
0: Evet.
2: Eğer Osman öldürdü namus cinayeti ise Şerife mümine konuşacak. Başka çare yok. Konuşacaksın Şerife Hanım. Konuşacaksın.
3: Hayır hocam. Konuşacaksın. Eşimin arkasındayım. Cinayet eşimin hiç cinayet olduğunu ya. Bilsem bir şüphede duysam eşimi ne gelirse gençlikte gelsin bırakır giderim.
2: Şöyle cinayet olmasa bile cinayete götüren nedenlerden biri Ramazan'la Adem olabilir mi?
0: Olabilir.
2: Eğer bu cinayeti Osman işlediyse niye işler?
3: Hayır. Adem'i bilmiyorum ama Ramazan'da yok.
2: Beni dinle. O zaman namus cinayeti değil mi?
3: Evet.
2: Kızın hamile olduğundan bahsediyor. Osman bu cinayeti işlediyse Adem'le
0: yine
2: ilgili.
0: Yine sebep Adem.
2: Yine sebep Adem. Sizin bu ilişki dinamini bize anlatman evet. lazım. Şerife, mümine bir araya gelin. Bence gelin burada anlatın bunları. Tamam.
3: Yok abim ben gelemem. Ben gelemem.
2: Tamam oradan,
3: bir beyefendi var. Benim de benim kemik kanseri
2: oradan
3: var.
2: Oradan anlat. Oradan
3: göğüs
2: anlat.
3: Kanseriyim. Ben onlara yorucu tamam, olarak gelemem.
2: Anlat ama doğruyu
0: geçmiş
2: anlat
0: olsun.
2: Lütfen.
0: Bir telefonumuz var. Bir telefonumuz var.
3: Doğruyu anlatıyorum.
0: Bir telefonumuz var. Merhabalar.
4: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Buyurun ne söylemek istersiniz?
4: Ben oradan geçerken rahmetli Mehmet Bey çıktı dedi misafirlerimiz var. Bir beş dakika ayağı tutuldu kapının önünde. Kırmızı arabayı oradaki kişi içeride oturuyor. Ben geçtim gittim.
0: Bir dakika ne zamandan bahsediyorsunuz?
4: 25 şerefler oldu. 24
0: döndüğünün sene. Kaybolduğu günden mi bahsediyorsunuz?
4: Aynen o günler. O artık döndü kaybolmadan önce. 3-4 gün, 5 gün önce.
0: Ne gördünüz?
4: Oradaki kişi oturuyor. Misafirimiz dediler var. Ayak üstü kapının önünde durdu. İçeri bile girmedim. Yolda 2 dakika mı 5 dakika mı durdu. Çektim gittim ben.
0: Ne gördünüz tam olarak? İki
4: ama
0: kişi.
4: İki kişi misafir gördüm. Akrabamız dedi. Teyzemiz çocuk
0: yani
4: dedi.
0: Ramazan'la Adem'i mi gördünüz?
4: Ben isim bilmiyorum. Ramazan mı Adem mi bilmiyorum ben.
0: Hı hı.
4: Bilmiyorum tanımıyorum.
0: Yani teyzemizin çocukları dedikleri için Adem ve Ramazan teyzenin çocukları.
4: Bilmiyorum. Onlar teyzesinin çocuğu mu? Teyzesinin çocuğu mu bilmiyorum ben. Ben onu duydum. Kimsenin günahını duymadım.
0: Yani siz aslında Osman Bey diyor ki siz o gün döndüğünün kaybolduğu günde hem Ramazan'ı hem Adem'i gördünüz öyle mi?
4: İşte orada iki kişi oturuyor ben bilmiyorum artık ne olduğunu bilmiyorum.
0: Yani evin çadırının orada mı oturuyorlardı?
4: İçeride.
0: İçeride. Ramazan Bey siz ne diyeceksiniz?
1: Buyurun.
0: Sizi orada...
1: Ben asla gündüz varmadım.
2: Allah Allah.
0: Ne zaman vardınız?
1: O adam kimse yalan söylüyor.
0: Siz ne zaman
1: ben
0: gittin?
1: Ben hep akşamdan sonra gittik Adem'le. Hiç gündüz gitmedik.
0: Peki ne söyleyeceksiniz?
1: Ben gitmedim. Adem gittiyse ona bir şey diyemiyorum.
0: Saat kaçta gördünüz?
4: Saat 9-10 civarlarında.
1: Ben aşağı yukarı 6.30-7 civarlarında.
4: Gündüz.
2: Ya bir şey
0: gündüz 9-10.
4: Evet.
1: Yok gündüz değil akşam.
0: Ama siz kaybolduğu gün oraya gitmişsiniz kulağına da kızım bir şey söylemişsiniz.

0: Yalan söylüyorlar ablam.
1: Neden yalan söylüyor? Neden söylesin yani? Niye?
0: Hakaret ediyorlar.
2: Ya bırak.
1: Ne hakareti
2: ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Yani hiçbir şey hatırlamayan, her şey yalan diyen Ramazan çiftliğe gelme gitme saatlerini bile hatırlıyor ha. Diyor ki gündüz hiç gelmedik, akşam 7.30-8'de gidelim.
1: Ramazan Bey ya sen 20... Adem'i bu kadar koruma bak, evet. Suçlu da sen olursun ondan sonra. Adem'i korumayın. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım,

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
4: Bulunmaz ben bilirim. Ben bilirim.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile.

0: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Yeni Days fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Days fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Arnavut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Sürpriz!
6: Hadi hazırlan.
5: Miami'ye gidiyoruz.
7: Dileklerini alayım.
8: Üç dilek hakkın var.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
6: Teşekkürler.
9: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: İşte somonun hası.
9: İyi geldi mi boğaz havası?
10: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
13: Sütaş labneyi.
14: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
18: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
19: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
20: Herkes değil.
19: Herkes kullanana kadar duramayız Naci.
20: Üstümüze düşeni yapacağız.
19: Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
21: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
22: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
23: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
24: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
25: Evet. Şimdi Ramazan Bey ve eşi Şerife Hanım karşımızdalar. Ramazan Bey, şimdi bir beyefendi bağlandı biliyorsunuz. Beyefendi diyor ki döndüğünün kaybolduğu sabah sizi görmüş. Sabah 9'da sizi döndülerin evinde görüyor. Ne söyleyeceksiniz?
26: Yalan söylüyor ablam.
25: Herkes yalan söylüyor. Öyle mi?
26: Evet. Onu söyleyen adam yalan söylüyor.
25: Peki. Siz en son sizin söyleminize göre döndüğü ne zaman gördünüz?
26: Vallahi abla onu bilemiyorum. Açlıktan kaç gün önce gördüm. Yani 3-4 gün önce mi gördük, görmedik yani onu.
25: Bence iyi hatırlayın çünkü Adem Bey burada dedi ki ben bir gün önce evine gittim dedi. Siz de varsınızdır zaten. Siz gitmiyor.
26: Gitmiş olabilir. Adem gitmiş olabilir ama kaçtığı gün ben orada değildim.
27: Sen kulağına laf söyleyeceksin. De söyledin Ramazan. Sen kaçtığı gün kaybolduğu gün kulağına
26: ben söylemedim
27: kulağına.
26: Eşe.
27: Yemin et.
26: Eşe beni bir dinle.
27: Söyle haydi.
25: Söyleyin.
26: Sen benim evimin önüne ben katil idim Eşe. Benim evimin önüne sana kaçta koyun getirdin de ağrım da kuzlattı.
25: Ne diyor ya?
27: Ya konuşma. Sen konuşma.
26: Onu bir söyle, onu bir söyle.
27: Lafı başka yere çekme.
26: Onu
27: sen
26: bir söyle.
27: Sen kaybolduğu gün sabah
26: hiç başka yere çekmiyorum
27: sen
26: ben.
27: Sen çekiyorsun.
26: Bir katilin evine gelip de koyun kuzlatılır mı?
27: Sen çekiyorsun.
25: Ya Ramazan Bey, ya Adem de siz de alakasız sorular sorarak sürekli konuyu değiştiriyorsunuz ya. Niye? Niye saçma sapan soru soruyorsunuz?
26: Ya yani şimdi var? Bana katil diyor da.
27: Sen katilsin.
25: Bir dur şimdi.
26: Benim elimin gelip de koyunu kuzlatır mı?
27: Ya ben bacının yanındaydım, ya geldi çağırdım. Ben yani yazık dedim yani, koyunu acıdım, sana acımadım.
26: Ben bacımın yanındaydım. Işte. Ben bacımın yanındaydım, çağırdım. Sen de diyebilirdin. O katil de ben onun evine varmam diye.
27: Ya zaten biliyorum, ben senin için yapmadım onu.
26: Yani o zaman diye de niye bir şey yok da yani bu şimdi çıkıyor.
25: Bir saniye. Tamam. Ramazan Bey geldi, koyunlarını sizin önünüzde otlattı. Ne var yani? Ne olmuş o zaman, katil olmuyor musunuz?
26: Ya benimle onun katilliğine ne alakası var? Yani o zaman niye suçlamıyorlar?
25: Aynı şeyi söylüyorum. Katillikle alakası yok. Size diyorum ki siz Adem'i korumayı bırakın. Adem'in ilişkisini biliyordunuz döndüğüyle. Doğruyu söyleyeyim.
26: Bilmiyorum ablam. Bilsem bilmiyorum. Bilsem söylerim. Hiç de affetmem.
25: Neden ifadende oldu?
26: Yani ben Adem'in yalakalığını yapamam.
27: Neden yapıksın? Yapıksın? Senin ne amacın var da gittin Adem'le?
26: Ben yapmadım Eşe.
27: Adem geliyordu. Biliyorum döndüğü arasayı. Sen ne diye gittin? Sen niye gittin Ramazan?
26: Lan ben
27: bir
26: niye?
27: Bir haberin vardı.
26: Ben yoldaş olarak gittim. Ben yoldaş.
27: Ha, biliyor musun o zaman onun
26: yani
27: ne
26: yaptığını? Yani ben o adamın niyetinin bozuk olduğunu nereden biliyorum?
27: Sen de bozuksun. Sen düzgün adam olsan düzgün adamla giden. Bozuk ben adamla gitmem. Bozuk adam bozuk adamla gider. Sağlam adam sağlam adamla gider. Siz katilsiniz.
25: Ay dur.
26: Eşe ben her zaman buradayım.
27: Buradaysan ben de buradayım.
25: Ramazan Bey, Adem'in niyetinin ben bozuk olduğunu buyurun. Ne zaman anladınız?
26: Ben anlamadım ki ablam. Daha bu olay çıkıncaya kadar ben Adem'in niyetinin bozuk olduğunu anlamadım ki.
25: Sen diyorsun ya niyeti bozukmuş, ben nereden bileyim?
26: Yani adamın niyeti bozuksa benim alakam yani, benim bilmiyorum ki.
25: Sen yanında sürekli döndüğünün yanında kendinize çay servisi, börek servisi yaptırıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz kızla.
26: Evet.
25: Evet. Normal mi bu? Size mi kaldı 16 yaşında
26: kızı? Ya normal değil mi abla? Şimdi bir eve vardık misafirle.
25: Evet.
26: Yani bir şey söylenişin, yapılışın yani suçlu mu oluyor?
25: Evet, sen sürekli 16 yaşındaki kızın evine gidiyorsan suçlusun.
0: Ve evde kimse yok.
25: Ve kız da yoksa ortada 24 yıldır.
27: Sen niye gel bizimle beraber aramıyorsun ya? Suçu yok da niye gel aramıyorsun?
25: Dur bir de.
27: Ben öldüm.
26: Ben
27: mi?
26: Abi dur. Ben her zaman ararım.
25: Ramazan Bey.
26: Ben her zaman ararım Eşe. Bunun da sonuna kadar
25: Ramazan
26: arkasındayım.
25: Ramazan Bey ve Adem Bey, ikinizin de eşi şu kızın evine gitmesinizi istemiyor. Rahatsız oluyor. Niye ısrarla gidiyorsunuz ya? Nedir derdiniz? Karın bak, seni ne kadar koruyan
26: yani
25: bir karın.
26: Yani yoldaş olun diye çağırdılar.
25: Ya ne yoldaşı ya?
0: Neyin yoldaşı?
25: Neyin yoldaşlığı bu? Kızın dedikodusu çıkmış. Ne uzak durmanız gerekiyor. Karınız istemiyor.
26: Ablam daha kız kaçıncı kadar kimse ben bunun dedikodusunu duymadım. Kız kaçtı dediler, ondan sonra dedikodusu
25: herkes
26: çıkındı.
25: Herkes duymuş, herkes duymuş.
26: Ben duymadım abla.
0: Bu arada.
25: Ya duymuşsun işte, ifaden var ya.
26: Ya benim o ifademde bir anormallık var, onda bir yanlışlık var.
25: Orada bir yanlışlık yok, şimdi bir yanlışlık.
26: Ben duymuş olsam asla gitmem.
25: Gitmişsin. Karın da kızıyor ya sana.
0: Ya.
25: Karın diyor ki sana gitme, gitme.
26: Kızdı karın.
25: Kızıyor Şerife Hanım, kızmadın
26: yani
25: mı?
26: Yani gitme, zarar gelir dedi.
25: Şerife Hanım gitme demedin mi?
1: Dedim Esra Hanım.
25: Niye dinlemiyor?
1: Evet dedim.
25: Niye dinlemiyor?
1: Gitme. Dinlemedi, dinlemedi. Adem'le 4-5 defa gitti. Ben şunu söylemek istiyorum Esra Hanım.
25: Evet.
1: Bu bir odanın içinde yaşıyor bunlar.
25: Evet.
1: Kız kimliği alıp gitmiş, resmini alıp gitmiş. Yeşil kart oraya düşmüş. Bunun hiç mi biri görmedi?
27: Gördük biz.
25: İşte kimliğini almasını da sizin o kocanız gitmiş sabah kulağına bir şey söylemiş. Birlikte kaçmasına yardım etmiş diyorlar. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar onunla işte görüşelim. Bitti.
24: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Evlendi mi?
1: Ne?
0: Han. Han dedin, evlendi dedin.
2: Olur mu canım öyle şey? Uydurma.
0: Şimdi yüreğime inecek. Baba, evlendi mi, evlenmedi mi? Doğruyu söyle, bir şey söyle.
2: Sen iyice delirdin. Ufacık çocuk nasıl evlenir, daha neler?
0: Anladım ben. Sen ağzından kaçırdın, pişman oldun. Şimdi lafa geliyorsun, numara yapıyorsun değil mi?
2: Ne numarası? Ne diyor bu Gülben? Niye bağırıyor bana?
0: Abla. Evlendi mi? Gidecek mi, bizi terk mi edecek? Gidecek mi buradan?
2: Bağırma bana.
0: Allah'ım.
2: Ben bilmiyorum.
0: Allah'ım. Bak doğruyu söyle, çok kötü oluyorum. Evlendi mi, evlenmedi mi?
2: Ne? Han evlenmiş mi? Bana söylemedi bir şey. Yok, yok, inanmam. Yalan söylüyorsun.
0: Allah'ım sen aklımı mukayyet ol ya Rabbim. Sen aklımı mukayyet ol Allah'ım.
3: Abla tamam, ver canım. Bak görmüyor musun, korkuyor adam. Anlamıyor seni, bağırma ne olur.
0: Duymadın mı işte, ağzından kaçırdı. Evlendiler dedi, doğruyu söyledi.
3: Abla hasta ya. Belki de başka bir şeyle karıştırıyor. Han dedi ya, kafası gidip geliyor diye.

0: Baba, ha, iyi misin? Hadi sen yap, kahvaltını yap. Hadi, ye sen. Sıcak.
1: Kızımı gelip usulünce benden istemedin. Yani bir kuru nikahla olmaz bu. Öyle değil mi damat bey? Kızıma şöyle anlı şanlı bir düğün yapacaksın herhalde. Yoksa koskoca

Ama şimdi değil. Şimdi değil. Daha sonra. Çünkü belli ki bu nikah bir süre ikinizin arasında kalacak. Artık her nedense. Peki bu durumu daha ne kadar gizlemeyi düşünüyorsunuz? Hayır, bileyim de ona göre susayım.

0: Uyumadın mı sen hala? İyi, bir daha çekip gitmeden önce düşünürsün artık.
1: Ve Esra'yı. Sanki ben haksızım. Sen de iyice fanı oldun çıktın.
0: Vallahi İnci'cim, bozulsan da üzülsen de söyleyeceğim artık.
1: Tamam, söyle.
0: Sen Uygar ve dedenle yaşadıkların yüzünden bu olaya bu kadar kötümser bakıyorsun. Hani senin hayatını kontrol etmeye çalıştığını zannediyorsun. Şöyle düşünsene mesela. Sırf iyi niyetinden yapmış olamaz mı yani?
1: Keşke öyle olsa. Keşke ben büyütüyor olsam. Ama içimde bir his var Esra. Sanki bir kez kabul edersem geri dönüşü olmayacakmış. Tümeni kaybedecekmişim gibi geliyor.
0: Bir tanem. His değil o. O korkularının sesi. Ben senin yerinde olsam benden korkmam.

0: Bak o kız kesin aklına girip kıydırmıştır nikah. Bastırmıştır imzayı. Aha burayı. Ay!
1: Eyvah!
0: Ay! Leş gibi oldu. Uğursuzun adını aldım. İşlerim ters gitmeye başladı ya. Ne yapacağım ben? Nasıl temizleyeceğim buraları?
1: Abla ben hemen havlu kağıtla sileceğim şimdi oraya. Dur sen.
0: Sen bulaştırma be elini. Sonra bir de ben seni mi temizlemekle uğraşacağım? Yeteneksiz yeteneksiz.
1: E hanı çağıralım. Onu nasıl temizleyeceğimizi söyle.
0: Han yok artık, tamam mı? Alış buna. Bir daha da hiç olmayacak artık. Biz bize kaldık burada baş başa.
2: Ne oldu gene? Niye bir başınıza kalıyormuşsunuz?
0: Sen bana bir cevap versene. Sen o kızla evlendin mi, evlenmedin mi?
2: Nereden çıktı o?
0: Evlendin mi, evlenmedin mi? Cevap ver.
2: Ya ne alaka şimdi durup dururken?
1: Yo, durup dururken değil. Baba söyledi.
2: Babam mı? Bir konuşabilir miyiz baba?
3: Tabii oğlum, gel.
0: Görüyor musun bak? Şimdi babaya kızacak senin yüzünden. Ağzından kaçırdın diye ihalt ettin. Dinle şurayı. Dinle, duyuyor musun?
1: Yok, duyamıyorum ki.
0: Yok olmaz, ben dayanamam.
1: Abla ne yapıyorsun?
3: Ben öyle bir şey demedim oğlum. Niye diyeyim? Ne oluyor Safiye? İnsanın odasına böyle girilir mi?
2: Neyse, biz seni bırakalım da rahat rahat dinlen.
0: Yürü. Sen niye cevap vermiyorsun? Cevap versene. Evlendin mi, evlenmedin mi o kızla? Bunu bize yaptın mı sen?
2: Anlattım size. Babam hasta. Arada aklı karışıyor böyle. Her seferinde olay çıkarırsanız hem onu üzersiniz hem kendinizi.
0: Ha, evlenmedin yani.
2: Of ya.
0: Ne ofu be? Ne kaçıyorsun? Bir cevap vereceksin. Evet ya da hayır. Bak evlenmedim diyemiyor. Gördün değil mi? Bu zaten böyle çocukluğundan beri yalan söyleyemez. Eyvallah olsun.
1: Ama abla evlendim de demedi.
0: Gülben senin mercimek kadar beynin yok ya.
2: Çok teşekkürler Müdür Bey. Bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Aramızda kalacak değil mi? Harika. Tekrar teşekkürler. İyi günler.
0: Ay benim karnıma ağrılar girdi, yemin ediyorum. Bunlar kesin evlendi, kesin. O kız ne yaptı etti? İki günde ya, iki günde. Allah bilir o kız zorla evlendirdi. Bana bak. Büyümü yapmış olmasın kız? Evde muska falan buldun mu?
1: Yok abla.
0: Ah benim kardeşimin başını yaktı, başını.
1: Abla bir şey diyeceğim ama.
0: Yok, bunlar kesin gizlice evlendi, gizliyorlar bizden. Bunların planı var, ben biliyorum. Biz önce sokağa atacaklar, evden atacaklar, biz dımdızlak sokakta kalacağız.
1: Abla evlenen o değil, Esat.
0: Ne?
1: Han evlenmedi, Esat evlendi. O kadının arkadaşıyla var ya şey olan, sırık olan.
0: Ne diyorsun be? Ne Esat'ı şimdi?
1: Bilmiyorum ben. Aniden evlenmişler işte.
0: Ben niye duymadım bunu hiç? Uydurmuyorsun değil mi? Bak doğru söyle.
1: Yok. Vallahi uydurmuyorum.
0: Peki benim niye haberim yok bundan? Niye duymadım ben?
4: Zeytin getirir misin?
5: Zeytini.
4: Zeytin elinde ya ince. Aa gitti kafa senin.
5: İyice gitti kafa senin.
0: Ay laf sokmadan da duramıyorsun.
5: Arar arar merak etme.
6: Arar arar. Kim arar?
5: Şey işte. Ödülü bulanlar arar. Ha. İnce ödülünü kaybetti ya, çok üzülüyor o yüzden.
6: Bu nasıl bir dikkatsizliktir? Sen kalk ta nerelere ödül almaya git, dönüşte kaybet. Dalgınsın, dalgın.
5: Dalgınsın.
6: Ah, sen dur. Bayram efendidir.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Siparişlerimiz.
1: Karıştı herhalde. Bunlar ne?
0: Yok. Yanlış yok.
1: Allah Allah. İyi o zaman. Hadi kolay gelsin.
0: İyi günler.
1: Kızım. Hı. Bunları sen mi söyledin?
2: Neyi?
1: Söylesene kızım.
2: Evet tabii ki. Ben söyledim. Kim söyleyecek başka?
1: Ne yapacaksın bu kadar gofreti sabah sabah? Çocuk musun sen?
2: Ben de aynı şeyi söylüyorum Memduh amcaya. Sabah sabah bu kadar şeker yenir mi? Ne kadar olmaz.
3: Yani arabaya koyacağım, çantama koyacağım. Bulunsun.
1: Neyse ben şunları kızartayım. Bayat ekmek kalmış gene. Kesin yukarıdakinin işidir bu.
2: Gördün mü çocuk sabah sabah gönlünü almaya çalışmış. Jestlerin efendisidir bu ya. Sen hala bu adamdan ne istiyorsun?
3: Arasın. Ya iki gofrete tam mı olacağım ben?
2: Ha. Ay 32 dişin öyle demiyor ama tatlım. Sen hala giyinmemişsin.
4: Hı-hı.
2: Gitmeyecek misin okula?
4: Maalesef gideceğim.
2: Bana bak bu seferkinde batırırsan vallahi seni sanayiye veririz. Çırak olarak işe başlarsın. Eve ekmek getirirsin en azından.
4: Bana uyar.
2: Kalk hadi. Kalk valla hemen hazırlan hadi. Kalk.
4: Ya
2: kalk kalk kalk kalk kalk kalk. Kalk, kalk. Abla. Hemen hazırlanıyorsun hemen.
4: Abla, ne
2: hemen hemen
4: ya?
2: Git hemen hazırlan. Biz de kahvaltı yapmasak şu gofretleri mi yesek diyorum ya. Bana bak. Beni kandırmıyorsun değil mi? Vallahi çok kötü olur Gülben.
3: Yok abla vallahi billahi doğru söylüyorum.
2: Aa. Ay yemin ediyorum yani. Şimdi bizim kardeşimiz evlenmedi yani. Allah çok şükür kız. Ay ölüyordum ya ya bütün gündür stresten kas katı kesildim. Ay Allah'ım çok şükür kardeşimizin günahını aldık ya boşu boşuna. Of sen de bana azap çektiriyorsun. Söylesene başından daha. Niye söylemiyorsun? Bana bak. Sen bunu biliyordun madem. Niye söylemedin bana sabahtan beri burada acı çekiyorum saatlerdir? Ha?
3: Yeni aklıma geldi abla. Ben onu unutmuşum gitmiş.
2: Yok yok sen unutmadın bir şeyi. Sen yalan söylüyorsun bana. Yok sen bir şey gizliyorsun benden. Ne gizliyorsun söyle bakayım. Kim söyledi sana evlendiğini?
3: Kimse söylemedi ben kendim gördüm.
2: Ne? Nasıl ki sen o gün şirkete gidiyorum diye yoksa düğüne mi gittin?
3: Yok abla olur mu hiç?
2: Kız söylesene ne anlat şunu.
3: Ben o gün şirkete gittim ikisini gördüm. Yüzük vardı düğün yapalım diyorlardı öyle şeyler dediler.
2: Nereden gördün sen? Sen izle, gizli gizli izledin mi sen onları yoksa? Nasıl gördün? Senin Esat'ta mı gözün vardı yoksa?
3: Hayır ben onları tesadüfen gördüm.
2: Senin Allah kahretmesin tesadüfmüş. Seni rezil seni. Pisliksin. Allah'ın cezası. O ofise niye gittiğin belli oldu şimdi. Yok ben işleri merak ediyorum. Yok ben de geleceğim. Pislik seni. Bir de sana bakacakmış gibi sen gidip Esat'a mı vuruldun? Daha ilk gördüğün göz göze geldiğin adama tutuldun yani.
3: Hayır abla tutulma falan yok. Öyle değil hiç.
2: Adam evlenmek üzereymiş bir de Allah'ın başıma gelen.
3: Abla ben bir şey yapmadım.
2: Daha ne yapacaksın? Uyardım seni. Gitme dedim yapma dedim. Allah kahretsin. Kire pisliğe bulandın rezalet. Pislik içindesin. Çabuk yürü banyo.
3: Abla kötü bir şey yapmadım ki.
2: Senin düşünmen yeter aklından geçmesi yeter. Pislik yürü banyoya. Defol banyoya. Geç. Çabuk. Yürü banyoya. Pisliksin nasıl temizleyeceğiz biz seni. Geç. Defol. Ha, ne işin vardı senin orada Esat'ta? Ha? Ne yaptın karıştırıyordun? Önceden mi anlaştınız?
3: Hayır.
2: Bana bak. Safsın diye senden faydalandı mı?
3: Yemin ederim hayır. Görmedi bile beni. Ruhu bile duymadı.
2: Niye sen ya sümük geldin o zaman? Ha niye ağlıyordun?
3: Allah dışarıdaydım ya korktum çok.
2: Müstahak sana. Öyle gidip elin adamlarıyla fingirdeşirsen öyle olur.
3: Abla vallahi yapmadım öyle bir şey. Aklımdan bile geçirmem ne olur.

0: Suyu değiştirmedin değil mi?
1: Yok yok, kaynar suyla yıkandım. Bak tertemiz oldum hep.
0: İyi geç. Bu da sana ders olsun. İyi oldu.
1: Ne yapıyorsun abla?
0: Hep bunlar bulandırıyor seni. Kafanı çekil.
1: Ne yapıyorsun abla? Ne yapıyorsun?
0: Yaklaşma.
1: Abla.
0: Bu kafanın içinde bu pislik şeyler.
1: Ne yapma,
0: leş gibi pislik içinde artık. O hayalleri kurmayacaksın.
1: Ne olur elleme. Elleme ne olur.
0: Çekil, yaklaşma dedim bana.
1: Ben ne istersen yaparım, elleme ne olur abla.
0: Kes sesini.
1: Ne olur bırak.
0: Şunlara bak, şunlara. Aşk romanıymış. Kapkaranlık pislik içinde şeyler be. Bu mu güzel? Şu pisliğe bak, şu pisliğe. Bu mu aşk romanı? Pislik be bu. Allah bilir, gece rüyalarına da giriyordur bu pislikler.
2: Hay Allah'ım, sen benim kardeşimi affet ya Rabbim. Ne olursun onun günahlarını affet.
1: Abla yemin ederim içinde öyle kötü bir şey yok. Olsa ben zaten elimi sürmem. Ölümü gör ne olur. Televizyon izletmiyorsun bari, bunları alma ne olur.
0: Televizyonda ne var da izleyeceksin? Çok mu matah? Pislik içinde, ayıp içinde hepsi be.
1: Tamam, ben bunları alayım.
0: Dokunma ya hiçbir şeye. Onları da alacağım, hepsini birlikte atacağım.
1: Ne olur abla, beni öldürem, olma hiçbirini.
0: Şirkete gitmeyeceksin.
1: Tamam.
0: Bir daha sözünden çıkmayacaksın. Ne dersem onu yapacaksın. Bana söz ver.
1: Yok, çıkmayacağım. Söz çıkmayacağım hiç.
0: İyi tamam, kalsın şimdilik. Bunu alıyorum ama.
1: Aa, o benim en sevdiğim. En sevdiğim bu.
0: İyi karar ver. Ya bunların hepsi ya da bu.
1: Ama ben şimdi söz verdim.
0: Gülben, bir daha söylemeyeceğim. Ya bu... Ya da bunların hepsi. Yakarım bunları.

kafanın içini temizleyeceğim. Pislik içinde pislik. Günah dolu.

0: Amma uzatıyorsun ya. Sabahın köründe gönlünü almaya çalıştı ya çocuk. Ama hala özür dilemedi. E tamam ara o zaman özür diledi. Aa nasıl? Öyle siparişle özür mü olur ya? Ne anlamı kaldı?
1: Ay İnci daha ilk başından adamı bunaltıyorsun ya. İnsan cici mayında bu kadar trip yapar mı?
0: Yahu araması gereken de o, aramayan da o.
1: Millet aşk aşk diye deliriyor. Sen de buldun mu bunuyorsun ya?
0: Allah Allah.
1: Yok abla sağ ol istemiyorum.
2: Al kız vereyim şunu.
1: Abla ne yapacağım şu an ben çiçeği ya? Ablacığım dadandın sen istemiyor işte.
0: Abla bak şurada çift var git onları dene hadi.
2: Yok bunlar senin.
0: Abla ne yapıyorsun abla alır mısın şunu geri?
3: Kim gönderdiyse zevkliymiş.
0: Ne yapıyorsun burada biri görecek.
3: Esra müsaadenle öne ben oturabilir miyim?
1: Geç enişten geç.
0: Aa siz delirdiniz mi?
3: Hadi gidelim de deden görmesin.
0: Bu sefer bir çiçek bir gofret de konuyu kapatamaz.
3: Tamam gidelim oturalım bir yerde konuşalım.
0: Neden? Özür mü dileyeceksin?
3: Derdimi anlatacağım.
0: Yok. Yoksa hiç hatanı anlamamışsın. Arkadaşlar hadi geç kalıyorum ben bak kovulacağım hadi.
3: Kovulacak kız.
0: Hadi ya ne yapıyorsun? Ya Han.

0: İnci, seni üzmek için yapmadım bunu. Biliyor olman lazım.
1: Ham, benim bir diktatörlükten çıkıp bir diğerine girmeye hiç niyetim yok.
0: Abartma istersen.
1: E ne? Nerede çalışacağımı sen karar veriyorsun. Ne yapıp ne yapmayacağımı sen söylüyorsun. Ne bu?
0: Çok mu istiyorsun orada çalışmak?
1: Evet, ve bunun için suçlu hissetmemek istiyorum.
0: Tamam o zaman. Çalış. Saygı duyacağım.
1: Ciddi misin gerçekten?
0: Madem böyle mutlu olacaksın.
1: Tamam ama uygar olursa çalışmayacağım zaten.
0: Tamam. Konu kapandı o zaman.
1: Söz mü?
0: Tamam dedim ya işte.
1: Yok, sen benim derdimi anlamıyorsun. Sen sadece razı oluyorsun.
0: Peki. Dikkat edeceğim bundan sonra. Şimdi sana bir çay daha söyleyeceğim ama kişisel haklarına saldırı olarak almayacaksın, olur mu?
1: İstemez.
0: Sen ne dersen o.
1: Kahve söyle.
2: Ne yaptın bakalım sınıfımızın pırlantası?
3: İyi, işte ne olsun?
2: Ödevi soruyorum diyorum. Ne yaptın? Halledebildin mi? Ya aslansın. Bir de şu Gamze ile aramızı yapsan.
1: Çok para harcıyor.
3: Ben ne yapabilirim ki? Arkadaş bile değiliz.
2: Ya yaparsın ya, yaparsın. O Denya'dan da ayrılmış. Tam zamanı bak. Hadi ben Erol.

0: Çocuklar, bugün aramıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. Kendini tanıtmak ister misin Ege?
1: 18 yaşındayım. En sevdiğim ders boş ders.

0: Doğal sarışınım. Nerimanların kiracısıyız. Aidatı hiç aksatmıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Kâfi. Geç otur bir yere.
2: Burası boş istersen.
0: Eyvallah. Buraya ben oturabilir miyim? Neriman arkadaşım da daha rahat ederim.
2: Tamam.
0: Teşekkürler.

0: Gülben, o bezle olur mu o? Ha? Git sarı bezi getir. O bezle temizlenmez orası. O Esat da amma salakmış be. Gitmiş kendine eş diye o kızı almış. Pis. Kafasını taşlara vuracak, taşlara. Kesin hamile o kadın. Ben sana söyleyeyim. Aha, şurayı yazıyorum. Kesin. Sarı kantaron da arkadaşını Esat'a yamadı. Kendini de Han'a yamayacak. Oh! Bir ince alana arkadaşı bedava. Ay vallahi düşündükçe sinirim bozuluyor. Gideyim de banyoyu temizleyeyim.
1: Ben banyoyu temiz bıraktım.
0: Oldu. Senin mikrobundan hasta olurum ben be. Kim bu şimdi ya? Ay yine geldi boyu devri lesçeler. Kim? Bu seferki çömez yeni herhalde. Aç şunu.
2: İyi günler hanımefendi. Ben sayacınızı kontrol etmek için geldim. Çünkü faturalarınızda bir yanlışlık var. Büyük ihtimal sayacınız bozuk.
0: Ödüyoruz biz faturamızı. Şikayet falan etmedik ki. Sen niye kendi kendine vazife edindin?
2: İyi de yani tek bir dairede bu kadar metreküp su harcanması imkansız. Bakın 1600...
0: Yaklaşma!
2: Tamam yani gözünüzden kaçmış olabilir. Eğer otomatik ödeme talimatı veriyorsanız ondan da olabilir.

0: al başına belayı şimdi.
1: Ah Bayram. Şunlara söylesen de faturayı üstümüze alsak biz.
2: He. Vallahi Memduh Bey, o işi beni hiç karıştırmazsanız.
1: Nedenmiş o?
2: Dili dudu bu malum. Şimdi sana ne oluyor filan der, işiniz de hallolmaz.
3: Sayacınızı değiştirelim ki daha fazla mağdur olmayın.
4: Biz sayacımızdan gayet memnunuz.
3: Hanımefendi, bakın bozuk diyorum. Sizin bu suyu harcayabilmeniz için burada böyle gizli gizli hamam filan işletiyor olmanız lazım.
4: Belki işletiyoruz. Allah Allah. Eğer suçsa polisi çağır. Sen git. Abla, polis gelmesin. Sus kız sen de. Paramız var ki ödüyoruz. Ne var?
3: Siz bilirsiniz. Ama ben yine de söyleyeyim. 1600 küsür su faturası hiç normal değil.
1: 1600 küsür mu?
4: Ha, anladım. Öyle mi diyorsunuz? O zaman ne yapalım? Değiştirin, yapacak bir şey yok.
3: Ben de onu diyorum zaten.
4: Tamam, ben de onu diyorum. Daha ne uzatıyorsun? Tamam dedik.
3: Kayıt oluşturuyorum o zaman.
4: Oluştur, oluştur. Tamam, hadi. Hayırdır, sizin de mi fatura yüksek geldi?
1: Yok, fatura hala eski kiracının üstüne. Biz onu üstümüze alalım ki bir karışıklık olmasın.
4: Alın o zaman, ben ne yapayım?
1: Önceki kiracıya söylemek lazım ki aboneliğini iptal etsin.
4: Bayrama söyle, bana niye söylüyorsun? Allah Allah, sizin gazınızla suyunuzla ben uğraşacak değilim herhalde. Kapa Gülben, kapa hadi. Allah Allah ya.
1: Hiç şaşırtmadım.
3: Ev sahibiniz mi?
1: Öyle.
3: Bu ne ya? Allah sabır versin abiciğim.
1: Cümlemize.
5: Ay abla. Hı. Şey anlamış mıdır?
4: Neyi kız?
5: İşte bizim biraz şey olduğumuzu.
4: Ne olduğumuzu? Temiz olduğumuzu mu? Suç mu? Ne var sanki? Sen onu bunu bırak da duydun mu fosil ne diyor?
5: Ne diyor?
4: Suyu üstüne alacakmış. Hep böyle böyle. Önce suyu, sonra evi, sonra apartmanı, sonra şirketi. Donumuza kadar alır kız bunlar. Allah muhafaza. Ey Rabbim, sen bizi koru bu kenelerden. Ne olur huzur kalmadı ya.
5: Allah korusun ya Rabbim.
4: Huzur kalmadı, huzur.

0: Kız birazdan gelecek. Dediğimi yapacaksın değil mi?
1: Ha, tamam dedim. Niye inanmıyorsun?
0: Niye acaba?
1: Ne yapacaksın akşam?
0: Seni hiç ilgilendirmeyecek şeyler yapacağım.
1: Niye uzatıyorsun? Sıkılmadın mı hala?
0: Sen bizi gizlemekten sıkılmadın mı? Gel canım gel, biz de bitirdik zaten.
1: Ha Esra, o şarkı listesini değiştiriver. Dinleyici sıkıldı artık.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Dejavu mu diyelim, ne diyelim bilmiyorum.
0: Biliyorum, kesin kararım demiştim ama Esra'nın gazıyla geldim. Bir şansımı denemek istedim.
1: Tamam, dene o zaman.
0: Lafı hiç dolandırmayacağım. Uygar'la program yapmak istemiyorum. Programı Esra'yla yapmak istiyorum. Eğer bunu kabul ederseniz işe geri dönmek istiyorum.
1: Uygar'ı ne yapacağım peki?
0: Rehabilitasyona yollayabilirsiniz.
1: Bizimki çok üzülecek. İnci, hoş geldin. Döndün mü? Programı Esra'yla yaparsam dönerim diyor.
2: Süper fikir. Denenebilir. Haftalık temaları çıkardım. Okeylersen çalışmaya başlayacağım.
1: Tamam, sen başla.
2: Hayırlı olsun.
1: Hayatı bizi şaşırtmakla geçiyor. Neyse, tekrar hoş geldin. Yalnız bu yeni durumu dinleyiciye duyurmamız lazım. Sen bugün bir Uygar'a konuk ol.

0: Kılı kırk yaranlara hoş geldiniz. Programa başlamadan önce size bir müjdemiz var. Sen duyurmak ister misin?
1: Evet. Merhabalar arkadaşlar, ben İnce Özdemir. Yakın zamanda kısa bir ayrılık yaşadık. Sizi bilmem ama ben çok özledim. Bu odayı, bu mikrofonu, sizi...
2: Patroncuğum ne yaptın?
1: Yeni dönemde yepyeni bir konseptle karşınızda olacağım. Bu sefer iki kadın yapacağız programı. Esra Şafak'la birlikte en hassas konuları en cesur şekilde ele alacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Yeni dönemde yeni konseptimizle görüşmek üzere, sözü eski ortağıma bırakıyorum.
0: Kendisine hayırlı olsun diyor ve ben de bundan sonra yoluma yalnız devam ediyorum. Bu parça yalnızlara gelsin.
3: Ha, ne güzel olmuş ya. Ayrı ayrı program yapacaklar artık. Tam istediğin gibi bak.
0: Benim istediğim bu değildi.
3: Daha ne istiyorsun peki?
0: Esat, senden bir şey isteyeceğim. Bu radyonun sahibi, bu herifin dayısıymış ya. Hı hı. Şu adamı bir araştırır mısın?
3: Nesini pardon?
0: Radyoyu elden çıkarmayı düşünür mü? Ortaklığı açık mı? Maddi durumları nasıl? Bir soruştursana.
3: Ya... Sormaya da korkuyorum ama... Neden...
0: Korkmaya devam et sen. Dediğimi yap sadece.
3: Peki. Ha, dün gelen adam kimdi ya? Hali de öyle bir tuhaftı.
0: Hiç ya. Ham madde alımı için görüştüğüm biri işte.
3: Beni atlayıp sana mı geliyorlar?
0: Arada hatırlı tanıdıklar vardı. Görüşmek zorunda kaldım. Hadi çalışmam lazım benim. Müsaade et.
3: İyi. Radyoyu da kapat madem. Konsantren bozulmasın.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Damla.
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyor.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
14: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, mutluluk
2: getir. Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
4: Zöhre!
3: Hadi hazırlan,
4: Miami'ye gidiyoruz.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
3: Teşekkürler.
7: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
8: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız?
2: Hoş bulduk.
1: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
3: Her şeyin bir ideali var.
2: İşte ideali bu.
1: Aslında ev için de ideali bu.
4: Eve iş getirme derler.
5: Her işin bir korkması var.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
8: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
2: Ha, dün gelen adam kimdi ya? Hali de öyle bir tuhaftı.
13: Hiç ya, ham madde alımı için görüştüğüm biri işte.
2: Beni atlayıp sana mı geliyorlar?
13: Arada hatırlı tanıdıklar vardı, görüşmek zorunda kaldım. Hadi çalışmam lazım benim, müsaade et.
2: İyi. Radyoyu da kapat madem. Konsantren bozulmasın.

0: Baba neredesin? Niye açmıyorsun? Maça gidecektik hani bugün.
1: Ne oldu? Canın mı sıkkı?
0: Yok, bir şey yok. Sen ne yaptın?
1: Hiç. Emin misin?
0: Eminim ya, bir şey yok.
2: Ya Nara, bir baksana. Şu benim biyoloji ödevimi sana paslasam. Benim kafa hiç basmıyor yani, biliyorsun.
1: Olur, getiririm yarın.
2: Ya sen var ya, başka bir işin yok ha. Tamam, kaçtım ben. Görüşürüz.
0: Ne bu şimdi?
1: Ne?
0: Bunun ödevlerini sen niye yapıyorsun?
1: Ne var? Arkadaşım o benim.
0: Biz de arkadaşız. Benim ödevlere de bir el atarsın artık o zaman. Tamam ya, şakaydı. Ben insanları kendi çıkarlarım için kullanmam. Hele seni asla.

0: Güven, ne yapıyorsun öyle minnoş gibi küvete okşuyorsun? Doğru düzgün yapsana foşur foşur.
1: Abla ne minnoşu, zaten bu dördüncü kez yapışım.
0: Kör müyüm, görüyorum orayı böyle mıy mıy mıy mıy. Ömür mü geçer be? Foşur foşur yap, geçsin derz aralarını.

0: Midem kalktı benim.
1: Ay abla, çok özür dilerim, görmemişim.
2: Pis. Git hallet onu hadi.
1: Ne yapayım?
2: Ne bileyim ne yap, git sen hallet işte. Dokunmam ben o pisliğe. Ay bir de yele gibi.
1: Ay çok kötü görünüyor.
2: Ay hala konuşuyor. Yılan gibi aldı eline yele gibi şeyi. Ay midem kalktı Gülben, Allah kahretmesin. Selamun kablen.
3: İyi iyi. Pek parlak durumda değiller.
4: Hı hı. Reklam gelirleri de azalmış son bir aydır.
3: Tamam, sen hemen irtibata geç. Yalnız benim adım görünmesin.
4: Abi hata yapıyorsun. İnci duyarsa çıldırır, benden söylemesi. Efendim? Evet, benim. Nasıl? Yo, benim o plakada bir aracım yok memur bey. Ha bir dakika. Senin Urda'yı soruyorlar. Tamam, tamam memur bey. Tamam, ben ilgileneceğim, sağ olun. Senin Urda'ya biri çarpmış da polis onun başındaymış, o arıyor.
3: Polis mi?
4: Sen vermedin mi ya arabayı?
3: Allah kahretsin. Araba senin adına kayıtlı, kalk. Kalk, yürü.
4: Oğlum ne panikliyorsun? Burada bir araba.
1: Baba, yemeğini getirdim. Saklamana gerek yok. Ben biliyorum onları özlediğini.
5: Kimleri?
1: İşte bizden önceki halini.
5: Safiye ne yapıyor? Hiç ses sedası çıkmadı.
1: Banyo yapıyor.
5: Sonra küveti temizleyecek. Sonra terledi diye yine banyo yapacak. Sonra yine küveti temizleyecek.
1: Lüzum görmese yapmaz.
5: Hadi o kendini tutamıyor. Seni rahat bıraksa bari. Dışarı çıksan, gezsen, hava alsan, yaşıtlarınla görüşsen.
1: Sen demiyor muydun iş yerine gitme, evde kal, ablana yardım et diye?
5: Ben... O iş... sana göre değil diye söyledim.
1: Neden bana göre değildi?
5: İş hayatı zordur. Sen hassas kızsın. Yorar seni diye.
1: İlaçlarını orada unutma.
5: Gülben, bir durur musun kız? Bak orada masanın üstünde bir kitap ayırdım sana. Al oku. Seversin. Klasiklerden. Çok iyi bir aşk romanı.
1: Sağ ol. Ama kalsın.
5: Sen severdin aşk romanlarını.
1: Artık sevmiyorum.

0: Kolay gelsin. Kaza mı oldu anne bize?
1: Ya kusura bakmayın. Kullanırken hafif bir delirme oldu.
0: Hiç sıkıntı yok, sorun değil.
1: Sizi göremeyince ben de memur beylere haber verdim.
0: Teşekkür ederiz haber verdiğiniz için.
2: Araç hanginizindi?
0: Benim.
2: Kaskı için tutatmamız lazım.
0: Memur bey, hiç gerek yok. Arkadaş zaten aracı kullanmıyor. O yüzden biz geçmiş olsun diyelim, yolumuza devam edelim.
1: Valla benim işim de çok iyi olur.
2: Peki o zaman, geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın.
0: Önemli değil, sağ olun.

0: Sen iyi misin?
1: İyiyim. Neden?
0: Ne bileyim. Biraz fazla heyecanlandın sanki.
1: Yok ya, sana öyle gelmiş.
0: Bu niye sende ki hala ya? Hani vermedin mi sen bunu?
1: Vereceğim de işte. Hala gelip alamadı.

0: çanta ne ki?
1: Eski eşyalarım işte. Esat, amma soru sordun ya. Tamam, sağ ol geldin işte.
0: İyi. Gelmiyor musun şirkete?
1: Yok, ben buradan eve geçerim artık.
0: Peki abi. Görüşürüz.

0: Bunu da sana alma.
1: Bana mı?
2: Aman yemez o kantinden. Yanında getiriyor hep. Bak mesela havuç. Çok sağlıklı, aferin Neriman.
1: Yo, neden yemeyeyim?
3: Oo, afiyet olsun gençler.
2: Sağ ol.
1: Çok güzel. Sağ ol.
0: Sen buna güzel diyorsan ben seni bir gün Mesut abinin yerine götüreyim de hamburgerin hasını ye.
2: Gidelim o zaman bugün çıkışta.
3: Aynen ya. Yani benim de işim yok.
0: Bugün olmaz. Gelmek isteyen yarın gelsin. Sana uyar mı Neriman?
2: Ben okeyim.
3: Ben de okeyim. Gelirim.
0: Mero?
2: Bakarız. Han Bey telefonunu unutmuş. Çalıp duruyor deminden beri. Ne yapalım Esat Bey?
4: Hay Allah. Ben alayım onu. Sağ olun Feride Hanım.

0: aç kapıyı. Gülben, kime diyorum? Kız, duyuyor musun beni?
1: Ay, alık bu kız ya. Ses de çıkarmıyor.
2: Bakıyorum abla.
1: Aa, Esat.
3: Selamlar.
1: Niye geldin?
3: Han içerideyse bana bakabilir mi?
1: Yok, evde yok. Ne oldu ki?
3: Bunu unutmuş da şirkette, geçerken bırakayım dedim.
1: Keşke şoförle yollatsaydın. Zahmet etmeseydin buraya kadar. Kendi vaktinden çalmasaydın hiç.
3: Sıkıntı yok ya benim için. Artık siz verirsiniz. Rica etsem.
1: Benim şey, ellerim yağlı da sarma sarıyordum, zeytinyağlı. Şöyle yapalım, onu şöyle alayım da o yağ olmasın. Uzat sen onu. Aa, yüzüğün yok.
3: Ne yüzüğü?
1: Nikah yüzüğü, evlendin ya sen. Yok.
3: Yo, evlenmedim.
1: Gerçekten mi?
3: Yani. Evlensem haberim olurdu değil mi?
1: Vazgeçtin demek.
3: Yo, vazgeçmedim de.
1: Erteledin mi yoksa?
3: Hayır, ertelemedim de. Yani düğün yok. Aday bile yok. Hiç yok.
1: Hiç mi yok? Ya.
0: Sağ ol.

0: Abla ne
1: yapıyorsun? Git. Bana bak. Bir erkeğin gözlerinin içine o kadar uzun süre bakılır mı? Ha? Hafif misin sen?
0: Yo, değilim.
1: Yakarım o kitapları. Vallahi yakarım ha.
0: Tamam, anladım.
1: Ben az önce yanlış mı duydum yoksa o Esat denilen çocuk ben evlenmedim dedi.
0: Evet, evlenmedim dedi.

0: Ekmek musaf çarpsın ki vallahi bak.
1: Bana bak, yalan söylüyorsan o kemiklerini kırarım ha.
0: Abla vallahi billahi duydum. Düğünde şöyle yaparız böyle yaparız dediler hep, yemin ederim.
1: Eyvahlar olsun, sen bu ne demek biliyor musun?
0: Ne demek?
1: Çalıştır o kafayı biraz, çalıştır. Han gitti elden, bizim çocuk gitti elden.
0: Ay! Abla! Biri arıyor.
1: Yaklaşma kız üstüme üstüme. Ay. Ani kâ bastı. Bak geniş geniş arıyor. Sarı kan torun. Ay pis kız pis. Yandık biz yandık. Ben sokakta kaldım. Ben nerelere giderim? Ben kara kış geldi. Ben nerelere giderim ben? Baba hasta, kim verir ilacını?
2: Arıyor, hala arıyor.
1: Bu ev mahvolur, bu ev yanar kokar, bu ev mahvolur. Gel içeri tozunu alalım Gürban, gel.
3: Yenge.
4: Hah, Esat ne haber?
3: İyi, sen?
4: İyi, ben de tam Han'ı arıyordum. Sen onlarda mıydın?
3: Evet evet, sofra kurmuşlardı bana, yemek yedik beraber.
4: Bu saatte.
3: Dalga geçiyorum ya, çağırırlar mı hiç? Vallahi kapıdan başımı içeri zor uzatıyorum.
4: Niye?
3: Öyle onlar. Misafir sevmiyorlar. Seninkine ulaşamıyoruz bu arada. Telefonunu şirkette unutmuş, onu vermeye geldim ben de.
4: Ablasına mı verdin?
3: Eyvah. Vermese miydim?
4: Şimdi tam şimdi onu aradım. Yok ben çıldıracağım ya. Biri evlendi ama kim, benim bunu bulmam lazım ya. Kim bu yani? Eğer Han evlendiyse ve bizden gizliyorsa nasıl bulacağım? Ay ben kafayı yerim. Ben sabaha kadar uyuyamam. Gözüme uyku girmez. Bulmam lazım benim.
0: Abla, acaba Han'a bir daha mı sorsak?
4: Gül ben, kurban olayım. Bırak zekası olanlar düşünsün. Sen düşünme.
0: Şey kızma ama aklıma bir şey geldi benim.
4: Söyle.
0: Acaba Han'ın telefonuna mı baksak?
4: Getir. Mesajları aç. Mesajlara bak. Kocacım mocacım yazmış mı? O zilli yazar çünkü.
0: Abla, o parmak izi istiyor.
4: Ne parmak? Öyle bir şey yoktu ki. Eyvahlar olsun. Kesin bir şey gizliyor bu çocuk.
0: Şey, babaya soralım mı bir daha?
4: Baba söyler mi ya? Daha geçen gün demedi mi? İnşallah evlenirsin de kurtulursun bu evden diye. Neriman'la baba düşman attı. Asla söylemez.
0: Ne yapacağız peki? Kaldık.
1: Ya ne olur yardım et ya Rabbim. Benim bir şey bulmam lazım.
5: Pardon, Haluk Bey'e bakmıştım da ben, burada oturuyor.
6: Vallahi hiç ses soluğu çıkmadı kaç gündür.
5: Sağ olun, iyi günler.
6: İyi günler canım.
1: Ah benim anneciğim burada olsaydı o bilirdi bizim ne yapacağımızı. Oy, o cin gibiydi, cin gibi.
4: Gülben.
0: Abla.
1: Ne o?
0: Ne ne?
1: Bir şey var orada. Oy, için fena oldu. Böcek falan mı o?
0: Hayır. Yok abla, o toz sadece.
1: Koş çabuk içeriden bez kapıp gel. Ah benim anam olaydı burada. Ne toz olurdu, ne biz çaresiz kalırdık. Canım anam olaydı bak. Anneciğim ne olur beni duyuyorsan hadi bana bir işaret ver. Ne olursun bir şey yap bana. Buldum.
4: Ne? Nüfus cüzdanını alacağız, ona bakacağız. Orada medeni hali yazar ya.
0: Ay abla, nüfus cüzdanını alamayız ki, o cüzdanının içindedir. Hadi hadi aldık diyelim, nasıl dokunacağız ona?
4: Ay doğru diyorsun, pislik içinde paralar, kartlar falan. Neyse artık sen onun bir çaresini bulacaksın.
0: Ben mi bulacağım?
4: Ben mi bulacağım, sen bulacaksın tabii, beni bilmiyorsun sanki. Nasıl ben onu dokun? Hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Ne oldu gene? Söyleyin, söyleyin.
0: Arkadaşın geldi. Telefonunu unutmuşsun çünkü. O telefonu getirdi orada.
7: Arayan oldu mu peki?
4: Ben bilmem, ben temizlik bez elimde, zaten Gülben'e sor.
0: Benim haberim bile yok yani, kim aramış aramış mı?

0: Şirkette mi unuttun sen telefonunu?
1: Evet.
0: O zaman şirkette değildin sen. Hayırdır? Nereye gittin?
1: İş yemeğindeydim. Kimle diye sormayacak mısın?
0: Yok, o senin bileceğin iş.
1: Peki bana sormak istediğin başka bir şey var mı? Mesela sabahki konuyla ilgili.
0: Yok, sen zaten cevabını verdin. Yani evlenmedim dediğine göre evlenmemişsindir. Gizlice evlenip de herhalde kardeşlerinden gizleyecek kadar bizi sevmiyor olamazsın yani, değil mi?
2: Yok.
1: Ben yukarıdayım. Yemek yaptınız mı?
0: Haşladım, patates haşladım ben.
3: Soğanla havuç da koyduk içine.

0: Alo. Aa, merhaba. Sağ olun geri aradığınız için. Ya ben babama ulaşamıyorum da siz konuştunuz mu hiç onunla? Tamam, teşekkürler. Onunla konuştuğunuzda bana da haber verirseniz sevinirim.
1: Kimle konuşuyordun?
0: Hiç tanımazsın.
1: Dedeme söz vermedin mi bir daha görüşmeyeceğim diye? Niye hala arıyorsun onu?
0: Görüşmedim zaten. Ama arardı normalde. İki gündür aramıyor, ulaşamıyorum da.
1: Senin hayrına ulaşamaman.
0: Babam kayıp diyorum sana.
1: Ona hiçbir şey olmaz Ege. Kıyamet kopsa o sağ salim çıkar oradan.
0: Nereden biliyorsun?
1: Ne olacak ya, bir yerde sızıp kalmıştır ya da kumar masasından kalkamamıştır.
0: Öyle bir şey değil işte. İçimde kötü bir his var. Kime ne anlatıyorum ki?
1: Ben sen üzülme diye söylüyorum.
0: Maça götürecekti beni.
1: Sen de inandın mı ona? O verdiği sözleri tutmamasıyla meşhurdur.
0: Ölse gitse başın göğe erecek değil mi? Basbayağı sevineceksin.
1: Hayır, hiçbir şey hissetmeyeceğim. O çoktan öldü benim için.

0: Su içmedim. Su içmedim ha.
1: Bağırma.
0: Abla.
1: Sus. Ne oldu? Hadi uyumuştur. Çıkıp alalım şu cüzdanı.
0: Ay ablam ya uyanırsa şimdi ya.
1: Uyanmaz. Hadi.
0: Tamam. Başımıza iş almasak.
1: Sus be.

0: İnci. Bakıyorum özlemişiz.
1: Yok canım. Nereden çıkardın?
0: Uyuttun mu dedeni?
1: Sizinkiler uyudu mu?
0: Hepsi uyudu.

0: Nerede bu ya? İyice karıştır kız, iyice karıştır. Dokunma paralara. Ay pislik içinde bir de mikrop bulaşacak vallahi. Nerede yazıyor bu medeni hal? Yazmıyor mu? Görmüyorum. Çevir bakayım. Yazmıyor bunda. Niye yazmıyor ki?
1: Ay abla, bu yenilerde yazmıyor demek ki ya.
0: Eyvahlar olsun. Boşa gitti bütün emekler. Sabaha başka bir şey düşünmek lazım Kürpan. Tamam, koy içine de götürüp koyayım ben.
1: Ben koymayayım mı geri? Sen dokunabilecek misin?
0: Aman sakarın tekisin, şimdi ortalığı yıkacaksın, ver bana. Ellerini yıka iyice.

0: Abla!
1: Ay! Ödüm koptu be, ne yapıyorsun hırsız gibi?
0: Hayırdır?
1: Ne hayır? Su içmeye geldim, susadım. Sen hayırdır?
0: Ben de su içeceğim de işte şey, babama uğradım önce.
1: Ha, sen benim mutfağımdan mı su içecektin?
0: Ya biliyorum da yukarıda su kalmamış, o yüzden mecbur kaldım. Sen niye taktın bu eldivenleri bu saatte?
1: Allah Allah, uyku sersemi tozludur, bir şeydir, görmem bardağı mardağı. O yüzden taktım, niye takacağım, beni bilmiyorsun sanki. Parfüm kokuyorsun be, bu ne?
0: Ha, ben zaten yatmadan önce hep kadın parfümü sürerim, haberiyor musun?
1: Kokuyorsun ama buram buram.
0: Ya. Yok abla yok, kolonya sürmüştüm, ne yaseminli bir şey. Bir su içeceğim.
1: Tamam bekle, dur. Ben veririm.

0: Hadi git sen, tamam. Ben bulaşıkları yıkayacağım.
1: İyi, hadi iyi geceler.
0: Sana da.

0: İyi. Gayet iyi. Bu rakamları hayır diyemezler.
1: İyi de sormayacak mı yani bu kadar zarar eden bir radyoyu kim alır, niye alır diye?
0: Sorsun. Sonucu değiştirir mi? İnci, öğlen müsaitsen baş başa bir yemek yiyelim mi canım?
1: Esra'yı da çağır. Esra'yı da çağır, biz de gelelim. Çağırsın Esra'yı da çağırsın. Ayarla ya, biz de gelelim hadi.
0: Oğlum bir dakika dur. Ne konuştuğumu anlamıyorum ya.
1: Tamam ama söyle. Esra'yı çağırsın mutlaka.
0: Tamam.
1: Söyle söyle.
0: İstersen Esra'yı da davet et. Tamamdır.
1: Ne dedi? Tamam dedi mi?
0: Ne oluyor böyle? Niye yırtıyorsun sen kendini?
1: Ulan sen kendine bak. Sen koskoca radyo satın alıyorsun. Ben alt tarafı bir yemek yiyelim diyorum.
0: Esra olmaz sana. Uğraşma boşuna.
1: Niyeymiş ya?
0: Üzersin sen o kızı.
1: Yok ya. Ben aksine mutlu ederim onu. Onu öyle bir severim ki ben. Pamuklara sararım ben. Ha? Yollarına güller dökerim. Ayağının altına kırmızı halılar sererim onun ben.
0: Of. Tamam Esat. Ne istiyorsan yap. Yalnız ben kefil olmam sana. Ona göre.
1: Kırıyorsun ama ha. Ben sana böyle mi yapmıştım? Az kalsın sen pes ediyordun da ben girdim koluna, kaldırdım seni ayağa. Şu an evde kalmadıysan benim sayemde ha.
2: Allah'ım bize bir yol göster ya Rabbim. Ne olur biz bu çocuğun durumunu nasıl öğreneceğiz? Ay camlar leş gibi olmuş ha.
3: E işte dışarıdan silmiyoruz ya, o yüzden.
2: Dışarı çıkarsak biz leş gibi oluruz ya kafasız Gülmen, o yüzden.
3: Bence Han'ın odasını iyice bir arayalım. Belki bir belge, cüzdan bir şey buluruz. Memur uzatıyor ya nikah cüzdanını.
2: Gizli gizli evlenen koyar mı o ortalık yere onu? Zaten o sarı kantoron onu kesin almıştır. Bırakır mı bizimkine? Böyle sarılıp uyuyordur.
3: Neriman'a söyleyelim. O internetten baksın. Hani devletin bir sayfası varmış. Bir tıklıyorsun her şey çıkıyormuş.
2: Güvenmem ben o bücüre. Onun tarafı belli.
3: E abla öğrenemeyiz böyle. Öğrenemeyeceğiz yani.
2: Aslında bir yolu var ama.
3: Ha neymiş söyle.
2: Ay olmaz. Mümkün değil.
3: Neden? Ne ki?
2: Ay yok yok yok yok. İmkansız.
3: Ay abla merak ettim. Ne söyle.
2: Nüfus idaresine gitmek. Eğer evlendilerse kaydı çıkar.
3: Bize niye söylesinler ki?
2: Kütüğümüz bir, söylerler.
3: E ama zaten biz gidemeyiz.
2: Ben gidemem ama sen gidebilirsin. Yapmak zorundasın Gülben.
3: Abla? Abla her yerim pisliğe bulanır benim.
2: Ben sabuna çamaşır suyu katarım. Pırıl pırıl yaparız biz seni.
3: Aa, aa, yapamam, yapamam ben. Aa.
2: Ailemiz için, ailemiz için. Beni bilmiyor musun? Kafamı camdan çıkaramıyorum. Yapabilsem ben gider yaparım zaten.
3: Abla, kalabalıktır orası. Bir sürü insan girip çıkıyor. Pislik içindedir her yer. Sırası var, mikrobu var. O yıkanmakla çıkmaz ki pislik, kir.
2: Başka şansımız yok. Bu şüpheyle yaşayamayız biz. Yapmak zorundayız.
3: Affet abla ben yani yapamam. Yapamam.
2: Bizim şirkete koşa koşa gittin ama değil mi? O koca binaya nasıl girdin?
3: Ama o başkaydı. O zaman beni şoför aldı. Han da oradaydı zaten. Ben yalnız kalmayacaktım ki. Zaten döndüğümde halimi gördün. Yemin ettim ben bir daha çıkmayacağım diye. Ne olur yapamam.
2: İyi tamam gitme. Han da bizi terk etsin sonra. Ben burada bizim ailemiz için uğraşıyorum. Sen hiçbir şey yapma tamam. Çıkma.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam, 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde
11: anlıyor. Hayata dolu
10: tarama. Daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
13: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
15: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mühim sistem.
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabite varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
6: Ay, oğlum bunu vallahi götürürüm.
7: modem öyle, bizi bekler.

0: Değil mi öyle?
1: Hadi o zaman. Hadi madem.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Hoş geldiniz. Nasıl bir şeye bakmıştınız?
5: Hoş bulduk.
4: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
6: Her şeyin bir ideali var.
5: İşte ideali bu.
4: Aslında ev için de ideali bu.
5: Eve iş getirme derler.
7: Her işin bir korkması var.
8: Damla.
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira.

0: Tek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Zöfri!
4: Hadi hazırlan,
3: Miami'ye gidiyoruz.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
4: Teşekkürler.
7: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
8: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
11: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
12: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harç

0: Bizde harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
7: Yapamam ben.
8: Ailemiz için. Beni bilmiyor musun? Kafamı camdan çıkaramıyorum. Yapabilsem ben gider yaparım zaten.
7: Abla, kalabalıktır orası. Bir sürü insan girip çıkıyor. Pislik içindedir her yer. Sırası var, mikrobu var. O yıkanmakla çıkmaz ki pislik, kir.
8: Başka şansımız yok. Bu şüpheyle yaşayamayız biz. Yapmak zorundayız.
7: Affet abla, ben yani yapamam.
8: Bizim şirkete koşa koşa gittin ama, değil mi? O koca binaya nasıl girdin?
7: Ama o başkaydı. Orada ben beni şoför aldı. Han da oradaydı zaten. Ben yalnız kalmayacaktım ki. Zaten döndüğümde halimi gördün. Yemin ettim ben bir daha çıkmayacağım diye. Ne olur yapamam.
8: İyi tamam, gitme. Han da bizi terk etsin sonra. Ben burada bizim ailemiz için uğraşıyorum. Sen hiçbir şey yapma, tamam. Çıkma.
9: Ya valla ben şahsen bayıldım Yasin programa. Çok güzeldi ya. Hatta neredeyse arayıp bağlanacaktım.
10: E bağlansaydın.
9: Korktum.
10: Niye?
9: Sana bağlanırım diye.
10: Orhan ne olursun şunu bir kursa falan yolla. Bir kadına nasıl kur yapılır öğrensin. Böyle bodoslama olmaz.
7: Ay bence çok şirin.
9: Aşk olsun yenge ya. Muska böreği miyim ben? Şirin ne demek?
11: Hakikaten nasıldı program? Tepkiler nasıl?
10: İyi. Çok iyi. Zaten Esra'yla biz yakın arkadaş olduğumuz için çok böyle sıcak oluyor, samimi oluyor.
11: Doğru. Nehir daha soğuktu.
10: İyi işte, çok iyi gidiyor.
9: İyi. Daha iyi olacaktır o, çok güzel olacak. Bizde o, merak etmeyin. Bomba gibi olacak.
10: Anlamadım, bizde derken?
9: Şey yani hani tavsiye anlamında. Mesela benim arabesk repertuarım o kadar iyidir ki. Han da konseptten çok iyi anlar, değil mi?
11: Gerekirse tavsiyede bulunuruz tabii. Bak buranın somon ızgarası çok iyidir, sever misin?
10: Öyle mi? Bilemedim ya. Severim. Neden almasın?
12: Ne yapacaksın? Satacak mısın?
13: Satmayayım. Zaten zarar ediyorum. Satayım, kurtulayım işte.
12: Ne olacak bu kadar insan? Ya kapatırlarsa radyoyu, ya işten çıkartırlarsa insanları?
13: Yok, olduğu gibi muhafaza edelim.

0: diyeceklermiş. Çizgiyi bozmayacağız dedi adam.
1: Kimmiş bunlar ya? Niye batık bir yeri satın almak istiyorlar ki?
0: Parfüm işi mi yapıyorlarmış, kozmetik mi? Öyle bir şey işte. Esat diye bir adam.
1: Esat?
0: Sıkı takipçinizmiş.
1: Kimmiş bu Esat? Soyadı ne?
0: Kimse kim oğlum? Bu devirde kim batık radyo satın alır?
1: Doğru. Kimse almak istemez.
2: Hiç kötü bir şey olmayacak, sen merak etme. Zaten duraktan bineceksin taksiye. Adamın eline parayı bırakma sakın. Sanki koltuktan düşürmüş gibi yap. O oradan alır zaten. Binaya girdiğinde de kimseyle göz göze gelme ne olursun. Hemen gişeye doğru koştur. Bitti gitti işte, o kadar.
3: Abla, ya beceremezsem?
2: Niye beceremeyesin Gülben? Allah korusun. Becereceksin kardeşim. Ben sana güveniyorum.
3: Ya kaybolursam? Eve dönemezsem? Ha?
2: Taksiye söyle, o seni kapıda beklesin, aynı taksiyle dön. Ben senin için dua edeceğim Gülben. Hiçbir şey olmayacak kardeşim, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Sen benim dediklerimi yap yeter. Ben senin için dua edeceğim. Hiçbir şey olmayacak Gülben.

sana bir şey derse konuşma. Dokunmaya çalışırsa uzak dur. Sıra falan olursa kimse değmesin sana, ha? Dikkat et. İçinden hep de ki hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Sen iyi düşünürsen iyi olur zaten.

0: daha sürekli de ki yapabilirim. Yapacağım. İnanırsan olur.
1: Yapabilirim. Yapacağım. İnanıyorum.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Polat Alemdar ağır yaralı. Suriye'deki operasyon sırasında yüzü tamamen yanmış.
1: Maskeyi bu yüzden kullanıyor demek.
0: Evet efendim. Sağlık ekibimize baktım. Polat Alemdar'ı tedavi etme ihtimali olan doktoru tespit ettim.
1: Polat neden bizim doktorlarımızdan birine tedavi olsun ki Eşref?
0: Efendim, çünkü bu operasyonları yöneten Adil Bey'di. Doktoru görevlendirdikleri sırada Adil Bey ak saçlıydı. Dolayısıyla onlar için bir tehdit yoktu.
1: Büyük iş başardın Eşref. Doktorla görüştün.
0: Gitmeden size bilgi vermek istedim efendim.
2: Koruma tedbiri yüksek değil. Dışarıda önde ve arkada ikişer kişi nöbet tutuyor.
3: İçerisi?
2: İçerisi tamamen sürpriz. Kim olur kim olmaz bilemiyoruz. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım.
3: Kim gidiyoruz?
2: Sen, ben, Haydar, Temiran. Temiran arabada bekleyecek. Biz üçümüz işi bitireceğiz.
4: Üç kişi az değil mi? Adamlar en az 4 kişi olacak diyorsun.
2: Ekibi küçük tutmak istiyorum ki hızlı hareket edebilirim.
5: İstersen biz de gelelim. Hazır bekleriz. Bir durum olursa ikinci ekip olarak destek veririz.
2: Gerek yok Şami. Siz istirahatinize bakın. Hadi.
6: Akif, Talha'yla ilgili karargâhtan hiçbir şey demediler mi?
2: Onları arayan ekip başka. Şimdilik bizim karışmamızı istemiyor Aksaçlı. Gidelim.

0: Şu ana kadar hazırlanan belgeler nerede?
1: Efendim, maalesef isimler şifrelenmiş. Ocak Odatlı bir şahıstan bahsediliyor. Adil Bey ile birlikte küresel vizyon stratejileri adı altında bir rapor oluşturmuşlar. Fakat hiçbir yerde kimliğine dair bir şey göremedik.
0: Ben hocanın kim olduğunu biliyorum Mete.
2: İstanbul'da ne arıyorsun?
3: Sayın Bakanım, kripto ile çağırmışlar. Tel Aviv politikalarımızda değişiklik varmış.
2: O nereden çıktı?
3: Efendim, özür meselesinde uzlaşılmış. Şartları konuşmak için geldim.
2: Bizim politikamızda bir değişiklik yok. Bunu nereden çıkarıyorsun?
3: Efendim, son gelen istihbarat briefinglerinde öyle yazıyor.
2: Olmaz öyle saçma şey. Dış işlerini ben mi yönetiyorum, istihbarat mı yönetiyor?
3: Bakanım, ben sizin bilginiz dahilinde sanıyordum.
2: Müsteşarlıktaki toplantıda bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben çözerim. Sen benim direkt emrim olmadan hiçbir şeyi değiştirme. Bir an önce de Tel Aviv'e dön.
3: Baş üstüne.
4: Davet. Üşüyorum çok.
5: Abi sonuna kadar açtık klimaları. Serumu takayım, biraz direncin artar.

0: Abi yapma. Beslenemiyorsun. Su içemiyorsun. Serum şart.
1: Abdüley nerede?
0: Bir işi vardı, onu halletmeye gitti.
1: Dalga mı geçiyorsun benimle? Buradan çıkılmayacak demedim mi?
0: Abi doktoru getirmemiz lazımdı.
1: Cahit, Aksaçlı'yı nasıl tehlikeye atarsınız?
0: Abi mecburduk. Biraz daha müdahale edilmezse... Seni kaybedeceğiz.
2: Buyurun.
3: Geçmiş olsun Eşref Bey. Bir sıkıntınız mı var?
4: Benim bir sıkıntım yok. Ama senin varmış. Onun için geldim. Polat Alemdar'ı tedavi ediyormuşsun. Benim nasıl haberim yok?
3: Eşref Bey, bana Naib'in verdiği emri uyguluyorum sadece.
4: Naib öldü. Polat Alemdar bize ihanet etti.
3: Bilmiyordum.
4: Biliyor olsaydın seni yaşatmazdım. Polat Alemdar'ı en son ne zaman gördün?
3: Dün gece aradılar. Ameliyat için gerekli ekipmanı sordular. Liste verdim. Birazdan buluşma yerine gideceğim. Beni ameliyat etmem için Polat'ın olduğu yere götürecekler.
5: Cahit Bey. Hadi tıbbi malzemeler soru sormuyor. Ama tıp adamlarının dili var. Soruyorlar. Biz burada ne yapıyoruz? Ben şahsen sağlık çalışanlarına böyle muamele edilmesini içime sindiremiyorum.
0: Hüsnü, bir ameliyat yapıp gidecekler. Uzatma.
5: Efendim, hastaneler torbaya mı girdi? Ameliyatı neden burada yapıyoruz?
0: Hüsnü, gel. Ameliyat edeceğimiz kişi Polat abi.
5: Cahit Bey, vallahi ben biliyordum. İçime doğmuştu.
6: Hüsnü Bey, daha çok bekleyecek miyiz burada?
5: Kardeşim, siz nasıl sağlıkçısınız? Bir hayat kurtarmak kolay mı? Gerekirse 3 gün, 5 gün bekleyeceksiniz.

0: Takip eden olmadı Kara.
1: Olmaz tabii. Adamlar buluşma yerini öğrenmişler. Burada bekliyorlar keklik gibi gelmemizi.
0: Ne tarafta adamlar?
1: Sağında.
2: 300 metre ileride.
1: Kaçak kesim yapıyor gibi kamufle olmuşlar.
0: Ne malum Kara? Belki gerçekten kesim yapıyorlardır.
1: Abdüley, çocuk değilsin. Burada ağaç değil, dal bile kesemezler.
0: Kara, benim bu adamı almam şart. Öyle de olsa alacağım, böyle de olsa alacağım.
1: Gene deliliğin tuttu senin. Bir dur, manyak olma. Başka bir çaresine bakarız.

İn aşağı, in. İnsene lan. Kafanı kaldırma. Aç şunu. Kaldırma başını.

0: üstüne atla!
1: Hoş geldiniz hocam.
2: Eşref Bey, neler oluyor? Aksaçlı politikalarımızda bir sorun görüyorsa bunu benimle direkt konuşabilir.
1: Hocam, maalesef Aksaçlı değişti.
2: Eşref, Aksaçlı'nın Tanrı Dağı'na uğurlandığından neden benim haberim yok?
1: Çok üzücü bir durum oldu. Maalesef Aksaçlı hükmünü yitirdi.
2: Nasıl olur Eşref?
1: Hocam, heyetin iç işleriyle ilgili daha fazla bir şey söyleyemem.
2: Eşref, o heyette ben de yer alıyordum. Dış politikada belirlediğimiz stratejileri hayata geçirebilmek için üyelikten feragat ettim. Bunu unutma.
1: Hocam, bu stratejilerin bir kısmının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini siz de benim kadar iyi biliyorsunuz.
2: Gözden geçirmeye karşı değilim. Fakat eksen kayması uluslararası toplumda devletimizin itibarını sarsar. Bölgede etkinliğimizi kaybederiz, bu birincisi. İkincisi de böyle bir şey olacaksa bile arkamdan iş yapılmasına müsaade etmem.
1: Hocam, ben tam olarak neler olduğunu bilmiyorum. İsterseniz sizi yeni Aksaçlı'yla görüştüreyim. Kendisiyle müzakere edin.

0: Doktor?
1: Nasıl oldu? Uyudu. Her şeyi biliyorlar Cahit. Doktora çoktan ulaşmışlardı.
2: Bunlar bizi alacak, nefes bırakmayacaklar.
0: Abinin durumu kritik Abdüley. Öyle ya da böyle bir doktor bulmamız lazım.
1: Kaya'yı getirelim. Ben bir yolunu bulup getireceğim.
2: Birader, dikiş atacak birini aramıyoruz demiştin. Öyle olsa ben de yapardım.
3: Bize cerrah lazım. Üstelik yanıktan anlayan cerrah lazım.
4: Size lazım olan şey benim sözümü dinlemek.
0: Abi niye kalktın?
4: İyi olduğumu görün diye. Saçma sapan işler yapmaktan vazgeçin diye. Kaldır şunları.
5: Ne demek elimizden kaçtılar?
6: Efendim, Eşref Bey bırakmadı, operasyonu biz yapalım.
5: Ne demek bırakmadı Mete? Sen hangi mevkide olduğunu kavrayamadın galiba. Sen beni temsil ediyorsun.
6: Efendim, durumu o kadar kötüyse mutlaka başka bir doktor bulmaya çalışacaklardır. Ben herkesi takibe aldırdım. Yakında izlerini bulacağız.
5: Eşref bundan sonra kafasına göre iş yapmayacak Mete. Attığı her adımdan haberdar olacağım. Belgeler ne durumda?
6: Efendim, arkadaşlar çalışmaya devam ediyor.
5: Başında dur.
6: Emredersiniz efendim.
7: Halkımızın tarihi bugüne kadar doğru dürüst yazılabilmiş değil. Çünkü bugüne kadar tarihi yazanlar hep emperyalistler olmuştur. Biz ne zaman emperyalizmin pençesinden kurtulup özgürlüğümüzü kazanırsak, o zaman tarih yazma hakkımız olur.
8: Nereye gidiyorsunuz?
0: Lale Başkan'ın dersini dinlemeye geldik.
8: Geç kaldınız. Yer yok. Yarın gelirsiniz.
9: Heval, biz her günü son günümüzmüş gibi yaşıyoruz.
8: Üstünüzü arayacağım.

0: Ütopya dedikleri her idealimizi bir bir gerçekleştirdik. Önce halkımızın dilini kimliğini inkar ettiler. Önderliğimizin ve örgütümüzün mücadelesiyle kimliğimizi, var olduğumuzu kabul ettirdik. Sizin topraklarınız olamaz dediler. Döktüğümüz kanlarla topraklarımızın sınırlarını çizdik. Bugün o topraklarda özgür yaşayamazsınız diyorlar. Biz onu da gerçekleştirip halkımızın özgürlüğünü tüm dünyaya kabul ettireceğiz.
1: Gelenler var.
2: Lale Başkan ders başladıktan sonra girilmesine müsaade etmiyor arkadaşlar.
3: Arkadaş, başkanı dinleyebilmek için Gebze'den geldik.
2: Bir daha gelirsiniz. Sizi bırakırsam başkan size de bize de fırça atar.
3: Rahat ol. Bundan sonra kimseye fırça atamayacak.
2: Sen ne biçim konuşuyorsun?
0: Ne oluyor orada?

0: Ne bakıyorsun?
1: Yüzüne bakıyorum.
0: Benim yüzüme hala bakacak yüz var mı sende?
1: Ben her şeyi doğru hesapladım. Hiç beni suçlama.
0: Doğru hesapladın öyle mi? Yanmak var mıydı planında?
1: Yanmak yoktu, ölmek vardı. Ölmekten korktum.
0: Ben mi ölmekten korktum?
1: Elif'e kıyamadın değil mi?
0: Boş boş konuşma.
1: Kızım bensiz ne yapardı?
0: Ben demedim, sen dedin.
1: Şimdi Elif'in yüzüne bakacak yüzün yok.
0: Herkes senin gibi gaddar değil ki böyle çirkin bir yüze bakabilsin.
1: Yok, yüzün çirkin değil. Senin gözlerin yanmış.

0: göremiyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun!
1: Abi...

0: Merak etmeyin. Çok zor bir ameliyat değil. Ertesi gün çıkarırız sizi hastaneden.
1: Vallahi ben biraz korkuyorum doktor bey. Gazetelerde neler okuyoruz.
2: Hocam muayenede olduğunuzu söyledim ama.
0: Tamam, ben hallederim.
1: Mesela benim burnumda böyle olur mu doktor bey? Çok güzel burnunuz var. Çok beğendim. Sizinkini de Emre Bey mi yaptı?
3: Hay Allah'ım.
0: Şey, müsaadenizle. Hemen dönüyorum. Ne yapıyorsun Leyla? Bu halin ne?
3: Emre, hemen gitmemiz lazım. Durumu kritik. Vakit yok.
0: Dur tamam. Şu hastayı bir savayım o zaman.
3: Vakit yok dedim Emre. Lütfen.
0: Hastaya acil bir durum olduğunu söyle.
2: Peki efendim.

Bu mudur yani? 35 saniye. Ah be Mirsat abi. Beni denemek istiyorsan çok daha sağlam şifreler lazım. Bu mail eline geçtiyse ben öldüm demektir. Ekteki video dosyasını bir CD'ye yazıp aşağıdaki adrese götür. Kimseye güvenme. Ağ üzerinden işlem yapma. Dijital ortam güvenli değil. Takip ediyorlar. Her şey sana bağlı. Sakın hata yapma.

0: Leyla biraz yavaş. Anlıyorum acelemiz var ama sağ salim varamazsak hastana bir faydamız olmaz. Arkamızda birileri mi var? Neden aynaya bakıp duruyorsun?
1: Emre rica ederim şimdi bir şey sorma.
2: Efendim savcı hanım bir doktorla beraber birinci köprü istikametine doğru gidiyor.
3: Ben başka bir ekip çıkartıyorum. Onlar gelene kadar sakın gözden kaçırmayın.
2: Tamam efendim.
4: Suriye'nin bir an önce istikrarlı bir yönetime kavuşmasını en çok biz isteriz. Ben tekrar söylüyorum. Suriye'deki zulümden kaçan herkese Türkiye kapılarını açacaktır. Bu bizim insanlık görevimiz. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan varsa buyurun.
5: Sayın Bakanım, müsaadenizle gündemin dışında bir soru soracağım. Ben Jerusalem News'ten İshak Levin. Haber kaynaklarımız Türkiye ile İsrail arasında özür krizinde sona yaklaşıldığını, Türkiye'nin İsrail politikalarında değişiklikler olduğunu söylüyor.

0: Azdan teyit edebilir misiniz?
1: Haber kaynaklarını size yanlış aktarmışlar. Bizim ne İsrail politikamızda ne de bölge politikalarımızda herhangi bir değişiklik yok.
2: Dışişleri Bakanı'ndan sert açıklama. Dışişleri Bakanı, basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Türkiye'nin İsrail politikalarında değişiklik olmadığını açıkladı.
3: Bizim İsrail'den taleplerimiz aynı. İsrail bizden özür diler, Gazze'de uyguladığı yasa dışı ablukayı kaldırır, biz de ondan sonra üzerimize düşeni yaparız.

0: Leyla, burada ne işimiz var?
1: Ameliyatı burada yapacaksın.
0: Saçmalama. Burada ameliyat olur mu?
1: Olacak.
0: Leyla, senin için bu kadar önemli olan kim?
1: Polat. Kaçak durumda. Onun için başka bir yere götüremiyoruz.
0: Leyla, seni anlıyorum ama bu kadar basit bir müdahale değil. Burada enfeksiyon kapmama ihtimali yok.
1: Sen bir gör. Ne diyorsan onu yapacağız.
0: Bunları nasıl atlatacağız?

Hadi beyler.

0: Polat'ın durumu nasıl?
1: Aynı. Değişen bir şey yok. Cahit.
2: Doktor bey, ameliyat için steril çadır kurduk. Gerekli bütün ekipmanı getirdik.
3: Bu arkadaşlar kim? Hocam sizi ekibinizle tanıştırayım. Anestezi uzmanımız Ferhat Bey. Kendisi uzmanlığını Cleveland'da yapmıştır. İşin ehli bir arkadaşımız. Bu da ameliyatta sizi asist edecek arkadaşımız. Kendisinin 18 yıllık tecrübesi vardır. Koordinatör olarak da benden süsleyelim. Kılıç, emrinizdeyiz, arz ederim.
4: Burası leş gibi. Hastayı almadan çadırı boşaltıp sterilizasyonu başlatın o zaman.
2: Temizle üstünü.

0: Seni görmeye.
1: Birinin yüzünü sarıp Polat diye ona baksaydın. Ha ben ha o.
0: Neden böyle yapıyorsun?
1: Seni gördükçe daha çok canım yanıyor Leyla.
0: Benim yüzüm yansaydı sen kaçıp gidecek miydin?
1: Leyla hiç halim yok.
0: Biliyorum. Onun için yanındayım. Ben güzel günler görmek için değil, seninle olmak için seni sevdim.

0: Efendim, Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Dış politika ile ilgili sapmalar olduğundan bahsetti. Durumdan rahatsız. Sizinle görüşme talepleri var.
1: Eşref, şu aralar iç meselelerimiz o kadar yoğun ki ona ayıracak vaktim yok.
0: Efendim, ürettiğimiz yeni politikalara adapte olmaları için kurumların başındaki insanları ikna etmemiz bize zaman kazandırır.
1: Doğru söylüyorsun Eşref. Son günlerde üst üste çok olay yaşadım. Biraz dinlenmenin vakti geldi. İstihbaratla artık sen ilgilenme. Bu işlerle meşgul ol.
0: Haklısınız ama izin verin Adil Bey ve maskenin meselesini çözeyim. Ondan sonra istihbaratla ilgili görevlerimi başka bir arkadaşa devrederim.
1: Bu mesele artık benim meselem. Sen heyetimizin yeni stratejisiyle ilgilen. Kurumlarla gerekli koordinasyonları sağla. Heyet üyelerinin korunmalarıyla ilgili işleri naip yapacak.

0: Mete, bu rezaleti bana nasıl açıklayacaksın? Bir kadını takip etmeyi beceremediniz.
1: Efendim, Eşref Bey ayağıma dolanmayı bırakırsa ben onları en kısa sürede bulurum.
0: Sen belgelerle ilgilen. Ben Polat'ı kimin bulacağını biliyorum.

0: Polat Bey, gözlerinizi nasıl korudunuz?
1: Gel yenge.
0: Bu arada arkadaşlarınız oldukça iyi bir iş başarmışlar. Gerekli şartları temin etmekte. Fakat yine de çok yetersiz. Çok riskli.
2: Doktor Bey, çektiğim acıya morfin bile kâr etmiyor artık. Böyle yaşamaktansa, sevdiklerimin yüzüne bakamamaktansa masada kalmayı tercih ederim.
0: Başka bir çaresi olmalı. Sizi donanımlı bir hastaneye götürmenin bir yolu olmalı.
2: Benim için bütün yollar kapandı. Buradan ancak musalla taşına gidebilirim. Allah'tan o da yakın.
0: Sterilizasyon tamam mı?
3: Tamam efendim.
0: Arkadaşlar hazırlanmaya başlasınlar.
3: Tamam.
4: Patron. Bu sana gelmiş.
5: Nasıl gelmiş? Nereden gelmiş?
4: Bilmiyorum. Kapıdaki çocuklara bırakmışlar.

0: Arkadaşlar aksaçlı geldi. Patron.
1: Başlayacağım şimdi patronunuzdan ha.
0: Aksaçlı geldi.
2: Arkadaşlar, görevinizi başarıyla yerine getirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum.
1: Sağ olun efendim.
2: Akif, seninle biraz konuşalım.

0: Bu koltuğa biz ve arkadaşların seni layık gördük. Sen kendini layık görmüyor musun?
1: Efendim, bu koltuğun benden önceki sahibi çok saygı duyduğum biriydi. Ben de onun kadar saygı duyulacak işler yaparsam ancak o zaman tam anlamıyla kendimi layık görürüm.
0: O zaman kendini ispat etmen için sana ilk fırsatı veriyorum. Adil Bey ve maskelinin izini bulduk. Fakat ekiplerimizin takibinden belli bir noktada kurtulmayı başardılar. Maskeli yaralı. Savcı Leyla Türkmen onu tedavi etmesi için bir doktor götürüyordu.
1: Efendim, savcı hanımla ne ilgisi olduğunu anlayamadım.
0: Çünkü maskeli Polat Alemdar. Şaşkınlığını anlıyorum. Fakat Polat artık senin tanıdığın Polat değil. Suriye'de başına gelenlerden dolayı heyeti sorumlu tutuyor. Ve intikam almaya çalışıyor.
1: Efendim, o zaman Adil Bey'i niye yanında tutuyor?
0: Adil Bey iktidarını yitirmemek için yanlış yollara saptı. Heyeti hiçe sayıp kendini tek güç sahibi olarak gördü. Heyet ölümüne hükmedince maskeli olarak bildiğimiz Polat Alemdar'la işbirliği yapıp onun intikam hırsını kullanmaya başladı.
1: Efendim, Polat Alemdar'ın böyle bir ihanet içinde olabileceğini aklım almıyor.
0: Haklısın Akif. Uzun süre ben de inanamadım. Fakat Polat Suriye'de fena halde yanmış. Çektiği büyük acı psikolojisini bozmuş. Eşref Bey'e ve bana suikast girişiminde bulunana kadar ben de Polat Alemdar'ı kazanmak için uğraşıyordum. Fakat gördüm ki Polat artık iyileşemeyecek derecede hasta. Senin görevin Adil Bey ve Polat'ı sağ ele geçirip heyetin iradesine sunmak.
1: Anlıyorum efendim. Peki bu bilgiyi arkadaşlarla paylaşayım mı?
0: Şimdilik onların bilmesine gerek yok. Duygusal bir zaaf içine girmelerini istemem. Mete sana gerekli bilgileri verecektir. Bir an önce çıkıp Mete ile görüş.

0: Arkadaşlar, bana kızgınsınız biliyorum ama örtüyü açıp kimin hayatını kurtarmak için burada olduğumuzu görünce teşekkür edeceksiniz.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Dileklerini alayım.
2: Üç dilek hakkın var.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
4: Teşekkürler.
3: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
4: Hoş geldiniz. Nasıl bir şeye bakmıştınız?
5: Hoş bulduk.
4: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
6: Her şeyin bir ideali var.
5: İşte ideali bu.
4: Aslında ev için de ideali bu.
5: Eve iş getirme derler.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
11: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Sürpriz! Hadi hazırlan. Miami'ye gidiyoruz.
13: Dileklerini alayım.
14: Üç dilek hakkın var.
15: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
12: Teşekkürler.
15: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Sadece duruladım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
14: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çiziden lezzet patlaması yaşatan yeni...

0: Yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu...
6: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mühim sistem.
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
5: O zaman bize müsaade.
7: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
6: Ne ister?
5: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
6: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
5: Ah canım.
6: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
4: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle bizi bekler.
5: Modem öyle.
4: Hadi o zaman hadi modem.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Mete sana gerekli bilgileri verecektir. Bir an önce çıkıp Mete ile görüş.

Arkadaşlar, bana kızgınsınız biliyorum ama örtüyü açıp kimin hayatını kurtarmak için burada olduğumuzu görünce teşekkür edeceksiniz.

0: Efendim, cenaze kalabalığından istifade ederek caminin avlusuna girdiler. Biz kalabalığı yarıp beşlerine düşene kadar diğer taraftan çıkıp kaçmışlar.
1: Caminin içini kontrol ettiniz mi?
0: Evet efendim. Buradan kaçtılar, başka ihtimal yok.

0: Aynur'a siz devam edin. Her kapının arkasına tek tek bakın. Bir yerlerde bir geçit olması lazım.
1: Akif, benimle görüşmek istemişsin.
0: Efendim, geri döndüğünüz için teşekkür ederim. Size sormam gereken bir şey var.
2: Seni dinliyorum.
0: Maskeli fedainin Polat Alemdar olduğu doğru mu?
2: Doğru. Nereden öğrendin?
0: Efendim, yakalama görevi bana verildi.
3: İzin verirseniz size bir şey sormak istiyorum.
1: Sor Akif.
0: Efendim, Polat Alemdar size neden suikast girişiminde bulundu?
1: Benim de en merak ettiğim şey bu Akif. Yakalarsam ben de soracağım.
0: Teşekkür ederim efendim.

Akif. Kaçtıkları tarafta ana cadde var. İlla ki trafik kamerasına falan yakalanmışlardır. Kayıtları istetiyorum.

0: zaman bitecek bu ameliyat?
1: Uzun sürmesi iyidir Abdüley. Ameliyatın kısa süreni hayra alamet değildir.
2: Geçmiş olsun arkadaşlar.
3: Size de.
4: Bitti galiba.

0: Akif burada boşuna vakit kaybediyoruz.
1: Dışarılara baktınız mı? Caminin altında ne var İmam Efendi?
2: Bir şey yok. Ardiye gibi kullanılmayan bir alanımız var.
1: Yolu göster bakalım.
2: Buyurun.

0: Ameliyat nasıl geçti Emre?
1: Bu şartlar altında elimizden geleni yaptık. Vücudundan aldığımız dokunun tutup tutmamasına bağlı her şey.
2: Doktor, yüzü eskisi gibi olacak mı?
1: Şimdilik önceliğimiz hayatta kalmasını sağlamak. Gerisine sonra bakacağız.

0: Caminin bir ucundan diğer ucu kaçadın.
1: Anlamadım.
0: İmam efendi, kaç yıldır görevlisin burada?
1: 10 yıldır buradayım.
0: O yolu 1000 kere geçmişsindir. Tahmin et kaç adım?
1: 100 adım vardır herhalde.
0: Bu duvar ne zamandır var?
1: Cami yapıldığından beri herhalde. Niye soruyorsun?
0: Buradaki mesafe 100 adım yok İmam efendi. Bu duvarın arkasında başka bir yer var.
1: Cami büyük. Tarihi olduğu için belki taşlısın diye sonradan yapılmıştır.

0: Bu Akif ne yapıyor içeride Allah aşkına?
1: Bilmiyorum, bakıyor.
0: Arkadaş, bu civardaki hastaneleri araştırmamız lazım. Vakit kaybediyoruz.
2: Maskeliği öyle elini kolunu sallayarak hastaneye sokamazsın.
1: Kamera kayıtlarına baksak, en azından kaçtıkları aracı tespit ederdik.
0: İyi de, doktor varmış yanında savcının. Muhakkak buralarda bir yerde tedavi ettiriyorlar.

0: Akif zehir gibi. Burayı bulmaz çok sürmez. Abiyi çıkarmamız lazım.
1: Abdüley, siz abinizi şimdi çıkarırsanız bu haliyle ancak Musalla taşına varabilirsiniz.
0: Ne yani Kara? Burada keklik gibi avlanacağız mı?
2: Yok Cahit. Çıkıp başka yerde keklik gibi avlanacağız.
0: Ne diyorsun Abdüley?

0: Seninle ikimiz çıkıp fake atacağız. Başka bir yerdeymişiz gibi yemleyeceğiz.
1: Doğru. Siz onları buradan çekin. Ben Polat'la Aksaçlı'yı çıkarıp emin bir yere götürürüm.
2: Hastayı bu durumda kımıldatamazsınız. Çok riskli.
3: Burada kalmasından daha riskli değil Emre.
0: Denge, sen de doktorla çık.
3: Ben hiçbir yere çıkmıyorum Abdülay. Kara tek başına nasıl çıkaracak Polat'ı?
4: Savcı hanım, ben buradayım, merak etmeyin.
1: Savcı hanım, kusura bakma ama sen bana ayak bağı olursun. Abdülay dinle.

0: Akif, işin içinde doktor olduğuna göre yakınlardaki hastanelere bakmamız lazım.
1: Ben içeri bir daha bakayım, konuşuruz.
0: Arkadaş, vakit kaybediyoruz burada.

0: Siz de hastaneye dönün. Soran olursa bütün gün hastanedeydiniz.
1: Tamam.
0: Yenge, siz de doktorla devam edin.
1: Hadi.
0: Hadi Cahit.
2: Emre. Çok teşekkür ederim. Yaptığın şeyin benim için önemini tarif edemem.
1: Leyla, bir an önce uzaklaşalım buradan, sonra teşekkür edersin.
2: Ben gitmiyorum. Polat kurtulana kadar burada kalacağım.
1: Leyla, normalde ısrar ederdim ama senin dinlemeyeceğini biliyorum. Şansınız açık olsun.

Akif, biraz daha böyle devam edersen ekipten kimse seni ciddiye almamaya başlayacak. Kafayı mı yedin sen? Ne yapıyorsun orada?

0: Buyurun beyefendi.
1: Bize morfin lazım.
0: Reçeteniz var mıydı? Kırmızı reçete olmadan satamıyoruz maalesef.
1: Elinde ne kadar morfin varsa bir torbaya doldur. Sıkmayayım kafana.
2: Ablacığım 155 arar derdini anlatırsın. Abdüley Çoban'la Cahit Kaya dersin.

0: Polat ne zaman kendine gelir?
1: Efendim, takribi olarak 15 dakika içerisinde aydınmalarını bekliyorum.
2: Ben çıkıp teslim olayım. Onların derdi benimle. Beni alırlarsa siz zaman kazanmış olursunuz.
0: Kusura bakmayın. Ben bunu daha sonra Polat Alemdar'a izah edemem. Ne yapacaksak beraber yapacağız.

0: Eczade başındaki ekiplerin dikkatini. Yalıköy eczanesinde gasp ihbarı var.
1: Affedersiniz, açık kalmış.
2: Dur, kapatma.
0: Şüpheliler Abdüleyin Çoban ve Cahit Kaya. Olay yerine yakın ekiplerin intikali. Tekrar ediyorum. Şehzade başındaki ekiplerin dikkatine. Şüpheliler silahlı.
3: Ben gidip Akif'e haber vereyim.
1: Şamil, yeteri kadar vakit kaybettik. Akif nafile namazı kılıyor. Ona karışmayın. Bu eczane nerede?
4: Hemen iki sokak ileride.
5: Daha ne kadar vakit kaybedeceğiz burada?
6: Biraz susar mısın sen?

0: Ne oldu?
1: Burayı tuzaklamış olabilirler.
0: Ne yapacağız?
1: Çocuklara söyle C4 getirsinler.
0: Tamam.
2: Efendim, geçidi buldu mu bulamadı mı?
3: Buldu.
2: Öyleyse neden açmıyor?
3: Çakaldı onun için. Tuzaklayacağımızı biliyor. Sen hazırlığını yapmaya başla. Hemen çıkmazsak bu herif bizi avlayacak. İyi bu çocuk, iyi.
4: Abdüley Çoban ve Cahit Kaya eczaneyi gasp etmiş. Arkadaşlar oraya gitti.
0: Tamam, sağ olun.

0: Millet nerede?
1: Gitmişler.
0: Ne demek gitmişler?
1: Abdüley ile Cahit yakındaki eczaneyi soymuşlar. Telsizden anons gelince çocuklar da peşlerine düşmüş.

0: bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun tabii. Bunu gördünüz mü?
0: Bakayım.
1: Emin misin?
0: Yok yok görmedim.
2: Yok görmedim. Görmedim. Bakar mısınız? Yak giyimli birilerini gördünüz mü?
3: Yok. Yok.
2: Çocuklar bu arkadaşları gördünüz mü?
3: Yok.
4: Yok abi görmedim.
2: Emin misin? Bak
3: görmedim.
4: Yok. Yok. Yok abi görmedim. Tanımıyoruz.
5: Ne oldu gençler? Hayrola?
2: Bak abi. Şu adamı gördün mü abi?
5: Ben gördüm. Bu tarafa doğru gittiler.
2: Hadi. Arkadaşlar bu taraftan. Altekin arabayı al gel. Çabuk.

0: Cahit. Geldiler.
1: Abdüli. Ne de olsa bizim çocuklar. Başlarına nişan alma.
0: Cahit. Abi kurtulmazsa senin kafandan başlayacağım nişan almaya.

0: Polat'ı çıkartın. Gidin dedim. Yoksa hepimiz yakalanacağız.
1: Hadi.
0: Kara!

0: Efendim, lütfen silahınızı bırakın.
1: Evlat, biri sana silah doğrultmuşsa gereğini yap.
0: Efendim, size zarar vermek istemiyoruz.
1: O zaman beni sevenlere de zarar vermek.

0: Evlat, silah tutmak araba sürmek gibidir. Aradan yıllar da geçse nasıl yapıldığını unutmazsın.
1: Usta, arabayı çekmişler.
2: Efendim, ne yapacağız şimdi? Bir taksi mi çevirsek?
1: Ne taksisi usta?
3: Araba gasp edeceğiz.

0: Çabuk çabuk. Hadi hadi.
1: Siz hiç söz dinlemez misiniz savcı hanım?
2: Sen bugünlere söz dinleyerek mi geldin?

0: Bizim için yaptıklarınızı unutmadık. Onun için itibarınıza yakışır bir şekilde sizi götürmek istiyoruz. Bizi zor kullanmaya mecbur bırakmayın.
1: Sencer beni sağ getirmenizi mi istiyor?
2: Evet efendim.
1: O hain beni canlı istiyorsa benim yaşamam ihanettir.

0: Tülay, içeri girmeleri an meselesi.
1: Karayı ara. Abiyi çıkardıklarından emin olalım.
2: Şamil! Bizim onlardan önce girmemiz lazım. Yoksa öldürtecekler kendilerini.
3: Emirhan!
0: Kara ne yaptınız? Tamam Kara, uzatma. Abi çıkarmışlar. Duyalım.

0: Abi silahlarınızı atın.
1: Bizi sağ ele geçirme ihtimalin yok koçum.
2: Kaçıyorlar.

0: adamları burnunuzun dibinden nasıl kaçırıyorsunuz?
1: Birader, Akif bize zaman kaybettirmeseydi çoktan yakalamıştık.
2: Gel.
3: Efendim, Hoca isimli şahısla ilgili birleşen belgeler. Henüz tamamını bitiremediler. Birleşen sayfaları getirdim. Müsaadenizle efendim. Söyle Aziz. Tamam Aziz.

0: Maalesef Polat kaçmış.
1: Bu çocuk yaman çıktı Mete. Ne diyorsun? Polat'ın yerini doldurabilir mi?
0: Efendim, Polat kadar iyi olup olmadığını Polat'ı ele geçirip geçirememesi belirleyecek.
1: Siz Akif'e destek verin. Birkaç saatte Adil Bey'i bulan adam birkaç günde de Polat'ı bulur Mete.
2: Efendim, Polat Bey'i bir hastaneye sokmamız lazım. Hayati belirtilerinin gözlem altında tutulması lazım.
3: Doğru diyorsun da, öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya da bir hastaneye gidemeyiz ya.
4: Kara, Polat'a bir şey olduktan sonra benim dünya umurumda değil. En yakın hastaneye girin. Canım, iyi misin?
1: Ak saçlı.
3: Ak saçlıyı ele geçirdiler.
1: Telefon.
4: Telefonu mu istiyorsun?

0: ihtiyacımız var.
1: Bir şeye ihtiyacınız var mı?

0: Teşekkür ederim Akif.
1: Efendim, benden başka bir isteğiniz var mı?
0: Maskeliği ele geçirmeni istiyorum. Çıkabilirsin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom, değerli hissettirir.
8: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
9: Hadi gelsenize.
10: Dede, hadi gel.
9: Yok, sen git.
11: Ben cam petliyim, biliyor musun? Bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
17: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi Brota'da.
18: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
19: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri Kopta.

0: 435 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Sadece durulan.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Damla.

0: çok eğlenceli. Tamam, benim
1: yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
6: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
1: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
7: modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
1: Hadi o zaman hadi modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Şöfriz!
6: Hadi hazırlan!
5: Miami'ye gidiyoruz!
7: Dileklerini alayım.
8: 3 dilek hakkın var.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
6: Teşekkürler.
9: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
10: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
15: Baba ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Nasılsınız? İnsanın hayatında yaptığı en büyük hatayla yüzleşmesi çok ağır oluyor Sencer.
8: Adil Bey, ben sizin yaptığınız hatalarla her gün yüzleşiyorum. Sizi ve ülkemi seven biri olarak buna dur demem gerekiyordu. Beni tüm bunlara siz mecbur bıraktınız.
7: Sencer, ömrün boyunca hep beni mi suçlayacaksın?
8: Ülkemiz sizinle eski aksaçlanın oluşturduğu stratejiler yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Sizi çok uyardım. Zamansız stratejilerinizin ülkeyi felakete sürükleyeceğini her fırsatta söyledim. Bana müdahale etmekten başka bir fırsat bırakmadınız.
7: Sen hayatın boyunca hep korkularla yaşadın. Ve bu korkular yüzünden Türkiye'yi küresel güç yapma stratejimizi algılayamadın.
8: Bana bu korkuları yaşatan siz ve sizin düşüncelerinizdi. Türkiye'nin potansiyelini dikkate almadan olmayacak rüyalar görüp olmayacak hamleler yaptınız. İttihatçılar bile sizin kadar çılgın projeler peşinde koşmuyorlardı.
7: Sen hep emperyalistlerin bize biçtiği rolü kabullendin. Daha zamanı değil. Daha konjonktür müsait değil. Onları tahrik etmemeliyiz diye düşündün. Ama anlamadığın şuydu. Emperyalistler hiçbir zaman senin ve ülkenin hazır olmasına müsaade etmeyecekler.
8: Sizin küresel güç olma hayalleriniz kaç insanın hayatına mal oldu? Bunları herkese anlatabilirsiniz. Ama ben bu hayalleriniz yüzünden 25 sene adım atamadım.

0: Lübnan'da Aslan Akbey'le yaptığımız operasyon. Asala'ya karşı planladığın o operasyonda senin yüzünden iki arkadaşımızı kaybettik. Ben gençliğimi, ayaklarımı, hayallerimi, sana olan inancımı, her şeyimi kaybettim. Ama pes etmedim.
1: Ne zaman yürümeye başladın?
0: Ne zaman ki sizi ve hedeflerinizi kalbimden ve aklımdan çıkardım. O zaman beni ayağa kaldıracak güce ulaştım.
1: O acıyı sadece sen yaşamadın sence. Ben de her gün, her saniye, seni her gördüğümde seninle birlikte aynı acıyı yaşadım. O günden sonra ben de şunu anladım. Emperyalistlere boyun eğdikçe onlar bizim bir adım atmamıza bile müsaade etmeyecekler.
0: Ne tesadüf. Ben de o gün bir şeye karar verdim. Sizlere engel olunmadığı takdirde bu ülkenin de kaderi benden farklı olmayacaktı.
1: Çok yazık. Acın seni doğru düşünmekten alıkoymuş Sencer. Ama bu ülkeyi tekrar eski zihniyete mahkum etmene müsaade etmeyeceğim.
0: Siz öyle zannedin. Kırmızı kitaptaki tüm stratejileri

0: Stratejinizi biliyorum. Bu stratejileri kimlerle uygulamaya koyacağınızı da öğrenmek üzereyim. İşte o zaman siz ve idealleriniz yok olup gideceksiniz.
1: Efendim, istihbarattan iki arkadaşımız geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar.
2: Dertleri neymiş?
1: Bilmiyorum efendim.
2: Al içeri.

0: Hayırdır Kemal? Bir durum mu var?
1: Size veda etmeye geldik efendim.
2: Yurt dışına tayinimiz çıktı.
0: O nereden çıktı? Siz burada lazımsınız.
1: Efendim, biz sizin emriniz olduğunu zannediyorduk. Hatta bir kusur işledik galiba. Eşref Bey bizi kızağa çekti diye düşündük.
0: Sizden başka tayin, terfi, emeklilik var mı kurumda?
2: Efendim, kritik noktadaki birçok arkadaşımızın yeri değişti.
0: Siz görev yerlerinize gidin. Ben bu durumda ilgileneceğim. Hı hı.

0: Siz arabadan inmeyin. Polat'ı alalım, devam edin.
1: Ben yalnız bırakamam.
2: Leyla, senin için ameliyat oldum. Ben senin sözünü dinledim. Sen de benimkini dinle. Arabadan çıkma.
3: Müdür bey, bu adamlar?
0: Onlar sağlam, merak etmeyin. Bu adresten kurumun bile haberi yok. Burada saklanabilirsiniz.
3: Eyvallah.
2: Söz. Elif'le senin için yaşayacağım.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 22 Eylül Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslenecek. Dünyaya mesajlarını New York'tan verecek. Öncesinde de ABD'li ve Türk iş insanlarıyla yemekte bir arada olan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yatırım yapan kazançta çıkar dedi. Yemekte kameralara samimi ve esprili diyaloglar yansıdı.
1: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik.
2: Bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenecek Cumhurbaşkanı. İşte o konuşma öncesi dün akşamda New York'ta iş insanlarıyla bir aradaydı.
1: Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
2: Amerika'da yaşayan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'yı esprili bir dille yatırıma davet etti.
1: Gelin operasyon Türkiye'den yönetin. Hamdi, seni bekliyoruz.
2: İkili arasındaki samimi anlarda objektiflere böyle yansıdı. Ünlü televizyon programcısı Doktor Mehmet Özde'de ayaküstü sohbet etti Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan bu akşam da Trump çiftinin lider eşleri Onur'una verdiği davete katılacak.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmıştı. İki ismin ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ'nün en karanlık

0: Paslarından biri olan davada Kozinoğlu'nu ölüme götüren yolda firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün imzasını taşıyan o ilk tutuklama belgesine de ulaşıldı.
1: 9 dakika 49 saniye sonra gelen müdahale soruldu. Savcılar birbirleriyle çelişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcı FETÖ'cü Zekeriya Öz çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Cezayir Savcısı Necip Doğan'ın ifadeleri ortaya çıktı.
2: Beni hastaneye götür, kötüyüm.
1: Kozinoğlu fenalaştıktan sonra koğuştaki acil durum butonuna basılmış. Ama ilk müdahale 9 dakika 49 saniye sonra yapılmıştı. Ancak o süre tutanağı 1 dakika olarak geçirilmişti. Tutuklu iki savcıya o 1 dakika soruldu. Tutanakta imzası bulunan Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını söyledi. Tutanak, başsavcı iş görenden geldiği için sorgulamadan imzaladım dedi. Ali İşgören de tutanağı ilk defa duyuyorum sözleriyle Doğan'ın ifadesini yalanladı. Kozinoğlu'na müdahale süresinin de makul olduğunu iddia etti.
2: Nasıl mı getirmişim
3: bak? Hayır evladım, kendi yapmış.
1: Bu arada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'dı. Savcılık tarafından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
4: Hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim.
1: O da ifade için adliyeye gelirken çok konuşulacak bir detay daha ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklanması sürecinde FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı. 10 Mart 2011 tarihli yazıda Öz'ün, Kozinoğlu'nun tutuklanması talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk edilmesini istediği görüldü.
0: Efendim, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sıradaki haberimize devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Tespit edilen mali hareketliliklerle gözaltına alınanların sayısı yükseldi. İşte detayları.
5: Fon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
6: Fon soruşturmasında Sayın Bakan Akın Gürlek açıklama yaptı. İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
7: Fon soruşturması kapsamında ise 60 şüpheliye adli işlem başlatıldı.
6: 4 kişi tutuklandı. 44 kişinin ise adli işlemleri devam ediyor. 12 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
5: Uçuklatan meblağlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
6: Fon soruşturmasında Hedef Holding bünyesinde Hedef Yatırım Bankası'na 2 milyar TL para girişimi tespit edildi.
7: Ancak bu mali hareketlilik tespit edildi. 2 milyar lira İsviçre Bankası'na gönderilemeden MASAK tarafından durduruldu.
5: Banka hesap hareketleri mercek altında. 14,5 milyon dolarlık transferin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı.
6: Tutuklanan Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs'ta 14.500.000 dolar gönderen Selim Dağbaş ile 4 Eylül'de 970 milyon lira gönderen Hamza Kaplan hakkında gözaltı kararı verildi.
5: Öte yandan gözaltına alınan Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakim karşısına çıktı.
0: İçişleri Bakanlığı usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni rakamları açıkladı. Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi.
5: İçişleri Bakanlığı duyurdu. Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 1070 kişiye yatırım yoluyla usulsüz bir şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenmişti.
5: Şimdi ise soruşturmanın boyutunu gösteren yeni rakam geldi.
8: 5391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Ayrıca sakıncalı olduğu tespit edilen 743 kişinin vatandaşlık kararı da geri alındı.
5: Böylece toplam 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi veya geri alındı. Bakanlık incelemesi devam ediyor.
0: Ankara'da bir apartman dairesinde ikisi kardeş üç kişinin cesedi çıktı. Onları öldüren

0: Katil başka bir binaya sığındı ancak kaçamayacağını anlayınca yaşamına son verdi. İşte kan donduran olayın detayları.
1: Bir kişi üç kişiyi katletmiş zaten. Daha sonrasında kaçmış.
2: Abi beni üç müebbet yatamam dedi. Ben dedi teslim olmam dedi.
3: Bir evden üç ceset çıktı. Cinayetleri işleyen katil yaşamına son verdi.
1: Kaçmış ama kendini bitirdi, sonunu getirdi zaten.
4: Korkunç olayın adresi Ankara Yeni Mahalle. Günün ilk ışıklarında arkamda görmüş olduğunuz işte bu apartmandan silah sesleri yükseldi. İddiaya göre Kadir Çiçek yanındaki üç kişiyi silah ve bıçakla öldürdü.
1: Silah sesi evet duyduk. Zaten bizim çocuklar geldiğimizde evin içine kendini kilitlemişti. Ağlıyorlardı.
3: Mahalle sakinleri polisi aradı.
4: Olay yerine gelen ekipler Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çağlı ve kardeşi Enes Çağlı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Üçünün de vücutlarında hem bıçak hem de silah yaraları vardı.
1: Uyuşturucu içmişler. Bir kişi üç kişiyi katlediyor.
3: Polis şüphelinin peşindeydi ve saklandığı adres belirlendi.
4: Saldırgan seri cinayetlerinin ardından olay yerinden sadece 100 metre uzaklıktaki işte bu binaya sığındı. Ancak özel harekat ekipleri çevresini sarmıştı. Kaçamayacağını anlayan saldırgan kendi silahıyla yaşamına son verdi.
2: Kadir diye bağırdılar, ben içim öpet ya tamam dedi. Kendi canına kıydı orada.
3: Binadan çıkarılan katil zanlının cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Katil zanlısının sicili de kabarıktı. Üçü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydı vardı. Mehmet Büyükırmak'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınlarının ondan 3 gündür haber alamadığı ortaya çıktı. Ve Çalı kardeşler için veda vaktiydi. Cenaze namazlarını babaları Sedat Çalı kıldırdı. İkisi de dualarla toprağa verildi.
0: Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı tutuklandı. Zanlının gözaltına alınan anne babasının cezası da belli oldu.
5: Aramızda bir tartışma oldu. Arka koltuktan in dedim koydum. Boğazımız.
3: 6 Ağustos'ta yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden çıktı. 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan bir daha da haber alınamadı. Ve çok geçmeden katili yakalandı.
6: Paretim yaptın bunları. Efendim,
7: hayır.
6: Paretim yaptın.
7: Hayır.
6: Yaptın? Neden yaptınız?
3: Arama çalışmaları Osmaniye'den Kahramanmaraş'a uzandı. Ekiplerin çalışmalarında yeni adres Andırın'daki Geben bölgesi oldu ve acı haber geldi. Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Ayşegül'ün kaybolduğu gün üzerinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası vardı.
8: Maden altınları kendi rızasıyla verdi. Niye öldürüyorsun?
3: Son olarak Tamer Kahveci yani katilin aracına binmişti.
5: Aramızda bir tartışma oldu. Arka koltuktan in dedim koydum. Boğazımız.
3: İddiaya göre onu en son gören kişi sabıka kaydıda olan kahveciydi. Önce iddiaları reddetti ama deliller onu işaret etti.
5: Bir gün arabamda durdu.
3: Evinde anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Sorguda suçunu itiraf etti. Evden de yüklü miktarda para çıktı. Ve hatta Ayşegül'ün kolundaki bileziklerin biri de oradaydı.
5: Aramızda bir tartışma oldu. Ben de dayanamadım şey yaptım. Boğazımız.
3: Soğukkanlılıkla anlattı. Attı cinayeti, gömdüğü yeri gösterdi. Ayşegül'ün cansız bedenini bir gün boyunca aracının bagajında gezdirmişti.
5: Bir gün arabamda durdu, ertesi gün buraya getirdim. Arka koltuktan in dedim koydum.
3: Ve 24 gün sonra ceset çıkarıldı, toprağa verildi. Katil tutuklandı. İfade sırasında rahatsızlanan annesine müdahale edildi. Kahvecinin anne ve babasına da ev hapsi verildi.
0: Doktorlar yaşama şansı %10 dedi ama bir mucize yaşandı. 15 yaşında trafik kazasında ağır yaralanan Almina tam 118 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Genç kız şu anda nefes alıp yemek yiyebiliyor.
9: Alminenin başında kalbi durdu. Nefes alması vermesinde sıkıntılar vardı. Akciğer hep tüp takıldı.
3: Yaşama şansı %10 dediler. Genç kızın kalbi durdu. Ama 118 gün sonra...

0: Mucize yaşandı.
1: Hayat tutulması tabii bir mucize oldu. Abici hep ilk günden beri inandık.
0: Almina Çakmak 15 yaşında. Trafik kazasında ağır yaralandı.
1: Bir telefon geldi. Kızım Almina Çakmak kaza yaptı diye. Almina'yı o şekilde görünce tabii insan ister istemez morali bozulur.
0: Kazadan 20 saat sonra entübe edildi. Ailesi kızlarından gelecek iyi bir haber bekliyordu. Ama doktorlar Almina'nın yaşama şansının %10 olduğunu söyledi. Almina tedaviye alındı.
1: Almina'nın başında kalbi durdu. Nefes alması vermesinde sıkıntılar vardı. Akciğer hep tüp takıldı.
0: Ve bir mucize yaşandı.
1: 88 gün yoğun bakımda kaldı. Almina hayata tutundu.
0: 118 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Almina kendi başına nefes alıp yemek yiyebiliyor.
1: 118 gündür hastanedeyiz. Fizyoterapisine ve konuşma dil terapisine gideceğiz. Sağ tarafında sıkıntılarımız var. Hayat tutulması tabii bir mucize oldu.
2: Dolandırıcılardan yeni tuzak, güvenli kapora. Kocaeli'de bir kişi aracını satmak isterken dolandırılıyordu. Oyunu fark eden satıcı güvenli kapora tuzağını ifşaladı.
3: Şimdi ne yapacaktım ben abi?
4: Sizin ekranınıza güvenli kaporama, Caner Bey'in ekranında da güvenli kapora ekran çıkacak. İşlerimizi bitireceğim.
0: Dolandırıcıları ifşaladı. Yeni yöntemleri olan güvenli kapora tuzağına düşmedi.
3: Bu sektörün içinde olduğumuz için hani böyle bir güvenli kapora sistemi, noterden para gönderme yok yani.
0: Bahadır Bostan otomobilini satmak için ilan sitesine koydu.
3: Dediler ki aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz.
0: Sahtekarlar güvenli kapora yalanıyla Bostan'a tuzak kurmuştu.
3: Böyle bir sistem olmadığını söyledim, postanede çalıştığını söyledim, memur olduğunu söyledi.
0: Bahadır Bostan yıllardır araç alım satım yapıyordu, tuzağa düşmedi.
3: Abi dedi notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Uyandım dolandırıcılık vakası olduğunu.
5: Para geldi hazır.
4: Tamam abi, ben de zaten notenin önündeyim.
5: Borç olarak aldım, benden düşmeyecek değil mi bu para?
4: Yok zaten ama anlık sadece göstereceğiz.
0: Dolandırıcıların oyununu bozdu. Görüşmeleri kayda almaya başladı.
4: Onay vermiyorsunuz, beni bekliyorsunuz. Siz de onay verin beyefendi.
5: Tamam verdim. Bende referans numarası çıkmadı ama direkt bu para aktarım işlemi yapıldı. Para düştü benden de, bu nasıl yapacağız bunu?
2: Sanayide 80 bin lira fiyat çıkardılar. O aynı otomobili 10 bin liraya kendisi boyadı. Kahramanmaraş'ta 33 yıllık otomobilini boyatmak isteyen Mustafa Özdemir aldığı fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Çareyi kolları sıvayıp otomobilini kendisi boyamakta buldu.
6: Kaç tane kaportacı gezdim. Hemen hemen herkes 70, 60, 80 bin lira fiyat veriyorlar. Bu araba zaten 80 bin lira biliyorsunuz değil mi dedim.
0: 80 bin liralık otomobile 80 bin liralık boya fiyatı. 33 yaşındaki otomobilini boyatmak istedi. Sanayide karşısına çıkan fiyatlarla şaşkına döndü. Otomobilin değeri kadar boya masrafı çıkınca çözümü kendisi buldu.
6: Evet diyor, işte biz de hanım besliyoruz, biz de hanım doyuruyoruz diyor.
0: Özdemir kaportacının yolunu değil boya malzemelerinin yolunu tuttu. Astar, boya, macun ve boya tabancası hepsini kendi aldı.
6: Bütün astarını, malzemesini aldı ve üstelik tabanca da aldım.
0: Toplam maliyeti yalnızca 10 bin lira oldu.
6: Sabahleyin başladım, akşam arabamız hazır oldu. Hepsini 10 bin liraya mal ettim.
0: Özdemir sanayideki fiyatlara da tepkili.
6: Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası. Kendim emek ettim, kendim uğraştım, bir şeyler yapmaya çalıştım.
0: Şimdi aynı durumda olanlara da tavsiye veriyor.
6: Birazcık el alışkanlığı, sonra eli alışıyor. Ben yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum.
2: Kadın sürücülerin yol verme kavgası pahalıya mal oldu. İstanbul'da bir kadın sürücü başka bir kadın sürücüye dehşeti yaşatmıştı. Saldırgan kadın sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
7: Böyle bırakın. Böyle bak. Bak görüyorsunuz saldırı. Ne yapıyorsun?
8: Maganda'nın cinsiyeti yokmuş. Bunu da bir kez daha görmüş olduk.
0: Kornaya bastı, ortalık karıştı. Araçtan inen kadın dehşeti yaşattı. O magandalığı pahalıya patladı.
9: Kim kimi şikayet ediyor bakalım?
10: Ben 12 yerde yayınlandım.
11: Göreceksin.
9: Göreceksin.
0: 31 yaşındaki kadın sürücü çocuğuyla birlikte Şişli'deki bir AVM'nin girişindeydi.
8: Kadın şahısla erkek şahıs araç içerisinde şoför değişikliği yapıyorlardı. Kadın şahıs araçtan indi. Ben de trafikte tam ortada kaldığım için karşı tarafın sağ tarafındaki araçlarında yeşil ışığı yandı ve yolun ortasında kaldım.
0: Kornaya basınca tartışma çığırından çıktı.
8: Kornaya basınca da kadın şahıs sürücü koltuğundan indi.
9: Arabayı böyle bırakın. Öyle çekemezsin.
8: Küfürler, hakaretler savurdu, saldırıda bulundu.
0: Öfkeli kadın çocuğun göz önünde annesine saldırdı. Camdan içeri uzanıp vurmaya başladı.
8: Sonuna kadar şikayetçiyim, ceza alması için de uğraşacağım.
0: O magandalı cezasız kalmadı. Saldırgan kadına 180 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine de 60 gün el konuldu.
2: Eskişehir'de bir lokanta işletmecisi internet üzerinden sipariş ettiği plastik tabaklar yerine kutudan çıkanları görünce şok yaşadı. Koliden kötü kokulu bir pantolon, çanta ve uluslararası aşı kartı çıktı.
10: Adamın resmi gösterdiği bu. Tabağı da bu. Bize gelenler maalesef bunlar.
11: Çantanın içinde bu çıktı.
0: Plastik tabak sipariş etti. Koliden kötü kokulu pantolon, çanta ve uluslararası aşı kartı çıktı.
12: Leş gibi kokuyor zaten abi.
0: Tepe başındaki bu lokantayı işleten adam internet üzerinden 30 adet plastik tabak sipariş etti.
13: Beklediği kargo geldi ancak koliyi açınca büyük şok yaşadı.
12: İşte gelen de bunlar. Kot mot bir şeyler gelmiş.
0: Kötü kokulu kot pantolon, kadın çantası ve Almanya'ya ait uluslararası aşı kartı çıktı.
10: Adamın resmi gösterdiği bu. Tabağı da bu. Bize gelenler maalesef bunlar. Kirli çamaşırı.
11: Çantanın içinde bu çıktı. Uluslararası aşı karnesi miymiş neymiş?
12: İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar.
14: Kargo etiketi, fatura, sipariş ekranı, ödeme dekontu ve özellikle de kutu açılış videosunu mutlaka saklamalı.
0: İşletmecinin 1000 lirası gitti. Dolandırıcıların bulunmasını istiyor.
15: Paranın önemi yok. Hiç önemi yok. Ama ben bu işin peşini bırakmam.
14: Mesafeli satışlarda tüketici haklarına ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde her bir işlem ve sözleşme için 3.973 TL idari para cezası öngörülüyor.
13: Peki böyle bir mağduriyetle karşılaşan tüketici ne yapmalı?
14: 14 gün içinde tüketicinin talebini karşılamakla yükümlüdür. İade yapılmazsa tüketici 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvurabilir.
2: Altın temkinli ilerleyişini sürdürüyor. Faiz beklentisi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. İşte değerli metaldeki son durum.
0: Altın bir düşüyor bir çıkıyor. Değerli metal temkinli ilerliyor.
16: Hafta sonu ev ve araç bakanlar pazartesi günü olunca da ihtiyaçları doğrultusunda altın bozdurmaya geliyor.
17: 24 ay gram altın 6850 TL. Perek altın fiyatı ise 10.950 liraya kadar ulaştı.
18: İnişli çıkışlı altınlar şu anda pek güvenemiyorum.
0: Altın haftaya düşüşle başlasa da uzun vadede altın yatırımından vazgeçmeyenler de var.
19: Almaya geldik.
20: Elimde para duracağına altın alayım diyorum.
0: Peki altın fiyatları neden yükselmiyor?
16: Petrol fiyatlarının yükselmesi ve faiz açıklamaları altını bir nevi baskılıyor.
21: ABD-İran arasındaki gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve faiz beklentisi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
16: 8300'leri gören altının mutlaka o rakamları göreceğine inanıyoruz.
2: Silahlı soyguncu kuyumcuya geldi, iki kişiyi yaraladı ama altınları alamadı çünkü karşısında korkup geri çekilmeyen koca yürekli bir esnaf vardı. Kahraman esnaf parke taşı ve temizlik fırçasını eline alıp silahlı şüphelinin üzerine yürüdü. Silahlı soyguncu bakın nasıl etkisiz hale getirildi.
22: Silah sesi gelince ben apar topar çıktım. Camlarının kırıldığını gördüm.
23: Kuyumcuda dehşet yaşandı. Silahlı soyguncu plakasız motosikletle kuyumcunun arka tarafındaki ara sokağa geldi. Başında motosiklet kaskı vardı. Elindeki tabancayla kuyumcuya girdi. Ateş açtı. İş yeri sahibiyle yanındaki arkadaşını yaraladı. İş yeri sahibi direndi. Soyguncu altınları alamadan kaçmaya başladı. Silah sesleriyle sokağa çıkan esnaf, kuyumcudan kaçan şüpheliyi gördü. Şüpheli hala silahlıydı ama esnaf geri çekilmedi.
1: İçeri girmedim. Temizlik kokunun ucunu çıkarttım. Benim belki silahı getirebilirim. Yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım.
23: Bir yanda parke taşı, bir yanda temizlik fırçası. Esnaf silahlı şüpheliyi durdurmak için peşine düştü. Kaçmaya çalışan şüpheli esnafın müdahalesiyle sendeledi. Tam o sırada silah elinden düştü.
1: Silah zaten o ara elinden düşmüştü. Boynunu sıkıp yere düşürdü.
23: Mehmet Ay şüphelinin üzerine atladı. Diğer esnaflar da yardıma koştu. Silahlı soyguncu polis gelene kadar etkisiz hale getirildi.
2: İstanbul'da bir çete aynı firmaya ait 3 servis aracını kundakladı. Güvenlik güçleri harekete geçti. Yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
23: Tehdit ettiler. Kabul etmeyince 3 aracı kundakladılar. Kısa sürede yakayı ele verdiler. Akşam saatleriydi. Şapkalı bir şüpheli sokağa girdi. Servis aracının yanına yaklaştı. İşte böyle ateşe verdi. Ardından da hızla kayıplara karıştı. Ekipler harekete geçti. Şüphelinin izi sürüldü. Aynı firmaya ait 2 araç daha kundaklanmıştı. Şüphelilerin servis çetesi olduğu ortaya çıktı. Araştırmalarda zanlıların 66 yaşındaki adamı servis işini bırakması için tehdit ettiği ortaya çıktı. Kabul etmeyince de araçlarını kundaklamışlardı. 12 şüpheli gözaltına alındı. 9'u tutuklandı.
2: Kademeli emeklilik için gün sayanları ilgilendiriyor bu haberimiz. Hesaplamalar nasıl yapılacak? Kademeli emeklilik meclisten geçecek mi? İşte detayları.
0: EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanlar gözünü meclise çevirdi. Milyonlarca çalışan kademeli emeklilik bekliyor.
21: Özellikle 1999 sonrası sigortalı olanlar bekliyor. Çünkü EYT düzenlemesinden yararlanamamışlardı. İşte bu sebeple 1999 sonrası sigortalı olanlar yaş şartının sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı olarak uygulanmasını istiyor.
0: Ancak bunun için mevcut yasal bir düzenleme yok. Peki kademeli emeklilik yasalaşırsa emeklilik tablosu nasıl olacak?
21: Resmi bir tablo yok ancak öngörülen bir tablo var. Mesela 2000 yılında sigorta girişi olan bir erkek için 45 yaş şartı artı 6400 prim günü, yine aynı yıl sigorta girişi olan bir kadın içinse 43 yaş şartı ve 6400 prim günü öngörülüyor.
0: Mevcut yasada 2000 sonrası sigorta girişi olanlar, kadınlarda 58 yaş, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. Prim günü sayısı da 7000. Yeni yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş kriterlerinin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
2: Müşteriye ketçaplı ürün hazırlamadığı için patronunun hakaretine uğramıştı. Bursa'da bir aşçı yıllar süren davada işçiyi sevindiren bir karar çıktı. 6 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.
3: İşçi uğradığı ara hakaretlerden kaynaklı iş yerinden ayrılmak durumunda kalmışsa bu işçiye haklı fesih sebebi sunar.
0: Ketçaptan tazminat çıktı. İşçi yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı.
3: Burada mesele yalnızca bir ketçap tartışması değil.
4: Bir aşçı çalıştığı iş yerinde müşteriye ketçap vermeyince iş yeri ortağının hakaretine maruz kaldı. Soluğu mahkemede aldı.
0: Aşçı maaşının elden ödendiğini, ücretlerinin eksik yatırıldığını, haftanın 7 günü sabah 6.30 ile akşam 8 arası çalıştığını öne sürdü. Kıdem ve ihbar tazminatı dahil birçok alacağının ödenmesini talep etti.
3: Fazla mesai yaptığınızı söylüyorsanız ya da başka bir işçilik alacağınızla ilgili bir iddianız varsa bunu çeşitli delillerle ispat etmeniz gerekir.
0: Tam 6 yıl sürdü hukuk mücadelesi.
4: Mahkeme kıdem ve ihbar tazminatı dahil çalışanın birçok alacağının ödenmesine hükmetti.
0: Fazla çalışma ve bazı diğer talepler kanıtlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.
2: İstanbul'da metro ve tramvaylarda yeni dönem başlıyor. Kısa ve uzun mesafede ücret aynıydı. Artık ücret mesafeye göre değişecek. Peki yeni sistem ne zaman başlayacak? İşte yanıtı.
13: Metro ve tramvaylarda geri ücret iadesi alabiliyor muydu?
5: Yok, almıyoruz şu anda.
6: İade alınırsa çok iyi olur.
5: Durağa göre mesela ücret alınması gerekiyor.
0: Metro ve tramvayda tek fiyat dönemi bitiyor. Ücret mesafeye göre değişecek.
7: Sizin sayenizde öğrenmiş oldum.
13: İstanbullular metrobüs yolculuklarında gittikleri mesafeye göre ücret ödüyordu. İşte buradaki iade cihazlarından da ücreti geri alabiliyorlardı. Ancak metro ve tramvaylarda bu durum geçerli değildi ama sistem değişiyor.
7: Bir durak farklı, 20 durak farklı. Mesafeye göre olması iyi olmuş.
19: Çok kısa mesafelerde belki azıcık bir avantaj olmuş olur.
13: Yani metro ya da tramvayla bir durak giden de 46 lira 20 kuruş ödüyordu. 20 durak giden de aynı fiyatı ödüyordu. Ancak artık uzun ve kısa mesafe olarak ikiye ayrılacak. İşte durak sayısına göre tarife güncellenecek.
5: Güzel bir şey, yani alınması lazım. İki durak sonra inen insana haksızlık oluyor.
0: Proje çalışmaları devam ediyor. Teknik ve altyapı çalışmaları bitince ücret tarifesi UKOME tarafından ele alınacak.
19: Koştu koştu giderken ben defalarca kez iade almayı unuttuğumu çok hatırlıyorum.
2: İzmir'de bir taksicinin müşterisi taksi ücretini öderken yanlışlıkla fazladan sıfır koyduğu bir ödeme gerçekleştirdi. 920 TL bekleyen taksicinin hesabına 920 bin lira geldi. Bakın o taksici ne yaptı?
24: 920 TL ödemesi gereken müşterim 920 bin TL olarak IBAN'ımı attı.
0: Taksi ücreti beklerken hesabına servet geldi.
24: Berbere bıraktım kendisini ve vardığımızda noktada 920 TL yazdı, IBAN'a atacağını söyledi. IBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim.
0: Ancak dikkatli baktığında hesabında 920 lira değil 920 bin lira vardı.
24: 920 TL yerine 920 bin lira atmış. Telaşla geriye döndüm. Kendisini berberde buldum ve yanına gittim.
0: İzmir'de 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu taksicilik yapıyor.
24: Hesapta bir yanlışlık var. Parayı dedi gönderdim, ödedim dedi. Ya ödediniz ama dedim biraz fazla ödediniz. Nasıl yani dedi. Hesabınızı dedim kontrol eder misiniz? Hesabını kontrol etti. Şaşırdı.
0: 920 bin lirayı iade etti.
24: Kendisine parasını iade etti.
0: Kurduğu cümle insanlık ölmemiş dedirtti.
24: Aklımdan geçen sadece o parayı yerine iade etmekti. Çocuklarıma yediremezdim o parayı.
2: Bir babanın en zor sınavı. Amasra'da yaşanan trafik kazasında 5 gün arayla önce eşini sonra 3 aylık kızını toprağa verdi bir baba. İşte yürekleri burkan hikaye.
13: Önce eşini, 5 gün sonra da evladını toprağa verdi. 3 aylık bebeğinin tabutunu işte böyle kucağında taşıdı. Amasra'da bir otomobil önce istinat duvarına çarptı, ardından da devrildi. Öğretmen Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt'la dedesi arabadaydı. Üçü de yaralandı. Cansu öğretmen hayata tutunamadı, yaşam savaşını kaybetti. Ve 5 gün sonra acı haber geldi. 3 aylık Umay bebek de yaşam savaşını kaybetti. Adam 5 gün arayla 2 acı birden yaşadı. Bugün Umay bebeğe veda vaktiydi. Acılı baba cenazede gözyaşlarını tutamadı. Kızının tabutunu kucakta işte böyle taşıdı. Umay bebek annesinin yanına defnedildi.
2: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın yaklaşık 1 milyar liralık dev servetini hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı. Kaleme aldığı vasiyetnamesinde ise son arzum vasiyetime uyulmasıdır dedi. Aile içinde yeni bir gerilimin fitili ateşlendi.
25: Asya'm, al yazmalım.
26: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti.
25: Asya.
8: İnsanlarla olmak beni yoran bir şey.
0: Her şeyini Jülide Kural'a bıraktı. Son arzusunun vasiyetine uyulması olduğu ortaya çıktı.
8: Kişisel hayatımdaki bazı şeyler nedeniyle her şeyi rafa kaldırmak zorunda kaldım.
0: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden 3 ay geçti.
9: Gün gelecek ne istersen vereceğim.
0: Ve geride 650 milyon lira değerinde gayrimenkul, 200 milyon lira nakit para ve yıllık ortalama 10 milyon liralık telif gelirinden oluşan 1 milyar liralık dev servet bıraktı.
10: Bağır bağır, açılırsın.
11: Bağırmayacağım.
10: Bağır bağır, açılırsın.
11: Bağırmayacağım.
0: Serveti aile içinde krize neden oldu.
12: Sevgili kadınlarım, biraz irade sorunu.

0: vardı.
1: Ancak usta oyuncu son noktayı ölmeden koydu. 2022'de doktor raporu ve iki tanık huzurunda hazırladığı vasiyetnamesinde tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı.
2: İnsanlarla olmak beni yoran bir şey.
1: Bunun üzerine yeğeni Levent İnanır'dan bir açıklama geldi. Jülide Kural'a miras bırakılmasına karşı olmadıklarını belirterek ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız dedi.
0: Hadi ben ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı.
1: Dayısının soyadını neden kullandığına yönelikse bir açıklama yaptı Levent İnanır. Kadir İnanır'ın çocuğu olmadığını söyledi. Ama 11 yaşından 23 yaşına kadar birlikte aynı evde yaşadık dedi.
0: Rahmetli dayımıza son görevimiz olacak.
1: Diğer yandan eski eşi Neslihan Acar'a şiddet uyguladığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Kesin bir dille yalanladı. Şiddet uygulayanın kendisi olmadığını öne sürdü.
3: MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'tan vasiyet açıklaması geldi. Kadir İnanır'dan etkilendiğini söyledi Ortaç. Vasiyetimi hayattayken yazdım dedi. İşte Ortaç'ın vasiyeti.
4: Para kırkından sonra lazım. İşin kalmayacak, gücün kalmayacak, enerjin kalmayacak. Sana kim bakacak? Sadece param bakar.
1: Kadir İnanır gibi yaptım dedi, vasiyetini planladığını söyledi.
4: Bana bir söz verin, ben ölünce bu şarkıları yaşatın bak.
1: MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'tan sahnede vasiyetine yönelik açıklamalar geldi.
5: Herkes zengin olamaz. Ben zenginin kralı oldum. Şimdi hiçbir şey... Sıfırım.
1: Kadir İnanır'dan etkilendiğini söyledi. Hayattayken mirasımı yazdım dedi.
5: Öldükten sonra vasiyet için birbirini dövüyorlar. O yüzden zenginleri kıskanmayı bırakalım.
1: Her şeyini kardeşinin çocuklarına ve yanındaki çalışanlara bırakacağını belirtti.
4: Yakında ölüp gideceğim. Bunları herkese ulaştırın. Herkese.
3: 2019'dan bu yana Levent'teki bir evde kiracı olan şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ev sahibiyle girdiği kira düellosunu kaybetti. Kira davasından dudak uçuklatan bir karar çıktı.
1: Ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Yeni kirası dudak uçuklattı.
6: Dışarı çıktığımızda eve dönemiyoruz.
1: Oğuzhan Koç 2019'dan bu yana oturduğu Levent'teki evinin kirası nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.
6: Ben güzel tarafından bakmaya gayret ediyorum. Bardağın dolu tarafını görmeye gayret ediyorum bu ara.
1: Ev sahibi 85 bin liralık kirayı 350 bin liraya çıkarmak istedi. Şarkıcı da dava açtı.
6: Güzel görürsen güzel ama aksiliklere odaklanmak istersen zaten her gün zor.
1: Kira tespit çalışması yapıldı. Mahkeme Koç'un 324 bin lira kira ödemesine hükmetti.
6: Çok kaotik şeyler yaşıyoruz ya hepimiz.
3: İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı kontrolden çıktı. Bitişiğindeki apartmanın 3. katındaki duvar çöktü. Kopan parçalar yatağın üzerine düştü.
7: Çuvalla kapatılmış bir boşluk var. Kötü bir yıkım oluyor şu anda.
1: Yıkım anında yürekler ağza geldi. Çöken duvar yatağın üzerine düştü.
7: Kardeşim 5-10 dakika geç uyansaydı eğer duvar parçası gerçekten üstüne gelebilirdi, zarar görebilirdi.
1: Eren Ulaş ailesiyle Zeytinburnu'ndaki bu apartmanda yaşıyor, evden çalışıyordu. Bitişiğindeki apartman kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyordu. Toplantıdayken kardeşinin bağırdığını duydu.
7: Annemle gittiğimde de zaten odada yıkılmış duvarı gördüm. Kocaman bir duvar parçası vardı ve odanın duvarında çok büyük bir boşluk açılmıştı.
8: Kardeşi normalde geç uyanıyordu ancak o gün erken uyandığı için facia kıl payı atlatıldı.
7: O sırada uyuyor da olabilirlerdi. Zaten daha olay olmadan 5-10 dakika önce yataktan kalkmışlar.
8: İşte 3. kattaki daireye zarar veren çalışanlar olaya el attı.
7: Yıkımcılar gelip kırılan parçaları toparladılar, temizlediler orayı. Daha sonra da yıkım devam ederken içeri toz girmesin diye oraya bir çuval çektiler.
1: Apartmanda yaşayanlar endişeli.
7: Tedirgin ediyor insanı. Çünkü şu an binanın başka bir yerinde bir hasar var mı bilmiyoruz.
3: Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı. 83 yaşındaki usta oyuncuya kızı Deniz Arna müdahale etti.
9: Dikkat edesin Halisa.
1: Yalı Çapkını'nın Hattu Çalası katıldığı ödül töreninde rahatsızlandı. Sevenlerini korkuttu.
9: Rahatsızlandı galiba.
1: 83 yaşındaki usta oyuncu 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Gecesi'nde röportaj verecekti.
10: Mehir olarak Yalı'yı isteyeyim.
1: Kırmızı Halı'da kızı Deniz Arna ile görüntülenirken rahatsızlandı.
11: Bir dakika.
9: Geçmiş olsun efendim.
1: Durumu fark eden kızı annesini hızla Kırmızı Halı'dan uzaklaştırdı.

0: biraz şey dokundu. Yani.
1: Mideniz mi rahatsız?
0: Yani bir parça. Ama iyiyim, daha iyiyim.
2: Sanal medya Gaziantep'li baklava ustasını konuşuyor. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşan baklava ustası, bakın nasıl baklava yaparken İngilizce konuştu.
3: Right now we're gonna put our Antep first grade pistachio.
4: Üzerinde beyaz önlüğü, kağıt takke, tezgahın başında baklava açıyordu. Yapılışını anlatmaya başladığı anda herkes şoke oldu. Kusursuz İngilizce aksanı sanal medyayı salladı.
3: Now we're at the layering section, one layer at a time to our trays.
4: Bir baklava ustası kamera karşısına geçti. Yapım aşamalarını anlatmak için kolları sıvadı.
3: The color is natural. That's what makes Gaziantep baklava best because of this pistachio which is just grown in Antep. This is the last layer which is paper thin.
4: Türkçe değil İngilizce anlatıyordu. Aksanını duyan şaştı kaldı. İngilizceyi ana dili gibi konuşuyordu.
3: How to baklava is made? We are right now at the Hamido production facility in Gaziantep.
4: Yapay zeka zannedenler oldu ama usta Gaziantep'liydi. Ne dublaj ne de yapay zeka vardı.
3: Preparing the dough, baklava dough. And I'll tell you through a little bit what need to pay attention at what makes the crunchy baklava.
4: 57 saniyelik bu video birkaç saat içinde 5,5 milyon görüntülemeyi aştı.
2: Çankırı'da kamyona binmek istemeyen inatçı bir dana ortalığı birbirine kattı. Dana adeta kanatlandı, uçmaya çalıştı. Yetmedi, kendini çadırda yerden yere vurdu. İşte o anlar.
5: Dur şimdi araya koş, araya.
4: Kamyona binmek istemedi, ahırdan firar etti. Öfkeli dana ortalığı birbirine kattı.
5: Lan çık.
6: Açma başını.
5: Kapıyı aç. Adam çocuk gitti.
4: Yayladan getirilen hayvanları kamyonlara bindirecekti.
7: Toplam 50 taneydi, 49 tanesini yükledik, 1 tanesini yükleyemedik.
4: O dana için parola netti, yakalanmamak. Bir anda kanatlandı, uçarak ahırın camından kaçmaya çalıştı.
5: Abooo.
4: Onu durdurmak için seferberlik başlatıldı.
5: Önüne geç, önüne geç, tamam. Lan çık.
6: Açma başını.
5: Kapıyı aç. Adam çocuk gitti.
4: Başardı. Sonunda hırdan firar etti. Dışarıdaki kovalamaca nefes kesti.
5: Dur şimdi araya koş, araya.
4: Kaçışı uzun sürmedi, yakalandı. Dirense de kamyona bindirildi.
7: Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var.
4: Çünkü öfkeli dananın ailesi de vukuatlıydı.
7: Geçen yıl bunun abisini de almıştık. Abisi de aynı problemi yaşattı bize.
4: O da abisini örnek almıştı.
7: Bu yılda kardeşi aynı problemi yaşatarak bizlere teller döktürdü.
5: Dur şimdi araya koş, araya.
2: Brezilya'da bir kız öğrenci notunu beğenmeyince öğretmenine bıçak çekti. Korku dolu anlar kameralara bakın nasıl saniye saniye yansıdı.
4: Notunu beğenmedi, öğretmenine bıçak çekti. Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'daki bir lisede yaşandı. Bu kız öğrenci sınava girdi. Ancak beklediği puan gelmedi. O da soluğu öğretmeninin yanında aldı. Öğretmen kağıda bakıyordu. Pantolonundan bıçağı çıkardı ve bir anda öğretmenine saldırdı. Kadın öğretmen yerinden kalktı. Bir refleksle bıçağı almaya çalıştı. İkilinin boğuşma anları kameraya böyle yansıdı. Yere düşen öğretmen koşarak sınıftan kaçtı. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest 2026 rotasını Şanlıurfa'ya çevirdi. Dev organizasyona sayılı günler kala paylaşılan bir tanıtım videosu sanal medyayı salladı. Teknofest'in insansı robotu sıra gecesinde çiğ köfte yoğurdu.
4: Çiğ köfte bu defa geleceğin teknolojisine emanet edildi. Teknofest robotu sıra gecesinde çiğ köfte yoğurdu.
8: Urfalıya me, zevden, Urfalıya me, zevden.
4: Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest 2026 rotasını Şanlıurfa'ya çevirdi. Dev organizasyona sayılı günler kala paylaşılan bir tanıtım videosu sanal medyada

0: yoğun ilgi gördü.
1: Urfalıya mezelden, Urfalıya mezelden.
0: Video Şanlıurfa'nın asırlık sıra gecesi kültürünü geleceğin teknolojisiyle buluşturdu.
1: Hani doktor getirme.
0: Bu defa çiğ köfteyi ustası değil bir robot yoğurdu.
1: Urfalıya mezelden, Urfalıya mezelden.
0: Meşhur Urfalıyım ezelden türküsü de Teknofest'te özel.

0: Robot görenleri hayrete düşürdü.
1: Teknofest, Teknofest, sağlım solum Teknofest, Teknofest, Teknofest.
2: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Şu geçen yılki Boş Yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
5: Herkes değil.
4: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
6: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
7: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harç

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
5: Hoş geldiniz, nasıl bir şey bakmıştınız?
6: Hoş bulduk.
5: Yeni önümüzü incelemek ister misiniz?
7: Her şeyin bir ideali var.
6: İşte ideali bu.
5: Aslında ev için de ideali bu.
6: Eve iş getirme derler.
8: Her işin bir korkması var.
9: Tuttum karides, çupra levrek. Sana bir mucize gerek.
10: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
11: Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda.
12: Doğrusu Carrefour'sa.
13: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
1: Sürpriz!
5: Hadi hazırlan.
1: Miami'ye gidiyoruz.
14: Dileklerini alayım.
0: Üç dilek hakkın var.
15: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
5: Teşekkürler.
15: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
16: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
17: Kazancım Net,

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: Modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Broda'da. Hepsi Broda'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Broda'da.
9: Yaşanacaksa.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa. Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eski

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Sürpriz!
3: Hadi hazırlan!
2: Miami'ye gidiyoruz!
4: Dileklerini alayım.
5: Üç dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
3: Teşekkürler.
6: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: yorgunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eser.
3: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
2: Yo, ben bu aşka doyamam.
1: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Pop Kek Beyaz. Pop Kek, Pop Kek.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Burada'da. Burada, hepsi
8: bu. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
9: Haber devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinliğe katıldı. İşte Emine Erdoğan'ın önemli mesajları.
10: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin.
11: Çocuklar için güvenli dijital sistemleri inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan mesajlarını New York'tan verdi.
10: Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
11: Emine Erdoğan dijitalleşmenin yan etkilerine karşı bireysel bazda mücadele etmek için herkesin elinden geleni yaptığını söyledi.
10: Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Teknoloji insanlığın değerlerine yabancı, tanımsız, sınırsız, filtresiz ve görünmez tuzaklarla dolu bir alan haline gelmemelidir.

0: Efendim bu haberimizle ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
1: Ziraat Bankası sunar.
0: 22 Eylül güncel piyasalar: dolar 48,81 TL, euro 55,84 TL, altın 6790 TL, borsa ise günü 13.198 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
1: Ziraat Bankası sundu.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Bu seferki daha iyiydi de.
1: Bu PPKS küçük bir silahtır. Tetiğe çok güçlü basmamaya çalış. Yoksa çok geri teper. Bütün yapman gereken biraz çalışmak.
0: Otosekizlik çok küçük.
1: Bir de çok küçük demez mi?
2: Ne diyorsun Doug? $300,000. Oldukça iyi para öyle değil mi?
1: İş çok kolay gibi görünüyor.
2: Ha öyle. Bütün yapmamız gereken o üzgün çocuğu hapisten çıkarıp götürmek.
0: İşin zor olan kısmı ne?
1: Parayı almak.
2: Bu sefer değil. Bu Meksikalı'nın amcası epey zengin. Hadi gel. Bana biraz yardım et. Daka bunun iyi bir iş olduğunu söyle. Parayı yarı yarıya kırışacağız.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bu işte ben de varım.
2: Çok akıllı bir karın var Doug. Onu çok iyi yetiştirmişsin.
1: İşin çoğunu biz yapacağımız için paranın çoğunu da biz alırız.
2: Bundan o kadar emin olma. Anlaşmayı ve uçağı sağlayan benim. Bunlar olmadan da hiçbir şey olmaz.
1: Hangisini istersin tatlım?
0: Colt'u istiyorum.
1: Ama Colt benim.
0: Ama onu istiyorum.
2: Bu sihirli anı bozmak istemezdim ama ne yapacağını bilmem gerek Doug. Var mısın yok musun? Sanırım bunu evet anlamında anlayabilirim ha.
1: Düşüneceğim.
2: İyi iyi düşün. Yoksa işi kendim yaparım. Hey affa avukatın nerede kaldı?
3: Ne haber pis aynasın.
4: Mendoza dışarı çık. Çizginin önünde dur. Arkanı dön.
5: 925. Birazdan yanından geçeceğiz, tamam.
2: Tamam, sizi gördüm.
1: Solda dur, burası çok iyi.
0: İş halletmek için 3 dakika.
1: Kamyona girdikten sonra değil mi?
0: Evet.
1: Evlenmedin mi?

0: Mendoza, bugün şanslı günündesin. Yargıca selamımı söyleyin. Gitmeden önce bir öpücük versin.
1: Hadi kımılda biraz.
2: Yürü bu taraftan. Kımılda.

Ne yapıyor bu? Hadi yürü, hadi. Yürü bakalım tatlım. Ne istiyorsun be?

0: Hadi. Hadi bin. Çabuk. Hoş geldin amigo.
1: Buradan sola döneceksin. Sonra tekrar sola.
0: Hey, bir yolcunuzu kaybettiniz salak herifler. Canınız cehenneme.

0: Motoru durdurma. Bu sende kalsın.
1: Geri dönmek çok güzel. Sağ olun.
0: Gidelim.
1: Amcam için büyük bir kahraman olacaksın dostum. Çok sevinecek. Hey Luce.
2: Hoş geldin.
3: Seni gördüğüme sevindim.
1: Merhaba dostum.
3: Merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba dostum.
4: Merhaba. Hazırlayın bakalım Mendoza'nın sofrasını.
3: Peki.
4: Çok akıllıca bir iş çıkardın. Bugün saat 5 haberlerinde bunu duyarız herhalde. Hepsi burada. İstersen sayabilirsin.

0: Ve yeğenimi bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Böyle korkunç bir şeyi yeğenime kim yapabilir ki ha? Louis iyi bir aile çocuğuydu ama bana gereğinden fazla paraya mal oldu. Seninle çalışmak çok güzeldi.
1: Ya va saliendo del edificio.
2: Lanet olsun. Hadi gidelim. Çabuk ol.
3: Hemen gidiyoruz patron.

0: gracias.
1: Yardım edebilir miyim bayan?
2: Kocam Carter McCoy'u görmeye geldi.
1: Tamam, kapıdan geçin.
3: İçeri girin. Şu taraftan.

0: Merhaba Dank.
1: Merhaba tatlım. Nasıl gidiyor, iyi mi?
0: Oldukça iyi. Ben Oklahoma'daki abimi görmeye gittim. Çocuklarını da gördüm. Tanrım Dank.
1: Beni dinle, dinle. Sanırım buradan çıkmak için bir yol buldum. Phoenix'in dışında çalışan bir adam var. Adı Jack Bain'in. Sınırın iki tarafında da bir sürü iş çeviriyor. Şimdi de çok büyük bir iş planlıyor. Güvenlikte çalışan birini ayarlamaya çalışıyor. Benim için. İpleri elinde tutan doğru adamı arıyor. Bain hakkındaki her şeyi biliyor. Onunla bağlantı kur. Onun için çalışacağımı söyle. Yeter ki beni buradan çıkartsın. Bunu yapabilir misin? Bunu benim için yapar mısın?
0: Hayatımın kalanını sensiz geçirmek istemiyorum Dank.
2: Arizona Bilmer'e hoş geldiniz.
0: Sağ olun.

0: Vay vay vay vay. Doug McCoy'un karısı mısınız?
1: Evet, doğru.
0: Buyurun. Jim Deere Jackson, çantanızı alabilir miyim? Bay Benyon için çalışıyorum. Bayan McCoy, üstünüzü aramalıyım.
2: Affedersiniz efendim. Konuğunuz geldi.
3: Seni sonra ararım.
1: Umarım memnun olmuşsundur.
0: İdare eder işte.
3: Merhaba Bayan McCoy. Ben Jack Benyon.
1: Tanıştığımıza sevindim.
3: O zevk bana ait. Jim Deere için sizden özür dilerim. Bazen kendini işine fazla kaptırıyor.
1: Bay Benyon, buraya kocam hakkında konuşmak için geldim.
3: Oturmaz mıydınız?
1: Tabii. Sağ olun.
3: Alır mıydınız?
1: Lütfen.
3: Buz?
1: İyi olur.
3: Kocanız nasıl?
1: Çok daha iyi olabilirdi.
3: Meksika'daki hapishaneler pek iyi değildir ha. Oralı biri için bile çok zordur, değil mi? Bu kadar yetenekli biri içinse utanç verici.
1: Anladığıma göre bir işiniz varmış. Belki birbirimize yardım edebiliriz.
3: Olabilir.
1: Teşekkür ederim.
3: Kapiste. Meksika'da. İş çok karışık. Kendime başka birini bulabilirim. Neden kocanızla uğraşayım ki?
1: Doug en iyisidir. İstediğiniz de bu değil mi?
3: Evet. İstediğim bu. Pekala. McCoy'lar işbirliği yapmayı ne kadar istiyorlar?
1: Çok.
3: Biliyor musun, çok daha iyisini hak ediyorsun. O sana layık biri değil. Yapmayalı ne kadar oldu?
1: Bir yıldan fazla.
3: Çok uzun süre değil mi?
1: Hem de çok uzun.

0: Adın ne?
1: McCoy.
2: Salah, Vasily McCoy. Hadi.

0: Affedersin, geciktim. Çok bekledin mi?
1: Hayır. Çok değil.

0: Çok iyiydin. Bunu cumartesi de yapabilir miyiz?
1: Elbette Bay Bayon. Her zaman yaparız. Sorun değil.
0: Lastikleri değiştirmeliyiz.
2: Bugünlük yeter. Çok iyiydi sen.
1: Teşekkürler.
3: Bira içmek ister misin?
4: Hayır, sağ ol.
2: İşle eğlenceyi birbirine karıştırmıyorsun değil mi? Ben hep karıştırırım. Karın senden iyi bahsetti. İşlerini yürüten böyle bir kadının olduğu için şanslısın.
4: Senin için ne yapabilir?
2: Bir köpek yarışı yapılacak. Çok büyük paralar var. Tıpkı banka gibi bir de kasası.
4: Yarış ne kadar büyük olursa olsun köpek yarışlarında hiç para yok.
2: Hayır, bu yarış farklı. Çok para var, güven
4: mi? Ne kadar?
2: 1 milyon, belki 2. Belki de daha fazla. Bu işi yürüten adamları tanıyorum. Başta bu işten ben de para kazanacaktım ama artık beni istemiyorlar. Yanlış yaptılar.
4: Anlaşma nedir?
2: 2/3 benim, 1/3 de senin. Çalışacağın adamların parası da buna dahil. Seni hapisten çıkardığımı düşünürsek oldukça cömert davranıyor. Unutma ki seni tekrar içeri attırabilirim. Şimdi gidip iş arkadaşlarına tanışalım.
4: Kendi adamlarımı kullanmak isterim.
2: Senin istediklerinin pek önemi yok, değil mi?
5: İşte geliyor, tıpkı eski günlerdeki gibi. Seni gördüğüme sevindim Doug. Sonunda seni bıraktılar ha.
1: Merhaba, adım Frank Jensen. Tanıştığına sevindim.
4: Yalvistan'da Jack Isler'la çalışmıştın değil mi?
1: Evet. Gerçi polis Jack'i yakaladı birkaç ay önce.
4: Nerede?
1: Benton Rouge'daki soygunda.
4: Başka nerelerde çalıştın?
1: Birkaç içki dükkanı soydum ve çok iyi araba ve silah kullanırım. İyi ateş ederim.
4: İyi ateş edersin demek.
1: Evet.
4: Nerede öğrendin?
1: Ordu'da.
4: Ordu'da demek.
1: Evet, özel tim askeriyim.
2: Siz sadece kendi işinizi yapın. Temiz bitirirseniz temiz kazanırsınız. Gayet basit değil mi?
1: Evet.
2: Bu seninle son görüşmemiz olacak. Benimle olan diğer işlerini yardımcım Jim'in diğerle halledeceksin.
6: Seni bırakmak istemezdim. Ne de olsa paralar sendeydi. Belki beklemem gerekirdi ama orada durup beynimi patlattırmak istemezdim. Ne yapsaydım? Senin gibi hapse mi girseydim? Ben özür dileyecek tipte bir insan değilim ve dilemeyeceğim. Benim beni istedi ve birlikte çalışacağız. Beni bırakmayacaktır. Bu yüzden iyi geçinmeliyiz. Kırgınlık falan olmasın. Tamam mı?
7: Çok alıngansın Doug.
8: Beni bir daha sakın atlatma.
4: Kırgınlık yok.
1: Pislik.
4: Kasa odasına ulaştığımız zaman, eğer her şey zamanında giderse, yarış stadyumunun kuzeyine koyacağımız bir tanker var. O patlayacak. Böylece bir karışıklık çıkacak. Kasa odasına girdiğimizde de içeride 2 ya da 3 koruma olacak. Kasanın yanında 2 kişi var. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafta 38'lik bir tabancası olan bir koruma daha olacak. Şu anda ekranda onu görüyorsunuz. Hemen onun icabına bakacaksınız. Onun panik olmaması ve birimize vurmamasına dikkat edeceksiniz. İçimizden birinin vurulması başımıza bela açabilir çocuklar.
6: 10 yıldır bunları giymiyorum ben. Şimdi de ihtiyacım yok. Şansımı değiştirebilir.
1: Yok, bana göre değil bu.
4: Siz bilirsiniz. Daha sonra arabaları şeyde değiştireceğiz.
9: Satır'ın çiftliğinde.
4: Ve ben Benyon'a parayı teslim ettikten sonra sizinle Tucson'da buluşacağız. Parayı paylaşmak için. Elbette hala tehlikede olduğumuzdan El Paso'ya kadar gitmemiz gerekecek.
1: Neden ta El Paso'ya kadar gideceğiz?
4: Orada Border Hotel diye bir yeri işleten, bize yeni pasaport ve kimlik çıkaracak olan bir adam tanıyorum. Biraz pahalı ama en iyisi. Böylece sağ salim Meksika'da olacağız. Ondan sonra da adios muchos.
6: Neden bu işi bu kadar zorlaştırıyorsun ki? Bu iş için John Dillinger olmana gerek yok.
4: Dillinger öldürülmüştü.
6: Evet. Yaşlı Johnny'ye arkadan vurulmuştu. Bang, bang, bang.
9: İyi misin?
4: Benyam benim şanslı bir adam olduğumu söyledi.
9: Sen zaten şanslısın.
4: Öyle mi?
9: Bana güveniyor musun?
4: Evet sanırım.
9: Güvensen iyi olur. Bana yarın her şeyin yolunda gideceğini söyledi Hakan. Artık sensiz yaşamak istemiyorum.
4: Ya, bu hayatı bırakmak isteyen sadece sen değilsin. İnsan hapiste kaldığında düşünecek çok vakti olur. Dinle beni. Bu bizim son işimiz olacak. Bunu biliyorsun değil mi?
9: Ciddi misin? Gerçekten.

Biraz daha git. Git. Git git git git git git git tamam. Evet hadi hadi.

0: Jeneratörün çalışması gerek. Bil, neden kasayı kapatmıyorsun? Ben de gidip neler olduğuna bir bakayım. Saat kilidini de kur.
1: Hazır mısınız? Gidelim.
0: Bil, telefonlar da kesik.
2: Ne oluyor? Herkes yere yatsın.
0: Kasayı açamazlar, kilitli.
2: Sessiz olun. Ekmeğini dağıtırız.
1: Kes sesini. Kes sesini dedim.
2: Kımıldama kimse, kımıldamışsın. Yok.
1: Güzel bacaklar.

yoksa burnunu dağıtırım. Kahraman mı olmaya çalışıyorsun? Öyle bir kahraman olursun. Bir dakika, iki saniye.

sandı. Ayağında bir silah varmış. Silahına usanıyordu. Kardeşim bana doğru tutmasana. Ne yaptaydım yani? Silahı vardı diyorum. Silahı vardı. Özür dilerim.

0: Teşekkür ederim.
1: Çok fotoğraf çekiyorum.

0: Ne kadar uzaklıkta?
1: 15 dakika kadar.
0: 15 dakika sonra orada olacak mı?
1: Olacak.
0: Güzel.
1: Direksiyonu tutsana.
0: Tabii.

0: Rudy'nin bu huyunu çok severim. Ne yapacağı bellidir.
1: Hemen giderim buradan.

0: Benya'nın evi nasıl bir yer?
1: Bilmiyorum. Onun ofisinde görüştüm. Dark, neden hiç durmadan güneye doğru gitmiyoruz? Burada çok para var. Neden paylaşalım?
0: Benya'nın verdiği bütün sözleri tuttu.
1: Sen Benya'na hiçbir şey borçlu değilsin.

0: Seni bir daha göremeyeceğimi sanıyordum. Haberlerde birinin öldüğünü duydum.
1: 3 kişi öldü. Hanson panikledi ve bir korumayı vurdu. Ruby de bundan korkup Hanson'ı öldürdü. Sonra da beni öldürmeye çalıştı.
0: Karın nasıl?
1: Parayı bölüşelim. Hemen gitmek istiyorum.
0: Bu karmaşık bir işti.
1: Evet, karmaşık bir işti. Polis de bizde şans tanımadı.
0: Biliyor musun McCoy? Biz birbirimize çok benziyoruz.
1: Hiç sanmıyorum. Ben kendi pis işlerimi yaparım. Senin gibi saygıdeğer görmeye çalışan pislikleri de sevmem.
0: Hala anlamıyorsun değil mi? Bu çok komik çünkü senin işinin ehli olduğunu sanıyordum. Duruma şöyle bir bakalım. 1, çok çekici bir kadın. 2, bu kadının kocası. 1, katil ve 1, hırsız. Uzun zamandır Meksika'da hapiste. 3, bir iş adamı. Çok güçlü ve etkili. Kadının kocasının işini kolayca bitirebilir. Ama neden yapsın ki? Hı? Basit bir nedenden. Belli olan bir nedenden. Para. Ama belki koşullar değişebilir. Kadın oldukça çekici. Bunu da fazlasıyla gösteriyor. Hem de çok iyi. Önüne bir fırsat çıkıyor ve bunu kullanıyor. Onu kim suçlayabilir ki? Kaçak bir hayat yaşamaktan bıkmış. Kocası ise bir hiç. Kadın bundan daha iyisini istiyor. Böylece kaçınılmaz olay gerçekleşiyor. Ani bir taraf değişikliği. Çok eğlenceli bir birleşme oluyor. İki tarafın da hoşuna gidiyor. Çünkü yapılması gereken bu. Sonra beklenen an geliyor. Koca hiç dönmeyeceği bir yere gidiyor. Evet da koca hiç dönmüyor. Böyle bir yere. Karın hakkında sakın kötü düşünme Doug. Ne de olsa uzun zamandır hapisteydin. Oysa çok güzel ve genç bir kadın. Bazı istekleri olabilir.

0: Ha, evet, her zaman için.
1: Canın cehennemi.
2: Bana dürüst davranmadın.
1: Gerçeği kaldıramayacağını düşündüm. Ve haklıymışım.
3: Hangimizi vuracağına karar veremedin, öyle değil mi?
1: Böyle mi düşünüyorsun?
2: Evet, böyle düşünüyorum.
1: O zaman çok üzgünüm.
2: Beynine vurduğun için mi üzgünsün?
1: Hayır, onunla yattığım için üzgünüm. Çünkü bunu senin için yaptım. Ama buna değmezmiş.

0: Lanet olası, benim hatam yoktu. Sen ki ol buydun.
1: Seni aptal Soytürk. Bunu bana söylemeliydin. Onunla anlaşma yapacaktın. Yapmayacaktın.
0: Anlaşma yeterince
1: iyiydi. O zaman çıkıp gitmeliydin.
0: Tabii sen de hala içeride olurdun.
1: Sana güvenmiştim.
0: Evet, ve ben de hep seni...

0: Arabaya bin.
1: Canın cehennem.
0: Carol. Arabaya bin. Beni çıkarmak için yapman gerekeni yaptım.
1: Aynı şeyi sen de benim için yapardın değil mi? Kendini benim için küçük düşürürdün değil mi?

Ah.

0: Dışarıda bir adam var.
1: Kimmiş?
0: Bilmiyorum.
1: Hay Allah!
2: Yaranın durumu nedir?
3: Birazdan glikoz kanına karışmaya başlar. Yarım saat sonra filan. Kendini daha iyi hissedersin. Oradaki kemik kötü zedelenmiş. Ama henüz enfeksiyon kapmamış. Sadece günde birkaç kere bandajları değiştirmek gerek.
2: Sanırım bana bir hemşire gerekecek. Şöyle seni görebileceğim bir yere geç hadi. Böylesi daha iyi.
3: Bir daha düşündüm de... sanırım o bandajları değiştirmesek daha iyi olacak. Çünkü o yarayı tahriş etmekten korkuyorum.
2: Böyle mi düşünüyorsun Harold? Buraya gel ve otur. Buraya gel ve otur. Hadi gel otur. Çok fazla düşünüyorsun. Şimdi bana gerçeği söyle. Bakıma ihtiyacın var mı, yok mu?

0: Aslında kolun kangren olma tehlikesi var.
1: Gözümü korkutamazsın. Pekala. Üçümüz bir yolculuğa çıkacağız. Yarın sabah yola çıkacağız. Arabanızı alıp El Paso'ya gideceğiz.
0: Yok, bu imkansız. Biz buradan ayrılamayız. Bu hayvanların bakıma ihtiyacı var. Bizim bir işimiz var.
1: Sen ne dersin Fren? Yolculuğu sever misin?
2: Elbette. Yani sen nasıl istersen.
1: Araban ne marka Harold?
2: Jeepimiz var.
1: Çok iyi. Bayılırım. Sen gidip depoyu dolduracaksın. Lastikleri ve yağını da kontrol et. Çok iyi durumda olduğundan emin ol, çünkü yolda bir sorun çıkmasını istemiyorum, anladın mı? Ve eğer buraya başka birini getirirsen, onun kalbini deşerim. Anladın mı? O ölür.
2: Ne diyorsa onu yap Harold.
1: O haklı Harold. Hadi git. Hadi defol git buradan. Buraya gel tatlım. Hadi yanıma gel. Otur. Bunun adı ne?
2: Kedi.
1: Çok şirin. Sen de öylesin.
3: Öleli ne kadar olmuş? En azından 2 saat.
4: Herhalde Meksika yolunu yaralamışlardır.
3: Benson parayı Tucson'da paylaşacaklarını söylemişti. Ama şimdi El Paso'ya doğru gidiyorlar. Border Hotel diye bir yere.
5: İki yere de bakın. Hiçbir şeyi atlamayın. Unutmayın, paralarımız başkalarının elinde.
3: Benyon ne yapacağız?
5: 1 mil ötede kör bir kuyu var.
3: Jack daha iyi bir cenaze töreni umuyordu.
5: Sadece size söylediğim yapın.
6: Caddedeki tankerin patlamasıyla birlikte civarda bulunan herkes büyük bir panik yaşadı. Tahminlere göre bu da çok iyi planlanmış olan soygunun bir parçasıymış. Daha fazla bilgi aldığımız sürece size iletmeye devam edeceğiz.
7: Bugünkü köpek yarışlarında bulunan insanların çoğu yarışlarda şanslı olmayı umuyordu. Ama görünüşe göre bazıları onlardan daha şanslıydı. Burada meydana gelen patlama sayesinde büyük bir soygun başarıyla tamamlandı. Elimizde fazla detay yok ama bildiklerimizin hepsi bu kadar. Bir koruma öldürüldü. Polisler bunu yapanın profesyonel olduklarını ve her şeyi planlı yaptıklarını...
8: Geri zekalı Hanson. Buradan hemen ayrılıp El Paso'ya giden bir trene binmeliyiz.
9: Hala o otele mi gidiyoruz?
8: Yeni pasaportlar almalıyız.
9: Sen iyi misin?
8: İyiyim. İyi görünmüyor mu?
9: Bilmiyorum. Hala bana kızgın olsan bile bundan haberim olmazdı, değil mi? Çünkü yine her şey yolundaymış gibi davranırdı.
8: Anlayamadım.
9: Olanları unutmamış olsan bile belli etmezdi. Sana güvenmiyorum Dark.
8: Bir fikrim var, al şunu. Bu sana bir şeyleri ispatlar. Silahını al. Hadi alsana.
9: Dolu değil ki.
8: Doğru, Benyon'un üzerine boşaltmıştın. Al benimkini al. Hadi al.
9: İstemiyorum.
8: Al.
9: İstemiyorum.
8: Burada bir sürü para var. İstediğin yere gidebilirsin.

0: Ver bakalım.
1: Senin yerinde olsam Harold konusunda fazla endişelenmezdim. Buraya kimseyi getirmeyecektir. O zararsızdır.
0: Evet, bu doğru olabilir. Ne kadar zamandır evlisiniz?
1: 2 yıldır.
0: Eminim çok heyecanlı geçen bir 2 yıl olmuştur. Buralarda yaşamak, hasta kuşuları tedavi etmek. Buraya gel.
1: Bak, sana fazla zorluk çıkarmayacağım. Aslında bu sana biraz komik gelebilir ama belki sen ve ben dost olabiliriz diye düşündüm.
0: Deneyimlerime göre dostlara bile güven olmuyor.
1: Ah şey...
0: Gel.
1: O silahı devamlı bana doğru tutmana hiç gerek yok. Her istediğini yaparım. Gerçekten yaparım.
0: Otur. Şu ojeleri de çıkar çünkü hiç sevmem. Sana buraya gel dediğimde hemen geleceksin, anladın mı? Hı-hı. Çünkü en başından beri senin istediğini anlıyorum. Şimdi yürü. Dur biraz. Şunu da çıkar bakalım. Buraya gel.
1: Üstüme kan bulaştırma, kandan nefret ederim.
2: Sen biletleri al, ben de arabayı park edeyim, barda buluşuruz.
3: Tamam.
2: Bu çanta biraz ağır gibi, istersen ben alayım.
3: Yok, ağır değil, taşıyabilirim.
4: Hey sen, buraya park edemezsin, otoparka git.
2: Peki efendim.
5: İşte El Paso için 2 biletiniz ve paranızın üstü. Treniniz 1 saat sonra kalkacak.
3: Sağ ol.
6: Dikkat dikkat. El Paso'ya gidecek trende bir gecikme oldu. Tren 1,5 saat sonra kalkacak. El Paso'ya gidecek trende bir gecikme oldu. Tren 1,5 saat sonra kalkacak. Teşekkürler.
4: Yardım edeyim.
3: Yok sağ olun.
4: Yok yok yok, çantanız çok ağır. Buyurun.
3: Sağ olun.
4: Rica ederim.
3: Tekila.
4: Tek mi olsun?
3: Evet.

0: Bir tane daha.
1: Evet lütfen.
2: Sanırım siz de trene bineceksiniz.
1: Evet doğru.
2: Ben de öyle. Eve gidiyorum.
1: Eviniz nerede?
2: Utah'ta. Kayak cenneti. Ben Oren'denim. Salt Lake civarındadır. Herhalde siz de Mormon değilsiniz değil mi? Bu eyalette Mormon olmayan 20 kişi var ve ben de onlardan biriyim.
1: O zaman bu sizi özel biri yapar değil mi?
2: Evet. Sanırım öyle. Salt Lake'e giden trene binmiyorsunuz herhalde.
1: Hayır. Korkarım hayır.
2: Hiç şansım yoktur zaten. İzninizle.

0: Çanta nerede?
1: Oradaki dolapta.
0: Göster.
1: Olanları unutmayacaksın değil mi Dağ?
0: Tıpkı senin gibi.
1: Belki de parayı paylaşıp buradan ayrılmalıyız.
0: Böyle istiyorsan bence sakıncası yok.
1: Bazı şeyler bitti Dağ.
0: Bence Benyon senin kanına girdi.
1: En azından ben onunkine girebildim. Koyduğumdan eminim.
0: Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha?
1: Bu dolaba koyduğumdan eminim. Birkaç dakika önce bir adam bana yardım etti.
0: Biri yardım mı etti?
1: Evet, sonra da bara gittim.
0: Nasıl biriydi bu?
1: Uzun boyluydu, kırmızı gömlekliydi. Ama ben çantayı buraya koymuştum.
0: Anahtarı koymuş. Değiştirmiş. Bu kitaptaki en eski numaradır. Yürü. Hadi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio. What to say?

0: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: annesi Bey çocuğuyla.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Bro'da.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
3: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
4: Jacobs Origins'le her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Hoş geldiniz. Nasıl bir şeye bakmıştınız?
6: Hoş bulduk.
5: Yeni önümüzü incelemek ister misiniz?
7: Her şeyin bir ideali var.
6: İşte ideali bu.
5: Aslında ev için de ideali bu.
6: Eve iş getirme derler.
8: Her işin bir korkması var.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: silek hakkın var.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sadece durulardım.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. Getir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: İşte somonun hası.
5: İyi geldi mi boğaz havası?
6: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Kasa arkasına bakmadan geçme. Seçili papya tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 125 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
12: Oy şefim.
13: Ülker çikolatalı gofret efendim.
12: Yengeme de verin.
14: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
15: Olsun.
14: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
16: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
17: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
18: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
17: Anlıyor, yapamıyor.
18: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
19: Bari kötü ayrılmayalım.
18: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
20: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
21: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim.
22: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
23: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
24: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
25: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

çekilin.

0: yarım saatinde kalkar.
1: Dikkat edin biraz.
0: Güle güle. Güle
2: güle. Güle güle.
1: Güle güle.
3: Bir dakika.
0: Pardon.

0: çekil şuradan, çekil.
1: Çantamı koymama yardım
0: eder. Tabii bayan, sorun değil.
2: Ha ha ha.

Tuvaletler 5 dakika sonra açılacak.

0: Bir dahaki sefere anahtarları değiştirdiğinde arkanda iz bırakma.
1: Allah belası.

0: Hayır, bırak onu.
1: Ne var?
0: Bana ağrı kesici ver.
1: Tabii. Ferhat bunlardan mı?
2: Evet.
1: Rudy, neden El Paso'ya gidiyoruz?
0: Bazı eski dostları arayacağız. Onlardan bir çanta alacağım ve sonra güneye doğru yola çıkacağım. Çok uzaklara gideceğim.
1: Kulağa hoş geliyor. Ben seyahat etmeye bayılırım ama Harold hiçbir yere gitmek istemez.
2: Bu doğru değil.
1: Doğru. Seninle hiçbir yere gitmedik.
0: Evde kalıp o küçük hayvanlarla uğraşmaya bayılıyorsun, değil mi Harold? Sen bir zavallısın.

0: Harold, tavuk alsana. Harold.
1: Yok bak, kenara çekmem gerek. Dişim geldi.
2: Biraz patates alsana.
0: Roddy.
2: Al Harold, patates ye. Tavuk al. Biraz tavuk ye.
3: Hey, sen tavuk ister misin?
0: Tanrım, lanet olsun. Bunu neden yaptın Roddy?
3: Neden yaptım biliyor musun?
0: Hayır.
3: Çünkü hoşuma gidiyor. Biraz patates al.
0: Hayır, sen al.
3: Hey. Patates al Harold.
0: Bisküvit ister misin?
3: Hey.
0: Biraz daha patates al.
3: Tavuk ister misin?
0: Hadi tavuk ye.
3: Hayır, tavuğu sen ye.
0: Öyle domuzsun ki.
1: Kenara çekmem gerek. Çişim geldi çok.
0: Sanırım durmalıyız çünkü Harold'un çişi gelmiş.
2: Hemen öne geç.
3: Hadi Harold'un yanına geç. Çabuk ol.
2: Artık bu saçma oyunu oynamak istemiyorum. Sen de pantolonunu eşe.

0: Sanırım bu adam tam bir profesyonel.
1: Peki bunu nereden aldın?
2: Hediye. Size söylemiştim, o adam verdi bunu bana. Evet, bu o.
0: Carter McCoy.
3: Kaygalı, benim Doug. Evet. Evet, doğru. Yolculuk ayarlamaları nasıl gidiyor? Güzel. Evet, o da çok iyi. Hoşça kal, sağ ol.
1: Her şey hazır.
4: Günaydın, nasılsınız? Eti kim istemişti?
1: Ben istemiştim.
4: Afiyet olsun, başka bir şey ister miydiniz?
5: Hayır, bu kadar, sağ olun.
4: Peki.
6: Phoenix Greyhound yarışlarındaki soygunculardan birinin kimliği belirlendi. Adı Carter McCoy. Aynı zamanda Doug McCoy olarak biliniyor. Polis tarafından aranmakta. Bu haftanın başında Phoenix köpek yarışlarında yapılan soygundaki hırsızlardan biri. Ayrıca aynı gün orada patlayan tankeri kaçırmak ve onu kundaklamak suçundan da aranmakta. Polisin verdiği bilgiye göre McCoy çok usta bir kasa açıcısıymış.
7: Baba, ne? Baba, o adam.
6: Elimizdeki kayıtlara göre polis onu her yerde arıyor.
2: Evet, al bakalım Mel, eminim buna bayılacaktır. Alice benden selam söyle, olur mu?
8: Olur.
2: Evet bayım, sizin için ne yapabilirim?
3: Bir bakalım. Oradaki 12'lik büyük siyah tüfeği alacağım.
2: Oh, Minelli, çok iyi bir seçim. Bu oldukça kuvvetli bir silahtır. Aslında üvey kardeşim ördek avında bunu kullanır. Buna inanabiliyor musunuz? Tabii eğer bir ördeği bununla vurursanız yiyecek bir parçası bile kalmaz. Ama yine de çok iyi bir silahtır. Başka ne istersiniz?
3: 4 kutu çifte kurşunu.
2: Çifte kurşunu, tamam. 4 kutu şuradaydı. Sanırım bir av gezisine çıkıyorsunuz. Bir şey söyleyeyim, eğer isterseniz bunlarla bir duvarı bile yıkabilirsiniz.
3: 4 kutu otomatik 45'lik kurşunu.
2: Otomatik 45'lik, neredeydi onlar?

0: Evet, burada. Tamam, şimdi sadece kimlik kartınızı istiyorum. Bir de Sam amca için bunları doldurmanız gerek. 1'den 8'e kadar. Aman 3. soruyu sakın unutmayın. Bir kanun kaçağı mısınız? Onu boş verseniz de olur. Bunu herkese soruyoruz. Bunlar için bir torba gerekecek. %50'sini düşünüyorum. Sadece bu haftaya mahsus olmak üzere. Her türlü silahla...
1: Çabuk tüfeği sar.
0: Tüfeği sarayım.
2: 4023 Arizona polisinden bir plaka soracağım. 1208 Sam Paul Q 485. Bu plaka 87 model metalik bir Camaro'ya ait.
0: Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?
1: Çeneni kapatıp yere yatarak güzel bir uyku
0: çekmeniz. Tamam, peki oldu, tamam. Kuralları biliyorum. 100'e kadar sayacağım, değil mi? 1 2 3 4 5. Bu işi bırakacağım. 6. Üstü kalsın.
3: Affedersiniz, boş musunuz?
4: Mesaim bitti, üzgünüm bayan. Üzgünüm. Ne yapıyorsun? Mesaim bitti dedim. Başka taksiye binmen gerekecek.
1: Doğuya doğru gideceğiz ahbap. Kentin dışına.
3: 297 taksi 297 cevap ver. Birini alabilir misin? Bu sensin, cevap ver.
4: Ne dememi istiyorsunuz?
1: Dolu olduğunu ve birkaç saat meşgul olacağını
4: söyle. Yapmayın, buna asla inanmazlar. Taksinin kaçırıldığını ve 3. caddeyi...
3: Mikrofon açıp onlara nerede olduğunu
1: söyle. Pekala, beni iyi dinle. Buradan hemen sağa döneceksin. Yoksa beynini dağıtırım, anladın mı?
4: Tamam.
5: Arabadan çık, hadi. Hadi. Çık.

0: Geri çekil. İyice geriye doğru git.
1: Neden pencereden dışarı sarkıyorsun? Yoksa başka biri daha mı gelecek?
2: Kitty. Bak Rudy bunu çok sevdi.
3: Ver onu bana.
2: Rudy.
3: Harold, oradan artık çıkabilirsin. Harold çık hadi, omzum ağrıyor.
2: Harold. Rudy.
3: Bekle. İçeride ne yapıyorsun?

0: Sana bir şey söylemek
1: Duymak
0: istiyorum.
1: Duymak istemiyorum.
0: Bu benim için çok zor.
1: Bence El Paso'ya gittiğimizde ayrılalım.
0: Bak dinle beni. Benim yanımda kalmanı istiyorum.
1: Benim hakkında tek kelime istemem.
0: Sadece sen ve ben. Ne diyorsun?
1: Bundan daha kötü olamaz diye.
0: Nasıl olabilir ki zaten? Bak bize bir araba bulduk. Birkaç lastik taktık mı hazırız demektir.
1: Evet.
0: Meksika'ya gittiğimizde yeni bir hayata başlayacağız.

0: Evet, benim Tom. Cimdare söyle, Rudy yanında bir kadınla birlikte geldi. Sanırım otelde gidecekler.
1: Merhaba efendim. Bordro Oteli hoş geldiniz.
2: Sen Goli olmalısın.
1: Evet, ben ta kendisiyim. Bu da karım, adı Carmen ama ben ona Tulsi derim. Yanındaki de 3 yaşındaki kızımız, onun adı Anna ve şuradaki de oğlum. Hemen her işime yardım eder.
2: Biz 3 kişilik bir oda istiyoruz.
1: 3 mü? Oh, bir de kediniz var değil mi? Sorun değil. Eğer bir oda arıyorsanız doğru yere geldiniz. Çünkü bizde bir sürü oda var. 309. Dışarısı sıcak değil mi? Bahse girerim 114 derece falandır. Eminim yarışlar için gelmişsinizdir. Bakın ne diyeceğim. Aa, basamağa dikkat, basamağa dikkat. Ben bir ata bakarak onun yarışlarda kaçıncı geleceğini hemen anlarım. Tabii deneyimlerim sayesinde. Ama bazı yarış atları vardır ki mükemmeldir. İyi bir yarış atı yoruluncaya kadar hiç durmadan olabildiğince hızlı koşar. Bu o yüzden hayvanları yarışa sokmak için bu kadar çok uğraşıyorlar. Ama bu tamamen farklı bir konu. İşte burası. Burası oturma odanız. Banyonuz, duşunuz, tuvaletiniz, yatak odanız, yatağınız. Ve şuradaki 3 çekmecede de bir incil bulunur. Dışarıda da verende var. Gün batımı burada harika olur. İşte buyurun.
2: Orada ne var?
1: Orası elbise dolabıdır. Tanrım, ne yapıyorsunuz?
2: Aç ağzını. Hadi. İki seçeneğin var dostum. Ya ölürsün ya da yaşarsın. Hangisini seçeceksin?
1: Ölmek istemiyorum.
2: Eğer doğru şeyleri yaparsan belki para da kazanabilirsin.

0: Bak ne diyeceğim. Ben otelde odamızı ayarlayayım. Sen de gidip bize giyecek yeni bir şeyler al.
1: Al bakalım Doug. Pasaport. Kredi kartları, ehliyet. Hepsi hazır işte. Hiç kullanılmamış. Bunlar o kadar iyi ki dünyanın her tarafına gidebilirsin. Sadece senin hayal gücüne kalmış. İşte odanızın anahtarı 234. O katta sizden başka hiç kimse yok. Buradan ayrılıncaya kadar tüm yapman gereken ense yapmak dostum.
0: Carol yeni giysiler almaya gitti. İkimiz de açlıktan ölüyoruz. En kısa zamanda yukarıya yiyecek bir şeyler gönderirsen iyi olur.
1: Sandviçe ne dersin?
0: Çok iyi olur.
1: Bir saat sonra filan.
0: Karım döndüğünde oğlunu yukarı gönder. Belki bir şeylere ihtiyacımız olur.
1: O bugün çalışmıyor, ona izin verdim.
0: O zaman sen yaparsın.
1: Yapamam. Tezgahı bırakamam. Nasıl olduğunu bilirsin. Doug, yemekleri yollarım, tamam mı? Doug! Burası Hilton değil.

0: 1934'te. Bir saate kadar benden sandviç bekliyorlar. Evet, 234. Kalk giyin.
1: Uçuş iyi mi diyeceğim?
2: Hala buradalar mı?
1: Evet, ikisi de. McCoy ve karısı bir süre önce geldi.
2: Güzel. İyi hazırlanın çocuklar. Büyük bir parti var.
3: Bunlardan ister misin?
4: Gidelim bebek, hadi.
5: Her zaman buralarda olurdu. Karısı ve çocukları onu içkiden ve yarışlardan uzak tutmak için onu yalnız bırakmıyorlardı.
3: Ne olmuş?

0: yoklar. Demek ki bir şeyler ters gidiyor.
1: Belki izindedirler. Plan nedir?
2: Sadece çeneni kapa.

0: sonuçta. Orayı bırakabilir misin?
1: Aa, yok, bunu yapamam bayan. Çünkü bunları getiren çocuğa parasını hemen ödemek zorundayım.
0: Giyinik değilim, beklemen gerek. Orada mısın?
1: Buradayım.

0: Aa, kaç demiştin? 204 ah, mü? Yoksa 314 ah, mü? Vay vay vay vay vay vay. Bunu görmek istemeyebilirsin.
1: Onunla ne yapacaksın? Ne yapıyorsun Afam? Yo! Tamam! 309! 309'da!
2: İşte orada!

Sadece çantayı bırak lan. Benimle yaptıkların umurumuzda bile değil. Biz sadece parayı istiyoruz.

Hadi.

Ayağa kalk. Nereye gidiyorsun lan? Ayağa kalk, bu tarafa dön. Seni görmek istiyor. Kalk hadi. Ayağa kalk. Şansın varken beni öldürmeliydin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
3: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
4: Evden çıkmaya çekinir olduk.
5: Ben can petliyim, bana hava hoş.
2: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
6: Hadi, hadi gelsenize.
7: Beni bırak.
8: Dede, hadi gel.
7: Yok, sen git. Ben can petliyim Binur Hanım, bana hava hoş.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
10: Risk alma, can pet
2: al. Risk almayın, can pet alın.
10: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
11: Bütün KOBİ'lere soruyorum, bakalım sizin için ne var sırada?
12: Haluk abi, çağı yakalamamız lazım.
13: Bizde patron değişti, düzen değişti.
11: Kahveler bile değişmiş.
13: Şimdi de bankayı değiştirelim diyor.
12: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
13: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
11: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
13: Ben yine şubeye gelir bir çayınızı içerim.
11: KOBİ'lerimizi her zaman bekleriz.
10: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
11: Kahveyi de bir dahakine içerim ben.
14: Şu geçen yılki Boş Yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
15: Herkes değil.
14: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ice. Kim tutar seni?
17: Biraz fazla almadınız mı?
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Boy patatesi ve içeceğiyle.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş 1 kilo siyah çay 259 lira. Birşah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
10: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
11: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
12: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Trinx'a.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız?
5: Hoş bulduk.
4: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
6: Her şeyin bir ideali var.
5: İşte ideali bu.
4: Aslında ev için de ideali bu.
5: Eve iş getirme derler. Her işin bir korkması var.
7: Sürpriz!
4: Hadi hazırlan.
7: Miami'ye gidiyoruz.
8: Dileklerini alayım.
9: Üç dilek hakkın var.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
4: Teşekkürler.
10: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
11: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
12: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
13: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat. Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
6: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
7: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
8: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
9: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt, KOPTA 38 lira 50 kuruş.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
5: Zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Ver şu silahı bana. Defol buradan. Koş! Arkadan çıkalım.
8: Arkaya da bakın.

0: Ama...
1: Bir arabaya ihtiyacımız var.
0: Söylemeniz yeterdi, buyurun. Nereye gidiyoruz?
1: Meksika.
0: Meksika'ya bayılırım. Zaten ben de oraya gitmeyi düşünüyordum. Gerçi bu kadar çabuk gitmeyi düşünmüyordum ama sıkı tutunur.
1: Biraz yavaş ol ahbap.
0: Beni vurmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Bunda biraz şüpheliyim.
0: Bu iyi. Sizinle işbirliği yaparım. Bundan şüpheniz olmasın. Evet, benim de başım birkaç kez kanunla belaya girdi.
1: Öyle mi?
0: Bundan 3 sene önce şu su depolarının oradaki balıkhaneyi patlatmıştım. Bu küçük iş bana $100 mal olmuştu. Bana bir balık bile vermediler.
2: Adın ne?
0: Slim.
2: Sen kötü bir çocuksun Slim.
3: Bugün nereye gidiyorsunuz bakalım?
1: Bunun işe yarayacağından emin misin?
0: Kesinlikle evet.
1: Ya yaramazsa?
0: Gaza basarım.
3: Merhaba Slim. Nasılsın bakalım?
0: Gayet iyiyim. Aziz, bunlar yeğenim ve karısı. Biraz dolaşıp tatil yapacaklar da.
3: Sakın bir şeyler almayı unutmayın.
0: Tamam sinyör. Bu konuda sana söz veriyorum. Orada bir sorun çıkmayacağından emindim. Bu kasabada bir senyoritan var. Buradakiler beni iyi tanır.
2: Bir senyoritan mı var?
0: Ha?
2: Çok ayıp, karının bundan haberi var mı?
0: Karım öleli 10 sene oluyor. Eğer yaşasaydı inan evimden başka hiçbir yere gitmezdim. Siz ikiniz evli misiniz?
2: Evet.
0: Bazen çok zor oluyor ama emin olun ki buna fazlasıyla değer. Bence bu hayattaki en önemli şey insanların birbirlerine verecek bir şeyleri olması. Bunu asla unutmayın.
1: İleride kenara çek.

0: Sizce burası uygun mu?
1: Sana bir şey soracağım. Geçen sene kaç para kazandın?
0: $12,000.
1: Sana bu kamyon için $20,000 vereceğimi söylersem ne yaparsın?
0: Ciddi misin?
1: Ciddiyim.
0: Ağzımı da kapalı tutacağım ha? Kamyon hakkında kimseye bir şey söylemeyeceğim ve ikinizi de hiç görmemiş olacağım, öyle değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Şunu 30 yapabilir miyiz?
2: 40'a ne dersin?
0: Vay be. Anlaştık bayan. Kamyon sizindir.
1: Ama sınıra kadar yürümen gerekecek.
0: Benim için sorun değil, endişelenmeyin. Hoşça kalın. Sen de öyle. Çok yaşlı bir kamyondur. Belki yarışlara katılamaz ama sonsuza kadar gider. Frenlerini de yeni tamir ettirdim.
1: Çok iyi.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam mı?

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Acıyı azaltma isim, dert, keder veya üzüntü durumunda teselli etme. Acıyı azaltmak fiil, acıyı hafifletmek, rahatlatmak, teselli etmek.

0: bürosu.
1: Ne bulduk Sawyer?
2: Eşleşme var gibi.
0: Evet, ben Joe. Bir seri katil. Çalışma şekli aynı, tarzı aynı, DNA yok. Hem de hiç yok. Bunu zaten söylemiştim. Elimden geleni yapıyorum. Lanet olsun adi herif.

0: Onunla görüşmeliyim.
1: Joe. Bence hata yapıyorsun.
0: Tabii ki fikrini söylemekte özgürsün.
1: Başka bir şekilde ifade edeyim o zaman. Bence çok büyük bir hata yapıyorsun. Zaman ve kaynakları geçtim. Meçhul birini tehlikeli bir duruma sokmak istiyorsun.
0: Hiç de meçhul sayılmaz. Daha önce onunla çalışmıştım. Yakın dostum olarak görüyorum.
1: Dengesiz demiştin.
0: Öyle demedim Catherine. Zor zamanlar geçirdi dedim.
1: Böyle bir yardım için henüz çok erken Joe.
0: Yardımın erkene geç olmadığını zamanla öğreneceksin. Vay canına. Baksana şuraya. Her taraf yemyeşil.
1: Ne zamandır burada yaşıyor?
0: 2 yıldır. Kızı Emma öldüğünden beri. Lösemiden. Kollarında öldü. Tıbbi uygulamasından vazgeçti. Hatta her şeyden.
1: Peki eşine ne oldu?
0: Trajedinin gerçeği bunda yatıyor. Bazı insanları bir araya getirir. Diğerlerini uzaklaştırır.

0: geldik. Sen gelmesen olur mu? Yalnız başıma konuşmak istiyorum.
1: Beni buraya getirmeyebilirdin.
0: Evet ama o zaman bir sürü yeşilliği kaçırırdın.
1: Çok duyarlısın.

0: Ne var?
1: Can, ben Joe.
0: Biliyorum.
1: Kapıyı açacak mısın? Seninle konuşmak istediğim bir şey var.
0: İlgilenmiyorum.
1: Can, seninle görüşebilmek için kaç saatlik yoldan geldim. Yapma, beni gitmeyeceğimi bilecek kadar iyi tanıyorsun. Ve mecbur kalırsam kapıyı kırarım.
0: Tam bir baş belasısın, biliyor musun?
1: Biliyorum, daha önce de duydum. Yaklaşık bir yıl önce sana mektup göndermiştim. Eline geçti mi?
0: Evet.
1: Ne yazıyordu peki?
0: Hiçbir ebeveyn çocuğundan uzun yaşamamalı.

0: Buraya kapandın demek.
1: Aha.
0: Bakıyorum da iyice yerleşmişsin. Dışarıda hava çok güzel.
1: Evet, öyle diyorlar.
0: Pek dışarı çıkmıyorsun demek.

0: FBI'ın çok gizli pisicik tılsımı. Medium FBI'ye yardım etti.
1: Gazoz ister misin?
2: Hayır, sağ ol, istemem.
1: Hiç sigaram yok.
2: Olmasın, birkaç ay önce bıraktım zaten. Yeni bağımlılığıma merhaba de.
1: Lorayla çocuğun iyiler mi?
2: İyiler, sorduğun için sağ ol. Elizabeth'ten haber aldın mı?
1: Hayır.
2: Alacaksın. Seninle görüşmek istemenin dışında... ...göz atmanı istediğim bir dava var.
1: Aha.
2: Sadece kurbanları anlatayım bari.
1: İlgilenmiyorum dedim ya. Bu arada kız arkadaşın kim?
2: Kendisi belli ki ağzımdan çıkanlara hiçbir şekilde kulak asmayan sadık ortağım Ajan Coles.
3: Yetkili özel ajan arıyor Joe. Cevap vermek istersin diye düşündüm.
2: Affedersin Can.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Dava dosyalarını getirdim.
1: Buna gerek yoktu.
3: Ana esaslar davaları analiz etme tarzımıza göre değiştirildi. Artık daha okunaklı oldu.
1: Bak şimdi içim rahatladı.
2: Gitmemiz gerek.
3: Üç cinayet. İşlenme şekilleri aynı.
2: Ajan Kavlus.

0: Dava dosyalarını bırakıyorum.
1: Can. İyi misin? Bu konuda fikrini değiştirirsen

0: Merhaba Joe.
1: Merhaba Can.
0: Söz vermiyorum. Belki bir gün kalırım, belki bir hafta.
1: Anlaştık. Söz vermiyorsun.
0: Geri döneceğimi biliyordun demek.
1: Aksini düşünmek istemedim. Ajan Kavlus'u hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Doktor Kavlus daha uygun olur. Doktoran ne üzerine yapmıştın?
2: Psikopatoloji, Columbia Üniversitesi.
1: Büro onu kapmadan önce üniversitede profesörlük yolundaydı.
0: Bu tımarhaneyi akademiye tercih mi ettin?
2: Silah taşımama izin veriyorlar.
0: Ay canım. Çok güzel.
1: Muazzam bir ekip olacaksınız. Can, sen birinin ne zaman, Catherine, sen de niçin yapacağını anlıyorsun. Biz gelene kadar gözden geçirin. Evet,
2: Doktor Clancy, yukarı çıkmadan önce söyleyeyim, size saygım sonsuz. Ancak paranormalliğe zerre kadar inanmıyorum. Numara olduğunu düşünüyorum. Alınmamışsınızdır umarım.
0: Hiç alınmadım. Ben de aynı hisleri psikiyatristler için besliyorum. Hepsini geçtim, param. İnsanın cüzdanını sömürüyorlar.
2: Onu her kim söylemişse iyi bir psikiyatr görmemiş.
0: Sigmund Freud söylemiş.
1: Dediğim gibi muazzam bir ekip.
2: Tutarlılık bir. Yöntem. Tüm kurbanlar kafalarına bir delik yarasıyla öldürülmüş. 12 santimlik bir aletle delinmiş. Doğrudan medulla oblongata'ya girmiş. Adli tabibe göre çabuk, acısız infaz.
0: Fotoğrafların hepsi ölümden sonra çekilmiş.
1: Bazıları canlı gibi görünüyor, değil mi?
2: Tutarlılık 2. Hata yok. Suç mahallerinde ne DNA, ne saç dokusu, ne de ayak izi bulundu. Hiçbir şey yok.
3: Tanık da yok. Ward iyi korunan bir binada oturuyordu. Zorla girilme belirtisi yoktu.
2: Psikolojik tarafı da hiç duyulmamış olması. Cinayetlerin coğrafik, kronolojik ya da astrolojik bir benzerliği yok. Soygun yok.
1: Kaldı ki davada iyi gidiyoruz. Can. Can.
0: Evet.
1: Robert Ellis, Mont Pleasant'daki çocuk.
0: Dondurma yiyormuş.
1: Evet. Nereden başlamak istiyorsun?
0: Evet. En baştan olabilir.

0: Bayan Ethel Jackson'ın dairesi. 69 yaşındaymış. 3 kedisiyle birlikte yaşıyormuş. Düzenli olarak kiliseye gidiyormuş. Ev sahibi 2 gün boyunca ondan hiçbir haber alamayınca şüphelenmiş. Sallanan sandalyede ölü bulunmuş. Televizyonda yemek kanalı açıkmış. Daha önce gözden geçirdiğimiz o not masanın üstündeydi.
1: 2 kelimeyle kim olduğumu, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı anlatacağım.
0: Eşim arıyor, açsam iyi olur. Bekle hayatım.
2: Nottan ne anlam çıkarıyorsun?
3: Psikiyatrist olarak
2: mı? Evet.
3: Klasik bir bilmece.
1: Ben kimim?
3: 2 kelimeyle kim olduğumu, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı anlatacağım, izin var değil mi? Şaşırtma amaçlı tasarlanmış alaycı sorular. Kendini afişe etmek için izin istiyor ama hiç öyle bir şey yapmak niyetinde değil. Çok oyuncu. Ancak bu durumda oyun oynayan tek kişi var. Oyun mu yoksa daha mı fazlası? Acaba yardım mı istiyor? Bilmececinin kendine ve bize kim olduğunu sorduğu bölünmüş kişilik rahatsızlığı olabilir mi? Ama hayır, suçla bu birbirini tutmuyor. Çok kontrollü ve zekice bir şey. Bunun ardında başka bir şey var. Birini arıyor sanki.

0: Evet.
1: Şapkaları seviyormuş.
2: Hey, nasıl gidiyoruz?
1: Harika.
2: Catherine nottan yola çıkarak bir psikolojik profil hazırlıyor.
0: Bu da şimdi eve gidip bitireceği anlamına geliyor.
2: Tamam.
0: Sabah görüşürüz.
2: Görüşürüz. Can, sana yemek ısmarlayayım. Harika bir şey. Şehirdeki en iyi yer.
1: Yanıma para almama gerek var?
2: Tabii ki yok. Bağlantılarım var. Baş garsonu tanıyorum. Vay canına, bu çok lezzetli. Can?
1: Yo, ben böyle yiyeyim.
2: Sağ ol. Bir tane de Can'a.
3: Hemen geliyor efendim.
2: Oğlum okulda zor zamanlar geçiriyor. Dün ağlayarak eve geldi.
1: Zorba mı varmış?
2: Aynen. Ne yapsam bilemiyorum.
1: Ne bileyim. Sadece sarılıştı. Bir fıkra anlattı.
2: Fıkra mı?
1: Evet, fıkra mı?
2: Fıkra bilmem ki ben. Şaka yapmıyorum Can. Hadi ama. Dostluğumuz adına bana bir fıkra anlat.
1: Ben mi? Ben de hiç fıkra bilmem ki. Tamam, bir tane vardı. Bayan Jones'un nadir görülen bir kalp hastalığı varmış. Doktor vücuttaki testosteron seviyesini arttırmak için reçeteye erkek hormonları yazmış. Günde 2 hap. Kadın 1 ay sonra doktora tekrar gitmiş ve demiş ki, doktor, verdiğiniz hormonlar kalbime çok iyi geldi. Tek sorun şu ki daha önce hiç çıkmamış bir yerde kıl çıkıyor. Endişelenmeyin Bayan Jones. Lüzumsuz kıl çıkması normaldir. Nerenizde çıkıyor demiş doktor. Komik değil mi?
2: Bunu oğluma anlatamam ki Can.
1: Test istersin.
2: Yani o zaman farklı mı oluyor?
1: Evet, biyoloji. Komik ama değil mi?
2: Evet.
1: Beğeneceğini düşünmüştüm.
2: Elizabeth'in sana neden aşık olduğunu söylediği geldi aklıma.
1: Nedenmiş?
2: Gülüşün.
1: Gülüşüm de mi?
2: Fıkra anlatışın değil yalnız. Sandviç daha geliyor mu acaba?
3: Hemen geliyorum.

Bugün Ethel Jackson'ın evinden çıkarken aklında bir şey vardı. Hadi Can, söyle bana. Ne biliyorsun? Bu davanın çabucak sona ermesini senin kadar ben de istiyorum ama neler gördüğünü söyle bana.

0: Bir saat önce Peter Ward cinayetiyle ilgili çok ayrıntılı bilgi vermeyi teklif eden isimsiz bir telefon geldi. Sonra da şehir merkezinde bir adres verdi. Çevreyi emniyete aldılar. Bizim gelmemizi bekliyorlar.
1: Güvenli. Güvenli.
2: Joe. Şuna bir bak.
0: Ne düşünüyorsun?
2: 4:16. İncil'den mi?
1: Hayır, saat.
2: 4 dakika öncesi.
1: Saat 4:16 aslında. Saatin ileri.
3: Lanet olsun burada.

0: Biri şunu kapatabilir mi lütfen?
1: İşte.
2: Ensede delik var. Diğeriyle aynı.
1: 5-6 saattir ölüymüş. Katil notu bırakmak için beklemiş olmalı.
3: Saatler önce gitti.
0: Odayı Can'la bana bırakabilir misiniz? Teşekkür ederim. Can.
3: Seni çok seviyorum.
0: 4-16'daki ve Ethel Jackson'ın evindekiyle aynı yazı fontu.
3: Hı hı. İyi misin?
0: Lanet olsun. Sen yakından bak.
3: Kadına dokunabilir miyim?
0: Tabii.

David. David?

0: İşte geldin. Gel buraya. Sırtımı yıkasana.
1: Can, iyi misin?
2: Evet.
1: Ne görüyorsun?
2: Emin değilim. Bitti.
1: Ne oldu?
2: Banyo suyuna dokunma.
1: Neden?
2: Dokunma işte, neden emin değil.
3: Joe, işe bak, bir şüphelimiz olabilir.
1: Kim?
3: David Raymond.
2: Kocası.

0: Dün gece barda olduğunu söyledi. Barmen ve nefesi de bunu doğruluyor.
1: Aşan, hazır mısın?
2: Evet efendim.
1: Önce seni konuşmanı istiyorum.

0: Bay Raymond. Ve fincan kahve. Hepimiz için uzun bir geceydi.
1: Teşekkür ederim.
0: Sakıncası yoksa doğrudan konuya gireceğiz.
2: Bay Raymond.
1: Evet.
2: Üzülerek söylüyoruz ki eşiniz Victoria dün gece öldü.
1: Tanrım. Yüce Tanrım. Olamaz.
3: Olamaz.
2: Bay Raymond. Dün gece evden telaşla çıktığınızı görenler olmuş. Nedenini söyler misiniz lütfen?
3: Not yazmış mı? Not yazmış mı?
2: Eşiniz öldürülmüş Bay Raymond.
3: Ne?
2: Eşiniz öldürülmüş, not bırakmamış.
3: Olamaz. Olamaz. Tanrım olamaz.
2: Ne olmuş olabilir David?
3: İntihar etmemiş mi?
2: Neden intihar etmiş olabileceğini düşünüyorsun?
3: Mektup. Ona mektup yazmıştım.
0: Bu mektup mu?
3: Hayır. O nedir?
2: Bunu sen yazmadın mı?
3: Mektup bırakmıştım ben.
2: Ne yazmıştın? David?
4: David, Mac veya aldatmak istememiştim. İnan bana.
2: David, mektuba ne yazmıştın?
5: Onu terk etmiş.
1: Onu terk etmiştim.
0: Peki. Neden terk etmiştin?
5: Başka biri için terk etmiş.
1: Başka biri için terk ettim.
4: Aldatmak.
0: Başka bir kadın.
4: Hiçbir zaman seni aldatmak istemedim.
1: Evet.
5: Yalan söylüyor.
3: Çok özür dilerim Victoria. Çok üzgünüm.
5: Bay Raymond'la biraz konuşabilir miyim?
2: Doktor Clancy?
5: Joe?
0: Tabii ki.
5: Teşekkür ederim. Doğruları söylüyorsunuz ya da en azından bir kısmı doğru. Eşinizi öldürmediniz değil mi Bay Raymond?
1: Hayır.
5: Bıraktığınız notun onu kendi canını almaya sürüklemiş olabileceğini düşünüyorsunuz. Eşinizin duygusal dengesizlik sorunları vardı. Ve bıraktığınız notta onu başka biri için terk ettiğiniz yazıyordu. Ancak notunuzda onu başka bir erkek için terk ettiğinizi yazamadı.

0: Hiçbir zaman seni aldatmak istememiştim.
1: Sen bunu nereden biliyorsun?
2: Aslında neye yakalandığınızı da biliyorum. AIDS. Haksız mıyım?

0: Kanı mikropluydu. Bu yüzden suya dikkat etmemi söyledin.
1: Dosyalara tekrar bakmak istiyorum.
0: Saat 7:30. Bizimkiler uyanmıştır. Kahvaltı ister misin?
1: Olur.
0: Gidelim. Teşekkür ederim.
1: Sağ ol Laura.
2: Bir şeyler yemen gerek.
0: Tokum hayatım, sağ ol.
1: Ailen iyi görünüyor Joe.
0: Öyleler. Onlarla elimden geldiğince çok vakit geçirmeye çalışıyorum.
2: Elizabeth'i gördük.
1: Gerçekten mi?
0: Laura.
2: İlişkiyi kesmedik.
1: Güzel.
2: Seni hala seviyor John.
0: Ah, pekala. Ne düşünüyorsun?
1: Hepsi ölümcül derecede hastaymış. Bu da tutarlılık.
0: Onu fark etmiştik zaten. Pek bir fayda etmiyor.
1: Ethel Jackson, peruklar, şapkalar falan kemoterapiye giriyormuş.
0: Evet, 3 yıl önce tamamen düzelmişti. Kanseri yenmişti.
1: Kimse kanseri tamamen yenemez. Kanserlerin %80'i yeniden ortaya çıkar. Ve ortadan kaldırılmaları zor olur.
0: Sonuç?
1: Peter Ward'da ALS varmış. Yavaş ve ölümcül bir ölüm. Victoria'da da kronik intihara meyilli depresyon sorunu varmış. Kendine zarar verici davranışlar görülüyormuş. Kesme, aşırı doz alma falan.
2: Kahvaltını bitirdin mi Kevin?
3: Evet anne.
0: Hey, hey, hey. Çantanı unutma.
3: Doğru.
0: Gel bakalım. Can'a veda et.
3: Hoşça kal Can.
1: Güle güle maymuncuk.
0: Babana bir sarıl bakalım.
3: Hoşça kal baba. Okuldan sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz oğlum. İyi dersler.
3: Teşekkür ederim. İşte kolay gelsin.
2: Güle güle canım.
0: Evet. Ethel Jackson ve Peter Ward kısmında sana katılıyorum diyelim. Bu teorini çürütecek bir şey var. Robert Ellis, Mount Pleasant'daki çocuk. Gayet sağlıklıymış. Ebeveynleri Hristiyan azizler ve tıbba inanmıyorlar. Yani çocuğun tıbbi dosyası bile yok.
1: Gidip onlarla konuşalım.
0: Olur.
2: Randevunu unutma.
0: Aa, doğru. Saat 9:00'da müdürle bir telefon görüşmem var. Ki bunu gerçekten iple çekiyorum. Catherine'i ararım. O seni götürür.
1: Tamam.
4: Doktor Clancy. Nasıl yapıyorsunuz?
1: Neyi?
4: Bu yeteneğiniz. Ön sesi mi, 6. his mi, geleceği görme mi?
1: Muhteşem bir şey. Komik ve eğlenceli.
4: Yapmayın, ciddiyim. Gördüğünüz nedir tam olarak? İnsanların geleceklerini mi görüyorsunuz?
1: Biraz geleceklerini, biraz geçmişlerini. İkisi de aynı kapıya çıkıyor.
4: Mistik bir şey mi ya da dini bir şey mi?
1: Hayır hayır, ben bilim adamıyım. Kuramsal fiziğe ve biyokimyaya inanırım, hepsi o. Bendeki insanların sezgi veya iç ses dedikleri şeylerin en iyi hali.
4: Şu an bir şey görüyor musunuz?
1: Nasıl yani? Seninle ilgili mi?
4: Sanırım evet.
1: Hayır, görmüyorum.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Hiçbir şey yok.
1: Evet, hiçbir şey.
5: Peki soruşturma nasıl gidiyor?
4: İlerleme kaydediyoruz. Oğlunuzun neden öldürüldüğünü, neden seçildiğini bildiğimizi sanıyoruz. Bay Ellis, size birkaç soru sormam gerek ama sizi üzmek istemiyorum.
5: Sorun değil. Elimden geldiğince yardım etmek isterim.
4: Hatırlıyor musunuz? Robert ölmeden önceki haftalarda veya aylarda sağlıklı mıydı? Yani formunda mıydı?
5: Gayet iyiydi.
4: Acıdan falan şikayet etti mi? Okuldaki diğer çocuklara uyum sağlamada sorun yaşıyor muydu? Ya da nefes darlığı çekiyor muydu?
5: Hayır, hayır. Düşürmeyin.
4: Düşürmem. Robert heykeltıraş mıydı?
5: Evet, çok sever. Çok severdi. Çok becerikliydi.
4: Çok özür dilerim Bay Alice.

0: Çok güzel yapmış.
1: Sağ olun.
0: Buna ne oldu?
1: Ölmeden bir veya iki gün önce elinden düşürdü.
0: Nasıl düşürdü?
1: Hatırlayamıyorum ki. Çocuklar sakar olur.
0: Özellikle Robert mı?
1: Mesela yemek yerken bardağını devirdiği oluyordu.
2: Onlarla mı konuşuyorsun?
1: Yeni geldiler.
2: Faili yakaladınız mı?
0: Hayır.
2: Öyleyse burada ne işiniz var?
0: Bayan Alice. Dün gece bir cinayet daha işlendi. Oğlunuzu öldüren adamın yaptığını düşünüyoruz. Saptadığımıza göre tüm diğer kurbanların da bir hastalığı veya sorunu varmış.
1: Robert daha 12 yaşındaydı, hasta değildi.
0: Bunu doğrulamak istiyoruz.
2: Peki nasıl doğrulamayı planlıyorsunuz?
0: Otopsi yapmak istiyoruz.
2: Oğlumun cesedini çıkarıp vücudunu deşip açarak içini aramak mı istiyorsunuz?
3: Evet öyle.
2: Siz kimsiniz?
3: Doktorum.
2: Hasta falan değildi. Ki olsa bile sizin gibi birine ihtiyaç duymazdı. Kader bu. Bazı insanlar Tanrı'nın hikmetini kabul edecek kadar cesaretli olmuyor.
3: Size katılıyorum Bayan Elis, kesinlikle. Bir doktor olarak tıbbın sınırlarını bilirim. İçlerinde büyümekte olan ölüm taşıyan yüzlerce hastam vardı. Kızım için de aynı şey geçerliydi. Kızım lösemiydi. 2 yıl boyunca her gün hastaneye acı çekişini görmeye gittim. Hiçbir işlem, hiçbir test işe yaramıyordu. Ve bir gün kızım öldü. Kızım öldü. Sonuçta bir bakıma iyi oldu çünkü acı çekiyordu. O yüzden kader hakkında birkaç bir şey bilirim Bayan Alice. Ve kesinlikle tıbbı Tanrı'nın planına değişmem. Sadece oğlunuzun neden öldürüldüğünü bilmek istiyorum. Ve tıp bunu öğrenmemi sağlayabilir. Ve belki de minik oğlunuzu öldüren kişiyi yakalamama yardım edebilir.

0: Size fax var Doktor Clancy. Acil yazıyor.
1: Nedir o?
2: Cerebellar loba bak.
1: Oh, bu da ne? İşte aradığınız şey.
3: Nedir?
1: Beyin tümörü. Nohut büyüklüğünde. Cerebellar lobtaymış. Tanrım.
3: Can.
2: Ben yokum. Buraya kadar.
1: Söylesene. Fax'ta ne yazıyordu?
0: Bilmiyorum. Acil ve gizli damgası vurulmuştu.
1: Tanrım, seni fazla iyi eğitmişler evlat.
3: Can. Can. Lanet olsun. Birilerine söylemek zorundasın.
2: Bu bir tuzak. Hepsi bir tuzak ve içine düşeceğiz.
1: Ne? Ne tuzağı? Hadi anlat bana, ne tuzağı?
2: Bizim çok önümüzde. Ve onun yapmamızı istediği şeyleri yapıyoruz. Anlamıyor musun? Ben yokum.

0: Sakıncası var mı?
1: Keyfin bilir, sen ödersin.
0: Kimsenin bilemeyeceği bir tümör bulduk. Kurbanların arasında itiraf etmeliyim ki asla fark edemeyeceğim bir bağlantı kurduk. Ve bizi yönlendirmek yerine yapılmasını bizzat istediğin bir otopsiden tek kelime etmeden kaçtın ve şimdi çantalarını toplayıp eve geri dönüyorsun. Kusura bakma Clancy. Ama neler oluyor? Bana söyle lütfen.
1: Kimim ben? İki kelimeyle kim olduğumu, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı anlatacağım.
0: Katilin bıraktığı bilmece ne olmuş ona?
1: Bilmece değil bu.
0: Ne o zaman?
1: Le dirò con due parole chi san e che faccia come vivo opera la bohème'den. Puccini.
0: Katil opera delisi yani, öyle mi? Oluşturacağım profile çok faydası dokunur. Sağ ol Clancy.
1: Hayır. Aslında opera delisi benim. Tam da verdiğiniz dava dosyalarını okurken tesadüfen bu parçayı dinliyordum.
0: Ben bunu anlamadım.
1: O parçayı dinleyeceğimi biliyordu. Benden yardım isteyeceğinizi de biliyordu. Apartmana tam gece 4:16'da varacağımızı da biliyordu. Çünkü bu adam her şeyi biliyor. Görüyorsun ya. Tıpkı benim gibi o da bir şeyler görüyor. Ama benden daha iyi. Çok daha iyi. Gel de oku şunu. Gel de oku hadi.

0: Doktor Clancy. Serebeller loba bakın. Anlıyorum. Demek bu yüzden vazgeçiyorsun. Sert kayaya çarptın.
1: Hayır, hayır. Bu adam sadece sert kaya değil, benden çok daha iyi. Onu durduramam. Bu da daha önemli bir soruyu akla getiriyor. Durdurmaya değer mi? Bu insanlar ya da kurbanlar, ne dersen de onlar zaten ölecekti. Yani katil zevkten, öfkeden veya sapkınlıktan falan öldürmüyor. Puro, dondurma, kokteyller, küvetteki çiçekler ve bütün o kaçıkça şeyler falan. Bu adam çok zeki ve onları iyilik yapmak için öldürüyor. Anlamadın mı? Ötenazi bu.
0: Ah, saçmalık.
1: Öyle mi?
0: Cinayet bu.
1: Hı-hı. Birçok acıdan kurtarabilecek bir cinayet.
0: Söz konusu kızın olsaydı aynı şeyi yine söyler miydin Clancy? Özür dilerim, öyle demek istemedim. Sadece ben... Kızının öldüğünü biliyorum. Ama hepimiz bir gün öleceğiz, değil mi? Kimseye söyleyemeyeceğin kadar kötü olan şey ne?
1: Peki. Üzerine kustu. 5 yıl önce Kevin adında biriyle ciddi bir ilişkin oldu. Artık bulduğunu düşünüyordun ve 1 sene sonra Gavin'in çocuğuna hamile olduğunu öğrendin. Sen istedin ama Gavin istemedi. O yüzden Gavin kaçıp gitti ve seni terk etti. 2,5 ay sonra doğurdun. Güzel bir kızın oldu. Adı Amanda. Çok tatlıydı ama bir gün ona evlatlık vermeye karar verdin. Bu seni üzüyor, içini parçalıyor. O yüzden de bu kadar ağzı bozuk ve küstah biri olup çıktın. Her yıl ebeveynlerinin Doreen ve Frank'ın doğum günlerinde 16 Kasım ve 23 Ekim'de onları oturdukları yerden Cincinnati'den arıyorsun ve onları sevdiğini söylüyorsun. Onlar da biz de seni canımın içi diyor. Sonra kırmızı kas tüyü yastığına 2 gözün 2 çeşme ağlayacaksın ve bunları söylediğim için benden nefret edeceksin. Ama bir şey diyeyim mi Ajan Cowles? Kimsenin umurunda değil. Devam etmemi ister misin?

0: Devam et. Başka ne görüyorsun doktor?
1: Sadece evine dön Kathy. Sadece evine dön.

0: Buradan. Yüce Tanrım.
1: Meçhul fail erkek. 18 ila 35 yaşları arasında, akıl hastası olması muhtemel. Kişisel işlerine pek dikkat etmeyen bir adam. Bariz bir şekilde sosyal becerileri noksan. Çabuk parlayan ve artistik bir mizacı var. Ve Tanrı aşkına şu elbisenin alt kısmını bulun. Cinsellikle motive olmuş. Aşırı hiddetli. Aradığımız adamla alakası yok.

0: gitti kızın en canı.
1: Geldi mi?
0: Joe.
2: Dön. Çar.
0: Belki de haklısın Can. Belki de bu adamı yakalayamayız. Belki de istediği tam olarak budur. Bir ipucu bulduk Can. Bence iyi bir ipucu. Bir bakmanı istiyorum. Şahsi bir istek olarak düşün.
3: Kötü bir şey olacak. Çok kötü bir şey.
4: Gizemli faksın yüksek gizlilik içeren bir proxy ile internetten gönderilmiş. O yüzden izini bulamadık. Victoria Raymond'ın duş suyunu kimyasal analizden geçirdik. Otopsiden ve senden de öğrendiğimiz üzere içinde AIDS çıktı. Ama omurgasız bir hayvanın zehrinden kalıntılar bulduk.
3: İtalyan muz zehri çiçeklerde.
4: Bir şey soracağım Can. Böyle garip şeyleri zaten biliyor musun? Yoksa şu anda aklımı mı okuyorsun? Pekala geldik. Çiçeklerin kaynağı burası.
3: Merhaba. Sana bir özür borçluyum. Daha sonra açıklarım. İyi misin?
4: Can!
5: Evet.
3: Evet. Vay canına.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S-Max gibi. Yükünü seninle birlikte sırtlayacak. Yükledikçe yükleyecek. Pro S City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her iş. Ve Pro S Cargo. Hop! Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? Bir de 10 yıla kadar garanti. Toyota olayı bambaşka yere taşıyor.

0: Hepsi bey çocuğuyla.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eski

0: masa arkasına bakmadan geçme. Kırklı Finish Quantum Max bulaşık makinesi kapsülü 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 409 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Ülker Çikolatalı Kafede efendim.
2: Oh,

0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Dileklerini alayım.
7: Üç dilek hakkım var.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
1: Teşekkürler.
0: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
2: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
3: Kaç kaç oldu?
2: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Boy boy.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği etili faliften.
6: Dileklerini alayım.
7: Üç dilek hakkın var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
9: Teşekkürler.
8: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
5: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
6: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
5: Ne AI?
6: Yapay zeka yani.
5: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
8: Hoş geldiniz, nasıl bir şeye bakmıştınız?
9: Hoş bulduk.
8: Yeni önümüzü incelemek ister misiniz?
10: Her şeyin bir ideali var.
9: İşte ideali bu.
8: Aslında ev için de ideali bu.
9: Eve iş getirme derler.
11: Her işin bir korkması var.
12: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt. KOPTA 38 lira 50 kuruş.

0: nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Tuttum kalede Şubra Levrek. Sana bir mucize gerek.
3: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu
4: Carrefour'da. Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
6: Eti, eti, eti. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Pro'da. Hepsi Pro'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Burada'da. Hepsi burada,
7: hepsi bu. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bunu yapmamalıyız.
10: Oraya baktım zaten.
11: Burada!
12: Artık çok geç.
13: Kırpılmışlar, koparılmamışlar.
14: Laboratuvar ekibini çağırayım.
12: Can?
14: Aha.
12: Yapacak mısın?
14: Evet, tabii.

0: İşte şurada.
1: Elbisenin alt kısmı. Lanet olsun.
2: Hemen 14'ten Odysse'i çağırt.
1: Tamamdır. Bu sabah elbisenin yarısını bir evin duvarına yapışmış halde bulduk. Kurbanın kanı mevcudunun en az yarısı. Aradığımız adamın işi olmadığına emindim.
0: Yine de doğru gelmiyor.
2: Odysse geldi.
0: Odysse kim?
2: Senin dışında işinin en iyisidir.
3: Odysse, gel oğlum, gidelim hadi. Eşya nerede?
4: Burada.
3: Hadi oğlum, sürüsünüz. Hadi.
5: Gidelim,
3: hadi oğlum.
5: İlerleyin.
3: Hadi.
1: 3 blokluk bir çevre emniyeti istiyorum. Riverside'a gelmek üzereyiz.
0: Onu ne kadar takip edecek?
2: Gittiği yere kadar.
0: Ben pek güvenmiyorum. Ya bu işe yaramayacak ya da bizi bir yere götürüyor. Belki de bir tuzağa.
2: Ne yapayım Can? İpucunu takip etmeyeyim mi?
0: Et tabii. Takip etmemiz gerek elbette. Tuhaf bir şey.
3: Hadi çabuk, hadi, hadi.
4: Odası şüpheli konumu. Derhal bütün birlikler buraya.
0: Yelek giyiyor musunuz?
2: Elbette. Hepimiz giyiyoruz Can.
4: Gidiyoruz hadi.
2: Her çıkışta 2 adam. İçeri 6 kişi girecek. Sawyer çevreyi emniyete alacak. Gidelim.
3: Aç. Gidelim, gidelim. Yukarı çıkıyoruz. Kattayız. Güvenli. Kattayız, güvenli. Kattayız, güvenli.
4: Açık bir kapı var. Solda kapalı bir kapı var. Solda kapalı kapı. Uzun koridor. Sağda kapalı bir kapı var ve solda kapalı bir kapı var. Solda ve sağda kapalı kapılar. FBI aç kapıyı.
2: Burada dur, burada.
0: Tamam.
2: Kır.
4: FBI!
3: Sola, sola.
6: Sol taraf güvenli.
3: Sağ taraf güvenli.
1: O da güvenli.
3: Oh.
2: Burada mı kalıyorsunuz bayım? Burada mı kalıyorsunuz?
3: Burası benim stüdyom.
2: Adınız nedir?
3: Linus Harp.
2: Stüdyoyu sizden başka kim kullanıyor biliyor musunuz?
3: Hayır, hayır, kimse kullanmıyor.
0: Terebentin mi?
3: Ressamım ben.
2: Çok güzel. Lütfen dışarı çıkar mısınız?
3: Önce kapıyı kilitleyebilir miyim?
2: Gerek yok. Stüdyonuzda bir şey yok. Dışarı çıkın.
0: Kurbağalar.

0: Çabuk çabuk! Ambulans çağırın, adam vuruldu. Şüpheli yayadı, acele edin.
1: Adi herif camdan çabuk atladı. Olun. Ben de aşağı geliyorum.
2: Bunu hastaneye götürmeliyiz.
3: Çat.
0: Ne var? Hadi.
3: Nasıl görünüyor?
0: Tamam, hadi, tamam. Hadi bir ambulans çağırın. İyi değil.
2: Hemen ambulans çağırın.
0: Ajan vuruldu, durumu çok
3: sen
0: kötü.
3: Sen getirmek.
2: Tamam. Götürün onu buradan.
0: Hadi, yerden alalım.
4: Allah. Sıramadık
1: bir şey buldunuz mu? İz yok. Bir şey bulduk mu? Herhangi bir şey.
0: Her yere dikkatlice bakın. Hadi, hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam hadi bu tarafa. Acele edin biraz. Çabuk çabuk çabuk.

0: Hiç bilmiyorum.
1: Şüpheli beyaz erkek silahlı ve tehlikeli.
2: Buradan mı?
1: Evet. Tekrar ediyorum. Şüpheli beyaz erkek silahlı ve tehlikeli.
2: Baltimore, takipteyim.
3: Bize aracı tarif eder misiniz?
2: Edebildiğimiz zaman ederiz.
0: Sarı taksi. Sarı taksi çalmış.
2: Plaka lazım bana.
0: 5 M 4 3.
2: Orada.

0: öleceğiz.
1: Sola sap.
0: Düz gitti ama.
1: Sola sap dedim. Dur burada.
0: Sen dur, bana bırak.
1: Durdur arabayı.
0: Bana bırak.
1: Arabayı durdur dedim. Neyin var senin?
0: Adam kaçacak.
1: Kaçmayacak. Sadece arabayı durdur.
0: Kaçmasına izin mi vereyim?
1: Kapa çeneni.

0: İyi misin?
1: İyiyim. Ya sen?
0: İyiyim.
1: Nereye gitti?

0: Aradığımız sen değilsin.
1: Onunla konuşmak ister misin?
0: Evet.

0: Adamı hakladın mı?
1: Katrin hakladı.
0: Aferin ona. Aradığımız adam değilmiş değil mi?
1: Evet.
0: Sen haklıydın yani. Sadece bizi kandırıyormuş. Bizi sadece... beni vuran psikopata yöneltmiş. Şimdi ise... yeteneklerini sergileyeceği bir durum daha geçti eline. 4. aşama kanser. Bunu anlamışsındır değil mi? Tahmin etmiştim. Bu konuda benimle konuşmadığın için teşekkür ederim. Birkaç ay önce teşhis kondu. Ve müdahale etmek için... çok geçmiş artık Laura'ya... ve ufaklığa bakarsın değil mi dostum?
1: Evet, elbette bakarım.
0: Olamaz can. Ölmeye hazır değilim. Sanırım hazırlık yapıyordum. Biraz daha bekliyordum aslında ama bu kadar kısa olmasını beklemiyordum. Daha çok yapacak şeyim vardı. Laura'yı köye götürmek istiyordum.
2: Oğluma araba kullanmasını öğretmek istiyordum.
1: Sen hep berbat bir şofördün.
2: Biliyorum. Babasına çekmesini istiyordum.
0: Hayatta çok şey isteriz can. Sonra istediğimizi alırız.

0: Ben aldım. Ama zamanım kalmadı. Zaman kalmadı.
1: Bak bu vakte kadar hep bir şey yaptın dostum.
2: Yeterince şey yapmadım
1: canım. Yaptın.
2: Yapmadım. Tekrar aramıza katılman güzel. Hey. Şu berbat fıkralarından birini anlatsana.
1: Berbat fıkra demek. Fişini çeksem nasıl olur? O zaman da güler
2: Hiç
1: misin?
2: Hiç fıkra anlatamıyorsun. Gerçekten anlatamıyorsun ha. Şu gülüş var ya. Bana bir iyilik yap. O gülüşü Elizabeth'e ver, tamam mı? Kadının gönlünü al.

0: Dün gece dediklerim için özür dilerim.
1: Parktayken bana bir şey söyleyecektin.
0: Ne diyecektim ki? Ha, evet, hatırladım. Evet, güzel bir pazar günüydü. 24 Haziran 1990. Kızım Emma'nın bahçede oynayışını izliyordum. Herkes "İyi ki doğdun" şarkısını söylüyordu. 6. yaş günüydü. Tüm diğer çocuklar eğleniyordu. Aniden bir şey belirdi. Onu gördüm. Emma'nın hemen arkasında duruyordu. Bir gölgeydi. Perde gibi sallanıyordu. Rüzgarda sallanan bir perde gibi. Işık oyunu gibi bir şey olmadığını biliyordum. Onu etrafımda, içimde hissedebiliyordum. Tanrım. Tuhaftı. Sonra birden yok olup gitti. Kimseye söylemedim elbette. Eşim Elizabeth'e bile, kimseye. Ama hiç şüphem yoktu. Hem de hiç. Ve 20 yıl sonra aynı gün bizi aradı. Bir perşembe sabahı. Saat 9:23'tü. Dedim ki hadi bakalım, işte başlıyoruz. Sonra lösemi teşhisi kondu. Ardından da 2 senelik acı verici müdahaleler kısmı. Daha sonra da hayatımın en kötü günü geldi çattı. Kızımın öldüğü gün. Yoktu artık. Emma.
2: Ve 3. günde tekrar canlandı. Kutsal kitaplara göre. Çıktı cennete. Oturur Tanrı'nın sağ elinde. Gelecek tekrar çok sağlıklı şekilde. Yargılayacak ölüyü ve diriyi. Ve krallığı asla sona ermeyecek. Amin.

Hey Kevin, gel bakalım buraya. Geçti.

0: Başka bir şey ister misiniz efendim?
1: Aynısından alayım.
2: Seninle uzun zamandır tanışmak istiyordum. Nihayet yüz yüze olduğumuza inanamıyorum.
0: Buyurun.
2: Aynından ben de alabilir miyim lütfen?
0: Tabii ki.
2: Aldığım her can muazzam acılardan kurtulmuş oluyor can. Onların neyin beklediğini görüyorum. Izdırap ve hastalık. Acıdan kıvrandıklarını görebiliyorum. Çığlıklarını, kurtarılmak için yalvardıklarını duyuyorum. Bunun için yalvarıyorlar can. Ben de dileklerini yerine getiriyorum. Hatta daha iyisini yapıyorum. Kurtulmayı istemeden önce ensellerinde oluyorum. Acıları henüz başlamadan. Şayet değer verilen birinin ölümünde sigortada mevcut koşul bulunuyorsa hep bir otopsi yapılıyor. İşte orada şaşkınlıktan rahatlamaya geçiyorlar. Şöyle şeyler dediklerini duyuyorum. Neyse ki çabuk olmuş. En azından acı hissetmemiş. Nihayetinde yaptığım şey için bana minnettar oluyorlar. Dostum Joe'ya da bu yüzden yardım ettim. 73 gün boyunca korkunç bir acı onu bekliyordu. Öldürmeseydim ailesinin yararı ne olurdu biliyor musun? Doğal sebeplerden ödeyecekti. 14 yıllık kariyeri bitecekti. Hiçbir şey. Şimdi ise eşine emeklilik maaşı bağlandı ve oğulları da üniversiteyi garantiledi. Stanford Üniversitesi hatta. Sence Joe bu anlaşmayı kabul etmez miydi?
3: Tamam, ben de alırım.
2: Lütfen onlara seslenme. Hadi ama silah taşıdığımı biliyorsun.
1: Silahı var! Silah!
4: Dikkat olun, silahı var!
5: Bırak silahı!
4: Aman tanrım! Bırak silahı!
1: Eğilin, eğilin!
4: Ah, olamaz!
2: Bu buluşmanın tüm olası sonuçlarını görmeseydim buraya gelmezdim. Yanlarından tek parça halinde geçeceğim. Ama durum bir tanesi için, garsonumuz için epey kötü bitiyor. Özellikle de vardiyası birkaç dakika sonra bitecekken. Yaptığım işten zevk almıyorum canı. Bu saplantı değil. Mesele zaten ölmekte olanların birazcık onurlu ölmelerine imkan vermek. Bazen en yüce sevgi davranışları yapması en zor olanlardır. Neden böyle tepkisiz kalıyorsun? Anlıyorum. Mesele çok derin. Böyle olmaması gerekiyordu. Devam edecek.
4: Silah! Silah var! Silah var! Silah.
1: Ellerini göreyim! Suçlu! Allah aşkına beni bırakın! Onu yakalayın! Yakalayın!
0: O bira içiyordu ama alkolsüzdü. Alnında bir yara izi vardı. Hafif pürüzlü bir yara olduğunu söyleyebilirim.
6: Hepsi burada. 10 yıl içinde kurbanların ölümcül hastalığa yakalanmış olduğu çözülmemiş davalar.
0: Kaç tane?
6: 7. Medulla oblongata'da delik yarası yok ama hepsi acısız olmuş. Zehirle, karbondioksitle.
0: Hepsi yerel davalar mı?
6: Ülke genelindekileri mi istiyorsun? Tamam.
2: Öyle mi görüyorsun Can? Yatık ismi. Biz bağlantılıyız. İkimiz aynı hayvanız. Tanıdık geldi mi?

0: Geçtiğimiz 10 yıl içinde 62 dava var. Gino'dan Miami Beach'e kadar.
1: Lanet olsun. Bir arama daha yap. Ölümcül hastalığı kaldır. Aynı bölgedeki ve aynı zaman aralığındaki çözülmemişleri ara.
0: Tamam.
1: Katil kimse bilmezken insanların hasta olduğunu biliyor olabilir. Bu tarife dayalı her şeye bak. Erkek, 30'larında, son ön kafatası yarası var. Ameliyat sonrası oluşan şekil gibi. Ne bulursan hepsini bana getir, tamam mı?

0: Elbette. Tam olarak şu demek. Tebrikler ortak. Terfi aldım. Ha, evet, zengin bir ihtiyarla 20 dakika geçirirsen olur. Firma tarihindeki en genç ortağım. Yani arkadaşlarına böyle diyebilirsin artık. Yani bilmem ki, pazartesi olur herhalde. Artık nasıl uygun görürlerse. Ha?
1: Nasıl tutar hiçbir şekilde bilinen bir şey olmadan, yoksa fiyonk veya iğne veya bant veya bağcık saklamak için sürgü veya kanca veya anahtar koruyup güzelliği, o güzelliği yitip gitmekten? Değil mi ki bu kırışıklıkların surat asmaktan, derin olanlarsa bakımsızlıktan, bu kederli ulakların el sallamak...
2: Bu kederli ulakların el sallamak ardından hala üzgün beti benzi güle çalmışken o ulaklar... Neda ait olabilirsin makul denilene artık. Ne olabilir yapacağın, yapabileceğin... Bilgili düşmeden evvel umutsuzluğa. Başla hadi.
1: Merhaba Can.
2: Merhaba Charles. Hiçbir şey yok yapılabilecek. Uzak tutmak için ihtiyarlamayı, ihtiyarlığın kötülüklerini kırarmış saçları, buruşmuş ve kırışmış, sarkmış, ölmekte olanı, en kötüsü. Her neyse, hakkımda yanılmıyordun. Şeydim, neydi o kelime?
1: Kafam karışıktı.
2: Evet, seninle ilgili kafam karışıktı. Ama artık değil, hayır. Dostum Joe Merriweather'ın hayatından ne bir saat, ne bir dakika, ne de bir saniye çalmaya hakkın vardı. Hiç ölmekte olan birini, gerçekten ölmekte olan birini tanıdın mı bilmiyorum Charles. Hayata tutunmaya çalışırlarken dehşet ve korkunun sınırında mücadele edişleri tanımış olsaydın, zamanın ne kadar değerli olduğunu anlayabilirdin. O noktada hayatın acısı bile çok güzel olabiliyor. Beni anlıyor musun?
1: Kızın öyle mi hissetti? Acısı. Acısı güzel miydi?
2: Korkarım bunu öğrenemeyeceksin dostum.
0: Siz de kim oluyorsunuz ha?
1: Sus ve otur. Tetiği çektiğini görmüyorum.
2: Ben de senin. Senin tarzın değil bu. Merhamet yok.
1: Yok mu? Ay'a bir mermi, başına geleceklerden kat kat iyi. Anlayacağın, bizim Jeffrey yakında nörofibromatozla mücadele edecek. Ve o hastalık kendisini acıdan kıvranan bir şeye dönüştürecek. Yarın gece birkaç kadeh kokteyl içtikten sonra sevgilisini hamile bırakacak. NFB'nin asıl cazibesi ise kalıtımsallığıdır. NFB'ye yakalanma şansı %50 ama ben sana şimdiden söyleyeyim. Bebekti. Yakalanıyor.
0: NFB'de ne?
1: Ve sen ona bu acıyı vermek mi istiyorsun? Ahlaki yargılar yüzünden 3 hayatı bir anda mahv mı edeceksin?
2: Tanrı'yı oynayamayız.
1: Doğru. Tanrı'yı oynamak gibi bir niyetim yok. Ve onun işlerine gelince etkilenmiş değilim. Sorun yok. Şu haline bak. Yine kafan karıştı. Hangimizi vuracağını bile bilmiyorsun.

0: Ne bileyim, süt falan iç. Bol şans.
1: Bulduk sanırım. Arama sonuç verdi. Silah kayıtlarıyla eşleştirdim. Silah Charles Allen adıyla Charles Ambrose tarafından satın alınmış.
2: İşte bu. Gidelim.

konsantre ol Can. Biri bu akşam ölecek. Bizim işimizden kaybetme.

0: FBI.
1: FBI.
0: Sağda açık kapı.
1: Sağda açık kapı.
0: Solda açık kapı.
1: Solda açık kapı.
0: İlerleyin.
1: İlerleyin.
0: O da güvenli.
1: O da güvenli.

0: Burası da ne böyle?
1: Mobilya yok, hiçbir şey yok.
2: Manzara fena değil.
3: Beni dinle. Catherine. Charles Ambrose da kim? Gerçekten kim o?
1: Nasıl yapıyor bunu?
3: Hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Taciz ve ihmal içeren işlevsiz bir çocukluk geçirmiş. Sonra da iş konusunda sıkıntı yaşamış. Bir ilişkiyi sürdürememiş. Her açıdan yanılıyorsun.
1: Bu da ne böyle?
3: Konsantre ol. Annem beni terk etmedi, babam beni hiç dövmedi. Geçmişimde antisosyal veya şiddete ilimli hareketler bulamayacaksın. Radikal değilim. Ünde veya nüfuzda gözüm yok. Sadece yüzünü başka tarafa çevirmekten bıkmış bir adamım. Durma. Tanrı biliyor ya, sessiz sakin bir hayat sürmeyi eylerdim. Dönüştüğüm bütün şeylerden uzakta bir hayat. Ancak insan her zaman olmak isteyeceği şeyi seçemiyor. İşte geldin.

0: Pierce. Adım Charles Ambrose. Amirine
1: birine buluşmasını söyle.
0: Kariyerine çok fayda sağlayacaktır, söz veriyorum.
2: Merkez, memur Pierce konuşuyor.
3: Artık kurtarıcının da kurtarılması gerekiyor. Prensi o çareyi yanıtlamanı istemiyor Ajan Kaos.
4: Sloman.
3: Olay yaşanırken orada olmanı istemiyor ama olacaksın. Yanıtlayacaksın, orada olacaksın. Çünkü elinde değil.
4: Tamam, tamam. Hey. Hey. Devreye gezen bir polis, Ashland istasyonunda bir Charles Ambrose olduğunu bildirdi. Nereye gidiyorsun? Hey, gel buraya.
3: Yakında görüşürüz.

0: İşte geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bunca yıldır gördüğüm gibi. Sen, ben, tren.
2: Sen de gördün değil mi? Duydun da. Her gün, her ay.
0: Ama bir terslik var.
3: Yüzbaşı, Ajan Kavas konuşuyor. Şüphelimiz Ashland istasyonuna doğru ilerliyor.
4: Biliyoruz. Makinistle telsiz bağlantısı kurduk. İlerideki bir istasyonda yerimizi alacağız. Treni orada durduracak.
3: Peki sonra?
4: Katili indireceğiz. Bundan böyle uzak durmanızı öneririm.
3: Yüzbaşı, uzak duramam.
4: Kontrol bizde. Uzak durun, tamam mı?
3: Lanet olsun.
0: Biz bağlantılıyız. Biz aynı hayvanız.
1: Hayır hayır. Ben katil değilim.
0: Bu konuyu 7 dakika sonra konuşabiliriz.
1: 7 dakika mı?
0: O zaman birini öldüreceksin.
1: Ha, kimi öldüreceğim acaba?
0: Beni.
4: Çabuk çabuk çabuk çabuk. Acele edin, acele edin. Hadi.
5: Hadi.
4: Acele edin. Hadi. Hadi. Yürüyün yürüyün. 25 dakika sonra burada olacak. Yürüyün hadi.
0: Ölüyorum Can. Artık bu işe devam edemem. Bu yüzden bunu benim yerime sürdürecek biri gerekiyor. Acıları görebilen biri. Izdırabı, hastalığı görebilen biri. Beni vurman için bir sebep daha var. Ancak görmüyorsun. Konsantre ol! Nihayet. Teşekkür ederim. Ajan Kaos. İyice ısınmışsın ona. Kızını geri almak gibi olmalı değil mi?
1: Üzgünüm ama seni anlamıyorum Charles. Öldürme şartlarına uygun değil. Profiline uymuyor. Onu niye öldüresin ki?
0: Haklısın. Tabii ki onu öldürmeyeceğim. Gayet sağlıklı bir kadın. İşin güzelliği de burada Can. Önce sen beni durduracaksın. Evet. Tam şuraya. Bir kurşunla. Ondan sonra da geri dönüş olmayacak.
1: Hayır, üzgünüm dostum. Oyun şimdi ve burada bitiyor.
4: Dört nişancı istiyorum. 3 aşağıya 1 yukarıya. Tren 60 saniye sonra burada olacak. Yürüyün hadi, hadi.
6: FBI.
7: Dayan.
6: FBI. Dayan.
0: Bana bak Can. Tanıdık geldi mi?

0: Ateş et!
1: Ateş et!
2: Lanet olsun, onu kaybettim.
0: Ateş edin, hadi çocuklar, ateş edin, ateş edin, hadi!
3: Hedef görüş alanında.
1: Hedefe kilitlendim.
4: Bu kaçın.
5: Kaderine merhaba Decan.
4: Önümden çekilin.
1: Yüzbaşı, ne yapalım?
0: Ateş! Dalan! Dalan!
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Tok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S-Max gibi. Yükünü seninle birlikte sırtlayacak. Yükledikçe yükleyecek. Pro S City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her iş. Ve Pro S Cargo. Hop! Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? Bir de 10 yıla kadar garanti. Toyota olayı bambaşka yere taşıyor.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile.

0: şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
2: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
3: Eti. Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlası

0: Da daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sahip.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Evet ister.
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
6: Modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber ve Vodafone farkını keşfedin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacak.
13: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eseri.
5: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
4: Yo, ben bu aşka doyamam.
6: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek.
7: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni pop kek Beyaz.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.

0: Dinamik hareketi.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yeni Lens fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lens fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: En tatlı sabahlar.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Namet ve Torku Dana Kangal Sucuk 299 lira 50 kuruş. Nesle çikolata çeşitleri 39 lira 50 kuruş.
6: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
8: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
9: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Söylemiştim, beni öldüreceksin.
12: Ateş edin! Ateş edin! Ateş!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Baş cerrahla konuştum. Ameliyatının çok iyi geçtiğini söyledi.
0: Güzel.
1: Merminin girip çıktığını söyledi. Göreve yeniden atanmayı düşünürsün diye umuyordum. John'un da dediği gibi. Muazzam bir ekip oldu.
0: Ben almayayım. Sessiz sakin bir hayat istiyorum.
1: Doğru.
0: Joe seninle gurur duyardı. Ağlama. Yeteneklisin.
1: Seninle çalışmak güzeldi Can. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Kendine iyi bak.
1: Bakacağım.

0: Unutuyordum. Bunun yerine ulaşması için bana yardım eder misin?
1: Tamamdır.
0: Joe.

0: Merhaba Elizabeth.
1: Merhaba Can.
0: Çok güzel görünüyorsun.
1: Mektubunu okudum. Birkaç kere. Diğer mektuplarından farklı.
0: Ne bakımdan?
1: Hep geçmişten bahsetmişsin.
0: Doğrudur. Emma bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Gel buraya.

0: Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok acıyor. Ne çok acıyor.
1: Kendini bırak.

0: bazen en yüce sevgi davranışları yapması en zor olanlardır.
1: Biraz yürüyelim mi?
0: Yakında görüşeceğiz canım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Efendim ne var ne yok başladı. Herkese iyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarındasınız. Ve tabii ki Birleşmiş Milletler Zirvesi New York'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tarihi bir konuşma yaptı. O tarihi konuşmanın detaylarını birazdan sizlere göstereceğiz. Ama önce Amerikan Başkanı Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı ile buluştu. Ürdün Kralı ile ve Kuveyt Lideri ile buluştu. Üçlü ve dörtlü buluşmada Cumhurbaşkanı hakkında neler söyledi onu ekrana getireceğiz. Konuklarımız var birazdan bizlerle beraberler. Profesör Doktor Ali Murat Kırık ve kıymetli hocamız Öner Döşer bizlerle birlikte konuşacağımız çok şey var. Ama önce arkadaşlar belki sesi de açarlar. Amerikan Başkanı Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı hakkında ne söyledi? O tam bir sert adam. Onunla uğraşmaya kalkmayın. Tekrar alın, başa alın tekrar. Türkiye, bakın. Ve burada da neredeyse aynı yüzler vardı. İşte tam şurada Türkiye'den gelen arkadaşım. Burada duralım. O tam bir sert adam. Onunla uğraşmaya kalkmayın. O gerçekten sert biridir diyerek gülümsetiyor. Devam edin. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir çevirmenimiz vardır. Ama o gerçekten harika diyerek başladı. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öner hocamız ve Ali Murat Kırık hocamız bizlerle birlikte. Şimdi konuşacağımız çok şey var tabii ki. Ama dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler'le başlıyoruz. Ve biri verelim hemen. Sayın Cumhurbaşkanı Türk evine gitti. Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'la birlikte işte böyle gittiler Türk evinden. Birleşmiş Milletler zirvesine daha doğrusu. Ve o zirvede önemli notlar verdi. Hemen o zirvedeki ikiye geçelim. Gazze çağrısında bulundu. İsrail üzerinde baskıyı kurun dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve üçü verelim. Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken İsrail heyeti dışarı çıktı. Açın sesi. Bunlar İsrail heyeti. Arkalarına bakmadan Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken dışarı kaçtılar adeta. Ve Gazze meselesinde çok önemli mesajlar verdi. Dört gelsin aslında Eylül 2025'te de. Yok onu vermeyin. Beşe geçelim. Onu daha sonra gelelim. Beşe gelelim. Birleşmiş Milletler Köşesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç şiiri okudu.
2: Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.
0: Altıyı verelim. Ve Birleşmiş Milletler'de yine bağımsız Filistin mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgemizdeki sorunları bölge içinde çözeceğiz dedi.
2: Bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri İnşallah göreceğiz.
0: 1967 çok çok önemli mesajlar var. Tabii ki dünya 5'ten büyüktür dedi. Öner hocam, astrolojik olarak nasıl bir gündü?
1: Bugün Ay Kova burcunda, dolayısıyla insani konular, toplumsal konuları konuşmak açısından gayet uygun bir gündü. Gördüğüm kadarıyla da zaten öyle bir konuşma olmuş Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında. Bence bu konuların vurgulanması gereken bir zaman dilimiydi zaten. Ayrıca gökyüzünde önemli konuşmalar yapmak için de çok uygun bir pozisyon vardı. Bugün için ben de yani bugünü kullanın, önemli konuşmaları yapın dediğim bir gündü. Tabii ki burada çok daha önemli bir ortamda çok da önemli bir konuşma olmuş. Bence gayet yerinde ve zamanında bir konuşma olmuş.
0: Peki. Şimdi Ali Murat hocama geçeceğim ama yapay zeka hakkında da Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Evet. Yapay zeka için arkadaşlar 9'u verin. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti geldi dedi.
3: Doğru. Aslında biz bunu yıllardır söylüyorduk, ifade ediyorduk ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de genel kurulda bunu söylemesi, ifade etmesi, dillendirmesi son derece önemliydi. Çünkü biliyorsunuz son dönemde yapılan açıklamalar, özellikle şirketlerden, şirketlerin CEO'larından, yöneticilerinden yapılan açıklamalar bu işin çok daha tehlikeli boyutlara gittiğinin bir göstergesiydi. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konunun gündeme gelmesi ilerleyen günlerde hukuki bir altyapının ve zeminin de oluşturulacağını gösteriyor. Bu son derece önemli. Aynı zamanda bana göre burada çok ciddi bir çıkışı da oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Özellikle vicdani bir şekilde söylemleri çok yerindeydi ve aynı zamanda o kürsüde konuşurken zaten diğer ülkelerin de temsilcilerinin onu alkışladığını gördük. Bence bu da Türker'ciğim çok önemli ve çok kıymetliydi. Çünkü Türkiye'nin burada özellikle Gazze sorununu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme taşıması açıkçası hani sizin az önce söylediğiniz dünya 5'ten büyüktür tezinin artık net ve açık bir şekilde geçerli olduğunu gösterdi. Ben son dönemlerde özellikle dış politikamızın çok doğru ve çok yerinde gittiğini, gerçekten Türkiye'nin artık oyun kurucu bir noktaya evrildiğini görüyorum. Bir Türk vatandaşı olarak da bu açıklamaları, bu konuşmaları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda duymak beni ve tabii ki ekran başındaki birçok izleyici de, Türk vatandaşını da mutlu etti, memnun etti. Ama yapay zeka konusu bana göre de şirketler her ne kadar kendi tekeline bu işi çekmek isteseler de bu iş hukuki altyapı oluşturmadığı müddetçe biliyorsunuz çok ciddi sorunlar, problemler ortaya koyabilir. Ve insan makine savaşlarının, o bilim kurgu filmlerde gördüğümüz insan makine savaşlarının başlangıcını oluşturabilir. Aman dikkat evet. diyorum.
0: Arkadaşlar ekranı biraz yaklaştırın da hem bu tarafa hem kendinize doğru ben de görebileyim. Şimdi 8'i verelim. Tabii hemen buraya hızlıca başlıkları vereceğim. Trump'ın söylediklerini vereceğim. Sonra tabii... Öner Hocam bir kritik tarihe özellikle dikkat çekecek herhalde değil mi
1: evet,
0: hocam?
1: Evet.
0: O tarih hangi tarih hocam?
1: Şimdi yarın itibariyle biz sonbahara giriyoruz. Sonbahar astroloji haritasında çok enteresan bazı bulgularım var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Önümüzde bir Koç burcu dolunayı var 26 Eylül itibariyle. Tabii bölgesel anlamda malum bir savaş devam ediyor. Savaş atmosferi birkaç yerde esasında daha da yayılabilecek gibi gözüküyor sonbahar aylarında. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Çok hareketli bir sonbahar bizi bekliyor hocam. Çok.
0: Ekranlarınızın başında kalın. Kritik tarihler var, kritik sözler var. 4 sayfa akışımız var. Dolu dolu bir akış. Dışarıda bu arada inanılmaz evet, bir yağmur var. Yani yağmur. Umarım Allah evsizlere yardım etsin. Bir baskın, sel uyarısı vardı meteorolojinin. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çünkü burada da birbirimizi bazen duymak zorunda öyle bir yağmur var evet. yani. Dışarıda. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum diyor. Bu da yine Birleşmiş Milletler'in en önemli mesajlarından biriydi. Trump neler söyledi? Onu verelim. Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na girişini bir görelim. Trump geldi. Birleşmiş Milletler'de Putin'e savaşı bitirin dedi. İran'ı tamamen izole edelim mesajı verdi. Melania Trump'la birlikte geldi Donald Trump. Evet tabii CNN'in burada olması benim için sürpriz. Burada yine takıldı çünkü birazdan Trump TV'yi kurdu. Onu evet. ekrana getireceğiz. Direkt takılarak başladı. Devam edelim. Şu cümleler önemli burada. Öner Hocam'a şunu soracağım. 13 gelsin arkadaşlar. Vermem gereken büyük bir karar var. İran'la ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir imkan tanıyacak bir anlaşma yapılacak mı? Yoksa İran İslam Cumhuriyeti'ni hızla ortadan kaldırıp bir daha öldürmesine ve yıkılmasına yol açmasına asla fırsat vermeyecek miyim? Çok önemli bir cümle daha. Onları hayatta kalma şansları ve gelecekte yeniden büyük olma umutları kalmayacak şekilde cehenneme mi sürükleyeceğim? Öner Hocam. İran'ın haritasına baktınız mı?
1: Evet, İran astroloji haritasında Güneş Koç burcunda, yani İran astroloji haritasının zorlu etkiler aldığı bir zaman dilimindeyiz. Astrolojik olarak Satürn ve Neptün gezegenlerinin Koç burcu geçişi, tabii ki İran'ın bu baskı altında olması, bir dönem abluka altında olması aslında halen devam ediyor.
0: Biraz müziği düşünün.
1: Bütün bunları etkilerken liderler bazındaki kayıpları da yani lider kayıpları da aslında haritalarında çok belirgindi. Bu şekilde de çalıştı. Yükselen burcu Aslan İran astroloji haritasının ve Benjamin Netanyahu...
0: Ekrana gelebilir istiyorsanız. Tabii İran ki, haritası vardı arkadaşlar hemen bakın.
1: Benjamin Netanyahu ve Donald Trump'ın da astroloji haritalarında Mars Aslan burcunda. Mars savaş demek, mücadele demek, rekabet demek. Dolayısıyla... Bu ikilinin İran üzerindeki hareketleri ve baskısını zaten açıklıyor ve devam edeceğini düşündürüyor. Çünkü Mars'ın Aslan Burcu'na geçişi 28 Eylül'de olacak ve Mayıs ayının ortasına kadar çoğunlukla Mars Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Yani İran üzerindeki baskının veya İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini düşünüyorum. Sonbahar aylarında olduğu gibi yeni senenin özellikle ilk yarısında da çok daha yoğunlaşacağını düşünüyorum. Yani bu ikili iş başındayken İran'ın rahat kalabileceğini hiç düşünmüyorum astrolojik açıdan.
0: Bu haritayı bulunca arkadaşlar bana söyleyin, ekrana getirelim onu.

0: Hocama sözü vereceğim Ali Murat hocama ama Trump 14'ü verelim Gazze'deki savaşı bitirdik. Binlerce can kurtardık diyor. Yorumunu size bırakıyorum. Ha. 15 Trump Küba'ya özgürlük gelecek diyor. Komünizm hiçbir zaman Amerika'ya gelmeyecek ama Küba'ya özgürlük gelecek diyor. Bu kez gözü Küba'da. Ve 16 Trump'ın sözleri sonrası Küba heyeti salonu terk etti. Evet. Küba heyeti salonu böyle terk etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu. Ali Murat Hocam bu kez Küba'yı mı alacak?
1: Şimdi sesi alın. Acaba şimdi akıllara şu soru geliyor. Venezuela'dan sonra aynı şekilde burada Küba konusuna mı yavaş yavaş ilerliyor? Çünkü Trump'ın biliyorsunuz önce hep süreç algılardan başlar. Algı yönetir, algıları biçimlendirir. Az önce de gördüğünüz gibi işte CNN konusunu az önce de söylediniz. Ve hep söylemlerle eylemleri birbirine karıştıran bir lider. Çünkü İran için de az önce söyledikleri ortada ama İran'la çok uğraştı. Sonuçta gerçekten hedefe ulaşsaydı, şu an gerçekten o söylemleri tutmuş olsaydı belki de Öner Hocam şu an İran gibi bir ülkeden bahsetmeyecektik. Ama çok denedi, amacına ulaşamadı. Şimdi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onları bitirdik, onları izole ettik, onları ortadan kaldırdık gibi söylemlerde bulunuyor. Yani artık yeni dünyada ülkeler icraata bakar. Dolayısıyla söylemlere bakmaz. Zaten onu yapabilecek gücü olsaydı şu an aslında biz bunu ya da Hürmüz'ü vesaire konuşmuyor olurdu. Evet. Ama burada tabii ki Küba'nın haklı bir protestosu olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler zaten barışı aslında ortaya koymak için hazırlanmış, tasarlanmış bir toplulukken şu an burada gelip biz buraya özgürlük getireceğiz demesi aslında Amerika'nın müdahale etmek isteme arzusunu koyuyor ortaya. Bunu da izleyicilere
0: bırakıyorum. Hocam sizi böyle alabilir miyim? Trump'ın haritası ve İran'ın haritası hazırmış. Ya ekranlarınızın başında kalın çünkü 3. Dünya Savaşı ile ilgili çok acayip açıklamalar var bu hafta. Ya ben biraz ürktüm. Sizi böyle alayım hocam.
2: Teşekkür ederim.
0: Şunu da vereyim istiyorsanız. Arkadaşlar Trump'ın haritasını bir ekrana getirebilir misiniz? Niye bunu soracağım ve arkasından İran'ı verelim. Çünkü hocam Trump diyor ki karar aşamasındayım. Çok yakında çok büyük şeyler yaşanacak İran'la ilgili diyor. İran'ın tamamını ne zaman ve nasıl havaya uçurayım? Uslu dursunlar.
2: Evet.
0: Diyor.
2: Evet.
0: Çok acayip mesajlar. Geliyor mu arkadaşlar? Haydi.
2: İran astroloji haritasını alabiliriz.
0: Evet,
2: İran astroloji haritasının güneş derecesi 11 derece koç. Şu anda Satürn tam da bu derece üzerinde. Aslında bir gezegenin özellikle Satürn'ün bu dereceden geçişi yaklaşık 30 yılda bir oluyor. Öyle söyleyeyim yani çok sıklıkla gördüğümüz bir şey değil. Ve bu bir müddet daha devam edecek. Yükselen burcu Aslan demiştik İran astroloji haritasının. Şimdi Donald Trump'ın olsun, Benjamin Netanyahu'nun olsun daha agresif bir süreci geliyor. Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte. Ve bu İran üzerinde dönecek. Dolayısıyla çok yakında önemli şeyler ben de bekliyorum. Mesela Koç burcunda bir dolunaya doğru gidiyoruz. Biraz evvel gördük İran'ın güneşi Koç burcunda. Haliyle bu dönemde Koç askeri konuları da anlattığı için özellikle şunu bekliyorum ne yazık ki. 26 Eylül'de gerçekleşecek Koç dolunayı Neptün gezegeniyle hizalanıyor. Astrolojide Koç burcu direkt doğrudan hareket etmeyi, cepheden saldırmayı anlatır. Yani bir kale kapısına ön kapısından saldırmak, koç kafasıyla hatta eskiden. Bunun gibi görebiliriz. Ama Neptün'le hizalanan bu türde dolunaylar daha kalleşçe, sinsice saldırıları anlatır. Demek ki bu önümüzdeki 26 Eylül sonrasındaki dönem özellikle İran'a yönelik bazı sinsice saldırıları da beraberinde getirebilir. Yani bazen üstü kapalı, bazen arkadan yapılan, bazen belden aşağı vurulan şeyler, hareketlerle alakalı Neptün'le hizalanmalar. Bu yüzden tabii ki dikkat edilmesi gereken bir dönem tabii ki Türkiye'miz için de bu dönemi içeren
0: 26 Eylül ama kritik bir tarih diyorsunuz
2: 26
0: hocam.
2: 26 Eylül çok kritik bir tarih. Burada önemli bir dolunay var ve coğrafi haritalarını birazdan görürüz. Aslında az evvel baktığımız Güney Amerika üzerinden hatta Küba'nın bulunduğu bölgeden de geçen hatlar var. Önümüzdeki 3 aylık mevsim haritasında da var. Dolayısıyla Küba

0: ile de ilgili ben Donald Trump'tan bazı hareketler bekliyorum. Bir evvelki sizle birlikte yaptığımız yayında Grönland'ı konuşmuştuk.
1: Evet, yaptı.
0: Mesela evet, burada onlar Çin'i gerçekleşti. Şimdi mevsim haritasına Grönland üzerinden geçen Mars hattı var ve büyük olasılıkla orada bir askeri bir birlik ya da ona benzer bir şey oluşacak.
1: Bütün askeri üsleri kuruyor hocam.
0: Evet, buna göre de zaten bazı yorumları var. Yani özellikle coğrafi haritalar çok güzel hadiseleri gösteriyor. Birazdan gösteririz. Slaytlarımın arasında var. Bu önümüzdeki 2 yıllık döneme de ben biraz daha baktım. Hatta 2030'a kadar gittim. Tabii diğer taraftan Avrupa'yı çok konuşacağız. İngiltere'yi çok konuşacağız.
1: Amerika'nın haritasını verebiliriz istiyorsanız.
0: Amerika'nın astroloji haritasına bakabiliriz.
1: Gelsin, sonra coğrafi haritalara bakacağız.
0: Astroloji haritası ekonomik anlamda hiç iyiye gitmeyen bir süreçte esasında. Hmm. ABD astroloji haritasının özellikle dış borçlar, cari açık gibi konuları ilgilendiren alanında gezegen toplaşması bu dönemde özellikle Satürn'ün Koç burcu geçişinde sert etkiler alacak. Bir de biraz tarihsel süreçten bahsedersek Amerika Birleşik Devletleri'nin haritasında ikizler burcunda olan Uranüs tekrar ikizler burcundan geçiyor şu anda. Donald Trump da bu arada ikizler burcu. Bir evvelki döngüye bakarsanız 1942-1949 yılları arasına denk geliyor. Tam İkinci Dünya Savaşı dönemi. İkinci Dünya Savaşı sonlanmasıyla 1945 sonrasında özellikle baktığınız zaman Avrupa'da bazı ülkelerin kendi iç karışıklıkları ve bölünmeleri var. İki kutuplu dünyanın oluştuğu bir dönem. Şimdi bir kere buna gidiyoruz. Bir, daha evvelki dönüşlere örneğin Neptün şimdi Koç burcundan geçiş yapıyor. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş dönemine denk geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yine 1942-49 yılları arasına baktığınız zaman İkinci Dünya Savaşı'na dahil olması dönemi var. Ve o dönem işte Avrupa'yı Rusya'dan, o zaman Sovyetler Birliği tabii, kollamak için Marshall efendim planı var. Bir taraftan baktığımızda Truman doktrininin olduğu dönemler, tam da o dönemlerin bir geri dönüşü, adeta tekrarlaması var ama bu kez Avrupa'ya arka çıkmayan bir Amerikan başkanı var. Tabii bu aynı zamanda birazdan umarım konuşacağımız Rusya'nın elini çok güçlendirecek olan bir şey. Ve Rusya'nın artık Ukrayna'yı da aşıp Avrupa'ya yönelik çok daha hareketlerinin artacağı sonbahardan da başlayarak ama özellikle Kasım ayını işaret etmek istiyorum. Kasım ayında bizim geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen güneş tutulmasının tetiklenmeleri var. O tutulma çok çok önemliydi. Çünkü liderlerin güç ve gövde gösterisini anlatıyordu. Ve Vladimir Putin'in astroloji haritasını çok etkileyeceği için önümüzdeki sonbaharda aynı zamanda biz Rusya-NATO veya Rusya-Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliğin de çok tırmanacağını göreceğiz.
1: Hocam o zaman birazdan Rusya'ya bakalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Rusya'yı alırız birazdan.
0: Tabii.
1: Çünkü onunla ilgili de çok gelişme var. 23'ü verelim. Şimdi Ali Murat Hocam, Beyaz Saray'dan önce şöyle bir paylaşım geldi. Uydu antenli beyaz bir kamyon Beyaz Saray'a giriyor bu şekilde. Önce bunu paylaştılar böyle. Allah Allah dedi insanlar, ne oluyor? 22 verelim. Ha o pardon, 22 bununla ilgili değil ama bu da önemli. Bunu da ekrana getirmiş olalım. Amerikan ordusu acil eylem mesajı yayınlamış böyle. En son bu mesaj yayınlandığında İran Savaşı başlamıştı. Sonra 23'ü verelim. Beyaz Saray dedi ki, 24'ü verelim, özür dilerim. Trump TV yayında. 25'te gelsin. Trump TV'de yayına girmiş. Yani Donald Trump, evet bu video bakın. Böyle de renkli Simpsonlardan tutun her şey var içinde. Trump TV'nin yayınını duyurdu. Herkes mutlu, herkes sevinçli, dizilerden karar almışlar. Neden Trump böyle bir şey ihtiyaç duydu?
2: Şimdi şöyle, Trump öyle ya da böyle yıllardır medyayı çok önemli gören ve çok efektif kullanan bir lider. Bu açık ve net. Hatta hatırlarsınız bu Biden'ın seçim kazandığı dönemde de sosyal medya hesapları çok ciddi bir şekilde kapatılmıştı. X'te de aynı şekilde, Facebook'ta da aynı şekilde.

0: Daha sonra ne oldu? Hani ev sahibi yaptı diyebiliriz onu. Diğer mecralar. Truth Social'ı kurdu.
1: Evet.
0: Sosyal medyada hatta zaman zaman buradan açıklamalar yaptığını da görüyoruz Truth Social'dan. Çünkü yarın öbür gün Trump'ın bir B planı var. Aynı şekilde televizyon açısından da Trump TV'yi kurmasının en temel sebebi. İşte görüyorsunuz az önce ne dedi? CNN hususu. Sürekli zaten dikkat edin. Evet. CNN'e takmış durumda Amerika'da. Burada da Trump TV'yi açarak yarın öbür gün olası bir engelleme ya da olası bir kendi aleyhine propaganda çalışmaları yürütülür diye B planı olarak Trump TV'yi kurmuş. Ama aynı zamanda da burada bakın dikkat edin eğlence üzerinden yürütülüyor. Yani aslında Trump eğlencelidir imajı ve algısını da oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Amerika'nın az önce Öner Hocam da söyledi. Bence şu an en çok ihtiyacı olan şey eğlenmek. Yani gerçekleri bertaraf edip ki gidişatı gördük işte haritada gördük. Yine yaşanan olaylardan da bunu görüyoruz. Dolayısıyla insanların bu dönemlerde ayakta kalabilmesi için eğlenmeye ve eğlenceye ihtiyacı vardır. Motivasyon için son derece önemlidir. Trump TV'de ben bu motivasyonu hani buna sahte bir motivasyon da diyebilirsiniz yayabilmek amacıyla böyle bir çalışma yürüttüğünü görüyoruz ama tabii ki eğlence görünümünün altında mutlaka Trump'ın kendi propagandasının olacağının da altını çizmiş olalım.
1: Tabii ilginç takip edeceğiz Trump TV'de ne var? 28'i verelim.
2: Ben bir şey ekleyebilir tabii miyim? Hocam. Kıymetli hocam öyle bir noktaya değindi ki astrolojik açıdan bir karşılığı var. Astrolojide özellikle Aslan Burcu eğlenmek, eğlenceli aktiviteler, şov dünyasıyla alakalı. Donald Trump'ın yükselen burcu Aslan. İçinde bulunduğumuz dönemde Jüpiter gezegeninin Aslan Burcu'ndan geçişi var. Dolayısıyla öyle bir zamanlama ki, yani bilmiyorum astrolojik destek alıyordur, almıyordur, haritasının farkındadır, değildir. Ama Donald Trump'ın zaten Güneş Burcu ikizler iletişim demek. Uranüs ikizler burcundayken doğmuş. Bu da esasla televizyonculuk ve yani aslında bir yerde kendi reklamını yapmakla çok alakalı. Evet. Yani belli bir fikri empoze etmek bile diyebiliriz. Dolayısıyla iletişimi bence gayet başarılı bir şekilde kullanıyor. Çünkü bunun için gelmiş. Ama aynı zamanda insanları şaşırtmak üzere burada. Yani bekleneni değil beklenmeyeni yapan bir başkan esasında Donald Trump. Böylelikle gündemde kalabiliyor. Yani kendini gerçekleştiriyor esasında. Şu anda yaptığı bu.
1: Evet. Ve Donald Trump bir penguen elinde Amerikan bayrağı paylaştı. Aslında tabii Danimarka ile ve Grönland'la anlaştı. Amerikan üssünü kuruyor ve hatta Grönland'a bir daha hiçbir ülke bir üs, bir silah yerleştiremeyecek. Bunun da anlaşmasını yaptı. Yani Grönland'ı alacağım derken aslında aldı.
0: Doğru.
1: Bayrağını indirmedi oradan ama aldı yani. Bütün teslim oldu Grönland'da. Onu verin hemen arkadaşlar 28A. Onu da bugün imzaladılar Birleşmiş Milletler zirvesinde. Trump'la Danimarka ve Grönland başbakanları bakın birlikte imzayı attılar. Evet. Askeri varlığını genişletiyor. Tabii Arktik bölgesinde ki nadir toprak elementleri var. Madenlerin %30'unun petrol, %10'unun doğalgaz olduğu düşünülüyor. İnanılmaz bir hazine var orada.
0: Stratejik bir geçiş bölgesi aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Alternatif olabilecek bir bölge dünya ticareti açısından.
1: Trump aldı dediğini yaptı aslında.
0: Evet, yaptı.
1: Hani şöyle diyorlar, böyle diyorlar ama Trump dediğini yapıyor aslında.
0: Zaten bu tablo
1: göstere
0: ortada.
1: Göstere göstere.
0: Aynen. İlla ki dediğiniz gibi oraya Amerikan bayrağı dikmesine gerek yok ki. Hani nasıl 2. Dünya Savaşı'nda işte Hiroşima Nagasaki atom bombası atıldıktan sonra Amerika kendi teknolojisini Japonya'ya dayatmıştı. Burada da yine Amerika'nın bir dayatmasını görüyorsunuz. Ben dedi yapacağımı yaptım. Yine sizin programda konuşmuştuk. Bu konular Grönland konusu gündeme gelmişti. Ha bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyorduk. Şimdi de bakın gördüğünüz gibi
1: çok
0: aynı şekilde.
1: Çok çabuk teslim olmuyorlar mı?
0: Evet.
2: Astrolojik olarak bu tür imzaların atılması için çok uygun bir gündü. Yani tabii gündelik hayatımızdan tutun ta buradaki konulara kadar. Dolayısıyla bunun devamlılığı olur veya bu daha rahat işler diyebileceğimiz bir günde. En uygun günde atılmış esasında imzalar. Bir de bugün Ay Kova Burcu'nda dedik. Kova soğuk tabiatlı bir burçtur. Kışı temsil eder.
1: Hayda.
2: Grönland'da da çok alakalı. Yani bazen astrolojik olarak bunların sembolik karşılıklarını o kadar böyle görüyoruz ki olan olaylarda. Ben hakikaten

0: şaşırıyorum her seferinde ama çok güzel de çalıştığını görüyorum.
1: Bir de Venezuela'dan 31 ton altın söylerken güçlük çekiyorum. Evet. Çünkü ton altından bahsediyoruz. Evet. New York'a gitti. Altınlar İngiltere Merkez Bankası'ndan çıkarıldı ve artık Trump burada da istediğini almış oldu. Evet. Hem petrolleri hem ülkeyi evet. teslim aldı hem liderini cezaevine attı evet. hem de altınlarına el koydu.
2: Evet.
1: İnanılmaz değil mi?
2: Kesinlikle.
1: O yüzden... Yani bir de gözümüzün önünde çok oluyor ya. Ya. Yani biraz saklasalar mı acaba? Yani bu kadar gözümüzün önünde olması...
0: Aslan burcu astrolojide altınla bağdaştırılır genel itibariyle baktığımız zaman. Dolayısıyla yani aslında bu önümüzdeki dönem için altınla ilgili yatırım, girişimlerin daha da artacağı bir dönem. Bu 2027 yılının ikinci yarısına kadar bu tür şeylerin devamlılıklarını göreceğiz ve genişleyerek göreceğiz diye düşünüyorum.
2: Bir de bunun aleni bir şekilde paylaşılması aslında bir güç gösterisidir.
1: Mesela Küba'ya yani. Diyor ki bak... Ben, böyle teslim
2: ben altınlarını böyle teslim alırım.
1: Diye.
2: Hani sen de adımlarını doğru at. Yoksa aynı sonla, hazin sonla sen de karşı karşıya. Yani bunları yapmaların sebebi hani az önce Türker'cim dedin ya. Körün gözüne parmak gibi evet. yapıyor. Zaten amaçları o. Bunları yapıp gösterip Trump kendi gücünü direkt dünyaya aslında aktarmaya çalışıyor. Bu güç gösterisiyle birlikte. Medyayı kullanıyor, sosyal medyayı kullanıyor işte. Bu da bunun servis edilmesinin altında yatan en temel etmen de hele hele böyle daha amatörce yapılan paylaşımlar insanların üzerine daha yoğun etki bırakır. İkna çünkü edici. Bakın dikkat edin ikna eder.
1: Çok
2: çünkü
1: doğru.
2: Evet sanki bu hani el altından verilen bir görüntü gibi sunuluyor. Yani direkt olarak Beyaz Saray'ın yaptığı bir paylaşım değil. İşte o çok etkili oluyor.
1: Amerikalı Tucker Carlson, gazeteci Tucker Carlson diyor ki Trump yönetimi önümüzdeki aylarda İsrail hükümetine 40 bin atom bombası göndermeyi planlıyor. Acayip yani, bir rakam. Yani, 40 bin atom bombası.
2: Yani.
1: 32 verelim. BBC'nin bir haberi. Savaş geliyor olabilir. Psikolojik olarak hazır mıyız? İngiltere'de hep bir geri sayım var. Ve İngiltere hükümeti içme suyu ve gıda stoklayın dedi bu hafta arasında. 34'ü verelim. Eylül ayında İngiltere'de en çok aranan kelimeler gıda, şişe su, ilaç, el feneri, siber saldırı, elektrik kesintisi, pil. Öner hocam evet. geliyor mu?
0: Evet yani büyük olasılıkla evet demek durumundayım. Çünkü içinde bulunduğumuz bu dönem biliyorsunuz daha evvel konuştuğumuz bir güneş patlamaları ile bağlantılı olarak da çok spekülasyon yapıldı üzerinde. Güneş maksimumu döneminden geçtiğimiz için böyle bir büyük bir durumla karşılaşmadık ama... Önümüzde bence böyle bir dönem var. Gıda ile ilgili özellikle birkaç şey söylemek isterim. Çünkü gerçekten önlem alınması gereken bir döneme gidiyoruz. İki yere bağlayacağım. Birincisi Satürn astrolojide kıtlığı, kısıtlanmaları, azlığı anlatır. Satürn'ün Boğa burcuna geçeceği 2028 yılı Nisan-Mayıs aylarından itibaren gıda alanında çok ciddi bir sıkıntı dönemi geliyor olabilir. Buna bizim de dikkat etmemiz gerekiyor Türkiye olarak. Bir ikincisi güneş aktiviteleri yani güneş maksimumu ve minimumu dönemleri var. Güneş etkilerinin azaldığı dönemlerde özellikle bu hasat, buğday bilhassa azalıyor. Böyle olunca fiyatlar da yükseliyor. 2029'dan sonra yavaş yavaş güneş minimumu dönemine gideceğiz. Ve bu uzayabilir. Bu konuyla ilgili çalıştığım için özellikle söylüyorum. Çeşitli bilim insanlarının çalışmalarıyla özellikle çalıştım. Kitabımda da yer verdim. Ve şunu o zaman öngörmek gerekiyor. Pek tabii
1: 41
0: ki,
1: verin arkadaşlar.
0: Gıdanın kıtlaşması ve gıda fiyatlarının yükselmesi dönemine gidiyoruz. Bu 2028 yılının ikinci yarısından başlayabilir. 2029-30 yılları daha da belirgin. Buna gerçekten önlem almak gerekiyor.
1: Şimdi bu görüntülerde Moskova'dan bir İHA'nın, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın apartmanın en üst katına isabet ettiği anlar. 42'yi verelim. Rusya'da bir binayı vurdu. Onun da görüntüsü var. Evet bakın. Ukrayna'da bir binayı vurdu. Burada savaş şiddetleniyor ve bu görüntüler dursun. Danimarka Savunma Bakanı diyor ki vakit daralıyor. Bu gece savaşabilecek durumda olmalıyız. Hollanda hükümeti acil durum gıda stoklarını arttırın diyor.
2: Evet.
1: Ya bu açıklamaların hepsi bu hafta geldi. Ya inanılmaz. 38'i verelim. Ukrayna Moskova'daki petrol rafinerisini hedef aldı. 1600 drone ve ilk defa Pelikan balistik füzesi kullanıldı. Buradaki petrol rafinerisi Moskova'da bu şekilde yandı. Ali Murat Hocam, evet. Hollanda, Danimarka, İngiltere hepsi gıda stoklayın diyor.
2: Tabii.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetleniyor.
2: Evet ve bakın Türker Bey, bu husus...
1: O
2: bu
1: bina vurmaları verin.
2: Maalesef şu an dünya gündeminde çok önemli ve konuşulması gereken bir hususken ne yazık ki...

0: bile sırf 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmayı sağlayacak gerekçeler. Çünkü insanlar ne için birbirini yer biliyor musunuz? Savaşır biliyor musunuz? Aç kalmamak için. Toprak için değil. Çok aç güzel. Kalmamak için, gıda için. Ve şu anda da yaşadığımız ortam bu. Ortada şu görüntüler bize aslında bunu göstermiş oluyor. Yani siz burada toprak için savaşıyorsunuz ama aslında arka planda görmediğimiz en büyük sorun kıtlık meselesi var. Yani siz bir şekilde pil olmadan da enerji olmadan da hayatınızı devam ettirebilirsiniz ama aç devam ettiremezsiniz. Ve bunlar aslında gündemi değiştirmek için var olan hususlar. Çünkü siz bunları tartışmaya başladıkça işte o öyle mi vurdu, bu böyle mi vurdu? Asıl biz temel problemlerimizi unutmuş oluyoruz. Ve şu an bütün ülkeler Avrupa'da da dahil olmak üzere işte gıda stoklayın vesaire. Bu nedir? Demek ki var olan bir 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğunu gösteriyor. Ve dikkat ederseniz işte Amerika'nın yaptığı açıklamalar, Trump her ne kadar ben bu savaşı bitireceğim dese de Rusya ve Ukrayna, Putin'i de 3 aşağı 5 yukarı bizler tanıyoruz. Putin geri adım atacak bir insan değil. Burada diğer Batı kanadı da Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmıyor. Dolayısıyla bu tamamen bir kör dövüşüne döndü. Yıllardır süre gelen bir savaş halini almaya başladı. Bu manzaraları daha çok göreceğiz. İlerleyen günlerde çok daha göreceğiz. Ve asıl bundan belki 1-2 sene sonra artık hani atom bombasının, nükleer bombanın yerini yapay zeka almaya başladıkça işte o zaman tehlike sanıldığından çok daha büyük olacak. Ve ondan sonra artık hani dedik ya az önce buna birisi dur demesi gerekiyor. Dur demeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği ifadeler bunlar. Maalesef buna kimse şu an dur demiyor. Şirketler kendileri endişe içerisinde ama aynı zamanda da bu teknolojiyi geliştiren, bu teknolojiyi yayan da ne yazık ki kendileri. Kendisi.
1: Birazdan Rusya'nın haritasına bakacağız hocam.
2: Evet.
1: Orada
2: evet.
1: İnceleyelim ama buyurun ekleyin.
2: Aslında slaytlarım arasında güneş tutulmaları haritaları var. O haritalardan, coğrafi haritalardan gösterebilirsek 2027 yılının Ağustos ayında, 2 Ağustos'ta çok önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Hmm. 6,5 dakika sürecek tam güneş tutulması. Yani içinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun güneş tutulması. Of. Güneş tutulmaları astrolojik açıdan çok önemli. Özellikle 45'i verin. Tutulmanın izlendiği bölgede etkilerinin daha yoğun olacağı düşünülür. Politik olabilir, jeopolitik riskler açısından olabilir, ekonomiyle ilgili pek tabii ki jeofiziksel açıdan yani deprem riskinin de arttığı yerlerdir o. Ama 2027 yılındaki güneş tutulmasının coğrafi hattını göstermek isterim. Hem uzun bir tutulma hem de çok geniş alanda etki yaratacak ve Avrupa üzerinden de özellikle geçiyor.
1: O zaman birazdan.
2: Evet.
1: Birazdan hocam onu gösterelim. Şimdi tüm bunlar yaşanırken İran'da enteresan bir olay oldu. 2 gün önce İran'da Tahran semalarında tuhaf ışıklar görüldü. Ve hala sırrı çözülemedi. Hı hı. Bunun sesi var mı bilmiyorum. Ya Amerika'nın yakın girin arkadaşlar. Evet. Şöyle tam ekran bile verebilirsin. Ya Amerika'nın yeni denediği bir şey. Değil mi hocalarım, var mı tahmininiz? Nedir bu ya?
0: Vallahi UFO'ya benziyor.
1: Şimdi tabii UFO mu acaba diye evet, her yere evet. Haber oldu. Evet.
2: Şimdi sevgili dostum Hakan Akdoğan'ı bir kulaklarını çınlatmak evet. isterim. O olsa hemen bize burada bu işin gerçekliğini, değildiğini gösterirdi, anlatırdı ama yani burada bu kadar bariz gözüken bir şey bana çok UFO gibi gelmedi.
1: O açıkçası bayağı değişik bir şey ama hocam.
2: O imaj verilmek istenen bir şey gibi geldi çok açıkçası. Yani çünkü bu kadar sabit bir şekilde orada kendini gösterme durumu. Yani biliyorsunuz UFO'lar çok hızlı, gözden de kaybolabilen, çok hızlı yeri değişen.
1: Bu sanki Amerika değişik diyelim, bir uçak yapmış
2: şeyler,
1: gibi geldi
2: bana. Araçlar diyelim ya da. Dolayısıyla hani baktığınız zaman burada böyle kendini gösteren bir şey, adeta dikkat çekmek isteyen bir şey gibi.
1: Aslında katlı katlı hocam.
0: Evet.
1: Yapmış olabilirler böyle. Görmüyoruzdur biz ilk kez. Evet. Yani uzay değil yani. Amerika yapmıştır.
2: Evet. Tabii yani çünkü
1: buna benzer bir şey yapmıştır.
2: Yani bakın UFO'nun tanımlanmasına baktığınız zaman aslında tanımlanamayan evet. gök cismi. Yani bu kadar bariz evet. orada gözüküp kendini bu kadar belli eden bir gök cismi ya da işte uçan cisim her neyse.
0: Ama hani Trump da son dönemlerde biliyorsunuz bu UFO dosyası, uzaylı dosyasını açmamız lazım.

0: olmasın evet. şeklinde açıklamaları vardı ya.
1: Evet.
0: Ya bu da aslında bir korku ve panik salabilmek açısından İran'a acaba bundan dolayı Amerika'nın yapmış olduğu dediği gibi Türker'in bir tuzağı mı? Bir
2: yani şimdi bakın evet. yani bu dünya şu anda bu görüntü evet. konuşuyor. Bak, İran'da ben takip ediyorum. 3 gündür bunun gizemini çözemiyor kimse. Evet. Nedir bu diye. Evet. Mesela bir yaklaştırın. Şöyle bir tekrar gelsin orada bir durduralım. Bak şurada bir durdurun. Yani altı ışıklı biraz evet. daha yaratın. Katlı katlı bak şurada pencereleri var.
0: Evet, evet.
2: Çok
0: evet.
2: acayip bir şey. Ya muhtemelen hani insanların kuşkuya düşebilecekleri bir uçak tarzı bir şey yapmışlar. İşte. Ya da bir büyük bir İHA da olabilir. Bilemedim. Evet.
0: Tabii insansız hava aracı da olabilir doğru. Ama ya
2: yani
0: her
2: görüntüler
0: zaman,
2: gerçek orijinal görüntü.
0: Tabii. Yani ama her zaman da bir ihtimal de vardır.
2: Bakar
0: yani
2: mısınız?
0: Şimdi
2: mesela sanki böyle 2-3 katlı
0: bir cisim olduğundan dolayı yani şimdi buna %100 UFO değildir de diyemeyiz.
1: Tabii
0: yani.
1: Ki biz bilemeyiz uzmanı yani da bunu, değiliz zaten.
0: Çünkü
1: doğru.
0: evet yani onun uzmanı da değiliz. Bunun tam ne olduğuna oynatın. Dair İran'da da kaç gündür tartışmaları devam ediyor. Ondan kaynaklı.
2: Bak dönüyor yani, mönüyor bir şeyler yapıyor.
0: Evet. Yani ilginç bir cisim.
2: Çok ilginç.
0: Evet.
2: Ya normal. Varsa çözebilen yazsın bize.
0: Onu diyorum.
2: Aşağısı
0: gerçekten.
2: Da güzel ışıklar mışıklar veriyor.
0: Evet.
1: Ya ben gene az evvel hocamın söylediği gibi dikkat çekme operasyonunun bir
0: evet,
1: parçası olabilir. Gibi geliyor bana.
0: Ben öyle düşünüyorum yani.
2: Yani Trump bu iş çok konuşulsun istiyor
0: evet,
2: ya.
0: Tabii. Evet. Tabii.
2: İran üzerine göndermiş olabilir bir tane
0: oluyor.
2: Kendi yaptıkları bir
0: bu
2: şey.
0: Bu konu konuşuldukça asıl konuşulması gereken konular ikinci plana kalıyor. Çünkü Amerika'nın bundan çok daha büyük, uzaylılardan çok daha büyük konuları var, tartışmaları var.
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: da ekonomik problemler var kendi ülkesine göre. Siz bunları önüne katınca, bunları konuşunca asıl gerçek konuşulması gereken konular bertaraf edilmiş oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Şu an dünyada ne yapıyor? İşte bu nedir? Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Deyip 3-4 gündür İran'da da bu konu konuşuluyor
1: evet,
0: hocam yani.
1: Evet.
2: Ama yani özellikle Trump sanki uzayla ilgili her paylaştığı şeyden sonra diyorlar ki herhalde uzayla ilgili bir şey. Öyle bir şey var mı astrolojide hocam? Böyle bilinmeyen
1: açıklama. Ya şöyle
2: açıklama.
1: Şimdi tabii biliyorsunuz daha evvel olmuş olan UFO'larla ilgili olaylar var işte 51. bölgeye vesaire falan gibi. Yani o UFO kazası olarak falan da tanımlanıyordu. O anın astroloji haritalarına bakarak bazı astrologlar tahmin yürütmeye çalışıyorlar ama birçok vaka var. Yani burada kesin şuna bağlıdır diyemeyiz.
2: Diyemeyiz evet. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra... Buradayız. Daha çok konumuz var.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
7: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
7: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Millet ister. 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
6: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
7: Ah canım.
6: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle bizi bekler.
7: modem öyle.
5: Hadi o zaman modem.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
11: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
16: Burası neresi?
15: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
16: Yum yum yumuşacık.
15: Familyadan saf su dokunuşu.
16: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
15: Tek dokunuşta farkı hissedin.
17: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen.

0: kolesterol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Damla.
11: Bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
14: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
15: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
9: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Familya'yla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
1: Burası neresi?
0: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
1: Yum yum yumuşacık.
0: Familya'dan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Damla önce çok eğlenceli.
3: Yok ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu...
12: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
11: O zaman bize müsaade.
13: Ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
12: Net ister.
11: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
12: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
11: Ah canım.
12: Böyle kalırsam?
14: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
15: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
10: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
12: modem öyle.

0: bizi bekler.
1: Modem öyle.
2: Hadi o zaman. Hadi modem.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
8: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz efendim. Profesör Doktor Ali Murat Kırık ve Öner Döşer hocamızla birlikteyiz. Şimdi bu İran konusunu artık izleyici yorumlarını bıraktık. 48 gelsin. Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası havalimanını kamikaze İHA'larla vurdu. Tabii bu fotoğrafı ve Husilerin sözcüsü de Türkiye ve Pakistan'ı tehdit etti. 47 gelsin. O İHA saldırısının düzenlendiği anı görelim arkadaşlar. Evet. Bu an. Ali Murat Hocam.
1: Evet. Hakikaten yani zaten dikkat ederseniz çok büyük bir saldırı ve gerçekten gündemi de değiştiren bir saldırı olarak karşımıza çıkıyor. Bu olay aslında belki bazı şeylerin fitilini mi ateşledi ya da bir gözdağı mı? Bence bunu da tartışmamız, sorgulamamız gerekiyor. Çünkü hani bu şekilde hakikaten çok ciddi bir aslında infilakla etmiş gördüğünüz kadarıyla. Yani dumanların ne kadar yukarı çıktığını görüyorsunuz. Ve bu ilerleyen günlerde belki çok daha farklı olaylara gebe de olabilir hocam. Siz de
2: çok doğru.
0: Suudi Arabistan haritası var herhalde hocam değil mi? Suudi Arabistan haritası var.
2: Şimdi Suudi Arabistan astroloji haritasında Mars 10 derece Kova burcunda ve şimdi
0: arkadaşlar haritayı.
2: Aslan burcuna Mars geçtikten sonra o dereceyi tetikleyecek. Bu da ne zaman olacak? Ekim ayı içerisinde, Ekim ortasına doğru. Evet. Orada bu tür şeylerin şiddetin artabileceğini ne yazık ki düşünüyorum.
0: Yani Türkiye haritamı geldi Suudi Arabistan haritası hocam. Suudi Arabistan.
2: Evet, Suudi Arabistan astroloji haritasında Mars ve Merkür dereceleri Kova burcuna denk düşüyor. Şu anda esasında Mars Yengeç burcunda olduğu için Oğlak burcundaki gezegenlerine karşıt açıda, yani açık düşmanlar alanı burası bir astroloji haritasının. Ve saldırıları zaten anlatan bir Mars geçişi var.
1: Hocam saldırılar.
2: Evet, yani şuradan Mars geçişi ve oradaki gezegenlere karşıt açı. Dolayısıyla aslında liderlere yönelik bile saldırılar alabilecekleri bir zaman dilimi. Çünkü Mars şu anda tam güneş derecesinin karşısından geçiyor. 24 derece olarak Mars da buradan karşıt açıda. Yani liderlere yönelik saldırılar ya da aslında tabii ekonomiyi de sabote etmeye yönelik bazı girişimler önümüzdeki dönem bekleniyor.
1: O zaman yani az önce söylediğimiz bu gözdağı hususu, gözdağı konusu, yani liderlere aslında bir gözdağı verme hususu haritada da çıkmış oluyor.
2: Çok
1: yani
2: doğru abi. Ve orada bu gerçeğe de dönüşebilir. Evet. Yani bir gözdağıyla sıralık almayabilir diye düşünüyorum.
0: Türkiye'nin bir müdahale olur mu hocam? Türkiye'nin de haritası var. İstiyorsanız o da gelsin.
2: Şöyle bakabiliriz esasında. Türkiye'nin üzerinde, yani Türkiye astroloji haritası üzerinde Koç Dolunay'ı haritasını görüyoruz. Ne zaman? 26 Eylül itibariyle. Bakın yukarıda 3 derece yazan yer, şurası ayın bulunduğu galiba yer ve hemen karşısında Güneş Dolunay. Mars derecemizi tetikliyor. Mars askeri konuları ifade ediyor. Bizim savunma gücümüzle alakalı. Dolayısıyla Türkiye'nin de işin içerisine çekilmeye çalışılacağı bir atmosfere doğru ilerliyoruz. 28 Eylül'de de zaten Mars'ın Aslan Burcu'na geçişiyle beraber daha bu manada tetikleyen bir dönem. Yani Ekim-Kasım ayları bizi de içine almaya çalışacak bir bölgesel çatışmanın daha genişlemesi riskini içeriyor. Bir taraftan İsrail astroloji haritasının da 28 Eylül sonrasında yine Netanyahu'nun da astroloji haritasının

0: arasının da Mars da, etkisi alması tam seçim
1: İsrail
0: üzere.
1: İsrail geldi
0: muhtemelen.
1: Hocam.
0: Evet. İsrail'in bakın astroloji haritasında Aslan Burcu'nda yukarıdaki gezegenler var. Mars'ta Aslan Burcu'nda. Şimdi Mars'ın Aslan Burcu'ndan uzun dönem geçecek Jüpiter'le birlikte. Bu genişleme büyüme arzusunu anlatıyor esasında. Bu önümüzdeki dönem İsrail'in. Ve çok ilginç bir şey. Bir evvelki, iki evvelki yayında olabilir bahsetmiştik. Tarihsel olarak Uranüs'ün ikizler Neptün'ün Koç burcundan geçtiği dönem ve Plüton'un da Kova burcundan bu ağır hareket eden gezegenlerin aynı burçtan geçtiği dönemler ta milattan önce aslında İsrail'in Kenan bölgesine ilk girişi tarihsel anlamda baktığımızda o bölgeyi bugün itibariyle baktığımızda Şam'ın Suriye'nin olduğu bölge esasında. Dolayısıyla bence tekrar öyle bir döneme doğru gidiyoruz. Zaten orada Suriye'de varlığını gösteriyor İsrail ama daha da genişleme arzusu ve daha agresifleşme özellikle bu Eylül sonundan itibaren devreye girecek ve önümüzdeki 6-7 ay etkileyecek. Haliyle Türkiye'nin daha fazla sahnede olması gerekecek diye düşünüyorum ister istemez.
1: Tam bunun üzerine 57'yi verelim. Zira Netanyahu eşiyle birlikte Kudüs'ün tünellerine girdi. O görüntü evet bakın ağlama duvarı tünellerindeyiz. Çok heyecan verici diyor. Varlığımızın kayasına dokunmak ve kutsalların kutsalına en yakın noktada durmak diyor. Ali Murat Hocam yine kehanetlere sarıldı.
2: Evet aynen öyle. Yani bakın burada da yine bunu gelmesi yine dikkat ederseniz aynı şekilde amatör bir kayıt var olduğunu görüyorsunuz. Hiç profesyonelliğe girmiyor. Çünkü bunlar çok daha hızlı bir şekilde yayılıp insanlarda iknayı ve algıyı da oluşturmuş çok oluyor. Doğru. Burada aslında Kudüs olması da önemli. Bakın yavru çocuklar burada diyor çok duygusal bir an deyip evet. Aslında yine aynı şekilde insanları bu sayede bir ikna gücünü ortaya koymaya çalışıyor. Zaten Netanyahu'nun çok yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Evet. Hep dikkat ederseniz böyle duygusalla Musk'tan da hatırlarsanız işte bakın buralarda saldırı olmuştu. İşte bizim çocuklarımız öldü vesaire demişti. Dünyayı hep bunu servis edip aslında kendi yapmış olduğu pislikleri örtmeye çalışıyor. Açık ve net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Yani Trump'tan sonra kendisi de çok ciddi bir algıcı diyebiliriz yani.
0: Evet. Ve Netanyahu'nun doğum haritasına baktığımızda yükselen burcu Yay. Mars doğum haritasında Aslan Burcu'nda haritasının inançlarla ilgili alanına denk düşüyor. Bu inançlar konusunda çatışmaya girecek birisini anlatıyor. Ve Neptün'ün Koç Burcu'ndan geçiş yapacağı yaklaşık 13-14 yıllık bir süreçteyiz. Bu da dünyada özellikle din savaşlarının çok tetikleneceği bir zaman dilimi. Yani inançlar alanında daha fazla yoğunlaşma. Bu hemen bu Koç Dolunay'ından sonra bunun daha da tetikleneceğini düşünüyorum. Ağustos ayında yaşadığımız güneş tutulması vardı. O güneş tutulmasının ana mesajlarından bir tanesi de kutsal yerlere yapılan saygısızlıklar ve saldırılarla alakalıydı. Şimdi Kasım ayında o tutulmanın tetiklenme döneminde zaten şu anda bu kutsal mekanlarla ilgili konular habire dönüyor karşımızda. Kasım ayında bunların artması riskini öngörüyorum ne yazık ki.
1: Tehlikeli.
2: Evet.
1: Yunanistan'a geçelim. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkler adalarımıza gelmeye devam etsin. Bu sayede ordumuzu modernize etmeye devam ediyoruz diyerek bir kışkırtıcı, provokatif bir açıklama yaptı. Ama bence o 60 gelsin. Tatbikat kapsamında çıkarma yapan Yunan askerlerine bakmalı bence. Denize düştü hepsi. Tatbikatta bile denize düştü. Yani Türkler adalara gider gitmez, Atina'ya gider gitmez.
2: Aynen.
1: Ama bakın önce siz kendinize bakmanız lazım herhalde.
2: Şimdi eylemlerle söylemler birbirini tutmuyor. Zaten yanlış anlamayın. Çok ciddi bir askeri gücü olan bir ülke bunu gelip de bütün dünyaya haykırmaz. Az önceki gibi işte başkan yardımcısının yaptığı gibi bak Türkiye gelsin bizle uğraşsın biz de gereğini yapıyoruz demez. Çünkü ondan sonra bu görüntüye bakar insanlar. Tatbikatı bu şekilde yapıyor. Yani çok gayet sanki amatör bir şekilde ya daha yeni askere girmiş olan gelmiş olan kişilerin yaptığı bir tatbikat gibi.
1: Hakikaten çok kötü.
2: Gerçekten yani çok amatör. Yani hiç tutmamış.
0: Miçotakis'in de astroloji haritasında Koç burcunda gezegenler var. Bu Koç Dolunay ile beraber o da tetiklenecek, hareketlenecek. Yani Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin daha da gerginleşeceği bir sürece giriyoruz. Bu 26 Eylül'den sonra böyle bir süreç var önümüzde. Mars'ın Aslan Burcu'na geçeceği 28 Eylül'den sonra daha da fazla. Yani sonbahar çok enteresan. Hem Türkiye-İsrail'i konuşacağız, hem Türkiye-Yunanistan'ı konuşacağız. Bir taraftan tabii ki işte Husileri konuşuyoruz. Saudi Arabistan'a olan biteni konuşuyoruz. Yani Türkiye'miz açısından gerçekten çok yere yetişmek gerekecek bir zaman dilimi gibi gözüküyor.
1: Evet, enteresan bir zaman bizi bekliyor. Evet. 61, 51. Komando Tugay'ı Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldı. Sisam Adası'nın hemen karşısına konuşlandırıldı.
2: İşte.
1: Ali Murat Hocam, evet. Önemli mesaj.
2: Evet, kesinlikle önemli bir mesaj. Az önceki aslında var olan mevzuya tabiri caizse karşılık vermek olarak düşünebilirsiniz yani. Hani bu da bir gövde gösterisidir. Bu çok önemlidir. Çünkü savaşlarda psikolojik üstünlüğü sağlamak da son derece önemlidir. Az önce gördünüz işte.
1: Verin tekrar Mehmetçi. Bak, verin ya. Evet, bu kadar yakın ama Mehmetçi bir görelim ya. Evet, çok güzel aynen. Ya.
2: Yani sizin tatbikatınıza karşı bizim de kapı gibi ordumuz var mesajını vermesi açısından ve oraya Sisam'ın direkt karşısına koyması da çok açık ve net bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu bir mesajdır. Mesaj veriliyorsa böyle verilir. Sözle evet. Verilmez. Direkt eylemle verilir.
1: Direkt eylem.
2: Evet, kesinlikle yani. Hani evet. Eylemle söylem birbirini tutması lazım. Yunanistan'ın kine bakın. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin komandolarına, askerlerine bakın işte. Evet.
0: Şimdi hakikaten zaten gurur duyuyoruz. Evet. Allah onlara her daim güç versin. Bu ay sonundan itibaren bence bu bizim de güç ve gövde gösterimiz artacak. Türkiye astroloji haritasına baktığımız zaman özellikle 2020 sonrasında bizim askeri gücümüzün ve her koşulda savunma sanayimizin çok genişlediği bir dönem görüyorsunuz. 2030'da zirve noktasına varacak. Daha hala büyüme ve genişleme alanı. Türkiye astroloji haritasının 6. hanesine, yay burcuna ilerletilmiş haritasında baktığınız zaman bunları görüyorsunuz. Ve zirve noktası 2030. 2030'da çok önemli bir yıl. Dünya için çok önemli bir yıl, konuşulan bir yıl. Coğrafi haritalara da baktığımız zaman yani olayların ne kadar genişleyeceğini de görebiliyoruz. Bu yüzden çok önemli savunma sanayimiz TSK her koşulda.
1: Peki şimdi 63 gelsin, Küba'ya geçeceğiz. Yeniden karanlığa gömüldü. 9 milyon evet. Kişinin yaşadığı Küba'da elektrik şubesi, elektrik şebekesi yine çöktü.
2: Evet.
1: Öner Hocam, tabii güneş patlamaları ve elektrik kesintileri arasındaki bağlantıyı yıllardır anlatıyorsunuz.
0: Doğru. Burada önemli bir böyle bir güneş patlaması bu sıralar olmadı. Yani bunun onunla direkt olarak alakası yok. Sadece işte gezegensel açılara baktığımız zaman Merkür ve Satürn gezegenleri karşıt açıdaydı. İletişim kesintileri, bu tarz riskler vardı. Ama burada olan bölgesel ve yani özel bir olay pek tabii ki. Güneş minimumuna doğru ilerlediğimiz için o eski güneşin o büyük patlamalarını şu anda yaşamıyoruz. Ama her an tabii ki bu olabilir. Manipüle de edilebilir. Bu kullanılabilir. Bahane de edilebilir. İletişim sistemlerinin çökmesi gibi bir şeyden hocamın zaten profesyonel alanı bahsedebiliriz bu şartlar altında.
2: Ben de şimdi hocam size ekleme yapayım. Şimdi biliyorsunuz bu SCADA sistemleri var. Artık tamamen analog teknolojiden dijital bir teknolojiye geçildi. Dolayısıyla artık bunların hepsi tamamen bir yazılım üzerine oturtulmuş durumda. Ve özellikle bu yazılımı da dünyada üreten ülke İsrail. Bundan kaynaklı şimdi Küba ve son dönem işte Trump'ın az önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaları gördünüz, duydunuz. Evet. Şimdi bundan 1,5-2 sene önce de aynı şekilde İspanya'ya yönelik, özellikle İspanya'nın Filistin ve Gazze'den tarafgir söylemleri sebebiyle İsrail'in buralara çok ciddi bir şekilde siber saldırı düzenleyerek elektrik kesintilerine sebebiyet verdiğini biliyoruz. Şimdi burada da aynı durumun ben olabilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yani Küba'yı elektriksiz bırakarak aslına 41, bakarsanız 42. bir tehdit unsuru oluşturup insanlarda da bir korku salabilmek. Çünkü gerçekten elektrik tamamen bir şehri karanlığa evet. bırakabilecek bir husus, unsur. Her şeyimiz artık biliyorsunuz elektriğe bağlı. Bir elektrik, iki internet. Şimdi ikisi de birisi İsrail'in elinde, birisi Amerika'nın elinde olduğunda istediği gibi dünyayı yönetebilecek potansiyel bu. O yüzden bizim için yerli milli teknolojilerin önemi bir kez daha vurgulanmış oluyor. Kendi SCADA sistemlerinizi kurduğunuzda dışa bağımlılığınız da azalmış olacak. Bu tarz olayları daha az yaşamaya başlayacağız. O yüzden ben bunun çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok doğru. Şimdi kıymetli hocam aslında öyle...

0: Önümüzdeki 1-2 yılın güneş ve ay tutulmalarına baktığımız zaman bu yıl olduğu gibi Ağustos ayındaki tutulmadan başlayarak İspanya üzerinden hatların geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında biz İspanya ile ilgili bu tür olayların ama aynı zamanda biliyorsunuz işte göçlerden dolayı o hadiselerden dolayı da oldu. İspanya'yı 2027 yılında çok konuşacağız. Özellikle Ağustos ayı 2027'de gerçekleşecek olan tutulma civarında da konuşacağız. Yani önümüzdeki dönem İspanya üzerine daha fazla gidileceğini de düşünüyorum ayrıca.
1: Zaten az önce de Türker ekrana verdi. Yani en çok stoklanan şeyler piller oluyor, enerji kaynakları oluyor, gıda oluyor. Evet. Bunlar da aslında bunlarla ilintili. Yani şu hepsi, bugün konuştuğumuz bütün hususlar aslında hep dikkat ederseniz böyle bir 3. Dünya Savaşı'na yönelimi ortaya koymuş oluyor ki arkadaşlar.
2: Ali Murat Hocam zaten... o muhtemel senaryolar.
1: Evet aynen öyle. Şimdi bakın biz bu hem bugün yaşanan olaylar hem geçmişte yaşanan olayları neticelendirdik ve böyle bir grafik oluşturduk. Şimdi 5 ana unsur var. Yani 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını ortaya koyacak. Bir tanesi jeopolitik çatışmalar, kaynak savaşları, siber savaşlar, sosyopolitik ve ideolojik dinamikler ve takdir edersiniz ki iklim değişikliği ki bence en önemli hususlardan bir tanesi bu. Siz de az önce vurgulamıştınız çünkü kaynak kıtlığı yani insanın suya ve gıdaya ihtiyacı var. Evet. Şimdi hocam bunlar dünyada azalmaya başlayınca insanlar taş yiyecek taş kemirecek hali yok. Dolayısıyla ne olacak? Saldıracak. Ya hayatta kalacak ya ölecek. Doğru. Dolayısıyla bence en temel husus bu. Hani hep küresel ısınma vesaire deniyor. Çevresel bozulmalar, doğal felaketler, son dönemde depremlerin sürekli artması, işte harp deniyor ya da farklı teknolojiler söyleniyor. Bunlar ister istemez insanların sosyopolitik ve sosyoekonomik durumlarını da olumsuz bir şekilde etkiliyor. İşte biz Büyük Anadolu depremi geçirdik. Hala bazı iller yeni yeni toparlanmaya başladı. Evet. Bunlar çok önemli ve dikkat ederseniz son dönemde yükselen milliyetçilik unsurları var. Etnik dini çatışmalar. Siz de az önce söylediniz. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay olmasıyla beraber aynı zamanda kirli bilginin, sahte bilginin çok hızlı yayılması söz konusu oluyor. Zaten siber savaşlar çağındayız. Yapay zekanın gelişim göstermesi ya da bu sistemlerin tamamen dünya genelinde Amerika'nın, İsrail'in elinde olması. Bundan 2 sene önce CrowdStrike dediğimiz bir olay yaşandı. Sunucular çöktü. İngiltere borsası işlev göremedi, hastaneler çalışamadı. Bunlar hep olası bir senaryodur. Bu gücü elinde bulunduran ülke ne yapar? İstediği zaman tabiri caizse şalteri indirebilir ki internet dediğiniz teknoloji zaten ARPANET adını verdiğimiz askeri muhaberat amacıyla Amerika'nın geliştirmiş olduğu bir teknolojidir. Yıllardır Rusya buna alternatif RUNET projesini ortaya koymaya çalıştı ama bütün dünyayı tek bir ağ üzerinden bağlayabilmek sanıldığı kadar kolay bir şey değil. O yüzden interneti elinde bulunduran ülke istihbaratı da elinde bulundurmuş oluyor ki işte enerji, petrol, doğalgaz anlaşmazlıkları var. Kritik madenler, işte değerli madenler konusu şu an önemli. Su kıtlığı ve sınır aşan su sorunları. Sonuçta sizin tarıma ihtiyacınız var. Bunun için suya ihtiyacınız var. Bu sefer ne olacak? İnsanlar suya yönelmeye başlayacak. Evet. Petrolün yerini su alacak. Dolayısıyla biz belki 2030'dan sonra su savaşlarını görmeye başlayacağız.
0: Astrolojik olarak bu çok doğru.
1: Var mı hocam? Evet, yani aynen. Yalnız bugün hep konuştuğumuz konular astrolojiyle şey doğru yaptım. Benim de astrolojiye olan inancım artmaya başladı diyebilirim yani. Son olarak da jeopolitik çatışmalar. İşte Ukrayna, Rusya, Tayvan krizi biliyorsunuz. Bence o da hocam...
0: Bu sonbaharda geliyor.
1: Bence
0: geliyor.
1: De hocam çünkü geliyor. Yapay zeka bu kadar gelişiyorken çip ki bunun ana maddesi silisyum ve Tayvan'da çok yüksek miktarda bu ham maddenin yer alması ister istemez Amerika ile Çin'i aynı noktada birleştirecek. Orta Doğu'da artan gerilim, özellikle son dönemlerde yaşanan büyük güç rekabetleri işte Rusya'nın, Amerika'nın, Çin'in yavaş yavaş tekrardan dünyanın iki kutba ayrılması ki jeopolitik çatışmaları beraberine getirebilir. Yani önümüzdeki yıllarda hani 3. Dünya Savaşı hep sözde kalıyordu ya. Sanki artık bu kadar olay bir araya geldiğinde bunu oluşturacak, ortaya koyacak sanki bir gerekçe, sebep, bir kıvılcım oluşmuş gibi geldi bana.
2: O çok zaman doğru. Burada Öner Hoca'ya coğrafi haritalar vardı ya hocam. Evet. Onları verelim. Siz bir de değerlendirirseniz
0: tabii,
2: hocam haritalara
0: coğrafi
2: göre.
0: Coğrafi

0: haritalar üzerinden. O coğrafi haritalar gelsin. Şimdi yani hocam zaten çok güzel özetledi. Astrolojik karşılıkları şu. Uranüs ikizler burcundan, Plüton kova burcundan geçiş yapıyor. Bu bilginin, iletişimin, internetin manipülasyonu demek. Ayrıca meteoroloji olaylarına müdahale etmekle de alakalı. Yani bir şekilde hava olaylarına müdahale etmekle de alakalı. Neptün'ün Koç burcundan geçişi, biraz evvel bahsettiğimiz enerjinin manipülasyonu aslında önemli bir tekrar. Petrol fiyatlarında yükseliş bekliyorum ben sonbaharda. Zaten artıyor. Bu dolunay sonrası, hemen bu ay sonundan itibaren daha da artacağını düşünüyorum. Şimdi bakın, sol yukarıdan gelen hat şurada aslında hocam. İngiltere üzerinden hocam, geçen hat, Mars hattı. Şuradan yukarıya doğru ben alabilirim. Çok teşekkür ederim. Şu hat Mars hattı. Mars savaş mücadele demek. Ve tam da İngiltere üzerinden geçen bir hat. Bu sonbaharın astroloji haritasında. Aynı zamanda burada Avrupa üzerinden geçen hat. Bakın Ankara'yı ve hemen aşağı inersek aslında İsrail'de bulunduğu bütün bu alanı bağlıyor. Yani önümüzdeki günler tabii ki bizim için de çok çok önemli olacak. Bu arada bu Moskova-Tahran arasından geçen hat da bir şekilde İran'la Rusya'nın iletişiminin çok artacağını gösteriyor. Yani bu da bir paslaşma, destekleşme. Bir sonraki slayta geçebilirsek.
1: Gelsin.
0: Yine iz düşümlere devam edecek şekilde. Bakın zaten Kızıldeniz üzerinden aşağı inen hat zaten burada 2027'de daha da artacağını düşünüyorum. Yani Kızıldeniz üzerindeki baskının bir sonraki slayta geçersek hızlıca gösterebilmek için. Bakın burada özellikle yine Washington DC üzerinden geçen, New York üzerinden geçen bu dolunay hattı Washington'ın çok önemli kararlar almak üzere olacağını bu dolunay sonrasında ve özellikle de bu sonbahar aylarında New York borsasının da sallanacağını düşünüyorum. Bu da bir astrolojik öngörü olsun. Bir sonraki slaytımızda da yine hemen evet esasında bizim için çok önemli olan bakın Çin üzerinden geçen Mars hattı Tayvan'a ne kadar yakın geçiyor. Bu sonbaharın haritası. Dolayısıyla Çin-Tayvan bu sonbaharda bence patlak verebilir. Bu da benim bir öngörüm olsun.
1: Yani siz bu hep tarihe not düşüyorsunuz ilgili. Hocam evet. Böyle tam evet. Bizim programlarda oluyor. Bunlar da öyle olmuş olsun tarihe not. Var mı başka coğrafi harita?
0: Aslında en sonda gösterdiğim güneş ve ay tutulmaları haritaları çok ilginç. Onları yani sonlara gelsin. Doğru... 2026, 27 ve 2030 yıllarındaki bazı tutulma iz düşümlerini gösterebilirsek astrolojik haritaları herkes anlamayabilir ama coğrafi verin haritalar arkadaşlar. Çok daha belirgin. Şimdi bakın burada esası bu 2026 yılında gerçekleşmiş Ağustos 12'sinde gerçekleşmiş güneş tutulmasının tam güneş tutulmasının izlendiği hat İspanya üzerinden de geçiyor. Küçük bir hat üzerinde bir sonraki slayta geçersek devamında 2027 tutulmasını gösterebilirsek bu da bu arada Brezilya'da da bu sonbaharda hayli çalkantı bekliyorum. Onu da söyleyeyim seçimler de var o bölgede evet. Zaten. Ve bakın Kolombiya üzerinden, Ekvador üzerinden, Peru üzerinden yani aslında bu Güney Amerika'nın çok çalkantılı bir dönemi olacak bu sonbahar diye düşündüren hatlar geçiyor. Bir sonraki slaytımız.
1: Bir sonraki gelsin arkadaşlar.
0: Evet. Burada da yine tabii aslında aynı hatlar. Biraz evvel gördüğümüz hatlar. Bir sonrakine geçebiliriz. Sonraki. Bu Avrupa'nın çok etki alacağı zamanları gösteren bir hat.
1: Devam.
0: Bir sonraki aslında aynı slaytlar. Yine Tayvan.
2: Evet.
0: Tayvan işin içerisinde çok belirgin bir şekilde Mars evet. Hattı geçiyor.
2: Aynen.
0: Bir sonraki o güneş tutulması sembolünün
1: güneş
0: de olduğu.
1: Güneş tutulması haritası yok mu arkadaşlar? O hoca var
0: evet,
1: diyor onu.
0: Biraz daha almadım. İlerlersek 2026-27 güneş ve ay tutulmaları haritaları vardı. Böyle büyük geniş bütün dünya atlasını aldığımız haritalar vardı.
1: Hocam
0: onları
1: bulamıyorlar
0: görebilirsek aslında,
1: siz söyleyin istiyorsanız.
0: Evet geldi ama daha ilerideki. İki sonraki slide olabilir. Orada özellikle göstermek istiyorum çünkü bayağı arkadaşlar? Geniş bir çerçevede izlenecek. 2027 yazan güneş tutulması hattını gösterebiliriz. 6,5 dakika sürecek olan çok önemli bir güneş tutulması olacak.
1: Hocam herhalde hazır değil. Siz anlatın
0: peki,
1: istiyorsanız.
0: Peki tamam. Ben anlatayım. Evet. Geliyorum. Başladı görülmeye. Şimdi 2020

0: 1960'lı yılında özellikle Afrika üzerinden, ama bizim bulunduğumuz bölgeyi de etkileyecek, bakın çok daha geniş hat çizen bir tutulma var burada. Ve bu tutulma sanıyorum 2027 yılının Ağustos ayında gerçekleşecek olan Avrupa'da özellikle yansımaları çok olacak, ama Afrika'nın da çok hareketleneceği bir zaman dilimi. Daha sonraki güneş bay tutulmalarına baktığımız zaman zaten Avrupa'nın özellikle bu Rus tehdidini çok daha belirgin bir şekilde alacağı bir döneme görüyoruz. Bizi çok ilgilendiren tarafları da var 2027 yılı, bilhassa Ağustos ayı. Bizim tabii biraz da iç siyasetimizin hareketleneceği bir dönem 2027 yılının sonbaharından itibaren başlayarak. Ama sanıyorum 2027 yılı 2026'dan çok daha kritik, dünya savaşını çok daha yoğun konuştuğumuz bir zaman olacak. Bence 2028 yılının ilkbaharından itibaren çok daha fazla o uluslararası büyük kargaşanın içerisine giriyor olacağız. 2020 yılından başlayan, aslında astrolojik olarak önemli bir döngünün zirve noktası 2030 yılı. Bu yüzden herkesin konuştuğu 2030 yılı astrolojik olarak da çok önemli. Yani yeni bir finans dönemine, yeni bir ekonomi dönemine geçiş bence 2028 ile başlar. Ve Amerikan dolarının biraz evvel konuştuğumuz hegemonyasının sona erişidir esasında o. Borsalarında çok etkileneceği ve yeni bir ekonomi sistemine geçiş 2028-2030 arası. Özellikle 2028'in ilkbahar aylarından itibaren beklediğimiz bir şey astrolojik olarak.
1: Peki hocam. Şimdi süremizin sonuna geldik ama astroloji kongresini verelim mi Öner hocam? 88 gelsin, sizin kongreye verelim.
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Evet, gelsin tabii 88, çok güzel büyük bir kongre vardı. Astroloji kongresi bu. UEC yani dünyanın en büyük astroloji konferansı, Birleşik Astroloji Konferansı. Çok büyük astroloji derneklerinin organize ettiği, 1500 kişinin katıldığı bir konferanstı. 180 tane astrolog orada sunumlar yaptı. Biz Türkiye'den 4 astrologtur ve bence gurur duyacağımız bir şey, onun için söylemek isterim. Türk astrologlar çok konuşuldu burada, ne kadar başarılı oldukları. Çok güzel sunumlar yaptık, her birimizin yaptığı sunumda da salon doluydu gerçekten. Ben orada çeşitli röportajlar da yaptım, sunumlar da yaptım. Yani astrolojinin dünyadaki gelişimi çok güzel, eğitim manasında, akademik anlamda. Astroloji okulları var dünyada. Birleşik konferanslarda yer alıyorlar. Organizasyonları var. Bu organizasyonların düzenlenmesi de büyük bir iş. 2020 yılında pandemiden dolayı yapılamayan, şimdi ancak 2026 yılında yapılan çok büyük bir konferanstı. Biz de keyifle oradaydık. Chicago'daydı bu arada, onu da söyleyeyim. Eyvallah. 6 gün boyunca salonlar doldu taştı gerçekten.
1: Öner hocamızın 40'ın üzerinde kitabı olmuş. Ben bilmiyordum, benim eksikliğim. Maşallah evet. Hocam ya.
0: Eksik olmayın, tekil ve müşterek kitaplar. Çoğunluğu tekil olmakla beraber inşallah 43.sü de önümüzdeki hemen bu hafta sonunda imzaya çıkacak. Arzu edenler vallahi bize helal ulaşsın, bekleriz.
1: Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocam, çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun davet ettiğiniz için.
1: Böyle kıymetli hocalarımızla bir yayın gerçekleştirdik. Bizim için
0: ben de çok teşekkür ederim. Çok da keyif aldım. Sağ olun. Çok da bilgilendim. Hakikaten çok da memnun oldum.
2: Biz de. Astrolojinin de bilimle kesiştiği noktaları görmüş olduk. Yani.
0: Çok iyi oldu gerçekten. Hasreten çok teşekkür ederim.
1: Bu arada Ali Murat hocamızın kıymetli kardeşi. O da bir matematik profesörü. Şimdi kamera arkasında. O da burada. Ne güzel bir aile ki, anneye de babaya da selam olsun. İki profesörü çıkarmış bir aile.
2: Teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız sizler de. İyi ki geldiniz. Öner hocama çok teşekkür ediyoruz. Ali Murat hocama çok teşekkür ediyoruz. Efendim perşembe akşamı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bu seferki daha iyiydi da.
1: Bu PPKS küçük bir silahtır. Tetiğe çok güçlü basmamaya çalış. Yoksa çok geri teper. Bütün yapman gereken biraz çalışmak.
0: Otosekizlik çok küçük.
1: Bir de çok küçük demez mi?
2: Ne diyorsun Doug? $300,000. Oldukça iyi para, öyle değil mi?
1: İş çok kolay gibi görünüyor.
2: Ha öyle. Bütün yapmamız gereken o üzgün çocuğu hapisten çıkarıp götürmek.
0: İşin zor olan kısmı ne?
1: Parayı almak.
2: Bu sefer değil. Bu Meksikalı'nın amcası epey zengin. Hadi ki bana biraz yardım et. Daka bunun iyi bir iş olduğunu söyle. Parayı yarı yarıya kırışacak.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bu işte ben de varım.
2: Çok akıllı bir karın var Doug, onu çok iyi yetiştirmişsin.
1: İşin çoğunu biz yapacağımız için paranın çoğunu da biz alırız.
2: Bundan o kadar emin olma. Anlaşmayı ve uçağı sağlayan benim. Bunlar olmadan da hiçbir şey olmaz.
1: Hangisini istersin tatlım?
0: Colt'u istiyorum.
1: Ama Colt benim.
0: Ama onu istiyorum.
2: Bu sihirli anı bozmak istemezdim ama ne yapacağını bilmem gerek Doug. Var mısın yok musun? Sanırım bunu evet anlamında anlayabilirim ha.
1: Düşüneceğim.
2: İyi iyi düşün. Yoksa işi kendim yaparım. Hey abla, avukatın nerede kaldı?
3: Ne haber, pis aynasın.
4: Mendoza dışarı çık. Çizginin önünde dur. Arkanı dön.
5: 925. Birazdan yanından geçeceğiz, tamam.
2: Tamam, sizi gördüm.
1: Solda dur, burası çok iyi.
0: İşi halletmek için 3 dakika.
1: Kamyona girdikten sonra değil mi?
0: Evet.
1: Ne oldu?
0: Para kazanmak için zor bir yol.
1: Niye bir dişçiyle evlenmedin?

0: Mendoza, bugün şahsı günündesin. Yargıca selamımı söyleyin. Gitmeden önce bir öpücük versin.
1: Hadi kımılda biraz.
2: Yürü bu taraftan. Kımılda.

Ne yapıyor bu? Hadi yürü, hadi. Yürü bakalım tatlım. Ne istiyorsun be?

0: Hadi. Hadi bin. Çabuk. Hoş geldin amigo.
1: Buradan sola döneceksin. Sonra tekrar sola.
0: Hey, bir yolcunuzu kaybettiniz salak herifler. Canınız cehenneme.

0: motoru durdurma. Bu sende kalsın.
1: Geri dönmek çok güzel. Sağ olun.
0: Gidelim.
1: Amcam için büyük bir kahraman olacaksın dostum. Çok sevinecek. Hey Luce.
2: Hoş geldin.
3: Seni gördüğüme sevindim.
0: Merhaba dostum.
3: Hoş geldin.
1: Merhaba dostum.
4: Merhaba. Hazırlayın bakalım Mendoza'nın sofrasını.
3: Peki.
4: Çok akıllıca bir iş çıkardım. Bugün saat 5 haberlerinde bunu duyarız herhalde. Hepsi burada. İstersen sayabilirsin.

0: Ve yeğenimi bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Böyle korkunç bir şeyi yeğenime kim yapabilir ki ha? Louis iyi bir aile çocuğuydu ama bana gereğinden fazla paraya mal oldu. Seninle çalışmak çok güzeldi.
1: Ya va saliendo del edificio.
2: Lanet olsun. Hadi gidelim. Çabuk ol.
3: Ben gidiyoruz patron.

0: Gracias.
1: Yardım edebilir miyim bayan?
2: Kocam Carter McCoy'u görmeye geldi.
1: Tamam, kapıdan geçin.
3: İçeri girin.

0: Merhaba Dank.
1: Merhaba tatlım. Nasıl gidiyor, iyi mi?
0: Oldukça iyi. Ben Oklahoma'daki abimi görmeye gittim. Çocuklarını da gördüm. Tanrım Dank.
1: Beni dinle, dinle. Sanırım buradan çıkmak için bir yol buldum. Phoenix'in dışında çalışan bir adam var. Adı Jack Bain. Sınırın iki tarafında da bir sürü iş çeviriyor. Şimdi de çok büyük bir iş planlıyor. Güvenlikte çalışan birini ayarlamaya çalışıyor. Benim için. İpleri elinde tutan doğru adamı arıyor. Bain hakkındaki her şeyi biliyor. Onunla bağlantı kur. Onun için çalışacağımı söyle. Yeter ki beni buradan çıkartsın. Bunu yapabilir misin? Bunu benim için yapar mısın?
0: Hayatımın kalanını sensiz geçirmek istemiyorum da.
2: Arizona Bilmer'e hoş geldiniz.
0: Sağ olun.

0: fool.
1: Vay vay vay vay. Doc McCoy'un karısı mısınız?
2: Evet, doğru.
1: Buyurun. Jim Deere Jackson, çantanızı alabilir miyim? Bay Benyon için çalışıyorum. Bayan McCoy, üstünüzü aramalıyım.
3: Affedersiniz efendim. Konuğunuz geldi.
4: Seni sonra ararım.
2: Umarım memnun olmuşsundur.
1: İdare eder işte.
4: Merhaba Bayan McCoy. Ben Jack Benyon.
2: Tanıştığımıza sevindim.
4: O zevk bana ait. Jim Deere için sizden özür dilerim. Bazen kendini işine fazla kaptırıyor.
2: Bay Benyon, buraya kocam hakkında konuşmak için geldim.
4: Oturmaz mıydınız?
2: Tabii. Sağ olun.
4: Alır mıydınız?
2: Lütfen.
4: Buz?
2: İyi olur.
4: Kocanız nasıl?
2: Çok daha iyi olabilirdi.
4: Meksika'daki hapishaneler pek iyi değildir ha. Oralı biri için bile çok zordur, değil mi? Bu kadar yetenekli biri içinse utanç verici.
2: Anladığıma göre bir işiniz varmış. Belki birbirimize yardım edebiliriz.
4: Olabilir.
2: Teşekkür ederim.
4: Dakapiste, Meksika'da. İş çok karışık. Kendime başka birini bulabilirim. Neden kocanızla uğraşayım ki?
2: Doc en iyisidir. İstediğiniz de bu değil mi?
4: Evet. İstediğim bu. Pekala, McCoy'lar işbirliği yapmayı ne kadar istiyorlar?
2: Çok.
4: Biliyor musun, çok daha iyisini hak ediyorsun. O sana layık biri değil. Yapmayalı ne kadar oldu?
2: Bir yıldan fazla.
4: Çok uzun süre değil mi?
2: Hem de çok uzun.

0: Adın ne?
1: McCoy.
2: Sala, Vasily McCoy. Hadi.

0: Çok iyiydin. Bunu cumartesi de yapabilir miyiz?
1: Elbette Bay Bayon, her zaman yaparız, sorun değil.
0: Lastikleri değiştirmeliyiz.
2: Bugünlük yeter. Çok iyiydi sen.
1: Teşekkürler.
3: Bira içmek ister misin?
4: Hayır, sağ ol.
2: İşle eğlenceyi birbirine karıştırmıyorsun değil mi? Ben hep karıştırırım. Karın senden iyi bahsetti. İşlerini yürüten böyle bir kadının olduğu için şanslısın.
4: Senin için ne yapabilir?
2: Bir köpek yarışı yapılacak. Çok büyük paralar var. Tıpkı banka gibi bir de kasası.
4: Yarış ne kadar büyük olursa olsun köpek yarışlarında hiç para yok.
2: Hayır, bu yarış farklı. Çok para var, güven
4: mi? Ne kadar?
2: 1 milyon, belki 2. Belki de daha fazla. Bu işi yürüten adamları tanıyorum. Başta bu işten ben de para kazanacaktım ama artık beni istemiyorlar. Yanlış yaptılar.
4: Anlaşma nedir?
2: 1/3'ü benim, 1/3'ü de senin. Çalışacağın adamların parası da buna dahil. Seni hapisten çıkardığımı düşünürsek oldukça cömert davranıyor. Unutma ki seni tekrar içeri attırabilirim. Şimdi gidip iş arkadaşlarına tanışalım.
4: Kendi adamlarımı kullanmak isterim.
2: Senin istediklerinin pek önemi yok, değil mi?
5: İşte geliyor, tıpkı eski günlerdeki gibi. Seni gördüğüme sevindim Doug. Sonunda seni bıraktılar ha.
1: Merhaba, adım Frank Jensen. Tanıştığına sevindim.
4: Galveston'da Jack Easter'la çalışmıştın değil mi?
1: Evet evet. Gerçi polis Jack'i yakaladı birkaç ay önce.
4: Nerede?
1: Benton Rouge'daki soygunda.
4: Başka nerelerde çalıştın?
1: Birkaç içki dükkanı soydum ve çok iyi araba ve silah kullanırım. İyi ateş ederim.
4: İyi ateş edersin demek.
1: Evet.
4: Nerede öğrendin?
1: Ordu'da.
4: Ordu'da demek.
1: Evet, özel tim askeriyim.
2: Siz sadece kendi işinizi yapın. Temiz bitirirseniz temiz kazanırsınız. Gayet basit değil mi?
1: Evet.
2: Bu seninle son görüşmemiz olacak. Benimle olan diğer işlerini yardımcım Jim Deere'le halledeceksin.
6: McCoy, seni bırakmak istemezdim. Ne de olsa paralar sendeydi. Belki beklemem gerekirdi ama orada durup beynimi patlattırmak istemezdim. Ne yapsaydım? Senin gibi hapse mi girseydim? Ben özür dileyecek tipte bir insan değilim ve dilemeyeceğim. Benim beni istedi ve birlikte çalışacağız. Beni bırakmayacaktır. Bu yüzden iyi geçinmeliyiz. Kırgınlık falan olmasın. Tamam mı?

0: çok alıngansın Doug.
1: Beni bir daha sakın atlatma.
2: Kırgınlık yok.
3: Pislik.
2: Kasa odasına ulaştığımız zaman, eğer her şey zamanında giderse, yarı stadyumunun kuzeyine koyacağımız bir tanker var, o patlayacak. Böylece bir karışıklık çıkacak. Kasa odasına girdiğimizde de içeride iki ya da üç koruma olacak. Kasanın yanında iki kişi var. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafta 38'lik bir tabancası olan bir koruma daha olacak. Şu anda ekranda onu görüyorsunuz. Hemen onun icabına bakacaksınız. Onun panik olmaması ve birimize vurmamasına dikkat edeceksiniz. İçimizden birinin vurulması başımıza bela açabilir çocuklar.
4: 10 yıldır bunları giymiyorum ben. Şimdi de ihtiyacım yok. Şansımı değiştirebilir.
3: Yok, bana göre değil bu.
2: Siz bilirsiniz. Daha sonra arabaları şeyde değiştireceğiz.
5: Satır'ın çiftliğinde.
2: Satır'ın çiftliğinde. Ve ben Benyon'a parayı teslim ettikten sonra sizinle Tucson'da buluşacağız. Parayı paylaşmak için. Elbette hala tehlikede olduğumuzdan El Paso'ya kadar gitmemiz gerekecek.
3: Neden ta El Paso'ya kadar gideceğiz?
2: Orada Border Hotel diye bir yeri işleten, bize yeni pasaport ve kimlik çıkaracak olan bir adam tanıyorum. Biraz pahalı ama en iyisi. Böylece sağ salim Meksika'da olacağız. Ondan sonra da adios muchos.
4: Neden bu işi bu kadar zorlaştırıyorsun ki? Bu iş için John Dillinger olmana gerek yok.
2: Dillinger öldürülmüştü.
4: Evet. Yaşlı Johnny'ye arkadan vurulmuştu. Bang bang bang.
5: İyi misin?
2: Benyon benim şanslı bir adam olduğumu söyledi.
5: Sen zaten şanslısın.
2: Öyle mi?
5: Bana güveniyor musun?
2: Evet sanırım.
5: Güvensen iyi olur. Bana yarın her şeyin yolunda gideceğini söyledi Akın. Artık sensiz yaşamak istemiyorum.
2: Ha, bu hayatı bırakmak isteyen sadece sen değilsin. İnsan hapiste kaldığında düşünecek çok vakti olur. Dinle beni. Bu bizim son işimiz olacak. Bunu biliyorsun değil mi?
5: Ciddi misin? Gerçekten.

Biraz daha git. Git. Tamam. Evet, hadi.

0: Jeneratörün çalışması gerek. Bil, neden kasayı kapatmıyorsun? Ben de gidip neler olduğuna bir bakayım. Saat kilidini de kur.
1: Hazır mısınız? Gidelim.
0: Bil, telefonlar da kesik.
2: Ne oluyor? Saat! Her gün içeri yatsın. Her şey yatsın.
3: Ali!
2: Bilmiyorum, bilmiyorum.
0: Kasayı açamazlar, kilitli.
2: Sessiz olun, etmeyinleri dağıtırız.
1: Kes sesini. Kes sesini dedim.
2: Kımıldamazsın sen, kımıldamazsın.

güzel bacaklar.

yoksa beynini dağıtırım. Kahraman mı olmaya çalışıyorsunuz? Öyle bir kahraman olursun. Bir dakika iki saniye. Hadi elini çabuk tut.

silahı almak için ayağına usandı. Ayağında bir silah varmış. Silahına usanıyordu. Kardeşi bana doğru tutmasana. Ne yaptaydım yani? Silahı vardı diyorum. Silahı vardı. Özür dilerim.

0: Ne kadar uzaklıkta?
1: 15 dakika kadar.
0: 15 dakika sonra orada olacak mı?
1: Aha, olacak.
0: Güzel.
1: Direksiyonu tutsana.
0: Tabii.

0: Rudy'nin bu huyunu çok severim. Ne yapacağı bellidir.
1: Hemen giderim buradan.

0: Benya'nın evi nasıl bir yer?
1: Bilmiyorum. Onun ofisinde görüştüm. Dark, neden hiç durmadan güneye doğru gitmiyoruz? Burada çok para var. Neden paylaşalım?
0: Bey'in verdiği bütün sözleri tuttu.
1: Sen Bey'ine hiçbir şey borçlu değilsin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Net ister.
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
6: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
1: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
1: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
14: Burası neresi?
13: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
14: Yum yum yumuşacık.
13: Familyadan saf su dokunuşu.
14: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
13: Tek dokunuşta farkı hissedin.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
13: Burası neresi?
12: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
13: Yum yum yumuşacık.
12: Familyadan saf su dokunuşu.
13: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
12: Tek dokunuşta farkı hissedin.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Elektriklenen

0: saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
6: Burası neresi?
5: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
6: Yum yum yumuşacık.
5: Familyadan saf su dokunuşu.
6: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
5: Tek dokunuşta farkı hissedin.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar iyi mi sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
11: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
10: Ne ister? 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
12: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
10: Ah canım.
12: Böyle kalırsam?
13: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
14: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
8: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
12: Modem öyle bizi bekler.
10: Modem öyle.
8: Hadi o zaman. Hadi modem.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Seni bir daha göremeyeceğimi sanıyordum. Haberlerde birinin öldüğünü duydum.
1: 3 kişi öldü. Hanson panikledi ve bir korumayı vurdu. Ruby de bundan korkup Hanson'u öldürdü. Sonra da beni öldürmeye çalıştı.
0: Karın nasıl?
1: Parayı bölüşelim. Hemen gitmek istiyorum.
0: Bu karmaşık bir işti.
1: Evet, karmaşık bir işti. Polis de bizde şans tanımadı.
0: Biliyor musun McCoy? Biz birbirimize çok benziyoruz.
1: Hiç sanmıyorum. Ben kendi pis işlerimi yaparım. Senin gibi saygıdeğer görmeye çalışan pislikleri de sevmem.
0: Hala anlamıyorsun değil mi? Bu çok komik çünkü senin işinin ehli olduğunu sanıyordum. Duruma şöyle bir bakalım. 1, çok çekici bir kadın. 2, bu kadının kocası. 1, katil ve 1, hırsız. Uzun zamandır Meksika'da hapiste. 3, bir iş adamı. Çok güçlü ve etkili. Kadının kocasının işini kolayca bitirebilir. Ama neden yapsın ki? Hı? Basit bir nedenden. Belli olan bir nedenden. Para. Ama belki koşullar değişebilir. Kadın oldukça çekici. Bunu da fazlasıyla gösteriyor. Hem de çok iyi. Önüne bir fırsat çıkıyor ve bunu kullanıyor. Onu kim suçlayabilir ki? Kaçak bir hayat yaşamaktan bıkmış. Kocası ise bir hiç. Kadın bundan daha iyisini istiyor. Böylece kaçınılmaz olay gerçekleşiyor. Ani bir taraf değişikliği. Çok eğlenceli bir birleşme oluyor. İki tarafın da hoşuna gidiyor. Çünkü yapılması gereken bu. Sonra beklenen an geliyor. Koca hiç dönmeyeceği bir yere gidiyor. Evet, da koca hiç dönmüyor. Böyle bir yere. Karın hakkında

Sakın kötü düşünme Dark. Ne de olsa uzun zamandır hapisteydim. Oysa çok güzel ve genç bir kadın. Bazı istekleri olabilir.

0: Lanet olası, benim hatam yoktu. Tek yol buydu.
1: Seni aptal Sultuk. Bunu bana söylemeliydin. Onunla anlaşma yapacaktın, yapmayacaktın.
0: Anlaşma yeterince iyi.
1: O zaman çıkıp gitmeliydin.
0: Tabii sen de hala içeride olurdun.
1: Sana güvenmiştim.
0: Evet ve ben de hep senin yanında.
1: Evet, her zaman için.
0: Canın cehenneme.
1: Bana dürüst davranmadın.
0: Gerçeği kaldıramayacağını düşündüm. Ve haklıymışım.
2: Hangimizi vuracağına karar veremedin, öyle değil mi?
0: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Evet, böyle düşünüyorum.
0: O zaman çok üzgünüm.
1: Beynine vurduğun için mi üzgünsün?
0: Hayır, onunla yattığım için üzgünüm. Çünkü bunu senin için yaptım. Ama buna değmezmiş.

0: Arabaya bin.
1: Canın cehennem.
0: Carol. Arabaya bin. Beni çıkarmak için yapman gerekeni yaptım.
1: Aynı şeyi sen de benim için yapardın değil mi? Kendini benim için küçük düşürürdün değil mi?

Ah. Ah. Ah. Ah.

0: Dışarıda bir adam var.
1: Kimmiş?
0: Bilmiyorum.
1: Hay Allah!
2: Yaranın durumu nedir?
3: Birazdan glikoz kanına karışmaya başlar. Yarım saat sonra filan. Kendini daha iyi hissedersin. Oradaki kemik kötü zedelenmiş. Ama henüz enfeksiyon kapmamış. Sadece günde birkaç kere bandajları değiştirmek gerek.
2: Sanırım bana bir hemşire gerekecek. Şöyle seni görebileceğim bir yere geç hadi. Böylesi daha iyi.
3: Bir daha düşündüm de sanırım o bandajları değiştirmesek daha iyi olacak. Çünkü o yarayı tahriş etmekten korkuyorum.
2: Böyle mi düşünüyorsun Harold? Buraya gel ve otur. Buraya gel ve otur. Hadi gel. Çok fazla düşünüyorsun. Şimdi bana gerçeği söyle. Bakıma ihtiyacın var mı, yok mu?
1: Kangren olma tehlikesi var.
2: Gözümü korkutamazsın. Pekala. Üçümüz bir yolculuğa çıkacağız. Yarın sabah yola çıkacağız. Arabanızı alıp El Paso'ya gideceğiz.
1: Yok, bu imkansız. Biz buradan ayrılamayız. Bu hayvanların bakıma ihtiyacı var. Bizim bir işimiz var.
2: Sen ne dersin Fren? Yolculuğu sever misin?
0: Elbette. Yani sen nasıl istersen.
2: Araban ne marka Harold?
0: Jeepimiz var.
2: Çok iyi. Neye bayılırım. Sen gidip depoyu dolduracaksın. Lastikleri ve yağını da kontrol et. Çok iyi durumda olduğundan emin ol. Çünkü yolda bir sorun çıkmasını istemiyorum, anladın mı? Ve eğer buraya başka birini getirirsen... onun kalbini deşerim. Anladın mı? O ölür.
0: Ne diyorsa onu yap Harold.
2: O haklı Harold. Hadi git. Hadi defol git buradan. Buraya gel tatlım. Hadi yanıma gel. Otur. Bunun adı ne?
0: Kedi.
2: Çok şirin. Sen de öylesin.
4: Öleli ne kadar olmuş? En azından 2 saat.
3: Herhalde Meksika yolunu yaralamışlardır.
4: Benson parayı Tucson'da paylaşacaklarını söylemişti. Ama şimdi El Paso'ya doğru gidiyorlar. Border Hotel diye bir yere.
5: İki yere de bakın. Hiçbir şeyi atlamayın. Unutmayın paralarımız başkalarının elinde.
4: Benim ne yapacağız?
5: 1 mil ötede kör bir kuyu var.
4: Jack daha iyi bir cenaze töreni umuyordu.
5: Sadece size söylediğim yapın.
6: Caddedeki tankerin patlamasıyla birlikte civarda bulunan herkes büyük bir panik yaşadı. Tahminlere göre bu da çok iyi planlanmış olan soygunun bir parçasıymış. Daha fazla bilgi aldığınız sürece size iletmeye devam edeceğiz.
7: Bugünkü köpek yarışlarında bulunan insanların çoğu yarışlarda şanslı olmayı umuyordu. Ama görünüşe göre bazıları onlardan daha şanslıydı. Burada meydana gelen patlama sayesinde büyük bir soygun başarıyla tamamlandı. Elimizde fazla detay yok ama bildiklerimizin hepsi bu kadar. Bir koruma öldürüldü. Polisler bunu yapanın profesyonel olduklarını ve her şeyi planlı yaptıklarını...
8: Gerizekalı Hanson. Buradan hemen ayrılıp El Paso'ya giden bir trene binmeliyiz.
9: Hala o otele mi gidiyoruz?
8: Yeni pasaportlar almalıyız.
9: Sen iyi misin?
8: İyiyim. İyi görünmüyor mu?
9: Bilmiyorum. Hala bana kızgın olsan bile...

0: Bundan haberim olmazdı değil mi? Çünkü yine her şey yolundaymış gibi davranırdı.
1: Anlayamadım.
0: Olanları unutmamış olsam bile belli etmezdi. Sana güvenmiyorum Dark.
1: Ha, bir fikrim var, al şunu. Bu sana bir şeyleri ispatlar. Silahını al. Hadi alsana.
0: Dolu değil ki.
1: Ha doğru, Benyon'un üzerine boşaltmıştın. Al benimkini al. Hadi al.
0: İstemiyorum.
1: Al.
0: İstemiyorum.
1: Burada bir sürü para var. İstediğin yere gidebilirsin.

0: Ver bakalım.
1: Senin yerinde olsam Harold konusunda fazla endişelenmezdim. Buraya kimseyi getirmeyecektir. O zararsızdır.
0: Evet, bu doğru olabilir. Ne kadar zamandır evlisiniz?
1: 2 yıldır.
0: Eminim çok heyecanlı geçen bir 2 yıl olmuştur. Buralarda yaşamak, hasta kuşuları tedavi etmek. Buraya gel.
1: Bak, sana fazla zorluk çıkarmayacağım. Aslında bu sana biraz komik gelebilir ama belki sen ve ben dost olabiliriz diye düşündüm.
0: Deneyimlerime göre dostlara bile güven olmuyor.
1: Ah şey...
0: Gel.
1: O silahı devamlı bana doğru tutmana hiç gerek yok. Her istediğini yaparım. Gerçekten yaparım.
0: Otur. Şu ojeleri de çıkar çünkü hiç sevmem. Sana buraya gel dediğinde hemen geleceksin, anladın mı? Hı-hı. Çünkü en başından beri senin istediğini anlıyorum. Şimdi yürü. Dur biraz. Şunu da çıkar bakalım. Buraya gel.
1: Üstüme kan bulaştırma, kandan nefret ederim.
2: Sen biletleri al, ben de arabayı park edeyim, barda buluşuruz.
3: Tamam.
2: Bu çanta biraz ağır gibi, istersen ben alayım.
3: Yok, ağır değil, taşıyabilirim.
4: Hey sen, buraya park edemezsin, otoparka git.
2: Peki efendim.
5: İşte El Paso için 2 biletiniz ve paranızın üstü. Treniniz 1 saat sonra kalkacak.
3: Sağ ol.
6: Dikkat dikkat. El Paso'ya gidecek trende bir gecikme oldu. Tren 1,5 saat sonra kalkacak. El Paso'ya gidecek trende bir gecikme oldu. Tren 1,5 saat sonra kalkacak. Teşekkürler.
4: Yardım edeyim.
3: Yok sağ olun.
4: Yok yok yok, çantanız çok ağır. Buyurun.
3: Sağ olun.
4: Rica ederim.

0: Tekiyle.
1: Tek mi olsun?
0: Evet.
1: Bir tane daha.
0: Evet lütfen.

0: Ben de öyle. Eve gidiyorum.
1: Eviniz nerede?
0: Utah'ta. Kayak cenneti. Ben Oren'denim. Salt Lake civarındadır. Herhalde siz de Mormon değilsiniz değil mi? Bu eyalette Mormon olmayan 20 kişi var ve ben de onlardan biriyim.
1: O zaman bu sizi özel biri yapar değil mi?
0: Evet. Sanırım öyle. Salt Lake'e giden trene binmiyorsunuz herhalde.
1: Hayır. Korkarım, hayır.
0: Hiç şansım yoktur zaten. İzninizle.
2: Çanta nerede?
1: Oradaki dolapta.
2: Göster.
1: Olanları unutmayacaksın değil mi Doug?
2: Tıpkı senin gibi.
1: Belki de parayı paylaşıp buradan ayrılmalıyız.
2: Böyle istiyorsan bence sakıncası yok.
1: Bazı şeyler bitti Doug.
2: Bence Bane'in senin kanına girdi.
1: En azından ben onunkine girebildim. Eminim.
2: Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha?
1: Bu dolaba koyduğumdan eminim. Birkaç dakika önce bir adam bana yardım etti.
2: Biri yardım mı etti?
1: Evet, sonra da bara gittim.
2: Nasıl biriydi bu?
1: Uzun boyluydu, kırmızı gömlekliydi. Ama ben çantayı buraya koymuşum.
2: Anahtarı değiştirmiş. Bu kitaptaki en eski numaradır. Yürü. Hadi.

çekilin.

0: Umarım saatinde kalkar.
1: Dikkat edin biraz.
0: Güle güle. Güle
2: güle. Güle güle.
1: Güle güle.
3: Bir dakika.
0: Pardon.

0: Çekil şuradan, çekil.
1: Çantamı koymama yardım
0: eder. Tabii bayan, sorun değil.
1: Tabii.

Tuvaletler 5 dakika sonra açılacak.

0: Bir dahaki sefer anahtarları değiştirdiğinde arkanda iz bırakma.
1: Allah belası.

0: bırak onu.
1: Ne var?
0: Bana ağrı kesici ver.
1: Tabii. Ferhat bunlardan mı?
2: Evet.
1: Rudy, neden El Paso'ya gidiyoruz?
0: Bazı eski dostları arayacağız. Onlardan bir çanta alacağım ve sonra güneye doğru yola çıkacağım. Çok uzaklara gideceğim.
1: Kulağa hoş geliyor. Ben seyahat etmeye bayılırım ama Harold hiçbir yere gitmek istemez.
2: Bu doğru değil.
1: Doğru. Seninle hiçbir yere gitmedik.
0: Evde kalıp o küçük hayvanlarla uğraşmaya bayılıyorsun, değil mi Harold? Sen bir zavallısın.

0: Harold, tavuk alsana. Harold.
1: Yok bak, kenara çekmem gerek. Dişim geldi.
2: Biraz patates alsın.
0: Roddy.
2: Al Harold, patates ye. Tavuk al. Biraz tavuk ye.
3: Hey, sen tavuk ister misin?
0: Tanrım, lanet olsun. Bunu neden yaptın Roddy?
3: Neden yaptım biliyor musun?
0: Hayır.
3: Çünkü hoşuma gidiyor. Biraz patates al.
0: Hayır, sen al.
3: Hey. Patates al Harold.
0: Bisküvit ister misin Roddy?
3: Hey.
0: Biraz daha patates al.
3: Tavuk ister misin?
0: Hadi tavuk yesene.
3: Hayır, tavuğu sen ya.
0: Öyle domuzsun ki.
1: Kenara çekmem gerek, çişim geldi çok.
0: Sanırım durmalıyız çünkü Harold'un çişi gelmiş.
2: Hemen öne geç.
3: Hadi Harold'un yanına geç. Çabuk ol.
2: Artık bu saçma oyunu oynamak istemiyorum. Sen de pantolonunu işe.

0: Sanırım bu adam tam bir profesyonel.
1: Peki bunu nereden aldın?
2: Hediye. Size söylemiştim, o adam verdi bunu bana. Evet, bu o.
0: Carter McCoy.
3: Kaygalı, benim Doug. Evet. Evet, doğru. Yolculuk ayarlamaları nasıl gidiyor? Güzel. Evet, o da çok iyi. Hoşça kal, sağ ol.
1: Her şey hazır.
4: Günaydın, nasılsınız? Eti kim istemişti?
3: Ben istemiştim.
4: Afiyet olsun, başka bir şey ister miydiniz?
5: Hayır, bu kadar, sağ olun.
4: Peki.
6: Phoenix Greyhound yarışlarındaki soygunculardan birinin kimliği belirlendi. Adı Carter McCoy. Aynı zamanda Doug McCoy olarak biliniyor. Polis tarafından aranmakta. Bu haftanın başında Phoenix köpek yarışlarında yapılan soygundaki hırsızlardan biri. Ayrıca aynı gün orada patlayan tankeri kaçırmak ve onu kundaklamak suçundan da aranmakta. Polisin verdiği bilgiye göre McCoy çok usta bir kasa açıcısıymış.
7: Baba, baba, o adam.
6: Elimizdeki kayıtlara göre polis onu her yerde arıyor.
8: Evet, al bakalım Mel. Eminim buna bayılacaktır. Alice, benden selam söyle, olur mu?
3: Olur.
8: Evet bayım, sizin için ne yapabilirim?
3: Bir bakalım. Oradaki 12'lik büyük siyah tüfeği alacağım.
8: Oh, Minelli, çok iyi bir seçim. Bu oldukça kuvvetli bir silahtır. Aslında üvey kardeşim ördek avında bunu kullanır. Buna inanabiliyor musunuz? Tabii, eğer bir ördeği bununla vurursanız yiyecek bir parçası bile kalmaz. Ama yine de çok iyi bir silahtır. Başka ne istersiniz?
3: 4 kutu çifte kurşunu.
8: Çifte kurşunu, tamam. 4 kutu şuradaydı. Sanırım bir av gezisine çıkıyorsunuz. Bir şey söyleyeyim, eğer isterseniz bunlarla bir duvarı bile yıkabilirsiniz.
3: 4 kutu otomatik 45'lik kurşunu.
8: Otomatik 45'lik, neredeydi onlar?

0: Evet, burada. Tamam. Şimdi sadece kimlik kartınızı istiyorum. Bir de Sam amca için bunları doldurmanız gerek. 1'den 8'e kadar. Aman, 3. soruyu sakın unutmayın. Bir kanun kaçağı mısınız? Onu boş verseniz de olur. Bunu herkese soruyoruz. Bunlar için bir torba gerekecek. %50'sini düşünüyorum. Sadece bu haftaya mahsus olmak üzere. Her türlü silahla...
1: Çabuk tüfeği sar.
0: Tüfeği sarayım.
2: 4023 Arizona polisinden bir plaka soracağım. 1208 Sam Paul Q485. Bu plaka 87 model metalik bir Camaro'ya ait.
0: Bunu yapmak istediğinizden emin
1: misiniz? Çeneni kapatıp yere yatarak güzel bir uyku
0: çekmeniz. Tamam, peki oldu, tamam. Kuralları biliyorum. 100'e kadar sayacağım, değil mi? 1 2 3 4 5. Bu işi bırakacağım. 6. Üstü kaz.
3: Affedersiniz, boş musunuz?
4: Mesaim bitti, üzgünüm bayan. Üzgünüm. Ne yapıyorsun? Mesaim bitti dedim. Başka taksiye binmen gerekecek.
1: Doğuya doğru gideceğiz ahbap. Kentin dışına.
3: 297 taksi 297 cevap ver. Birini alabilir misin? Bu sensin, cevap ver.
4: Ne dememi istiyorsunuz?
1: Dolu olduğunu ve birkaç saat meşgul olacağını söyle.
4: Yapmayın, buna asla inanmazlar. Taksinin kaçırıldığını ve 3.

0: sıcak değil.
1: Mikrofon açık onlara nerede olduğumuzu söyle. Evet.
2: Pekala, beni iyi dinle. Buradan hemen sağa döneceksin. Yoksa beynini dağıtırım, anladın mı?
0: Tamam.
2: Arabadan çık, hadi. Hadi.

0: Bunun içine gireceğiz.
1: Hayır, mümkün değil. Bak, devam etmemiz gerek. Lanet olsun.

0: Geri çekil. İyice geriye doğru git.
1: Neden pencereden dışarı sarkıyorsun? Yoksa başka biri daha mı gelecek?
2: Kitty. Bak Rudy bunu çok sevdi.
3: Ver onu bana.
2: Rudy.
3: Harold, oradan artık çıkabilirsin. Harold çık hadi, omzum ağrıyor.
2: Harold. Rudy.
3: Bekle. İçeride ne yapıyorsun?

0: Sana bir şey söylemek
1: Duymak
0: istiyorum.
1: Duymak istemiyorum.
0: Bu benim için çok zor.
1: Bence El Paso'ya gittiğimizde ayrılalım.
0: Bak dinle beni. Benim yanımda kalmanı istiyorum.
1: Benim hakkında tek kelime istemem.
0: Sadece sen ve ben. Ne diyorsun?
1: Bundan daha kötü olamaz diye.
0: Nasıl olabilir ki zaten? Bak bize bir araba bulduk. Birkaç lastik taktık mı? Hazırız demektir.
1: Evet.
0: Meksika'ya gittiğimizde yeni bir hayata başlayacağız.

0: Evet, benim Tom. Cümdayla söyle, Rudy yanında bir kadınla birlikte geldi. Sanırım otele gidecekler.
1: Merhaba efendim. Bordun Oteli, hoş geldiniz.
2: Sen Goli olmalısın.
1: Evet, ben ta kendisiyim. Bu da karım, adı Carmen ama ben ona Türkçe derim. Yanındaki de 3 yaşındaki kızımız, onun adı Anna ve şuradaki de oğlum. Hemen her işime yardım eder.
2: Biz 3 kişilik bir oda istiyoruz.
1: 3 mü? Oh, bir de kediniz var değil mi? Sorun değil. Eğer bir oda arıyorsanız doğru yere geldiniz. Çünkü bizde bir sürü oda var. 309. Dışarısı sıcak değil mi? Bahse girerim 114 derece falandır. Eminim yarışlar için gelmişsinizdir. Bakın ne diyeceğim. Aa, basamağa dikkat, basamağa dikkat. Ben bir ata bakarak onun yarışlarda kaçıncı geleceğini hemen anlarım. Tabii deneyimlerim sayesinde. Ama bazı yarış atları vardır ki mükemmeldir. İyi bir yarış atı yoruluncaya kadar hiç durmadan olabildiğince hızlı koşar. Bu o yüzden hayvanları yarışa sokmak için bu kadar çok uğraşıyorlar. Ama bu tamamen farklı bir konu. İşte burası. Burası oturma odanız. Banyonuz, duşunuz, tuvaletiniz, yatak odanız, yatağınız. Ve şuradaki 3 çekmecede de bir incil bulunur. Dışarıda da veranda var. Gün batımı burada harika olur. İşte buyurun.
2: Orada ne var?
1: Orası elbise dolabıdır. Tanrım, ne yapıyorsunuz?
2: Aç ağzını. Hadi. İki seçeneğin var dostum. Ya ölürsün ya da yaşarsın. Hangisini seçeceksin?
1: Ölmek istemiyorum.
2: Eğer doğru şeyleri yaparsan belki para da kazanabilirsin.

0: Bak ne diyeceğim. Ben otelde odamızı ayarlayayım. Sen de gidip bize giyecek yeni bir şeyler al.
1: Al bakalım Doug. Pasaport. Kredi kartları, ehliyet. Hepsi hazır işte. Hiç kullanılmamış. Bunlar o kadar iyi ki dünyanın her tarafına gidebilirsin. Sadece senin hayal gücüne kalmış. İşte odanızın anahtarı 234. O katta sizden başka hiç kimse yok. Buradan ayrılıncaya kadar tüm yapman gereken ense yapmak dostum.
0: Carol yeni giysiler almaya gitti. İkimiz de açlıktan ölüyoruz. En kısa zamanda yukarıya yiyecek bir şeyler gönderirsen iyi olur.
1: Sandviçe ne dersin?
0: Çok iyi olur.
1: Bir saat sonra filan.
0: Karım döndüğünde oğlunu yukarı gönder. Belki bir şeylere ihtiyacımız olur.
1: O bugün çalışmıyor, ona izin verdim.
0: O zaman sen yaparsın.
1: Yapamam, tezgahı bırakamam. Nasıl olduğunu bilirsin. Doug, yemekleri yollarım, tamam mı? Doug! Burası Hilton değil.

0: 1934'te. Bir saate kadar benden sandviç bekliyorlar. Evet, 234.
1: Kalk giyin.
2: Uçuş iyi mi diyeceğim?
3: Hala buradalar mı?
2: Evet, ikisi de. McCoy ve karısı bir süre önce geldi.
3: Güzel. İyi hazırlanın çocuklar. Büyük bir parti var.
4: Bunlardan ister misin?
1: Gidelim bebek, hadi.
5: Her zaman buralarda olurdu. Karısı ve çocukları onu içkiden ve yarışlardan uzak tutmak için onu yalnız bırakmıyorlardı.
4: Ne olmuş?
5: Burada yoklar. Demek ki bir şeyler ters gidiyor.
4: Belki izindedirler. Plan nedir?
1: Sadece çeneni kapa.

0: Hadi tatlım, çabuk ol.
1: Kim o?
2: Bayan Afra için sandviç getirdim. Yemek istemiş o bayan.
1: Şu anda duşta. Orayı bırakabilir misin?
2: Yok, bunu yapamam bayan. Çünkü bunları getiren çocuğa parasını hemen ödemek zorundayım.
1: Giyinik değilim, beklemen gerek. Orada mısın?
2: Buradayım.

0: Aa, kaç demiştin? 204 mü? Yoksa 314 mü? Vay vay vay vay vay vay. Bunu görmek istemeyebilirsin.
1: Onunla ne yapacaksın? Ne yapıyorsun Afam? Yo! Tamam! 309! 309'da! İşte o!

sadece çantayı bırak lan. Benimle yaptıkların umurumuzda bile değil. Biz sadece parayı istiyoruz.

Hadi.

istiyorsun Dark? Ayağa kalk, bu tarafa dön. Seni görmek istiyor. Kalk hadi. Ayağa kalk. Şansın varken beni öldürmeliydin.

0: Ver şu silahı bana. Defol burada. Taş! Arkadan çıkalım. Bir arabaya ihtiyacımız var.
1: Söylemeniz yeterdi, buyurun. Nereye gidiyoruz?
0: Meksika.
1: Meksika'ya bayılırım. Zaten ben de oraya gitmeyi düşünüyordum. Gerçi bu kadar çabuk gitmeyi düşünmüyordum ama sıkı tutunur.
0: Biraz yavaş ol ahbap.
1: Beni vurmayı düşünmüyorsun değil mi?
0: Bunda biraz şüpheliyim.
1: Bu iyi. Sizinle işbirliği yaparım. Bundan şüpheniz olmasın. Evet, benim de başım birkaç kez kanunla belaya girdi.
0: Öyle mi?
1: Bundan 3 sene önce şu su depolarının oradaki balıkhaneyi patlatmıştım. Bu küçük iş bana $100 mal olmuştu. Bana bir balık bile vermediler.
2: Adın ne?
1: Slim.
2: Sen kötü bir çocuksun Slim.
3: Bugün nereye gidiyorsunuz bakalım?
0: Bunun işe yarayacağından emin misin?
1: Kesinlikle evet.
0: Ya yaramazsa?
1: Gaza basarım.
3: Merhaba Slim. Nasılsın bakalım?
1: Gayet iyiyim. Aziz, bunlar yeğenim ve karısı. Biraz dolaşıp tatil yapacaklar da.
3: Sakın bir şeyler almayı unutmayın.
1: Tamam sinyör. Bu konuda sana söz veriyorum. Orada bir sorun çıkmayacağından emindim. Bu kasabada bir senyoritan var. Buradakiler beni iyi tanır.
2: Bir senyoritan mı var?
1: Ha?
2: Çok ayıp, karının bundan haberi var mı?
1: Daha karım öleli 10 sene oluyor. Eğer yaşasaydı inan evimden başka hiçbir yere gitmezdim. Siz ikiniz evli misiniz?
2: Evet.
1: Bazen çok zor oluyor ama emin olun ki buna fazlasıyla değer. Bence bu hayattaki en önemli şey insanların birbirlerine verecek bir şeyleri olması. Bunu asla unutmayın.
0: İleride kenara çek.

0: Sizce burası uygun mu?
1: Sana bir şey soracağım. Geçen sene kaç para kazandın?
0: $12,000.
1: Sana bu kamyon için $20,000 vereceğimi söylersem ne yaparsın?
0: Ciddi misin?
1: Ciddiyim.
0: Ağzımı da kapalı tutacağım ha? Kamyon hakkında kimseye bir şey söylemeyeceğim ve ikinizi de hiç görmemiş olacağım, öyle değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Şunu 30 yapabilir miyiz?
2: 40'a ne dersin?
0: Vay be. Anlaştık bayan.

0: Kamyon sizindir.
1: Ama sınıra kadar yürümen gerekecek.
0: Benim için sorun değil, endişelenmeyin. Hoşça kalın. Sen de öyle. Çok yaşlı bir kamyondur. Belki yarışlara katılamaz ama sonsuza kadar gider. Frenlerini de yeni tamir ettirdim.
1: Çok iyi.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam mı?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Acıyı azaltma isim, dert, keder veya üzüntü durumunda teselli etme. Acıyı azaltmak fiil, acıyı hafifletmek, rahatlatmak, teselli etmek.

0: Kü papirosu.
1: Ne bulduk Sawyer?
2: Eşleşme var gibi.
0: Evet, ben Joe. Bir seri katil. Çalışma şekli aynı, tarzı aynı, DNA yok. Hem de hiç yok. Bunu zaten söylemiştim. Elimden geleni yapıyorum. Lanet olsun adi herif.

0: onunla görüşmeliyim.
1: Joe. Bence hata yapıyorsun.
0: Tabii ki fikrini söylemekte özgürsün.
1: Başka bir şekilde ifade edeyim o zaman. Bence çok büyük bir hata yapıyorsun. Zaman ve kaynakları geçtim. Meçhul birini tehlikeli bir duruma sokmak istiyorsun.
0: Hiç de meçhul sayılmaz. Daha önce onunla çalışmıştım. Yakın dostum olarak görüyorum.
1: Dengesiz demiştin.
0: Öyle demedim Catherine. Zor zamanlar geçirdi dedim.
1: Böyle bir yardım için henüz çok erken Joe.
0: Yardımın erkeni geçi olmadığını zamanla öğreneceksin. Vay canına. Baksana şuraya. Her taraf yemyeşil.
1: Ne zamandır burada yaşıyor?
0: 2 yıldır. Kızı Emma öldüğünden beri. Lösemiden. Kollarında öldü. Tıbbi uygulamasından vazgeçti. Hatta her şeyden.
1: Peki eşine ne oldu?
0: Trajedinin gerçeği bunda yatıyor. Bazı insanları bir araya getirir.